0: Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Özgür Çelik böyle iniyor aşağıya doğru ve Cemil Tugay. Bunu da ben hepimizin gündemine sokuyorum. Eğer böyle bir durum oluşursa da Cemil Tugay bir yandan böyle bir davanın sanığı, bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi 26 yıl sonra İzmir'i hani aldı denebilecek bir tablo. Son cümlem şu olsun. İzmir sadece betona bakmaz, insana da bakar. Öteki illere haksızlık etmek istemem. Herkes, her ilin tabii ki böyle duyarlılığı vardır. Ama İzmir Cumhuriyet'e öncelik verir. Genel olarak öteden beri zaman zaman eleştirilmiştir de bu. Zaman zaman çok büyük övgüler almıştır. Ama İzmir oy verirken evet yatırıma bakar, betona bakar ama birinci sırada başka değerlere bakar.
1: Doğru.
0: Zaten oy vermede de bunlar çok etkin olmuştur sevgili Faruk Aksoy.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Tekrar geleceğim. Bu arada Onur Çakır, gazeteci Onur Çakır çok ilginç bir soruya enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki başka transfer var mı sorusuna diyor ki AK Parti kaynaklarından edindiğim kulis bilgisi Tire, Kiraz, Bergama az önce yanlışlıkla elini tuttuğu isim de AK Parti'ye geçebilir diyor. Seferihisar,
0: o önceki başkan.
1: AK
0: o önceki
1: Parti'ye katılacak başkanı. Diyor. Evet evet önceki. AK Parti'ye katılacak diyor. Bu enteresan ve son İzmir AK Parti tablo genel olarak Cemil Tugay geçecek mi geçmeyecek mi? Gaffar Yakınca ile bunu bir yorumlayalım. İzmir AK Parti mi yönetecek İzmir'i? Şu andaki durum ortada. Yeni partiye geçenler Bergama, Dikili, Kınık, Bornova, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Karaburun, Gazi Emir, Beydağ, Torbalı, Selçuk, Karabağlar, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar, Konak, Bayraklı. Buralar yeni partiye geçti. CHP'den ayrıldı. CHP'de kalanlar Buca, Kiraz, Narlıdere, Karşıyaka, AK Parti'ye geçenler Çiğli, Menderes, Poça, Menemen, MHP'de Ali Ağa. Şimdi gerçekten enteresan bir tablo. Ve AK Parti iddiası olan ilçeler burada. Tire, Ödemiş, Bergama, Kemalpaşa, Kınık, Seferihisar. Cemil Tugay'ı konuşuyoruz. Velev ki AK Parti'ye geçti çarşamba günü. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz?
2: Ya şimdi bir defa ne diyorsunuz? Mesela bağlamı bu işin sorumlusu ya da sorumluları kim diye kurmak baştan bu konuyu bir suç, bir cürüm gibi tasvip etmek anlamına geliyor. Bu bir suç değil. Beğenmeyebilirsiniz. Siyasetçilerin parti değiştirmesini tasvip etmeyebilirsiniz.
1: Tabii.
2: Ama bu bir cürüm değil. Kaldı ki parti değiştiren siyasetçi de neden değiştirdiğini anlatmaya çalışıyor. Mesela demin mesajlarını okuduk. Bu stüdyoda Perşembe günüydü konuştuk. O zaman söylediğimi kısaca tekrar edeceğim. Şimdi AK Parti bir ideoloji partisi değil. Kendisini de ideolojik bir pozisyonla siyaset sahnesine koymuyor. AK Partililer kendilerine sorduğunuzda, AK Parti'nin yöneticileri de, beyan verenler de hep hizmet diye bir şeyden bahsediyorlar. Yani halka hizmet etmekten bahsediyorlar. Yatırımlar, yollar, hatta muhalefet de biraz bunu istihzayla anıyor ya, yol yaptı falan filan diye. Şimdi AK Parti zaten bunu üstleniyor. Diyor ki ben yol yapıyorum, demir yolu yapıyorum, havalimanı yapıyorum, metro yapıyorum. Belediyecilikte ben iyiyim, ben halka hizmet ediyorum. Halka hizmet edersem oy alıyorum. Hizmet edemesem de oy almıyorum. Bana mesela yerel seçimde ceza verdiler. Dediler ki ekonominin durumu kötü, biz sıkıntıdayız, sandığa gitmiyoruz dediler. CHP oradan zaferle çıktı. Yani AK Parti sen sağcısın, solcusun, Atatürkçüsün demin konuşulduğu gibi ya da efendim sekülersin, dindarsın falan diye bir tasnifte bulunmuyor. Herkes orada. Zaten herkes orada olmasa bu kadar yüksek oy almaz. Yani çok büyük oy almasının sebebi toplumun çok geniş kesimlerini kapsaması. Taşra'da siyaset yapanlar, siyaset yapıcılar açısından da bu böyle. AK Parti hem Menderes, Özal, Süleyman Demirel, Özal gelin, merkez sağ geleneğini topluyor. Hem de işte sosyal demokratların biraz daha belki muhafazakara yakın olanları, liberaller, hatta bazı solcuları da topluyor, içine alıyor. Şimdi neden alıyor? Çünkü ideolojik söylemi yok. Söylemi ideolojiyle kurmuyor. Söylemi hizmetle kuruyor. Şimdi Cemil Bey ne diyor? Hizmet etmek için geçiyorum. Yani şunu demiyor ki, AK Parti daha Atatürkçü olduğu için geçiyorum demiyor.
1: Şöyle soruyu şöyle sorayım ve devam edelim.
2: Dolayısıyla yani, burada bence
3: ben sorayım mı?
1: Tabii evet. Alişer bir soru sorsun.
3: Akışını bozmamak için şey yaptım ama kesilmişken sorayım. Çünkü gerçekten anlamakta çok zorlandığım bir şey var. Bana yardımcı olun. Cemil Tugay AK Parti'ye geçince yahut da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçince AK Parti daha çok hizmet mi verebilecek? Bugüne kadarki engel CHP'li olması mıydı?
2: Tabii olabilir. Zaten neden? Bence yani gerekçe olsun.
3: Yani CHP mi engelliyordu?
2: Tabii olabilir. Anlatayım. Oraya, zaten oraya geleceğim Alişer. Tam da oraya geleceğim. Şimdi bu soru bence çok makul bir soru. Yani bir belediye başkanının hangi partiye mensup olmasıyla verdiği hizmet arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? O ilişki bu haritada görülüyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde gördüğü en büyük krizlerden birini yaşıyor. Parti ortadan ikiye bölündü. Büyük davalarla sarsılıyor. Bu işler ilk başladığında yani İBB davası ve soruşturması başladığında ilk o süreçte şunu söylemiştim. Bu benim sözüm, tekrar ediyorum.
0: Evet.
2: Özgür Bey parti yönetiminin, Özgür Bey'in süreci iyi yönetemediğini, krizi iyi yönetemediğini, böyle giderse partinin parçalanacağını söylemiştim.
0: Bu haritayla söyledim. İlgili
2: kayıtlarım,
0: neydi?
2: Yazılarım duruyor. Hani i̇şte neydi? Bölünmenin sonucu parti.
0: Bakın. Ha, onu diyorsun.
2: Bakın şimdi kaç tane belediye kalmış CHP'de? 3 tane, 4 tane değil mi? Yeni ama, parti ama diye bunlar, bir parti
0: ama
2: çıkmış.
0: Ama yeni partiye de bir, hepsi neredeyse şimdi, geçmiş yani. AK Parti'ye
2: sevgili,
0: geçenler.
2: Sevgili Faruk Aksoy, şöyle olur. Bakın bir yerde siyaset arenasında bir oyuncu hastalanırsa, biraz debelenmeye, kan kaybetmeye başlarsa rekabet ortamıdır orası. Bütün aktörler ayağa kalkar. İyi Parti de buna dahil, MHP de hepsi dahil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir kriz yaşıyor ve belediye başkanları aslında çok önemli bir fırsat gelmiş henüz CHP'nin. Yani büyük bir zaferle çıkmış, birinci parti olarak çıkmış. Oradan bir iktidar öyküsü yazabilir. Ama onun yerine CHP kendi iç çatışmalarına boğuluyor. Sebebi CHP'lilerin kendi yaptıkları suç duyuruları, birbirlerine açtıkları davalar ve onun sonucunda da işte kurultay iptal oluyor, parti bölünme noktasına geliyor. Özgür Bey'in genel başkanlığı şaibe altında kalıyor. Yani onu acaba Ekrem Bey mi yönlendiriyor vesaire gibi. Ve sonunda da belediye başkanlarının eline şöyle bir mazeret. Bu böyledir diye söylemiyorum. Yani %100 budur demiyorum. Ama şu çok akılcı bir gerekçe. Yani bir insan, evet, şunu söyleyebilir. Benim içinde bulunduğum yapıda kavga gürültü bitmiyor kardeşim. Ben biraz hizmete odaklanmak istiyorum. Sağdan soldan çekiştirilmek istemiyorum. Yani bir gün Kemal Bey arayacak beni. Bir gün Özgür Bey arayacak. Bir gün işte belediye meclisinde CHP'li üyelerle konuşacağım, tartışacağım. Bir gün yeni partililerle. Yani bu sizin zaten iş yapmanızın önünde bir engel olarak çıkar.
0: Alişer'in sorusuna,
2: Alişer'in sorusuna bir yanıt olarak veriyorum.
3: Merkezi yönetimin belediyeye müdahale, belediyeye yardımcı olamamasının, hizmet verememesinin sebebi parti için Cumhuriyet
2: Bu merkezi yönetimle ilgili bir şey söylemedim ben ama. Heh. Ben bir belediye başkanının kamu görevlisi olarak çalışması, konsantre olmasıyla ilgili bir şey söyledim.
3: Çünkü şu ana kadar
2: merkezi yönetim ayrı bir konu.
3: Şu ana kadar söylediğinde bir seçenek daha çıkıyor. Belediye başkanı partisinden istifa edip bağımsız da kalabilir.
2: Tabii ki.
3: Kavgalardan uzaklaşmak.
2: Tabii kalabilir.
3: Peki şeyi, kalabilir. Soru, ilk
2: Cemil Bey, Cemil Bey AK Parti'yi seçmiş. Diyor ki ben AK Parti'de olursam, kendi beyanı, AK Parti'de olursam, evet, daha iyi hizmet üretirim diyor. Ben şundan yanayım. Bence Cemil Tugay'a şans vermek zorundayız. Mecburuz. İzmirliler de bu şansı verecek. Ayrıca şunu da unutmayalım. İzmir'in tamamı Cumhuriyet Halk Partisi seçmeye değil ki değerli arkadaşlar. 1.200.000 oy Cemil Bey CHP rozetiyle almış. Cemil Bey almış üstelik. Yani hem Cemil Bey'in şahsı artı altı ok. Bunlar almış. Öbür tarafta AK Parti'de 978 bin oy almış. O da 1 milyona yakın oy almış. Yani İzmir'i de böyle monoblok, İzmir budur demek de çok doğru değil. Ayrıca İzmir'in geçmişine baktığınızda İzmir'i genel olarak özgürlükçü, liberal, hürriyetlerden yana, hatta klasik işte Demokrat Parti falan geleneği de desteklenen bir şehir olarak görürüz. Vallahi. Dolayısıyla CHP burada bunu şunun kısım için söylüyorum. Yani seçmenin yönelimi de değişebilir. Neden olmaz? Şimdi Mustafa Bey konuşurken dedi ki, İnsanı da önceden
4: İzmir halkı
2: dedi.
4: O seçimde ortaya çıkar ama.
2: Doğrudur.
4: Seçimin gerçekten değişir, doğru da
2: çok sağlam bir demokrasi kültürü çıksın vardır. Çok sağlam bir demokrasi kültürü vardır. İnsanı da önemser. Peki o zaman mesela Alsancak'ta elektrik çarptığı için ölen iki insanın hiçbir önemi yok muydu? Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi altında iki insan Avrupa'nın İzmir şehrinde, Avrupa'ya dahil olduğunu, evet, söyleyen şehir, İzmir şehrinde sokak ortasında elektrik çarptığı için öldü. İzmir'de hizmet konusunda çok kötü bir durum var. İzmir dökülüyor.
0: Peki.
2: Dolayısıyla İzmir halkının, eminim ki CHP seçmeninin bir bölümünü, tabii ki tamamı olmaz, bir bölümü ya bekleyelim, bir şans verelim, belki de iyi hizmet edebilecek diyebilir. Bunu beklemek durumundayız.
0: Peki.
2: Peşinden hüküm vermek ve mahkum etmek bence doğru olmaz.
0: O zaman şöyle bir şeye bakalım. İzmir'i 1984 yılından beri, yani 80-12 Eylül darbesinden bu yana kim yönetmiş, ne olmuş? Bir kısaca hatırlatayım size. Ondan sonra Alişer özellikle bunu istedi. Değil mi? Yani bunu niye istedin?
3: Ben aslında sorumun yanıtını alamadım. Onu alacağım.
0: O zaman şöyle yapayım.
3: Ama ben şurası için katıldığım bir şey var. Efendim?
0: Bir seslendireyim bunu. Olur. Şöyle. 1984-89 Anavatan Partisi
1: Özal'ın ANAP'ının rüzgarlar estirdiği dönem Burhan Özfatura belediye başkanı.

0: Ve sonra
1: %48 lira aldı.
0: Sosyal oraya. Evet.
1: %48 lira aldı.
0: %48.
1: %48.
0: Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP Erdal İnönü. Yüksel Çakmur 89-94. Burhan Özfatura bu sefer Doğru Yol Partisi'nden 1994-99 arası.
1: Kıl payı kazandı %28, %20 de ANAP adayı aldı.
0: Evet. Ve Ahmet Priştina, İzmir'de çok sevilen bir belediye başkanıydı Ahmet Priştina. 99-2004 Demokratik Sol Parti sonra CHP'den seçildi. Görev başındayken de vefat etti Priştina. Ve sonra Aziz Kocaoğlu, Ahmet Priştina vefat ettikten sonra Aziz Kocaoğlu dönemi tamamladı. Seçime girdi, kazandı. 2004-2019 arası Cumhuriyet Halk Partisi'nden aralıksız belediye başkanlığı yaptı. Bu dönemde çeşitli davalar açıldı vesaire. O davaların hepsinden de Aziz Kocaoğlu aklandı, onu da söyleyeyim. Tunç Soyer 2019-2024 Cumhuriyet Halk Partisi. Ve son olarak Cemil Tugay 2024 bugün Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Tunç Bey de rekor kırmıştı.
0: CHP'den aday.
1: %58 oy almıştı.
0: 58 oy aldı, evet.
2: %58,10.
0: Aziz Kocaoğlu'ndan sonra o da rekor. İzmir'de evet, CHP'nin rekoru. Alişer, bu belediye başkanları.
1: %49 aldı.
0: Bu kronolojiyi istedin. Kim neden?
3: Bir
0: niçin?
3: Tane daha hazırlanan bir grafik var. O da istersen gelse daha anlamlı olacak. Son 5 seçim. İzmir'in son 5 seçimi.
0: Geliyor.
3: Arkadaşlar hazırlamışlar.
0: Gelsin o da.
3: Benim aslında...
0: Oylar mı?
3: Evet, aynen bu.
0: Tamam.
3: Biraz gaffal belirtelim.
0: Böyle de gelip anlatabilirsin istersen. İstediğin tablolar olduğu için
3: evet,
0: söylüyorum.
3: Olur.
0: Bu tabii İzmir'de yani 31 Mart 2024 yerel seçimler. CHP'nin oyu, AK Parti'nin oyu. İşte 14 Mayıs milletvekili, yerel seçim. Son 5 seçim. Buyur.
3: Bir şey okumamı nasıl yaptığımı söyleyeyim. Neden buraya geleceğimi de söyleyeyim. Yani birincisi şunu söyleyeyim. Cemil Tugay iyi bir sınav vermiyor. Bu sadece AK Parti'ye geçerek değil. Az önceki Instagram yazışmaları da dahil olarak kendisinin doğrudan neden bu tercihi yaptığını açıklaması lazım. Hala zaten tercihini yapıp yapmadığını açıklamaması da bir yıldır bu tartışmayı ortaya koyuyor. Cemil Tugay gidecek mi, gitmeyecek mi? AK Parti içerisinden aldığım bilgi çarşamba günü gideceği ve rozetin takılacağı yönünde.
0: Ama konuşmalardan zaten anlaşılıyor
3: çok,
0: yani.
3: Ama çıkıp bunu niye söylemiyor artık, neden gideceğini? Yani insanlara tırnak
0: içerisinde... Sence niye söylemiyor?
3: Bence hala içine sindiremedi. İkna olmuş değil. Yani like'ların azlığı evet bir şey değil, gösterildi ama bence o da bunun farkında. Yani telefonları niye kapalı, niye cevap vermiyor? Niye
0: yurt dışındaymış, İrlanda'daymış.
3: İrlanda'da telefon çekiyor. Aradım, çaldı, açmadı mesela.
0: İrlanda'da açsaydı, telefon çekiyor mu?
3: Açsaydı ben de soracaktım. Ya da yani. Buraya cevap yazana kadar onları yapabilirdi.
1: Edremit'teki genel... köyde çekmiyor mesela.
0: Bak Edremit'te çekmiyor.
3: CHP belediyesi. Yani.
1: CHP belediyesi diye değil canım.
3: Şaka yapıyorum.
1: Telekom.
0: İzmir orası CHP belediyesi mi?
1: Tabii ki Edremit CHP.
0: Buyur.
1: Yani.
3: Her iki,
0: buyur
3: her iki,
0: ne cevap
3: ondan vereceğim? İşi çekmiyor. Bana ne canım, CHP cevap evet. Her iki tabloda da bugün sabahleyin yani bir iddiam vardı, onu okurken editör arkadaşlarla konuştum, onun için burada bunu istedim. Bir kere İzmir'i yanlış konumlandırıyoruz. Buradan da siyasette daha önemli bir şey olabilir belki söyleyeceğim. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da solun kalesi değil. Bir kere bunun adını bir koyalım. Öyle bir şey yok. Yani hani bir kale olmak için daha çok yolu var. Yani ta geçmişe gittiğim zaman Demokrat Parti'nin mitinglerinden işte az önceki tabloya ve hatta buradaki oy oranlarına baktığım zaman öyle bir kale yok.
0: Kale hani, yok tabii.
3: Kale diyorsan Diyarbakır'a falan bakmamız lazım. Orası eğer bir kalelikse. Kale. Başka bir şeyden bahsediyoruz.
0: Demin kalesi.
3: Gibi.
0: Evet.
3: Buradaki mesele aslında İzmir'i şöyle kodlarsak 2002'den beri AK Parti karşıtlığının kalesi.
0: AK Parti karşıtlığının kalesi.
3: Solun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi değil, AK Parti karşıtlığının kalesi. Bazen bu eleştirilebilir bir şeydir. Ben savunduğum için söylüyorum ama bazen yaşam tarzıyla, bazen refleksleriyle, tepkileriyle bir 2002'den beri zaten 2004'tür geçişi. Bir şeydir, AK Parti karşıtlığının bir kalesi haline gelmiştir. Şimdi böyle bir noktadaki bu değişim daha da anlam kazanıyor. Buradaki bir parti değişimi değil.
0: Yani ne oluyor
3: bir sosyoloji
0: mesela?
3: Değişimi var
0: Cemil
3: burada mesela.
0: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi. Muhtemelen geçecek işte herhalde. %99 öyle görünüyor. Yani geçmesi İzmirlileri üzecek mi? İzmirliler böyle psikolojik bir yenilgi mi hissedecekler? İdeolojik
3: bütün
0: bir kayıp mı?
3: Bütün
0: ne hissedecekler?
3: Ama en azından son seçimde oyunu aldığı İzmirliler yani %48,97'nin çok büyük bir bölümü evet öyle diyecek yani. Ona oy verilmesi sadece Cemil Tugay çok başarılı ki değildi. Eski önceki belediye döneminde de çok başarılı bir isim değildi. Değişimci olduğu için bu şeyi yaptı. Özgür Özel kendisini işaretti etti ve İzmir'in az önce bahsettiğim kimliğinden dolayı, AK Parti karşıtlığından dolayı iddia ediyorum seni beni bu oturumdaki herhangi birisini kimi koyarsa koysun İzmir'de aday kazanırdı zaten Cumhuriyet Halk Partisi. Cemil Tugay öyle çok önemli bir marka figür değildi. Kazanmasının arkasında bir altı ok, ikincisi de AK Parti karşıtlığı var. Yani AK Parti'ye oy vermemek için CHP'nin adayına oy veren büyük bir seçmen var. Onun için 48,97'nin çok büyük bir bölümü üzülecek, kızacak Cemil Tugay'ın geçsiyle. Ama burada bence daha başka bir şey var. Vaktimiz olursa belki konuşuruz. Yani sen de
0: elbette konuşacağız.
3: AK Parti siyaset değiştiriyor. Yeni bir sosyolojik, sosyopolitik bir hamle yapıyor.
0: Ne yapıyor?
3: Kendi karşıtını, hani o içinde mi söylediğin o büyük kitleselliğini tekrar kazanıyor. Bu arada hani şeye katılıyorum. AK Parti kendisi gibi düşünmeyenleri de buluşturan bir parti idi. Peki, son 10 yılı böyle değildi. Bir saniye.
0: Peki Cemil Tugay AK Parti'ye geçince kendisine oy veren seçmeni AK Parti'ye götürebilecek mi?
3: Hizmetle işte arkasını almaya çalışacağı bu. Sosyopolitik
0: o zaman,
3: bir hamle.
0: O az önce sorduğum soru
3: bunun içerisinde bu arada
0: hani şey ideolojik kızgınlık, AK Parti karşıtlığı vesaire. Yani Cemil Tugay kendisi geçebilir.
3: AK Parti
0: ama seçmeni getirebiliyor mu? Esas mesele bu.
3: AK Parti ilk 10 yılındaki gibi tekrar ikna edebilirse kendisinin karşısında duranları da ben hizmet yapacağım. Çünkü bence o tanımın tamamı ilk 10 yılında çok daha fazla oluyor. Son 10 yılında değil. Tekrar hizmet yapacağım. Evet, evet. Benden olmayan herkese hizmet için varım. Benden olmasa da hizmet yapacağımı evet. inandırabilirse İzmir doğru bir örnek olacaktır. En karşıtına hizmeti yapacaksa.
0: Öyle mi?
3: Bu arada birkaç yeri altını çizmemiz lazım. Çiğli ve Tuzla da bugüne kadar kendisine oy vermeyen seçmenin olduğu yerlerdi. Adayları kendileri bunu oy isterken kullandıkları için bu ifadeyi kullanıyorum. Yanlış anlaşılmaya müsait ama eminim yanlış anlaşılmayacaktır en azından bu renkler. İki Alevi belediye başkanı. Bu önemli bir şey. Yani bugüne kadar Alevilerin hep alışık olan AK Parti oy vermez diye düşünürdük en azından değil mi? İki tane Tuzla ve Çiğli. Alevi belediye başkanları da AK Parti'ye geçiyor. Bugüne kadar yani son 10 yıldır benim gibi olmayan, benden olmayanları hizmet etmediği iddia eden AK Parti yeni bir sosyopolitik bir şey yapıyor. Siyasi bir şey kuruyor. Ve burada Cemil Tugay ya da muhalefet bu oyunu görüp seçmenini ikna edebilecek mi? Ben bundan emin değilim. Yani Özgür Özel'e de burada bir eleştiri bence getirilmesi gerekiyor.
0: Bir soru sorabilir miyim? Balbay'ın bir sorusu var. Buyurun efendim. Buyurun.
2: Sevgili Ali Şardelek, hani başka bir konuya geçersin diye tam burada bu noktada çok kısa yani yüzde gelmedik ama senin çalışmalarını da izliyorum. Analitik şimdi gayet güzel de bir döküm yapmışsın. Şimdi evet karşıtların yanına çekme olarak değerlendirilebilir. Çok uzatmayacağım. Sadece 30 Eylül akşamı Cemil Tugay Cumhurbaşkanı ile görüştü. O gece sabah güneş doğmadan Vahap Seçer emniyete götürüldü. Ne dersin?
3: Ben şeyi bakın şunu
0: Albay bir şey soracağım. Özür dilerim. Bu soruyu neden sordunuz?
2: Yani karşıtlarını çekmem. Bu bir politika olsa inanın mesela ben şu anda bu gece konu oraya gelir mi bilmem. Ama hafta sonunda Diyarbakır'daydım. MHP-DEM diyaloğunu çok önemsiyorum. Bütün siyasi kimliklerimin dışında yani bu ülke için önemsiyorum. Eğer gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi kendisi gibi düşünmeyenleri de kucaklayacaksa bu ülke için iyi olur. Sevgili Faruk Aksoy. Ama hani çok konuyu da dağıtmıyorum. Sadece o günden örnek veriyorum.
1: Ama müşahhas
2: yani böyle bir tablo var.
0: Evet.
2: Ve ben
3: anladım.
0: Evet.
3: O günden Mustafa, örnek. Abi de, diyeceğim kıdemden dolayı. De, ben anladım bir şey söyleyeyim. Eyvallah. Bence doğru örnek şey olurdu. Yani hani bir kere zaten yapmaya çalıştığı ve yapmayı hedeflediği şey olarak söylüyorum. Bu zaten bu transferle bu olmaz. 1,5 yıl, 2 yıl. Var yerel seçimlere. Bu 2 yıl içerisinde bu çalışmayı AK Parti gerçekten İzmir'de yaparsa kazanmaya çalıştığı şey bu. İddiam o. Ama senin örneğinde hani Mersin çok doğru bir örnek olur mu olmaz mı emin değilim. Çünkü doğrudan miyim? Belki de bir emirle zaten hani belediye başkanı
2: aynı
3: alınmamıştır diye umuyoruz.
2: Hani
3: bambaşka bir şey söyleyeyim. Abi her gün onlarca sosyal medya hesabı olabilir. Kapatılıyor. Mesela belki bir örnek olarak bu olabilir. Kendisi gibi düşünmeyenlerin hesabı kapatılıyor.
0: Evet.
3: Ama belki bu daha şeyli olabilir. Ama ben AK Parti'nin, bak İzmir çok önemli bu noktada. Sadece bir Cemil Tugay'ı transfer etmedi. Bir kendisine yeni bir fırsat yaratıp yeni bir oyun kuruyor. Bunu böyle okumak lazım. Onun için bunun muhalefetteki hayal kırıklığı çok daha büyük olacak. Muhalefetin bunun üzerine oyun kurup kuramayacağını izlemek bence daha bir politikada da siyasette de biz gazeteciler açısından da ön açı olacağını düşündüğüm için bunu vurguluyorum. Yoksa AK Parti'nin yaptığını doğru bulduğumdan, yanlış bulduğumdan değil. Tartışmanın bir kişinin transferi değil, sosyopolitik bir şey değişiyor. Onu görmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir saniye. Doğan Çağlar. Evet. Bir saniye tutacağım seni. Doğan Çağlar. Geleceğim Gökhan. Doğan
4: Bana
0: Çağlar.
4: Bana da gelecek misin?
0: AK Parti. Tabii, daha hiç konuşmadım. Tabii. Çok uzun süre vereceğim. Geleceğim. Detaylı alacağım. Bu transfer muhtemelen gerçekleşti yani. Hemfikiriz değil mi? Ya? Öyle görünüyor.
3: Ben AK Parti'den artık aldım olayı yani.
0: Ya bu ihtimal üzerinden konuşuyoruz. Gerçekten İzmir'de AK Parti'ye ne katacak?
5: Evet. Şimdi şöyle.
0: Bu tabloyu da bakarak da konuşabilirsin. Burada da geçenler geçmiyor.
5: Soru şu mu? İzmir'de AK Parti'ye ne katacak mı yoksa
0: ne
5: AK
0: katacak?
5: Parti, AK Parti İzmir'e ne katacak?
0: Her ikisi de. Yani mesela AK Parti bu transferi gerçekleştirirse öyle görünüyor. Muradına ermiş olacak mı? Partiye faydası olacak mı? Bir sonraki seçimde nasıl bir hamle, nasıl bir getirisi olacak mesela Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini?
5: Evet. Şimdi Cemil Tugay'ın şahsının AK Parti'ye geçmesinin oy anlamında bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Şahsından bahsediyorum yani bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Ama AK Parti'nin yani AK Partili bir Cemil Tugay'ın orada hizmet etmesi, altyapıyı düzeltmesi, yolları yapması, yıllardır İzmir halkının belediyeden şikayet ettiği konulara bir çözüm getirmesi İzmir'de AK Parti oylarını artıracaktır. Yani AK Parti ile beraber Cemil Tugay AK Parti oylarını artıracaktır. Şimdi burada katıldığım bir nokta var. Hani İzmir CHP'nin kalesi. Bence de İzmir CHP'nin kalesi değil. Şimdi son seçimde %37 almış AK Parti. %48 de CHP almış. Diğer partiler de var tabii ki. Daha önceki yıllara baktığınız zaman da yine böyle bir sağ partilerle sol partiler arasında bir nüans farkı var oy olarak. Şimdi burada İzmir CHP'nin kalesidir deyip de efendim işte CHP'den AK Parti'ye geçen bir belediye başkanını nefret objesi haline getirmek de çok yanlış. Yani İzmir CHP'nin kalesidir. Biz Atatürkçüyüz. Tamam AK Parti'ye geçtiği zaman nefret objesidir.
0: Şöyle bir
5: daha
0: şey,
5: önce yapıldığı
0: şöyle,
5: gibi bu da çok
0: şey,
5: yanlış.
0: Şöyle bir şey sorayım. Mesela Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi, Cemil Tugay'ın tabii katılıyorum nefret objesine dönüşmesi için bir sebep değil. Ama İzmir halkının tepki göstermesini nasıl değerlendiriyorsun?
5: İzmir
0: şimdi
5: halkının
0: Hasan Tahsin anıtının heykelinin önünde şimdi bir protesto yapacaklar vesaire. Oy vermişler falan. Bir de seçmen psikolojisiyle de değerlendirmeni istiyorum.
5: Sadece İzmir için değil.
0: Tabii.
5: Diğer belediyelerde de başka bir partiye geçtiği zaman oradaki tabanın tepki göstermesi normal
0: karşılıyorum. Tabii.
5: Hak da veriyorum. Yani adam diyebilir kardeşim ben Cemil Tugay olduğun için değil CHP'li olduğun için sana oy verdim diyebilir.
0: Adam Konya'da AK Parti'ye oy vermiş yani.
5: Buna,
0: şimdi Konya Belediye Başkanı dese ki mesela DEM Parti'ye geçiyorum. CHP'ye geçiyorum.
4: Aynı şey.
0: Dese orada da halk tepki gösterebilir.
5: Sevgili
0: onu diyorum. Soy,
5: kesinlikle diyorum ki.
0: Evet.
5: Buna da anlıyorum, katılıyorum yani tepki gösterebilir. Ama şunu da söylemek lazım yani sadece İzmir için söylemiyorum. Türkiye'nin genelinde Atatürk sevgisi suistimal ediliyor. Hani diyorlar ki efendim işte sağ partilerde bir din istismarı var. Din söylemiyle işte insanları kandırıp oy topluyorlar ondan sonra hizmet etmiyorlar ya da hizmete eksik buluyorlar. Bence CHP kanında da Atatürk istismarı var. Atatürkçüyüm, Atatürk'ü seviyorum tamam hizmet etmesen de olur. Böyle bir anlayış da hakim ülkenin bazı
0: İzmir
5: yerlerinde.
0: İzmir bugüne kadar böyle mi geldi?
5: İzmir'in geneli için konuşmak istemiyorum. İzmirlilerin incitmek istemiyorum ama Türkiye'nin genelinde Atatürkçüyüm. Hizmet etmesen de olur. İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısını söylediğim zaman vatanseverim. Ülkeyi en çok ben seviyorum ama hizmet etmeyebilirim anlayışı hakim. Ben bunu yanlış buluyorum. Şimdi
0: peki Ali Şerin, özür dilerim bir saniye. Ali Şerin.
2: Ama sevgili Çağlar tartışmayı Cemil Tugay açtı. Hani ADD'den istifa ederek bu tartışmayı Cemil Bey'in kendisi açtı.
5: Değerli Balbay ben de direkt oraya geleceğim. Şimdi Cemil Tugay'ın şu söylemini çok önemsiyorum. Orada işte cevap vermiş değil mi?
0: Tabii seçmenlerine cevap veriyor. Tabii.
5: Israrla diyor ki hizmet etmek istiyorum. Hizmet etmek istiyorum. Şimdi Ali Şeyh Bey de dedi ki ya CHP'de olduğu zaman hizmet edemiyor mu?
0: İşte onu sordu.
5: Tamam, ben de ona net cevap verdim.
0: Gaffar Bey onu sordu. Evet.
5: Net cevap alamadım diye ben net cevap vereyim.
1: Yok ben net şimdi cevap verdim sadece Ali Şeyh istediği cevabı alamadım.
5: Olabilir.
1: Ali Şeyh başka bir cevap bekliyor.
3: Yok gerçekten istediğim cevabı.
1: Ben hayır net cevap
5: istediğim cevabı alamadım. Net cevap vereyim.
3: Dur seçeneğim var şu an.
0: Başka bir seçenek var diyor.
5: Şimdi AK Partili,
0: evet.
5: AK Partili bir Cemil Tugay. AK Parti içerisindeki düzen, disiplin ve koordinasyonla belki de İzmir'e daha faydalı olabilir, olmayabilir. Bakın %50 %50 diyorum yani olabilir. Yani bu ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Ya da MHP'li bir Cemil Tugay daha faydalı olabilir. Ya da İyi Partili bir Cemil Tugay daha faydalı olabilir. Yani böyle bir ihtimal %0 diyemeyiz. Onu söyleyebilirim yani. Böyle bir tercihte bulunmuş. Ve ben bu tercihin de sadece hizmet etmek

0: anlamında bu tercihte bulunduğunu düşünmüyorum. Şimdi kabul edelim, dağılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yeni yeni belki de kendi kendini toparlamaya çalışıyor.
1: Bir tek hizmet bir için, yandan, bir saniye, bir tek hizmet için değil, başka ne için?
0: Mevcut olduğu siyasi yapı içerisindeki kargaşa da buna sebebiyet vermiş olabilir. Hmm. Yani şimdi CHP Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelmesiyle tekrar genel başkan olmasıyla kendi kendini toparlamaya çalışıyor. Yeni parti ile CHP arasında da bir taban kavgası var. Yani biz mi, yani tabanı CHP mi temsil ediyor, tabanı yeni parti mi temsil ediyor kavgası var. Böyle bir kavganın
1: sence
0: içinden...
1: Sence kim temsil ediyor?
0: Buna ben karar veremem. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Baktığımız zaman CHP'lilerin yerinin, kendini Cumhuriyetçi, Atatürkçü nitelendiren kişilerin gerçek yerinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ısrarla savunanlar, CHP'nin dağılmaması gerektiğini, Ekrem İmamoğlu figürü yüzünden dağılmaması gerektiğini savunanlar da var. Ya da işte farklı düşünenler de var. Efendim işte CHP'deki işleyişi beğenmeyip biz Cumhuriyet Halk Partileri daha iyi temsil ederiz diyen iyi yeni partiler de var.
1: Yani toparlarsak?
0: Burada, toparlarsak şunu söylemek istiyorum. Yani insanları nefret objesi haline getirmeyelim. Bakın yani bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için de benzer şeyler oldu. Öyle değil mi? Şimdi Mansur Bey gitti. Külliye'de işte Tayyip Bey'le bir görüşme yaptı. Bir fotoğraf verdi. Bir anda baktık. Dün yerlere göklere sığdıramadıkları Mansur Bey'i neredeyse nefret objesi haline getirmeye kalktılar. Ya bunu ortadan kaldıralım. Yani
1: peki.
0: Tayyip Bey'le görüşmek ya da AK Parti'ye geçmek insanları nefret objesi haline getirmek için bir sebep değildir. Yani şimdi AK Parti'ye geçtiği zaman şunu mu anlayacağız? Yani sanki İsrail'in Likud partisine mi geçiyor? Netanyahu'nun partisine mi geçiyor?
1: Yok canım.
0: Ya da Baas partisine mi geçiyor?
1: Böyle bir benzetme
0: Türkiye'nin
1: yapan
0: bir
1: olmadı
0: partisi.
1: Ya. Böyle
0: dedim
1: bir benzetme
0: ki biz
1: yok.
0: Bu nefret dilini, bu ayrıştırmacı dili birbirinden ayırmamız lazım.
1: Peki.
0: Kaldırmamız
2: ama
0: lazım.
2: Ama bakın hepsini bir şey Nihal söyleyeyim.
1: Nihal Bey'in
2: Yusuf
1: Karaca geldim.
2: Bitireyim ben de geçeyim
1: tamam.
2: İzmir'e. Günün sonunda ben hala aradım, yani aradım demeyeyim, ben yanıt alamadım, anlamadım, içime tatmin etmedi ama zaten siyasetçilerin işi bu. Niye parti değiştirdiklerini çok net, bence değiştirmesinler zaten de çok net bir şekilde açıklamalı. Yani ben Cemil Tugay'dan niye AK Parti'ye geçtiğini duymak istiyorum ve net bir şekilde insanlara...
1: Söylüyor ya hani hizmet diyor.
2: Kime söyledi abi?
1: Seçmenine o şey
2: peki,
1: cevaplarından...
2: Peki o zaman şunu da beraber açıyorsun, siyaset
0: mesela
2: yapıyor
0: bu, hangisi
2: doğru.
0: Bizi tatmin eder? Mesela şunu mu bekliyoruz? Ben korkuyorum, siyasi bir operasyona işte maruz kalırım, ondan geçtim. Bunu mu duymak istiyoruz yani? Hani ben bunu da yok sizin için demiyorum. Yani bunu duymak isteyen bence bir kitle de var yani.
2: Ben
0: korkudan geçiyor insanlar.
2: Gerçekten
0: ya belki de korkudan geçmiyor adam. Yani belki bunun da partideki dağınıklıktan, karmaşıklıktan dolayı belki de hizmet etmek için geçiyordur adam yani. Olamaz mı? O da olabilir değil mi?
2: Tamam ama bunu söylesin ve net bir şekilde desin ki yeni atanan il başkanıyla ben çalışamıyorum desin. Ben bugüne kadar Cumhuriyet
0: Yemilir.
2: Partim'den bir şeyler bekledim, bana bunu yapmadılar. Ama ben şunu anlamıyorum ya. Tramvay yapılacak ya da İzmir kokuyor. Yıllardır bu arada kokuyor. CHP'yi yönetemediği için kokuyor. Bakın yani bu noktada çok net eleştiririm. Ama AK Parti'ye geçince bu olacaksa bu AK Parti'nin hanesleri çok iyi yazmaz. İktidar partisindeysen hizmet veririm şey sloganını beraberinde getirir. Muhalefet de bunu kullanır.
0: Şimdi en son en son 6 Şubat depreminde biliyorsunuz Hatay Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesiydi. Öyle değil mi? Peki hükümet şunu yaptı mı? CHP'nin elinde diye ben buraya hizmet etmeyeceğim, işte burada yıkılan evleri yapmayacağım, şehri düzeltmeyeceğim dedi mi? Demedi.
2: Demedi.
0: Doğru değil mi? Taraflı tarafsız herkes şu anda hükümetin Hatay'da yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyor. Demek ki hükümetin efendim CHP'li belediyesi ben hizmet ettirmem, AK Partilisi hizmet ettiririm düşüncesi yok demek ki yani.
2: Tamam,
0: değil mi? Bu da yanlış.
2: Bunu Cemil Tugay söylemem lazım.
0: Böyle bir algı oluşturmamak lazım.
1: O tabii olağanüstü bir deprem, doğal afetler. Yani
0: örnek verdim sadece.
1: Yok tabii tabii. 99 işte bizim Sakarya, Gölcük, Yalova depremi. Hani orada Refah Partisi belediyesi var falan. İktidarda DSP var. Bülent Ecevit Başbakan.
3: Yani
1: olağanüstü bir dönem. Elbette hiç bir şey gözetemez kimse.
3: Maalesef.
1: Çok teşekkürler Alişe. Şimdi Nihal Bengisu Karaca. Buyur. Bu konuyu bir epey konuşacağız çünkü bunun dalgaları iyi. Dip dalgaları var. Buyur.
4: Hatay halkı tercih değiştirdi.
1: Efendim?
4: Bunu unutma. Hatay halkı
1: tercih değiştirdi.
3: Şimdi Hatay örneği yanlış bir
4: örnek.
1: Hatay tam örnek mi ama?
3: Bazen AK Parti veren bazen
4: doğal
3: diğer partileri
4: tek başına örnek değildir. Haklısın.
1: Doğru.
4: Tabii ki zaten devletin ve tüm toplumun sorumluluğudur. Ama sonunda Hatay halkı şöyle bir düşünceye kapıldı. Dedi ki ya bu insanlar hiçbir ayrım yapmadan bize bu kadar hizmet ettiler deyip tercihini değiştirdi.
1: Adıyaman?
4: Adıyaman.
3: Adıyaman'da tersi işte yönde tercihini değiştirdi o zaman. O zaman onu da söylemek zorundayız.
4: Onu eleştirecek hakkımız
3: tabii. Adıyaman'da mahsum bırakıldığını, üye evlat muamelesi gördüğünü düşündü o zaman yani.
1: Evet.
3: Öyle bakmak
1: buyurun
3: durumundayız. Şimdi bu hizmet meselesi şecaat arz ederken biraz sirkatin söylemek gibi oluyor. Hı hı. Yani bak AK Parti'ye geçiyor. AK Parti hükümet partisi, Cumhur İttifakı'nın en büyük bileşeni, devletle artık iç içe geçmiş bir gücü var. Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli nedeniyle yani AK Parti eşittir Erdoğan eşittir devlet gibi bir algı var zaten. Siz böyle bir sistemin böyle bir okunması ile zaten karşı karşıyayız. Böyle bir durumda ya işte güçlü olan tarafa meylediyor. Neden? Çünkü hizmet etmek
4: istiyor. Ben hiç öyle bir şey söylemedim yalnız. Beni kastetmiyorsunuz galiba.
3: Hayır hayır. Genelde yani
4: hizmet
3: söyleniyor.
4: Hizmet diyorum ama hizmet...
3: Sizin onu kastetmeniz yok. Genelde bu söyleniyor ya. Hı-hı. Her geçen için hizmet etmek istiyorum. Veya hizmet etmek istediği için bize geldi. Diyorsa eğer AK Parti. Burada bir sakınca ortaya çıkıyor. Çünkü o zaman şunu itiraf etmiş gibi bir duruma düşüyorsunuz. Yani... Merkezle aynı partiden olmamak, merkez partisiyle yani devletin merkezini oluşturan partiye oy vermeyen, yerel seçimde oy vermeyen bir yer, bir yerin ahalisi hizmetten mahrum kalır gibi bir şeyin altını çizmiş oluyorsunuz. Ve nitekim bu maalesef sadece algıdan ibaret de değil. Kağıt üstünde, teoride İller Bankası'ndan her belediyenin alacağı bütçe bellidir. Yani evet bu paylar bellidir ama bu teoride böyle. 2024 sonrası yerel yani 2024 yerel seçim sonrası belediyelerin birçoğunu CHP'ye kaptırdıktan sonra hükümet şöyle bir strateji de uyguladı. Yani bunu da herkes biliyor oturma odasının ortasındaki fili de konuşacağım yani. Yani SGK ve vergi tahsilatını sıfır toleransla uygulamaya başladı. Oysa daha önceki belediyelerde, daha önceki dönemlerde bu çok tolerans gösterdi. Tabii ki devlet
4: belediyelerin borcu
3: ama lütfen
4: yoktu.
3: Lütfen bir bitireyim. Devlet tabii ki alacağını tahsil edecek efendim. Dersini iddia etmek mümkün mü? Ama işte arsa takasları, imar değiş dokuşları ile vesaire daha esnek davranılırken %40'lara varan limitle SGK ve vergi direkt kesilmeye başlıyor. Kaynaktan kesilme bir de. Hani önce belediyeye gidip belediyeye ödemesi için süre verilmek suretiyle alınmıyor. %40'lara varan bir limitte, yüksek bir limitte kaynaktan kesilme var. Ondan sonra fon bloğu yani finans blokajıyla karşılaştı bu belediyeler. Mesela özel bankalarda biliyorsunuz faiz yüksek. Kamu bankalarına gidiyorlar. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bankalar. Teminat mektubu vermediler bu belediye başkanlarına.
4: Çünkü bunlar yaşandı. Mali bünyeleri kötü.
3: Bir dakika lütfen sözümü bitireyim. Daha sonra bu belediyelerin kendi imkanlarıyla yurt dışından alabildikleri fonlar vardı. O fonlarda imzadan geçmesi gerekiyor. Mesela Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı var ve Maliye ve Hazine Bakanlığı. İkisinin de imzasını alması gerekiyor yurt dışından gelen fonların. Bu fonlara bir tür aylarca imza çıkmayınca belediyelere bunlar da gitmiyor. Yani bugün ben hizmet etmek istiyorum diyorsa bir belediye başkanı satır aralarında bunlar var. Arka fonda sessizce söylenmeyen kısmında cümlenin bunlar var. Cemil Tugay'ın gerekçesi bu mu değil mi? O ayrıca tartışılır. Cemil Tugay'ın farklı gerekçeleri olabilir. İşte birini Mustafa Balbay biraz hatırlattı. Bir dava dedi, kurultay dedi. İşte kurultay meselesinde sanık olarak görülüyor dedi. Etkisi olabilir mi? Olabilir. Olmaz diyebileceğimiz bir durum değil. Bir sürü yaşanan vaka veya iddialardan sonra olmaz denecek bir şey değil. Böyle bir çekingenlik, böyle bir çekincesi olabilir. Ama burada Özgür Özel'in de gerçekten veya Özgür Özel yönetiminin ya da kendisi hani değişimci olarak ortaya çıkmış yönetimin de hani biraz iğneyi başkasına, çuvaldızı başkasına iğneyi kendisine batırması gerekir sanırım. Mesela şu an tekrar Tunç Soyer'i göstermeme, aday göstermeme nedenleri Tunç Soyer'in Kılıçdaroğlu tarafında durmasıydı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'cu olarak bilinmesiydi. İzmir zaten genel olarak öyleydi. Ve Cemil Tugay'ı o dönem parlatan ve öne çıkaran tek şey o dönüşüm rüzgarlarını destekleyen tek İzmir'deki ilçe başkanı olmasıydı. Ve bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Açıkçası hani o çok büyük bir başarılarla dolu bir sicile binaen yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapılmış bir isim değil.
0: CHP'de
3: şimdi
0: şöyle
3: burada
0: bir algım var.
3: Bu
0: yani...
3: şu tercihleri, şu kriterler hiç biraz çürükmüş yani. Hani bu adamcılık, onun adamı, bunun adamı, şimdi biz varız, biz rüzgar estirirken bizim yelkenimizin şişirdiği gemiye binenlerle yürürüz mantığının. Bakın öbürü hapiste. Yani Kılıçdaroğlu desteklediği için. O kadar yüksek, evet. Az önce oranları yansıtıyordunuz
0: ekrana. Bir şey sorabilir miyim? Az önce bir cümle kullandınız ya, dediniz ya işte.
3: O oranda Kemal Bey, bir dakika ama cümlemi bitireyim.
0: Bir soru ama hiç
3: tamam, cümlemi bittikten sonra sorabilirsiniz. Çok yüksek oranda oy alan Tunç Soyer sırf Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için, öyle algılandığı için, öyle düşünüldüğü için şu an hapishanede, hapiste, cezaevinde, diğeri ise AK Parti'ye geçiyor. Bu tabloda Özgür Özel'in ve o dönüşüm, değişim rüzgarı, bu siyasetçilerin kriterlerini ve standartlarını masaya yatırmalarını gereken bir durum olduğuna da şüphe yok diye düşünüyorum.
0: Sorabilir miyim?
3: Tabii.
0: Yani şunu diyorsunuz, CHP'de adaylar iyi hizmet eder ya da edemez diye değil de Kemal Beyci ya da Özgürcü diye mi hani belirleniyor?
3: Hepsi var.
0: Kemalci ise aday yapmayın. Bakın, öyle iyi hizmet etse bile aday
3: ben
0: yapmayın
3: dediğimi,
0: ama Özgürcü ise iyi hizmet etmese aday yapmayın.
3: Siz kendi söylediğinizi, benim söylemlerim,
0: ben olsam böyle bir ortamda ben de durmam.
1: Bu arada
0: ben olsam böyle partide ben de durmam yani. Böyle
1: özür
0: dilerim. Hayır.
1: Özür dilerim.
3: Benim ilk sıraya aldığım madde çok açık. Belediyelerin finansal blokaj ve mali sistemik bir mali kıskaç içerisinde bırakılmaları. İlk sebep budur.
1: Bir saniye.
3: İlk akla gelecek sebep budur. Hizmet için bize geliyor söylemi de maalesef bunun altını dolduruyor ve kayıt altına alıyor.
1: Geleceğim. Bir son dakika gelişmesi. Tabii Orta Doğu'da çok ilginç hareketlenmeler var. Bir yandan Yemen ordusu Husilere karşı kontrolü ele aldığını duyurdu. Babil Mendeb'te kontrol bizde dedi Yemen ordusu. Bu arada Mekke İttifakı toplantısı vardı. O toplantı sona erdi. İşte Dışişleri Bakanlığı, bakanlığın yayınladığı metinde en kritik ifade şöyle diyor. Diplomatik açıdan bu ittifakın siyasi dayanışma aşamasından çıkarak fiili askeri uygulama ve kuvvet konuşlandırma aşamasına geçtiğini açıkça ilan ediyor diyor. Burada İlginç bir gelişme. Gerçekten biz içerideki siyasi dengeleri tartışıyoruz. Haklıyız çünkü gündem bu ama şöyle sanki Suudi Arabistan'a Husilerin saldırıları karşısında Pakistan ve Türkiye'nin de askeri olarak destek verebileceği anlamına gelen bir anlaşma.
3: Çünkü Suudi Arabistan çıkan, güç kaybederse Suudi Arabistan'da bir bölünme ihtimali ortaya çıkarsa bundan peyderpey hem Suriye etkilenecek, Suriye etkilendiği için Türkiye etkilenecek. O yüzden Türkiye'nin böyle bir toplantıda rol alması, inisiyatif alması kadar normal bir şey yok. Yani
1: şöyle, taraflar ayrıca Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimlerini ve krallıktaki şehirleri, sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan süregelen saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesin bir dille reddettiler. Ama daha öncesi önemli. Şöyle Gaffar Bey şöyle diyor. Diplomatik açıdan bu ittifakın siyasi dayanışma aşamasından çıkarak fiili askeri uygulama ve kuvvet konuşlandırma aşamasına geçtiğini açıkça ilan ediyor. Ne anladınız buradan?
4: Açıkça söylüyor zaten yani. Evet. Mesajda askeri konuşlanma vesaire.
1: Evet.
4: Yalnız şunu atlamayalım. Bu çok erken bir okuma olur. Yani şu anda Yemen'de bir iç savaş var. Suudi Arabistan dikkat ederseniz son bir haftadır şöyle mesajlar vermeye başladı. Diyor ki ben Yemen'deki savaşın parçası değilim. Bizim eleştirilerimiz şurada yoğunlaşmıştı. Suudi Arabistan Yemen'deki savaşın bir parçası oluyor. Şimdi Yemen'deki savaşın bir parçası olursanız barış için kurulan bir ittifaktaki müttefiklerinizden yardım talep edemezsiniz. Çünkü siz saldırgan ve müdahale eden tarafta olursunuz. Suudi Arabistan son bir haftadır, 10 gündür benim birliklerim orada yok, ben buna müdahale etmiyorum diye mesajlar veriyor. Arkasından da bu toplantı geldi. Hmm. Biliyorsunuz Mekke Anlaşması henüz meclise sunulmadı. Yani meclise sunulup onaylanması gerekecek. Ancak ondan sonra anlaşma yürürlüğe girer. Fakat şu anda fiilen hükümetler düzeyinde yapılabilecek bir yani çoklu temas ve ittifak girişimi söz konusu. Yani bu da gayet meşgul.
1: Bir detayı alalım Emre Karaca'dan. Tabii, tabii. Emre telefon attığımızda mı? Emre bize... Bize şu Mekke İttifakı'nın toplantısının sonuç bildirgesini böyle kısaca ana başlıklarıyla bir anlatabilir misin lütfen?
5: Faruk Akçay, şimdi bu 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Savunma İttifakı Stratejik ve Siyasi Savunma Anlaşması'nın bir komitesi oluşturulmuştu. Bu komitenin ikinci toplantısı Riyad'da gerçekleşti. Ortaya çıkan metinde ön plana çıkan bir nokta var. O da kurumsallaşma yönünde önemli bir adım atıldığını altını çizelim. Bu kapsamda Mekke Savunma İttifakı'nın komitesinin ilk sekreteryası, ilk genel sekreteri Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden emekli kor general Numan Mahmut oldu. Yani 3 yıllığına genel sekreter olarak kendisi görev yapacak. Bu neden önemli? Çünkü kurumsallaşma anlamında ittifakın yol kat etmesi konusunda önemli olduğunu altını çizebiliriz.

Yine bu anlaşma metninde tarafların Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirleri yine hedef alınmasını, saldırıları en sert şekilde kınadığı belirtiliyor. Burada şüphesiz ki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik olarak güncel saldırılara yönelik bir ortak, müşterek bir tepki

0: Bu da yine birlik çağrısı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ön plana çıkan başlıklar bu şekilde. Bu yapının önümüzdeki dönemde daha da kurumsallaşarak, daha kolektif bir güvenlik şemsiyesi altında bir araya geleceğine dair önemli taahhütler bu açıklamada bulunuyor.
1: Teşekkürler Emre. Nihal Bengisu Karaca, buradan şuna bir kısaca bir bakalım. Önemli bir gelişme. Buradan ne anlaşılıyor? Mesela artık anlaştık, bazı konularda mutabıkız, onun ilerisine geçiliyor diyor bildiride.
2: İşte o ilerisine geçme aşamasında biz frene basmalıyız burada konuşan sorumlu insanlar olarak. Yani çünkü arka planını bilmiyoruz ve bunun için Gafar Bey'in dediğim gibi erken bir okuma olabilir. Ama bir süredir şöyle bir durum var. Yani Husiler üzerinden Suudi Arabistan sıkıştırılıyor. Husiler kimden destek alıyor? İran'dan. Yani İran meselesi var. Amerika, İran arasındaki durum ortada. Hürmüz'ün açılamaması durumu ortada. Ve İran'a yönelik bir baskının altlığı da yapılıyor olabilir. Bu sonuca varabilecek birçok yorumcu da olabilir. Fakat şu var. Bizim için, Türkiye için asıl mesele İran'la düşman olmadan, İsrail ve ABD saldırısına maruz kalmış bir İran'la düşman olmadan, Suudi Arabistan'ın Husiler üzerinden İran'ın vesayetini açık bir noktaya gelmemesi için bazı önlemler almak.
1: Anladım.
2: Çünkü Suudi Arabistan'da işler karışırsa herhangi bir demokrat ya da yarı demokrat ülkedeki gibi karışmaz. Orada inanılmaz büyük bir iç savaşa çok kısa bir sürede evrilir.
3: Çok
2: ve bunun Suriye'ye taşındığını düşünün. Bunun ne kadar İsrail'in işine yarayacağını düşünün.
1: Geleceğim.
2: Hani orada böyle çok kademeli düşünerek çok tedbir alarak ilerlemesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan'ın dağılması Türkiye'yi etkiliyor yani.
1: Geleceğim.
2: Ve Husiler meselesi ve Suudi Arabistan'daki işleri, Suudi Arabistan'ın bütünlüğünü sarsar bir noktaya gelemez şu an. Bölgedeki konjonktür bir Suudi Arabistan bölünmesi ihtimalini kaldıracak bir vasatta değil. Çünkü konjonktür daha yeni oturmaya başladı.
3: Tabii. Çok haklısın.
2: Statüko, yeni bir statüko oluşturulmaya çalışılıyor. Suriye'de 10 yılı aşmış bir iç savaş ortamından yeni çıkılıyor. Bir işte iktidar profili çıktı, ona yetkiler devredildi, o yönetiyor vesaire, destek, yatırım, bilmem. Yani Suriye artık iç savaş yaralarını sarsın ve kendi üniter bütünlüğünü korusun derken, Suudi Arabistan'ın bölünmesi ya da sokaklarının karışması olasılığı ister istemez Türkiye'yi böyle bir çalışmanın içine sürüklüyor.
1: Benim Fidan'ı bir dinleyelim. Bu. Fidan'ı, Dışişleri Bakanı Fidan açıklama yaptı. Onu bir dinleyelim. Balbay'a kısa bir söz vereceğim. Hakan Fidan ne diyor, bir duyalım mı?
4: Az önce toplantılarımız bitti. Bugün biliyorsunuz olağanüstü stratejik siyasi askeri komite toplantısına davet edildik mevcut gelişmeler ışığında. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Bugün konuştuğumuz konular arasında kurumsallaşmayla ilgili konularımız vardı tabii. Sekreteryanın yapısı, yeni genel sekreterin atanması konusu, onaylanması konusu vardı. Pakistan tarafından teklif edilen, onu karara bağlamış olduk. Onun dışında bazı teknik detaylar var, onları görüştük ama Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Yanımızda Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız da vardı. Onlar özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda

0: da çok verimli görüşler ortaya koydular. İfade ettiğim gibi hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir, onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
1: Şimdi Hakan Fidan'ı dinledik, bir Mustafa Balbay'a bir gidelim. Balbay, buyurun.
2: Sevgili Faruk Aksoy, ben Yemen'e gittim sırt çantasıyla ve Yemen Türkler Mezarlığı diye yazdım. Çünkü Yemen'deki bir ortaokul öğrencisine Türkiye deyince, Türkler deyince aklına ne geliyor diye sorduğumda Makberel Etrek demişti. Etrek Türkler demek. Türkler Mezarlığı deriz biz aynı zamanda. Ortaokulda hocamız bize böyle öğretti demişti. Hani böyle bir yer Yemen ve biliyorsunuz o 20. yüzyılın başı, 19. yüzyılın sonu sadece Yemen için kurulan 7. orduda ne kadar askerimizi kaybettik sorusuna şöyle cevap verir. Tarih bunu söylemekten korkar derler. Yani ortalamam o günün nüfusunu dikkate alırsanız 300 bin askerimizin orada şehit düştüğü kabul ediliyor.
1: Evet.
2: Ve tabii Yemen farkı çok kısa uzatmayacağım. Hint Okyanusu'ndaki 2000 milde, yani Afrika kıtasından Hint'e kadar 2000 millik alanda derin denizi olan ve büyük gemilerin yanaşabileceği tek liman Aden limanı Yemen'in. Ve oradan da Hudeyde'den, Kızıldeniz'den, Bab-el Mendeb'den içeri geçiş. Böyle bir yerden söz ediyoruz. Ve şimdi Suudi Arabistan'la savaşıyor. Yemen Müslüman, Suudi Arabistan Müslüman ve Müslüman Müslüman şu anda savaşıyorlar. Ve dünyada her 10 Müslümandan eceliyle ölmeyen, hani savaş nedeniyle ölen her 10 Müslümandan 9'unu bir başka Müslüman öldürüyor. Böyle bir iklimdeyiz. Hakan Fidan çok sağduyulu söyledi. Bunun barış yoluyla da çözümünü dikkate alıyoruz dedi. Gerçekten hani böyle bir coğrafya. Nihal Hanım da o zeminde vurguladı. Ama Nihal Hanım'ın vurguladığı tabii ki hani bir Suudi Arabistan'da bölünme. Mekke tabii ki bütün İslam dünyasının bir başka hassasiyet gösterdiği yer. Ama olayın da Yemen bütün dünya için düşünün. Hani bizim o Yemen'de hani orduların kırılması, Yemen'de uğruna türküler yazdığımız Yemen aynı zamanda emperyalist ülkelerin hakimiyet için çok uğraştığı yer. Hani çok gözlemlerim oldu, uzatmak istemiyorum. Ama öyle bir yer ki aynı zamanda şu anda Yemen'in 500 bin kadar Türk kökenli var. Onlardan birine ben misafir olduğumda Yemenlileri çok kızdı, çok kızdı. Ne yapmak lazım Abdullah dediğimde dedi ki vallahi Türk askeri tekrar gelmeli, terbiye verip gitmeli dedi. Yani oradaki bakış da bu tabii.
1: Türk askeri gelip hani terbiye verip gitmeli.
2: Çok iyi. Doku itibariyle söylüyorum. Sana da Yemen'deki bir yurttaşın sözü. Ama oranın hakikaten İmam Yahya, hani o iç savaşa neden olan Yemen'de Osmanlı askerinin de o kadar ölümüne neden olan kişi, babası yapma Osmanlı askerinin üzerine gitme deyince bir tesliği alıyor. Yemen müthiş kayalık bir yer aynı zamanda. Atıyor kayaya, baba diyor burası Yemen, burada ordular böyle kırılır diyor. Testinin parçalanmasını göstermek için. Çok acı bir yer. Sadece türkülerimiz değildi Yemen. Müthiş bir öyküsü var Faruk Aksoy. Hani ben bunu dediğim gibi Türkler Mezarlığı diye de yazmıştım. Bu Mekke Anlaşması'nı başından beri ben de izliyorum. Bir taslak var bende ama kesin metin olmadan onun üzerine bir şey demek de olmaz. Gerçekten çok dikkatli olmak. Bence önceliği bu savaşın bitmesine vermek. Yani bir tarafı tutmaktan ya da korumaktan çok bitmesine vermek yani diye... Tamam. Vurgulamadan geçemedim konu gelmişken.
1: Balbay çok teşekkürler. Çok ufuk açıcı şeyler söylediniz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili buyurun kısaca çünkü bir araya gideceğim. Tabii. Buyurun.
3: Şimdi şöyle, bu Husilerle savaş meselesi, Yemen'e savaş meselesi sevgili Faruk Aksoy çok sıkıntılı bir konu. Çünkü bugün Husilerle Türkiye'nin savaşmasını kim ister? İsrail. İsrail'in zaten ilk günden itibaren amacı İsrail ile İran arasındaki savaşı İsrail Müslüman ülkeler İran savaşına dönüştürmek. Yani İsrail etrafında Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve İran'a saldıran bu dörtlü. Yani İsrail bu noktaya getirmeye çalışıyor. Şimdi bence...

0: ortak kanı şu. Husilerle hani çatışmak yerine savaşı çıkaranlarla mücadele etmek lazım. Yani Amerika ile ve İsrail ile mücadele etmek lazım. Şimdi Husilerin yaptığı her saldırıyı tabii ki tasvip etmiyoruz. Ama Husilerin de şöyle bir açıklaması var. Diyorlar ki biz yerel yerleşim yerlerine saldırmıyoruz. Mekke'ye, Medine'ye saldırmıyoruz. Biz Suudi Arabistan'daki Amerikan üslerine saldırıyoruz diyorlar. Gerekçe nedir peki? Gerekçe şu. İsrail'in durduk yere İran'a saldırması, Gazze'ye saldırması. Biz de meşru müdafaa olarak karşılık veriyoruz diyorlar.
1: Türkiye'nin tavrı ne olmalı?
0: Türkiye'nin tavrı şu olmalı.
1: Mesela Fidan'ın konuştuklarından ne anladınız?
0: Şimdi ben Sayın Bakan'ın tabii ki bu dengeleri gözettiğini düşünüyorum. Biz düşünüyorsak kendisi de düşünüyordur. Bu gözetiyordur mutlaka. Ama burada şunu dikkat etmek lazım. Biz Yemen'e girersek, Yemen'de işte Husilerle çatışırsak bu en çok İsrail'in işine yarar ve biz İran'la karşı karşıya geliriz. İran'la karşı karşıya geliriz. Bugün biz Türkiye Cumhuriyeti milleti halkı olarak biz İran'la karşı karşıya gelmek istemiyoruz.
1: Böyle bir ihtimal var mı?
0: O elbette ki var.
1: Yani siz orada Mekke anlaşması
0: orada Husilerle savaştığınız zaman otomatikman İran'la savaşmış oluyorsunuz. Yani böyle bir ihtimal var tabii ki yani.
2: Buna çok dikkat etmek lazım. Zaten bugün şimdi, olan. Öyle değil mi?
0: Tabii ki. Yani şimdi bir de Husilerin...
2: Yemen'deki Husilerle Suud Savaşı 2014'ten filan beri...
0: İyi dinlemek lazım. Husileri iyi dinlemek lazım. İşte efendim Husiler Mekke'ye, Medine'ye, Kabe'ye saldırıyor. Yani bu propaganda çok tehlikeli bir propaganda.
2: Hükümet güçlerine saldırıyorlar.
0: Gerçekten
2: ama.
0: Öyle bir şey oluyor mu? Yani burada
2: Hükümet güçlerine saldırıyorlar.
0: Gerçekten drone, özür dilerim.
2: Drone'la yaptıkları saldırının görüntülerini kendileri paylaştılar.
0: Tabii, olabilir işte. Ben diyorum ki iyi analiz etmek lazım. Husiler gerçekten sivil yerleşim yerlerine saldırıyorlar mı? Mekke, Medine'ye işte Kusariyelere saldırıyorlar mı?
1: Yani Medine'ye ayırmak lazım. Medine saldırılarıyla ilgili ben hafta sonu bir sürü görüntü izledim. Ama şöyle...
0: Yoksa Amerikan üslerine mi saldırıyorlar?
1: Şunu sorarsan yani orası Amerikan üssü, Medine'de Amerikan üssü var mı?
3: Şimdi şöyle bakın.
0: Bitireyim mi Gafar Hocam? Tamam, yani burada şuna dikkat etmek lazım. Yani bu Husilerin saldırısı ne zaman başladı? Hürmüz Boğazı'nı kapattı İran. Öyle değil mi? Onlar da ne yaptılar? İşte orası kapalıysa Bebel Mendel'den o zaman petrol akışını sağlayalım dediler. Ardından Husiler saldırdı. Yani Husileri devreye soktular. Süreç böyle gelişti.
2: İran burada İran
0: Husileri devreye soktu.
2: Savaş stratejisi
0: burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte efendim Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını engelleyeceğiz diye. Hani bu ittifaktan dolayı engelleyeceğiz diye kesinlikle İran'la karşı karşıya gelmemeliyiz ve İsrail-İran tarafı savaşının bir taraf yani böyle istemeden yani, bir tarafında olmayalım. Yani bir anda İsrail'le İran'a saldıran bir taraf olmayalım.
1: Boğan Bey siz Husilerin bu Medine ve çevresine saldırı düzenlemeleri haberlerini sıkıntılı haberler olarak görüyorsunuz. Böyle bir şeyin
0: i̇yi
1: olmama ihtimalini.
0: İyi araştırılması lazım. Peki. Ve diyorum ki bir anda işte Husileri uyaralım. Husileri yapmasın. Suudi Arabistan vurmasın değil. Amerika ve İsrail uyarmak lazım. Bu savaşı çıkaranları uyarmak lazım.
1: Peki.
2: Şimdi asil bunlar uyarı olmalı. dinleyecek yerler mi?
0: Ya onlarla mücadele etmek lazım diyorum. O diplomasiyi geliştirmek lazım diyorum.
1: Özür dilerim. Buyurun. Özür dilerim.
3: Bir ekleme yapalım. Bakın bu son savaş. Evet. Yani Yemen iç savaşının yeniden alevlenmesi ki bir hafta öncesine kadar Suudi Arabistan'da bu savaşın içindeydi. Şimdi dışına çıktılar. Türkiye'nin ikazıyla olduğunu düşünüyorum ben. Savaşın başlaması Eylül ayının başıdır. Eylül ayının başında İran devrim muhafızlarını taşıyan bir uçak Sana'ya inecekti. Uçak Sana'ya inmezden evvel, Yemen'e inmezden evvel Suudi Arabistan tarafından havalimanı bombalandı.
1: Evet.
3: Yani bu çatışmalar Suudi Arabistan tarafından başlatıldı. Suudi Arabistan komşusundaki çatışmayla ilgili soğukkanlı bir tutum sergileyemedi. Çatışmanın parçası oldu. Şimdi dikkat edin bugün Sayın Bakan diyor ki bizim bakanımız kurumsallaşma vurgusu yapıyor ve iki şey söylüyor. Suud savunmasını destekleme, hemen arkasından siyasi çözüm. Bu konu Türkiye'nin ısrar ettiği nokta burasıdır. Suud savunmasını destekleme şudur. Gelen dronların, füzelerin vesairesinin imha edilebileceği silah sistemleri vermek verilebilir. Evet, yani bunun için özel bir ittifaka da ihtiyacınız yok. Suudları Amerikan savunma sistemleri koruyamıyor. Bunu gördüler. Dolayısıyla Türklerden kendilerini koruyacak sistemler alabilirler. Ama asıl kritik olan nokta siyasi çözüm konusudur. Arap Yarımadası'ndaki Arap nüfusu bütün ülkelerde toplam 27.3 milyondur. Yemen'in nüfusu ise 42.5 milyondur. Bunun anlamı şu, yani o gördüğünüz yarımadada nüfusun ekseriyeti Yemen denen küçük bölgededir. Ve maalesef Yemen'in komşuları bugüne kadar Yemen'in bölünmesinden yana tavır sergilediler. Tıpkı İsrail'in, İran'ın ve bazen de Irak'ın Suriye'nin bölünmesi yönünde tavır sergilemeleri gibi.
1: Suudi Arabistan hava savunma sistemlerini Amerika'dan mı temin ediyor?
3: Amerika'dan temin ediyor.
1: Amerikan hava savunma sistemleri Suudi Arabistan'ı koruyamıyor mu?
3: Fişekleri...

0: Öyle
1: yok, fişekleri yok, mermileri bitti. Tam adını söyleyeyim, fişek diyoruz ya, attıkları toplar, mermiler bitti.
2: İran yoğurdu.
1: Aynen öyle.
2: İran-İsrail Savaşı sırasında bulunan aylar öncesi.
0: Şimdi acaba?
1: İkincisi,
0: evet.
1: Arap basınından alıntılayarak söyleyeyim. Evet. İkincisi, Amerika özel olarak Suud'un zaafa düşmesini istiyor Rusiler karşısında. Doğan Bey'in söylediği nokta.
3: Neden?
1: Şimdi şöyle düşünün. Bu savaşta Husilerle Amerika anlaştı. Dedi ki benim gemilerimi geçirin dedi. Tamam dediler. Husiler dediler ki tamam, bizim derdimiz Suud'la, sizinle değil. Yani Trump şunu istiyor. Suud'un yeniden bir İbrahim'i anlaşmasına mecbur kalmasını istiyor Amerika.
4: Yeni
1: yani Suud'u İbrahim'i anlaşmaya doğru itiyorlar. Husileri bir araç haline getirmek istiyorlar.
0: Türkiye'de dahil değil mi hocam?
2: Ve Suudi Arabistan'da
0: beraber İran'la savaşalım.
1: Bunun tek çözümü şudur. Tek çözümü şudur.
2: Harcayla.
1: Yani Sayın Bakan'ın söylediği, Hakan Fidan'ın söylediği siyasi çözüm konusu. Tek çözümü Suriye'de olduğu gibi Yemen'in toprak bütünlüğünü sağlanması, siyasi bütünlüğünü sağlanması, ki bu mümkün. Daha önce bu yapıldı. Yeter ki Suud Trump'ın provokasyonlarına aldanmasın.
0: Ya
1: çünkü
0: bir yerde
1: orada
0: ben de kablo kopuyor.
1: Bak
0: ya.
1: Tekrar
0: mesela
1: ediyorum.
0: Husileri İran desteklemiyor mu?
1: İran destekliyor mu? Savaşı tek Suud başlattı.
0: Ya herkes anlasın. Evet. İzleyiciler de anlasın. Şimdi İran Husileri desteklemiyor mu?
3: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri Husileri burada kullanıyor diyorsunuz.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Peki yani İran, o zaman İran'ın bir etkisi yok
2: İran,
0: mu?
2: İran şöyle
1: hemen bitireyim bakın lütfen. Sen, bakın.
0: Yani ne oluyor şimdi, mesela İran Husiler, burada Husiler İran'ı satmış mı oluyor?
1: Husiler İran'ın müttefikidir ama aynı zamanda kendilerinin de bir siyasi iradesi var. Yani orada bir savaş gücü. Gazze soykırımı başladığında İran'dan bağımsız olarak İsrail'e savaş ilan ettiler. Yani Husilerin bağımsız iradesini yaban atmamamız lazım. Bunlar müttefiktir ama ayrı ayrı iradelerdir. Husiler devletleşmiş bir örgüt. Yani orada teritoryal egemenlikleri olan bir şeyden bahsediyoruz. Buradaki nokta şu.
0: Tıpkı Hizbullah'ın Lübnan'daki durumu gibi.
1: Benzerdir, bravo.
0: Evet.
1: Burada şöyle bir durum var. Bir yerde savaş çıkınca bütün aktörler o savaştaki unsurlardan faydalanmanın yoluna bakarlar. Amerika da buna bakıyor. Kısa vadeli çıkarları üzerinden. Zaten Suud'un Yemen'e saldırmasına yol açan da Amerika'nın provokasyonuydu. Tıpkı Saddam'ı tahrik ederek Kuveyt'e sokmaları gibi. Anladım. Benzer bir tuzağa Suud'u çektiler. Şimdi Suud o tuzaktan çıkmak istiyor. O tuzaktan çıkmasının yolu da Türkiye'nin siyasi yardımına bağlıdır. Onun için burada Sayın Bakan'ın özellikle kurumsallaşma vurgusu, anlaşmanın kurumsallaşması vurgusu ne demek biliyor musunuz? Daha yol alıyoruz manasına
0: ya
1: geliyor.
0: 40 bin Pakistan askerinin Suudi Arabistan'a geldiği söyleniyor. Bilginiz var mı? Doğru mudur bu?
1: Dedikodu düzeyinde bu. Yani peki, Pakistan'da sahaya
0: Gökhan,
1: inmez.
0: Senin bilgin var mı bu konuda?
3: Yok, o bir, yani şunu söyleyeyim.
0: Böyle bir iddia
3: Amerikan
0: var.
3: Amerikan Başkanı Trump...
0: Belki bilginiz vardır, kaynağınız vardır.
3: Körfez gezisinde o kılıçlarla gösteri yapılan bir önceki döneminde ne kadar silah satmıştı Suudlara?
1: 5 trilyon. 5 trilyon dolar.
3: Bir 5 trilyona daha ihtiyacı var. Bence.
1: Evet, tabii. Bir sonucu da o yani. Onu alacak.
3: Dert bu. Yani bu bölgede yapılan her şeyin
0: altında... Bizim durumumuz ne olacak? Şimdi ben bakanı dinledim. Bizim durumumuz ne olacak?
3: Türkiye
0: yani
3: beklenmedik şekilde
0: Amerika silah
3: güçlendi.
0: Satabilir, satmak isteyebilir. Biz şu anda ne
3: Türkiye
0: durumdayız?
3: Türkiye işte beklenmedik şekilde güçlendi. Gerek savunma sanayinde, gerek siyasi irade anlamında. Ve bu yüzden biz oyun bozan ülke haline geldik. Amerika açısından.
0: Ama o şey diyor ki, Gaffar Bey diyor ki... Artık fişeği bitti diyor yani.
3: Tamam işte alacak.
0: Fişeği biten Amerika'dan ne satın alacak Suudi Arabistan? Kendini
1: Türkiye'den
0: savunamıyor.
1: Işte.
0: Hava savunma sistemini savunamıyor.
3: Türkiye'den alacak ama Türkiye üzerinden bile satarken yine çok iyi tüccar olan Trump bu konudaki iradesini kaybetmek istiyor.
0: Yani haracını alıyor yani. Kimse
1: şöyle
0: satarsa satsın.
1: Doğru. Özür dilerim. 5 trilyon dolar
0: tüccar bir şey sordunuz yani. Ya.
1: 5 trilyon dolar siparişdir. Bakın iki karıştırmayalım. Silah siparişi başka bir şey, silahın teslim edilmesi başka bir şey. Amerika, İran savaşı nedeniyle cephanelik sıkıntısı çekiyor. Yani ondan dolayı eridi.
0: Anladım.
1: Türkiye'nin derdini de söyleyip Doğan Bey'e bırakayım. Bakın Türkiye şu anda...
0: Ali Şer'in bir görüşünü alacağım.
1: Mekke ittifakı geleceğim. Erken bir sınamayla karşı karşıya kalıyor.
0: Evet.
1: Özellikle Türkiye müdahale etmeli, Türkiye müdahale eder, Türkiye Suud'un yanında askeri olarak var olur iddiaları... ...Türkiye'yi de bu açıdan zorlu bir teste sürükleme iddiasıdır ve doğru değil. Türkiye şu anda bir yavrudur Mekke İttifakı, onu kurmaya çalışıyor. Eğer Mekke İttifakı bu krizi siyasal bir başarıyla atlatırsa hızla büyür. 40 ülke katılır buraya.
0: Peki.
1: Türkiye'nin derdi bu.
0: Ali Şer, ne görüyorsun? Bakanın açıklamasını verdik. Bu son dakika gelişmesi biraz da rotayı değiştirdi. Önemli çünkü bu 40 bin Pakistan askeriyle ilgili iddialar konusunda bir şey biliyor musun?
4: Bir iddia olarak kaldı. Teyit edilmiş bir şey değil ama senden ricam, haber merkezi bir şey yayınlanmış. Tam bir bildiri yayınlanmış. Toplantı sonrası onu iletirse daha sağlıklı bir şey konuşabiliriz. Çünkü endişem var. Şu çok önemli, siyasal bir çözüm hepimizin vurguladığı. Ama ittifakın yaptığı, ben El Cezire

0: Neden okuyorum? Oradaki ortak açıklamada askeri Pakistan ve Türkiye asker gönderecek gibi bir ifade
1: Erdem,
0: var.
1: Getir.
0: Umarım doğru değildir. Sebebi şu.
1: Evet.
0: Şunun farkındayım. Husilerin raf ömrü bitti. Yani sonuçta terörsüz bölge dediğimiz şeyin içerisinde bu da vardı. İran'ın son gücü Husiler. Yani bu terörsüz Türkiye terörsüz bölge derken hep söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Hamas, Hizbullah, PKK aynı anda silahsızlanıyor. Bu bir tesadüf değil. İran'ın bölgedeki tamamen etkisini kırmak. Merkezi devletin elindeki silah dışındaki herhangi bir silahlı örgütlerin yok olması. Husilerin de yavaş yavaş raf ömrü bitiyor. Ama bu bitişte bölge güçleri her zaman için çıkarlarının olacak şeyleri de isterler. Ya silah satmak ya da bu biten savaşta bile dengesiz ve güçsüz ülkeler yaratmak.
2: İleride ticaret yapabileceği
0: ülkeler yaratmak. Suudi Arabistan'ın en büyük isteği Türkiye ile Husileri karşı karşıya getirmek, oraya bir müdahalesine yol açmak ve dolayısıyla aslında İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmektir. Çünkü bölgede
3: sırayla da yan yana getirmek.
0: Aslında çıkar amaç ne oluyor? Güçsüz Türkiye ortaklaşmasında bir arada olabileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla umuyorum, benim okuduğum, El Cezire'de okuduğum doğru değildir. Bakanın söylediği düzlemde Türkiye'nin kalması lazım. Aklı selim bir şekilde hareket edip bölgedeki bu çatışmalarda böyle güç gösterisini askerle değil de akılla yapmak lazım. Bir ikincisi, hala biz bu anlaşmayı görmedik ve mecliste hala gelmedi, onaylanmadı. Bunu da
4: hatırlatayım.
0: Mekke Anlaşması'nı söylüyorum.
3: Mekke Anlaşması.
0: Evet, yani Mekke Anlaşması'nın ikinci toplantısı yapılıyor. Üzerine kararlar açıklanıyor. Biz kamuoyu bunu hala bilmiyoruz ve meclise oylanmadı. Bunu da unutmamak lazım. Bunu
5: bir
0: artık görüp hep beraber konuşalım.
5: Bu sözleşmelerin mecliste gelmesi gerekiyor.
6: Ondan yapıyor.
0: Erdem, Bakan Bey'in açıklaması müthiş. Yani Erdem, o açıdan daha şey sağlıklı
1: bir açıklama. Bildiri tam olarak gönderiyor musun? Alişer Deley'in, efendim, nereye veriyorsunuz onu? LED mi, ekrana mı, bana mı? Ha, tamam, kağıda basacaksınız. Peki, tamam, tamam.
0: İstersen ben El Cezire'deki beni endişelendiren bölümü okuyayım. Şöyle diyor, komite kolektif savunma taahhütlerinin pratik uygulanmasına derhal geçmeye ve kararlaştırılan askeri güçleri ve yetenekleri sağlamak ve krallıkta hızlı bir şekilde konuşlandırılmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almaya karar verdi. Bu biraz böyle endişe, yani askerleri konuşlandırmak,
1: onu
0: gerekli
1: soruyorum.
0: Önlemleri
1: yani,
0: sağlamak. Bu böyle ileri bir şey.
6: Yani, mesela füze bataryası verdiğinizde yanında onu kullanacak subay verir.
1: Alişer, bir daha
6: okur musun? Olabilir.
1: El Cezire'deki bilgi mi bu?
6: Şey değil. Yani.
1: El Cezire'nin şeyi mi?
0: Evet, yani
1: ortak bir
0: açıklama yapıldı ve diyor ki açıklamada komite kolektif savunma taahhütlerinin pratik uygulanmasına derhal geçmeye ve kararlaştırılan askeri güçleri ve yetenekleri sağlamak ve krallıkta hızlı bir şekilde konuşlandırılmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almaya karar verdi. Böylece hazırlığı, askeri entegrasyonu ve tehditlerle yüzleşme ve bunlara karşı kolektif kapasiteyi arttırdı.
1: Bir kısa reklama gidip dönelim.
7: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
2: Vallahi bir sürü hadise, bir sürü başlık. Son dakika gelişmelerin hepsini verdik tek tek. Hangi bölgede, hangi noktada ne oluyor, ne bitiyor onları gösterdik. Nihal Bengisu Karaca, ya İBB AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na geçiyor mu? Ne diyorsun?
3: Dişat o yönde görünüyor maalesef. Aradaki farkın nasıl eridiğini gözlerimizin önünde, yani o farkın nasıl yok olmaya doğru gittiğini görüyoruz. Bunu da böyle bir normalleştirme falan için söylemediğimi beni bir süredir takip edenler herhalde biliyordur. Ben bu

0: belediye meclisi üyesi transfer ederek ya da işte bazı iddialarda olduğu gibi korkutularak veya bazı makam şahsi hedefler falan temin edilerek bunlar oluyorsa olduğuna dair iddialar var. Bu türden transferlerin, bu türden geçişlerin demokrasiye, yerel demokrasiye yani çok zarar verdiğini düşünen biriyim. Sebep ne olursa olsun insanlardan bir şey için oy aldıysanız bir dahaki seçime kadar yerinizi değiştirmemeniz gerekir. Temsil esprisi, temsil meselesi bunu gerektirir. Dolayısıyla aynı şey Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki o AK Parti'ye geçişler için başka bir partide olsaydı fark etmez. Aynısını tabii ki İBB Meclisi'nde bu geçişi yapmayı gözü kesen, aklına yatan insanlara bu ilkeselliği, bu ahlaki prensibi hatırlatmak gerekir. Fakat biz burada bir de realiteden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Görünen köy kılavuz ister mi? Şimdi fark ne o kadar az ne o kadar çok. Ama başlangıçtaki yerden o makasın daha da daraldığını görüyoruz. Ve bunun bir meydan okuma gibi gerçekleştiğini de görüyoruz. Aslında bakın sabahtan beri ne konuşuluyor? İşte Cemil Turgay'ın AK Parti'ye geçmesi AK Parti'ye bir şey kazandırır mı? Ya da işte Üsküdar'ı bu şekilde tekrar AK Parti saflarına katmış olmak AK Parti'ye bir şey kazandırıyor. Yani hep bunlar konuşuluyor. Çünkü haliyle şu merak ediliyor. Yani burada bir seçmenin iradesini bir çarpıtma var. Seçmenin iradesi hilafına, o iradeye rağmen bir dayatma, bir zorlama var. Yani ve bu böyle annenin çocuğuna zorla brokoli yedirmesi gibi bir şey değil. Yani seçmen olma yetisini haiz 18 yaşın üstündeki insanların benim şehrimi bu yönetsin diyerek yetki verdiği insanları bazı dosyalar ya da bazı şeylerle bypass ederek yerlerini atıyorsunuz. Yani atanmış yerel yönetimciler gerçeğiyle karşılaştık biz bu dönem. Ve insanın aklına şu geliyor, hatırlıyor musunuz bir dönem Cumhur İttifakı partilerde yani böyle şöyle bir görüş ileri sürmüştü. Ya yerel seçimler çok gereksiz, genel seçimleri yani bir seçim yapılsın, genel seçimleri kazanan parti hükümet yani yerele de yetkililer, görevliler atasın gibi bir teklif olmuştu. O zaman herkes olur mu canım böyle şey? Yerel seçim ayrı, genel seçim ayrı. Yerelin dinamikleri farklıdır. İnsan yaşadığı
2: şehrin. Benim teklifimdi
0: şehrin...
2: Nihal Hanım. Efendim? Ben öyle demedim. Benim teklifimdi.
0: Hayır,
2: ben belediyeler söyledi. Gerekli mi diye yazdım bunu.
0: Ha, öyle mi yazdınız?
2: Tabii tabii. Belediyeler İnanın. Tartışabiliriz bunu yani.
0: Tam tartışılabilir.
2: 21. yüzyılda hala su için, yol için seçim
0: yapıyorsak ben tartışmak istemem yani. Açıkçası.
2: Bu teknik
1: Bey'den,
2: olarak...
1: Ben Gaffar
0: siz
1: Bey'den...
0: teknik olarak tartışabilirsiniz ama ben demokrasinin özü itibariyle seçim, her aşamada seçim... İnsanların kendilerini yönetecek iradeye tesir etmesi demektir ve olumludur. Gerçekten katılımcı demokrasinin özü budur.
1: Bir saniye, yazıyı ne zaman yazdınız?
2: Yani bir 3 yıl
0: sonra. Ben Gaffar Bey'e bir kinaye olsun.
1: Ben daha el yükseltiyorum. Ben 2017'de ya da 18'de belediyelerin yaptığı işi şirketler yapsın, yerel yönetimleri ihaleye çıkaralım. 5 yıllığına büyük şirketler kentleri yönetsin. Mesela 15-20-30 bin çalışan olan...
0: Sana hiç katılamayacağım.
1: Ya, yani 2017... Usulsüzlük olmaz, usulsüzlük olmaz. İhaleye çıkarırsın
0: yolsuzluğu
1: kent yönetimi.
0: Yolsuzluğu önlemin yolu bu mudur Faruk
1: Bey? Bir şekilde yani, budur. Bu da bir yöntemdir. Değildir.
2: Yani bir de belediyenin...
1: Bak şunun için söylemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani bu dönem şu anda belediyeler, operasyonlar,
0: bunu
1: CHP...
0: Bunu meşrulaştıran bir söylem oluyor
1: bu anlamda bir şey demiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Benimkisi çok yıllar önce... Yani belediyeler...
0: Kamu zararı açısından söylemişsin.
1: Ama belediyeler istihdam yeri
0: tanıyorum.
1: Değil ki. Belediyeler insanların istihdam edileceği fabrika değil ki.
0: Seni bir profil olarak tanıyorum.
1: Efendim?
0: Seni bir profil olarak tanıyorum. Hı. Arkadaşımsın ve senin bunu söyleme nedenin hepimizin çok tartıştığı zaman kamu zararı
1: tabii.
0: Hikayesidir.
1: Tabii.
0: Ama şu an yaşanan şey bence o değil. Yani bence 2024'e dair bir rovanşizm, bir meydan okuma,
1: tabii.
0: Bir belediyeleri siz öyle alırsınız ama biz de böyle geri alırız.
2: Yalnız şu an AK Parti böyle bir şey söylemiyor.
0: Buram buram herkesin evine, zihnine kazınması. Ben böyle şeyler okuyorum.
2: AK Parti böyle bir şey söylemiyor yalnız.
0: Birçok insan da böyle okuyor. Üsküdarlı da böyle okuyor.
2: Hiç öyle bir şey söylemiyor.
0: AK Parti'ye fayda sağladığını, hükümete fayda sağladığını düşünmüyorum. Genel seçimler açısından da düşünüyorum. Bu bir zorlama oluyor. Bu bir zorla. Yani hukuku, yargıyı, siyaset her şey olabilecek her şeyi araçsallaştırayım ve 2024'teki kaybımı geri alıyorum. Öyle ama

0: ben böyle
1: top
0: alıyorum.
1: Top düşerek bir şey söyleyeyim. Bak,
0: yere gidiyor olay.
1: Seyirci yanlış anlamasın bizi takip edenler. Ben bugün bir gazeteci olarak bunu bugün için söylemedim. Ben 7-8 yıl önce genel olarak yerel yönetim ya baktım. Yani şöyle yol, su, elektrik, park yapılacak bir yerde ideolojik bir kavga. Ya buna yer yok dedim yani. Bu anlamsız bir şey. Ya bunun için biz bu kadar enerji harcamamalıyız.
2: Ama bu
1: zaten burada fenli böyle hizmetler var efendim, yani. Ben bunu 8 yıl önce
0: söyledim. Bakın bununla
1: ilgili
0: referandum yaparsınız. Halka sorarsınız. Halk da millet de sizin gibi düşünüyorsa. Burada bir kamu zararı açığa çıktığını, yolsuzluğun illaki olduğunu, denetlenemediğini falan düşünüyorsa şey yapabilir.
2: Tabii ki,
0: ama şu an böyle bir şey olmaz. Yani siz iyi mi olur mesela İzmir'in... Tamam ben kendim öyle düşünüyorum.
3: Bence de mi?
0: İzmir'in Ağrı'ya geçmesi, mesela AK Parti'ye geçmesi iyi mi olur, kötü mü olur gibi sorular soruyoruz. Burada bunu tartışıyoruz. Arkadaşlar
4: iyi olur, çünkü iyi olacak.
0: Seçimlerde
4: iyi olacak
0: İzmirli
4: çünkü
0: o kararı vermiş.
4: Ne kararı
0: bir yere vermiş, yani bir iradeye vermiş.
4: Bir kişiyi seçmiş.
0: Bir kişiyi seçmiş.
4: Bir kişi, o kişi de parti değiştiriyor.
0: Tekrar
4: bir şey yapıyor. Sürekli sen bir adamı yargılıyoruz.
0: Bak,
4: yani bir belediye
0: yeter
4: başkanı.
0: Yeter artık CHP'den de sıkıldım.
4: Yani ne
0: artık,
4: güzel CHP'ye geçerse süper, yeni partiye geçerse süper.
0: Başka birini seçelim
4: böyle
0: diyorsa
4: bir, şey olur mu yani?
0: Bir sonraki seçimde bunun kararını verecek. Bu yani, kadar basit. Tamam.
4: Belediye
0: yani bizim bu soruları sormamız bile sistem açısından riskli, bizi bambaşka bir yere götürebilecek bir durum. Yani halk görüşünü değiştirdiğinde sandık çalışıyorsa, mekanizma işliyorsa o görüş değişikliğine uygun yeni partiye oy verecek. Bunun nesine itiraz ediliyor? Tahammül fersah bir durum gerçekten. Bunun
4: niye,
0: nesine
4: kim itiraz etsin Nihal Hanım buna? İnsanların oyuna kim itiraz etsin? Siz
0: seçimde
4: Cemil Tugay ihanet etti diyor. Ben de diyorum ki adam belediye başkanı, istifa etme hakkı yok mu partisinden?
0: Bunu İzmirli'ye
4: yani partiniz
0: sormak.
4: Gırtlağına kadar yolsuzluğa bakmış.
0: İzmirli'ye
4: partiniz gırtlağına
0: bunu
4: kadar her türlü pisliğe bulaşmış.
0: Takdir,
4: ben de gidiyorum diyorsun. Benim gitme
0: ayrıdır
4: hakkım yok mu ya?
0: Hukuki
4: bırakın adam gitsin görelim adamın ne yapacağını.
0: Siyasi takdiri
4: gayrimeşru diye ilan ediyorsunuz. Böyle bir şey olmaz.
0: Bunun siyasi takdiri
4: sizin bir defa
0: yetkisi,
4: sizin seçmenin iradesine saygınız yok. Asıl sizin saygınız yok. Seçmen bu adamı seçmiş mi bu belediye başkanını? Bırakın
0: seçmiş,
4: istediği yere geçsin, kendini görev süresi bitene kadar ispat
0: seçmiş
4: etmeye çalışsın.
0: Seçmiş işte. Seçmenin...
4: Ondan sonra da seçmen istemiyor.
0: Burada temsil mekanizması aksıyor. Burada ben seçmenin
4: yani bu
0: saygısı,
4: bu
0: seçmene
4: şey
0: saygı adına
4: ya
0: konuşuyorum. Burada temsil mekanizmasının aksadığını söylemeye çalışıyorum ama siz kabalaşıyorsunuz bakın. Saygısızlık falan diyorsunuz.
4: Ne gibi?
0: Benim İzmirli'ye bir saygısızlık yaptığım vaki değil şu ana kadar. Şu yayın şeyi içerisinde. Nerede saygısızlık yapmışım?
4: Bakın,
0: neye karşı yapmışım?
4: İzmirliler
0: burada bir temsil mekanizması
4: Nihal
0: yürüyor.
4: Hanım, İzmir kimi seçti ya? Canım. İzmir kimi seçti Nihal Hanım? İzmir Cemil Tugay'ı seçmedi mi? Neden İzmir Cemil Tugay'ı seçmemiş? Cemil Tugay
0: sadece
4: sanki silah zoruyla o makamı
0: efendim
4: ele geçirmiş
0: yerel
4: gibi davranıyorsunuz.
0: Bu İzmir'in iradesine saygısızlık hiç rolü yok
4: bu
0: diyemezsiniz.
4: Yani. Çok basit
0: sadece
4: yani
0: belediye başkanı
4: bu arada
0: çöp
4: aday yapan da Özgür Özel. Bu adamdan çok hayır gelir. Bu dünyanın en kahraman adamıdır diyen de Özgür Özel. Ben değilim. Yani ben bunu
0: onu
4: anlamıyorum. İşinize geldiği sürece dünyanın en kahraman Rıdvan'ı.
0: Ben
4: İşinize gelmeyince de çok kötü
0: CHP'ye
4: bir adam.
0: Oy,
4: yani.
0: CHP, genel seçimde CHP'ye oy ver. Yani ne işinize gelmesi ne gelmemesi. Burada mesele prensip, ilkesel bir mesele.
1: Anladım.
0: Seçimler niye var o zaman?
1: Özgür Özel'in
0: yani oyu alayım sonra partimi değiştireyim evet, olacaksa halk niye sandık başına gidiyor o zaman?
1: Farikas
0: seçim
1: Bey,
0: dediğimiz
1: de
0: mekanizmanın yani dinamiği
1: Balba
0: sarsılıyor böyle
1: o
0: olunca.
1: Çağlar'ın bir sözü
4: o zaman niye geçti o kadar milletvekili yeni partiye? Neden geçtiler? O kadar başkan, o kadar milletvekili niye yeni partiye geçiyor?
0: Burada gönül
4: ayıp
0: rızasıyla
4: değil mi? İhanet değil mi?
0: Burada gönül
4: CHP
0: rızasıyla
4: ihanet değil mi? Buyurun açıklayın.
0: Bakın, sesinizi
4: yeni
0: yükseltmeyin
4: partiye geçerken
0: sesinizi
4: mükemmel.
0: Sesinizi yükseltmenize hiç
4: o
0: gerek
4: olacak
0: yok.
4: İş değil
0: burada
4: yani
0: kendi gönül rızasıyla parti değiştiren bir belediye başkanıyla orada yani genel başkanlığı elinden alınan Özgür Özel'in sokağın sesine karşılık vererek
4: kendi rızasıyla
0: sokağın sesine tercüman olmak
4: sesi
0: için
4: sizin sesiniz
0: yolunu
4: sizin
0: ayırması
4: sesiniz
0: aynı
4: sokağın
0: şey değil.
4: Elinizde barometre, Cemil'in buna
0: şey
4: alışkındır. Türkiye'nin bu
0: kusura
4: kafası da buna alışkındır.
0: Aynı şey değil.
4: Elinde barometre bizde yok, biz bilmiyoruz.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Özgür Özel sizin söylediğinizin aksini söylüyor. Bak şöyle diyor,
2: ne
1: bakın
2: diyor?
1: Özgür Bey'in görüşünü de getirelim ekrana. Diyor ki İstanbul'da pırıl pırıl evladımız Ataşehir Belediye Başkanımıza kumpas kurdular diyor. Sonra diyor ki 12 farkla öndeydik. 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler. Eşitlik yaptılar güya. Başkan vekilimiz teslim olmayacağım dedi. Gittiler onu evinden aldılar. İşte milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar. Millet

0: yönetim vermediği İstanbul'u alacaklar diyor. Özgür Özel de böyle diyor.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Bunlara itiraz etmedim ki, Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik övgü dolu sözlerini söylüyorum.
0: Tabii başta onu söyledik, konuştuk onu zaten. Hani Özgür Özel bunu kaldırdı.
2: Dedi ki mesela Özgür Bey ne diyor? Yüzünden geçiş yapıyormuş gibi Cemil Bey'le ilgili ne diyor Özgür Bey? Öyleyse yolsuzluk yapan belediye başkanını almazsın
1: belki. Yani Cemil Bey dünyanın en kahraman belediye başkanıydı. İzmir için biçilmiş kaptandı.
0: Aday gösterildiğini söyledi. Evet tabii.
1: Şimdi ne diyor Özgür Bey?
3: Aradım ulaşamıyorum.
0: Özgür Bey şey diyor mu Cemil?
1: Şimdi hain oldu. Böyle şey olur mu ya?
3: Arıyorum ulaşamıyorum diyor.
0: Arıyorum ulaşamıyorum.
1: Yani ben de parti, ben de siyasetçilerin kafalarına göre parti değiştirmesine karşıyım. Ben de aynı fikirdeyim. Bunu defalarca yazdım. Fakat şimdi şöyle bir şey olmaz. Yani yargısız infaz. Bizim partiye geçersen geçebilirsin, öbür partiye geçemezsin. Vallahi her yere geçiliyor. Yani arkadaş. Yeni partiye de geçiyor.
2: Evet, çok etmiyorum. Herkes dolaşıyor.
1: Tabii söyleyebilirsiniz.
0: Efendim bir saniye. Bir saniye.
4: Çok kısa. Nihal Hanım şu cümlesine çok takıldım.
0: Bir cümle buyurun. Geliyorum Balbay.
4: Şu cümlesine çok takıldım. Yani buyurun. Nedir? 2024'ün tamam. İntikamını alıyorlar dediniz. Ona benzer
2: İntikam
4: bir cümle.
2: İntikam kelimesini kullanmadım.
4: Yani intikam demez.
2: Meydan okuma. Siyasal
4: revanşını
2: meydan okuma var. Evet.
4: 2024'ün revanşını alıyor diyorsunuz. Şimdi bir de belli bir kitle adına konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki insanlar böyle düşünüyor. Siz öyle düşünüyorsunuz. İnsanlar öyle düşünmüyor. Bunu söylediğiniz zaman parti değiştiren belediye başkanlarına da
2: solda, sokakta,
4: parti değiştiren belediye başkanlarına hakaret ediyorsunuz.
2: Köşe yazılarını
4: özgür
2: okuyoruz.
4: İradeleri yok. Bir de bir propaganda var burada. Yani aynı Gobes gibi yani AK Parti'ye geçen herkes.
2: Ben Gobes mi?
4: AK Parti'ye. Ya sizin adınıza konuşmuyorum. Gobes gibi diyorum. Yani bir
2: yani
4: propaganda
2: yapma,
4: var yani.
2: Benzetme
4: yani partisini değiştiren AK Parti'ye geçen herkes. Partisini değiştiren AK Parti'ye geçen herkes bir şantaja uğramıştır. Korkutulmuştur. Rüşvet almıştır ve siz bu insanları aşağılık insanlar diyorsunuz. Yani bir nevi onu diyorsunuz yani. Bu insanları kişiliğine, karakterine hakaret ediyorsunuz. Ama şunu söylemiyorsunuz. Dağılmış CHP, yeni parti, ondan sonra ortada bir parti yok. Darmadağınık bir ortam. İnsanlar kendini güvende hissetmiyor. Bir kargaşanın içerisinde, bir kavganın içerisinde bundan dolayı geçmiş olabilir. Bu mesela böyle bir ihtimali yok. Ama korkutulmuştur. Rüşvet almıştır. Yani bir nevi insanları karaktersiz diyorsunuz yani. Ben buna karşıyım, bunu yapmayın yani.
0: Peki.
4: Bir de insanları yani partide, genel konuşmayın yani. Kendi aranızda koyun. Deyin ki ben böyle düşünüyorum.
2: Peki.
4: Sizin
2: doğrudur.
4: Gibi düşünmeyen milyonlar değil.
0: Peki. Balbay'a bir gideyim.
2: Bir partide siyaset yapıyorsanız ve o partinin çok dağınık olduğunu, çok kaotik olduğunu düşünüyorsanız ne olur normali el birliğiyle örgütlenir. Peki.
4: Geçersiniz.
2: O partiyi ayağa normal kaldırırsınız.
0: Çok az süre kaldı. Hani
2: gerçekten o alanı terk etmek bana kişisel olarak doğru
0: gelmez. Balbay buyurun. Buyurun.
2: Söylerim yani.
5: Bir saniye. Hakikaten tabii alayım. Ki
0: buyurun
5: Faruk Bey,
0: buyurun
5: ben bu tür programları sevdiğimi böyle senin de olduğun ortamlarda dile getiriyorum. Evet. Yelpaze olabildiğince geniş ama evet. Hakikaten yani şu anda bu 31 Mart 2024'te seçilmiş belediye başkanlarına uygulanan bunca operasyon,
0: evet.
5: Bunca tutuklama, bunca tehdide varan açık açık söyleniyor. Tehdit doğru değilse savcılık doğru değil desin. Tehdide varan uygulamaların olması karşısında çok yadırgadım. Bir defa şunu söyleyeyim. Özgür Özel yanılmış olabilir. Herhalde Cumhurbaşkanı da Fatma Betül Sayan'la ilgili ve AKP'nin Üsküdar ilçe örgütü örneğin onu Nene Hatun diye karşıladığı için herhalde mutlu değildir şu anda. Nene Hatun diye karşıladılar. Ama bugün baktık hala bu akşam da tartışma konusu 2.2 milyar lirayı verdi mi vermedi mi tartışması var. İnsanlar kendisiyle ilgili ki kefil olamaz.
1: Partiden ihraç edildi. Ekrem İmamoğlu ihraç etti mi partisi? Yani merak ediyorum ben. Siz kitap yazdınız hakkında, kahraman ilan
5: partiden
1: ettiniz.
5: Partiden ihraç edilmedi. Partiden ihraç edilmedi. Partiden ihraç edilmedi. Sadece WhatsApp gruplarından çıkarıldı. Bir de genel başkan yardımcılığından
2: 2 milyarı iade ettiği bile
5: hala
2: belli değil bu arada.
5: Hala partide şu anda.
2: Tamam, yani haberlerine rağmen
5: yani,
2: Bondik'le değil çok affedersiniz 2 milyarı iade ettiği bilgisi.
4: Sayın Balbay size bir şey sorabilir miyim?
1: Yani,
4: Sayın Balbay size bir şey sorabilir miyim?
1: Kahramanlık yazısı
2: elde edilmiş, haksız kazanç elde edilmesine rağmen SBK 107.3'e 4 milyarı iade etmesi lazım. Var mı? Sen biliyor musun?
5: Bir döneyim. 2 dakika konuşma hakkımı rica ediyorum.
0: Bir konuşsun. Buyurun.
5: Şimdi arkadaşlar, bizi izleyenler, Habertürk izleyenlerin, onların sağduyusuna sunuyorum. Stüdyodaki arkadaşlar dinler dinlemez ayrı konu. Allah aşkına ya, Üsküdar'da belediye başkanı tutuklanmış, yerine vekil seçilmiş. Sonra tekrar seçim yapılacak, belediye mesuliyetlerinden üçünü tutuklayacaksınız. Üçünü gizli oy vermesini sağlayacaksınız. Tutukladığınız kişileri seçimden 5 gün sonra serbest bırakacaksınız.

0: Ben bunu hakikaten hani sükunetle elbette sinirlerimizle germeden demek lazım ama yani insanın bazen ya bu kadarına pes diyesi geliyor. Yani lütfen aklımızla da alay etmeyin rica ediyorum. Ya bir
1: Balbay,
0: seçimden 3 gün önce
1: balbay.
0: oy verecek kişileri tutuklamak, 3 gün sonra da serbest bırakmak, sonra da Üsküdar aldık demek Allah aşkına demokrasinin neresinde var sevgili
1: Sayın
0: Fahri
1: Balbay.
0: Soysoy?
1: Balbay bir son dakika notu var. Bir
2: Demokrasinin G
1: saniye.
2: harfinde var.
1: Bir
2: Gültekin'in G harfinde var.
1: Bir saniye.
2: Demokrasinin G'sinde var.
1: Bir saniye. Ataşehir, Ataşehir son dakika notu var.
0: Yani
1: şöyle Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Son dakika notu bu bilgisi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Doğan Çağlar, Balbay'a bir soru soracağım diyordu.
3: Evet.
1: Kısa, soruyu sor cevabı alacağım.
3: Tabii, Sayın Balbay'a soracağım. Nihal Hanım'a da sormuşum aynı soruyu. Mesela CHP'nin son kurultayında yine delegerle ilgili bazı iddialar vardı. Mesela Kemal Bey'e oy verilmesin, Kemal Bey'e destek verilmesin diye işte efendim rüşvet, şantaj vesaire gibi iddialar vardı. Mesela siz buna katılıyor musunuz? Hani diyorsunuz ya bu insanlara rüşvet
1: bu doğru
3: verilmiştir,
1: mu? Sorunuz
3: şantaj
1: bu mu?
3: Yapılmıştır. Mesela CHP kurultayında da böyle iddialar var.
1: Peki,
3: ne düşünüyorsunuz
1: çok
3: mesela?
1: Kısa 3 dakikam var. Balbay,
3: sordum bitti.
1: Ne diyorsunuz bu soruya? Cevabınız var mı?
0: Şimdi bir defa Faruk
1: kısa, kısa ama lütfen. Zaman yargı doldu onun için. Buyurun.
0: Tamam, çok kısa söyleyeceğim. Yargı siyasette sorun çözer. Sorun üretmez. Yargı 3 yıldır bu konuda kesin kararını vermedi ve siyaset darma duman oldu. Tarih bunu böyle yazacak. Bu konudaki kararı, bu konudaki kararı İstanbul'daki 8 mahkeme vermedi. 9. mahkemeden alıp uyguladılar sevgili Faruk Aksoy. 8 mahkeme böyle değil dedi. 9. mahkeme böyle dedi. O da devam ediyor şu anda. Sevgili Yargıtay'ımız da, sevgili Yargıtay'ımız da en son o kararlar geldi. 21 Mayıs'taki bu karardan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 5 aydır karar vermedi. Yargı siyasete biçimlendirmekten vazgeçilmeli. Adalet ve Kalkınma Partisi de bu yöntemle bunlar zorlandığı için gelmiştir. Bunun en somut yaşadığımız örneğidir. Bunu yapmayın. Yargı siyasette bu kadar araç olarak kullanılmasın.
1: Peki.
0: Verebileceğim onlarca örnek var.
1: Peki
0: bizi
1: efendim.
0: İzleyenler Bayrampaşa'yı, adaları baksınlar. En son Ataşehir'de de Onursal Adıgüzel'in yerine seçileni de tutukladılar.
1: Peki efendim.
0: Bakın tutuklamadan 5 gün önce 6 belediye meclis üyesini transfer ettiler Allah
1: peki.
0: aşkına.
2: Yani Mustafa Bey
1: çok teşekkürler.
3: Kurultay'ında da olmuş mudur benzer şeyler?
1: Çok teşekkürler.
3: Yok mudur?
1: Alişer bir dakika var.
0: Mahkeme devam ediyor.
1: Bir dakika var.
0: 8 mahkemede yani. Hayır denmiş.
1: Bir dakikam var.
0: Bir karar çıkmış.
1: Alişer'e bir döneyim. Bir dakika buyurun.
4: Demokrasi çok ifadesi çok kullanıldığı için bir şey söylemem gerekiyor. Demokrasi bir yönetim tarzı değil, yaşam biçimidir. Yani dolayısıyla bunu tamamen özümsersek belki de bu akşam tartışmaların tamamına da bir ışık açabilir. Eğer belediye başkan adayları ön seçimle gelseydi bugün Özgür Özel'e yaptığımız bütün bir eleştiriyi de ortadan kaldırabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediği için Cemil Tugay'ı seçmezdi. Ve bundan sonrası için de hani böyle programların ben yöneticisi olduğum zaman da aynı şeyi düşünürdüm. Fikir ortaya atmak gerekiyor. İnsanların tartışmasından çok. Mesela şöyle bir fikri hemen onayınıza sunayım. Her ne sebeple olursa olsun bir belediye başkanı görevinden uzaklaşıyorsa, partisini değiştiriyorsa bu isim tekrar sandığı halkın önüne koysunlar. Yapacak mı Hodri Meydan? Bence AK Parti bunu istemeyecektir. CHP'nin
1: elinden mazeret
4: seçim, seçim yapısı. İlinde ilçesinde hemen seçim yapısı.
0: Yok ben destekliyorum.
4: Muhalefet de bunu böylece pek çok şey elinden alınır itirazları söyledikleri. Peki. İktidarın da böyle bir şey yapacağını.
1: Ben bir teklif getiriyorum.
5: Sosyal medyada bir var yani bunun uygulamaları.
4: Sosyal medya yani şey olmaz ama sandığı hemen
1: Alişer,
4: koşuyor.
1: Alişer Delik'ten
2: cevap vermiyor. Yeni belediye başkanlarını belediye meclis üyeleri seçiyor. Belediye meclis üyelerini de halk seçiyor. Bunu atlamayalım.
1: Peki.
2: Yani belediye meclis üyeleri de demokratik yollarla seçilir.
4: Ama işte bu gördüğümüz Üsküdar manzarası dahil
2: bence
4: pek
2: de doğrudan
4: hiç olmadı. Hiç doğrudan halk seçsin. Herkes
1: peki.
4: Demokrasi böyle.
1: Peki. Bütün konuklarıma Balbay Ankara'da buradaki değerli konuklarım hepsi burada. Çok çok teşekkürler. Eksik olmayın. Kısa bir reklam arası. Kapanış için döneceğim.
6: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Yayın bitti, noktayı koyduk. Değerli konuklarımı da gönderdik. Kameramanlarıma, rejideki arkadaşlarıma, yönetmenime, editörüme, herkese çok çok teşekkürler. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te, ana haberde görüşmek üzere. Benden bu gecelik bu kadar. O zaman herkese iyi geceler.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Genel izleyici kitlesi için uygundur.

Hoş geldiniz. Xin Chao. Biz bugün bir dünya lezzette Güneydoğu Asya'nın en güneyindeki Vietnam'dayız. Vietnam'ın doğal güzellikleri, gastronomisiyle ve turizmiyle ön plana çıkan Da Nang şehrindeyiz. Bugün bir lezzet rotası olan, müthiş lezzetli yemekleri olan Da Nang'ın tatlarını keşfedeceğiz. İnsanlarına bakacağız ve sosyal hayatını göreceğiz. Benimle birlikte keşfe hazır mısınız? Hadi başlayalım. Şimdi Da Nang'da bir kahvaltı alternatifi daha var. Biliyorsunuz uzak doğuda çok çorba içiliyor sabah kahvaltısında. Bu gördüğünüz pirinç erişteli balık çorbası. Çünkü burası deniz kenarı. Çok deniz ürünleri de var. Biz tuna balıklı istedik. Bu incecik pirinç eriştesi. Ben de bunu tutmayı chopstick'le becerdim inşallah. Sonra bunu... Bir kere en önemlisi şahane bir balık stoku, yani balık suyu hazırlıyorlar. Bir sürü balık ya da deniz ürünleriyle bir stok hazırlanıyor, yani bir et suyu gibi. Sonra o kaynayan balık suyunun içine de bu görmüş olduğunuz şahane pirinç eriştelerini atıyorlar. Bu da böyle boğazda kayıyor ve gidiyor. Çok lezzetli. Efendim üzerinde de bir dilimde haşlanmış balığımız var. Chopstick'leri biliyorsunuz çapraz koymuyoruz genelde. Buranın böyle bir adeti var, böyle koyuyoruz. Bu arada bolca yeşillik getiriyorlar. Yine soya filizleri, yine çeşitli lahanalar, marullar, fesleğenler, naneler. Sonra limon var, bolca limon sıkılıyor. Lime diyorlar onlar da. Sonra çok acı biberler var, ben katmıyorum. Bu da çok ilginç, bu da pişi. Bu da Vietnam pişisi, olağanüstü lezzetli. Tam bizim pişi havasında yapmışlar. Vietnam'da biraz böyle ekmekler, baget ekmekler ve pişiler görebiliyorsunuz. Burada turşular var, içine bolca katılıyor. Çok acı çili var, çiliden katıyorsunuz ama ben katmayayım. Biraz da soyadan katalım şöyle. Sonra karıştıralım. Sabah çorbası Da Nang'da. Mutlaka fish soup. Ama bunun kalamarlısı var, ıstakozlusu var, karideslisi var. Olağanüstü güzel çorbalar. Bol sebzeli ve eğer

Biliyorsunuz Vietnam kahvesiyle çok ünlü. Brezilya'dan sonra dünyada ikinci kahve üreticisi. Ben Vietnam kahvesini çok sevdim. Çünkü karamel tadı var, çikolata tadı var, bir de vanilya tadı var. Olağanüstü lezzetli. Bugün yine Vietnam'ın çok önemli, ikonik bir lezzetin tadına bakacağız. Burası Da Nang şehri. Dediler ki Çin kafeye gideceksiniz, Çin kafe. Orada yumurtalı kahve var. Bu çok eski bir gelenek, yumurtalı kahve. Bir de avokadolu kahve. Biz de onların tadına bakalım dedim. Şimdi bize gösterecekler. Yumurtalı kahve, bir de avokadolu kahve. Bakalım tadı nasıl?

0: Şimdi ünlü yumurtalı kahve hazırlandı. Thank you, Xin Chao. Xin Chao. Şimdi gördünüz nasıl hazırladığını. Demlenmiş bir Vietnam kahvesi. Altında buz var. Üzerinde yumurta sarısı, şeker ve yumurta sarısı şeker ve kondens milk dedikleri yani bir çeşit krema, yoğunlaştırılmış süt. Onu karıştırıyorsunuz. Bu soğuk, sıcak da içebilirsiniz bunu. Ama çok sıcak günlerde, ki bugün çok sıcak bir gün, böyle içiyorsunuz. Şöyle bir tadına bakacağım. Xin Chao.
1: Xin Chao.
0: Xin Chao. Olağanüstü bir lezzet. Yani hani tiramisu yerken nasıl bir lezzet alıyorsanız hemen hemen aynısı. Sanki tiramisu'yu bir içecek haline getirmişler. Sonra bu buzların erimesini bekliyorsunuz ve pipetinizle alıyorsunuz.

0: Şimdi bu gördüğünüz de avokadolu kahve. Hayatımda ilk defa avokadolu kahve deneyimleyeceğim. Avokadoyu sütle birlikte, yani yoğunlaştırılmış sütle birlikte püre haline getirdiler. Sıcak demlenmiş kahvenin üzerine döktüler. Bu en üstte gördükleriniz de fırınlanmış Hindistan cevizi. Bakar mısınız ne kadar güzel. Buranın en meşhur kahvelerinden biri. Bu kafenin de en çok satan kafesi. Şimdi huzurlarınızda ben de ilk defa. This is different. With avocado and coffee, yes. This is really very different taste, but nice.
1: Yes.
0: Yani avokadoyla kakaonun karışımını biliyordum ama kahve olağanüstü güzel yakışmış. Tabii üzerindeki bu çıtır Hindistan cevizleriyle. Thank you very much. Say, xin chào. Xin chào. Xin chào.

Danank'ta hafta sonları müthiş bir görsel gösteri var. Danank'ta Ejderha Köprüsü diye bir köprü var. Bu gördüğünüz köprü. Belli saatler arasında ejderha ağzından alevler püskürtüyor ve ışıklandırmalar yapılıyor. Yüzlerce kişi onu seyretmeye geliyor. Birazdan bu görsel şöleni birlikte izleyeceğiz. Ejderha Köprüsü.

0: Hollandalı arkadaşımız Tüyüt'le birlikteyiz, yemekleri pişirdik. Bu çok önemli bir traditional, geleneksel yemekleri. Buna hot pot diyorlar. And Tüyüt, what kind of things are you putting in it? I think that first this one.
1: Yeah, that is a small share.
0: Yes.
1: This is a fish.
0: Fish.
1: Yeah.

Sinçao. Sinçao. Bu tofu çok ilginç değil mi? Peynir yok burada, zeytin yok burada. Hiç tanımıyorlar. Tofu soyadan, soya fasulyesinin fermantasyonuyla yapılan peynir görünümlü, proteini bol bir ürün. Bunu çok seviyorlar ama genelde kızartarak yiyorlar. Ünlü avokadolu dondurma. Avokadoyu püre yapıyorlar, bardağın altına koyuyor. Üzerine de bir sütten yaptıkları kokonat, Hindistan cevizi sütünden yaptıkları dondurma. Bunlar da Hindistan cevizini parçalayıp fırınlıyorlar. Avokadolu dondurma. Ama avokado her şeye yakışıyor. Tropikal meyveler bitmiyor, egzotik meyveler. Bunun adı durian. Bunu çok merak ediyordum. Çünkü bu dünyanın en kötü kokulu demek istemiyorum ama meyvesi. Fakat olağanüstü lezzetli. Ben bunu denedim. Bu durian. Bu da Hindistan cevizi gibi soyuluyor ve içinden çıkıyor. Buna umbrella meyvesi diyorlar. Size onu da göstereyim. Bu görmüş olduğunuz meyveye de umbrella diyorlar. Bunun suyunu sıktılar bize. Bu bayağı ağır bir meyve. Müsaadenizle.

Vietnam'da sabah kahvaltısı için Vietnam'ın çok ünlü, ikonik bir sandviçi var. Buna banh mi diyorlar. Çok ilginç bir sandviç. Şöyle, biliyorsunuz Güneydoğu Asya'da ekmek yok. Fakat ilk defa Vietnam'da ekmekli bir sandviç gördük. Niye? Çünkü 18. ve 19. yüzyılda Fransızların hakimiyeti altındaymış. Ve o zaman bu kültür, baget kültürü, baget ekmek kültürü Vietnam'a yerleşmiş. Güzel bir sandviç. Biz dün de denedik bunu. Çok çıtır, taptaze bir baget ekmeği ikiye böldürdük. İçine ilk önce yumurta sarısıyla tereyağını karıştırıp bir sos sürüyorlar. Bu ciğer pate de olabilir ama biz yumurta sarısıyla tereyağının karıştırıldığı bir sosu tercih ettik. Sonra haşlanmış ve parçalanmış tavuk koydurduk. Ama siz istediğiniz şekilde yaptırabilirsiniz. Her çeşit et var. Bir de vejeteryan var. Banh mi. Çok lezzetli. Biz dün denedik. Şöyle bakar mısınız çıtırtısına? Çıtır çıtır. Bir tek ekmekli sandviçi Güneydoğu Asya'da, Vietnam'da gördük. O da Fransızlardan. Bu da Vietnam'ın muhteşem kahvesi. Karamel tadında, çikolata tadında, vanilya tadında. Ben bayılıyorum Vietnam kahvesine. Afiyet olsun. Banh mi. Banh mi. Banh mi. Banh mi. Banh mi.

Ciao. Vietnam Da Nang'dayız. Merhaba, hoş geldiniz. Onu demek istiyoruz. Şimdi burada bize çok anlatılan bir yemek var. Vietnam usulü pancake diyorlar. Asıl adı Bon Sea. Bon Sea. Şimdi buna pancake demişler ama ben daha çok bunu omlete benzettim. Çünkü neden? İçinde pirinç eriştesi var. Yumurta, pirinç eriştesi, bu gördüğünüz dana eti ve de seafood dedikleri bu görmüş olduğunuz karideslerden koyuyorlar. Bu şahane bir pancake. Ben daha önce de denedim ve burası tıklım tıklım doluyor. Şimdi tabii ben bu chopstickleri beceremiyorum biliyorsun. O yüzden biraz zor olacak ama şu kaşıkla kesmeye çalışayım. İçinde bambu filizi, dana eti, sonra pirinç eriştesi ve yumurta var. Vietnam pancake'i, bana göre omlet. Tabii bunu böyle yememek lazım. Bunun bir başka usulü var. Şu görmüş olduğunuz pirinç erişteleri. Şu pirinçten yapılmış bir erişte, glutensiz. Bunu alıyorsunuz. Tıpkı Adana dürümü yapar gibi. Sonra bu gördüğünüz de yer fıstığından yapılmış olağanüstü lezzetli bir sos. Peanut sos, bunu koyduk.

Bu gördüğünüz papaya, henüz olgunlaşmamış papayanın ince ince dilimlenmesi. Bir tane salatalık. Burada semizotun, nane, marul ve tanımadığım birkaç yeşillik daha var. Fesleğen. Sonra böyle sarıyorsunuz. Bu da Vietnam dürümü. Sonra bu pankeki böyle yiyorsunuz. Sos olağanüstü lezzetli. Yer fıstığıyla yapılmış bu kadar lezzetli bir sos. Acısı var. Daha da acı isterseniz burada var. Sarımsak çok önemli. Bunu böyle hiç çekinmeden keserler ve tık tık yerler. Sarımsak koktuk demezler. Burada da chili sos var. Bu da acıyı daha çok acı yapıyor. İsteyen bundan da kullanabilir. Vietnam usulü pancake. Çok güzel. Pirinç ufkasına bayıldım. Her şeyi buna sarıp yiyebiliyorlar. Bununla dürüm yapılıyor. Hmm. Güzel.

Şimdi Güneydoğu Asya'da en sevdiğim şey kadınlar pişiriyor. Bütün sokak yemekleri kadınların elinde. Yani kadın esnaflar var. Burası Da Nang'da, o meşhur köprünün yanındaki gece marketi.

Tabii ki burası Güney Çin Denizi kenarında olduğu için denizden çıkan her şeyi yiyorlar ve satıyorlar. İnanılmaz çok bir kere denizden çıkan midyeler, her şey var. Bakar mısınız? Ahtapotlar var, kalamarlar var. En çok da bu deniz minareleri, bu en çok satılan ürünlerden birisi de bu görmüş olduğunuz deniz minaresi. Bu çok sert bir içi var bunun ama onlar çok severek, lastik gibi çiğneyerek, bol soya sosuyla yiyorlar. Çok ilginç değil mi? Gece marketi. Ünlü Ejderha Köprüsü'nün yanındayız ve kadınlar hep pişiriyor. Sonra burada ufak masalarda oturup tadına bakıyorsunuz. Anında son derece taze ve lezzetli. Gece market turumuz devam ediyor. Şekerin en çok üretildiği aslında bitki şeker kamışı. Daha sonrasında bizim bildiğimiz şeker pancarı geliyor. Buralarda şeker kamışı çok yetişiyor. Bunun taze taze suyunu sıkıyorlar. Çok şekerli bir suyu var aslında. Sakkoroz. Ama meyvenin kendi suyu gibi. O zaman içelim mi, deneyelim mi bir tane? Şeker kamışı suyu. Gece pazarında kullanıyoruz. Gece pazarında dolaşıyoruz. Danang'dayız. Hayatımda ilk defa böyle incecik kurutulmuş kalamar gördüm. Bakar mısınız? Bacakları da üzerinde. Tabii hafif tuzlanmış da. Burada denizden çıkan her şeyi kurutuyorlar. Mesela bu da karides, minik karidesler. Yine kurutulmuş, tuzlanıp kurutulmuş. Çok başarılılar bu konuda. Bütün balıklar, balığı dilimlemişler, sonra kurutmuşlar. Bizde çok fazla kurutma adeti yok ama Güney Asya'da çok fazla var. Bir de balıkları sürekli böyle fermente ederek de saklıyorlar. Bu çok önemli. Bakın turşusu yapılmış bir balık. Bizim hamsiden biraz daha küçük. Bu arada acayip bir yağmur, muson yağmurları var. Sürekli ıslanarak dolaşıyoruz. Henüz kuru bir çekim yapamadık. Bakar mısınız ne kadar güzel?

Vietnam'ın en büyük Buda heykeli Lady Buda denilen bir kadın Buda heykeli. Da Nang'da çok güzel bir tepenin üzerine kurulmuş ve denize bakıyor. Çünkü kadın Budalar genelde halkı koruyan, kollayan, sevgi ve şefkat veren Budalar. Buda Lady Buda 67 metre yüksekliğinde. Çok güzel.

Güzel Lezzet'te bu hafta Vietnam Da Nang'daydık. Yerel kültürü, doğası, sıcacık insanlarıyla çok sevdik biz burayı. Bakalım önümüzdeki günlerde Bir Dünya Lezzet'te hangi maceralar bizi bekliyor. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi bakın kendinize.

Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 6 Ekim Salı sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını sürdürüyor. Başsavcılık hisse firmalarını mercek altına aldı. Hisselerin yabancı hesaplara aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor. Fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzakere yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2025'ten itibaren şüphelilerin hisse senetlerinin tespit edilmesini talep etti. Savcılık hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi. Fon soruşturması ile ilgili CHP'den de açıklamalar geldi. Grup Başkanı Faik Öztürak, fonların mecliste öncelikli konu olması gerektiğini söyledi. Öztürak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
1: Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
2: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Mecliste ilk görüşülecek konu olmalı dedi.
1: Biz bu işin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için mecliste tüm partilerin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını ilk günden önerdik. Önergemizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Genel kurul oturumlarında ilk olarak bunun ele alınmasını istiyoruz.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztürak mecliste kameralar karşısına geçti. Gündeminde belediyelere yönelik soruşturmalar vardı.
1: Seçilmiş başkanların delilleri karartma veya kaçma riski olduğu iddia ediliyorsa bu nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır. Hemen gözaltı ve tutuklama uygulamak yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Tutuklama kararı adli kontrolün neden yetersiz kalacağı somut şekilde ispatlandıktan sonra mümkün olmalıdır. Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer derhal serbest bırakılmalıdır. Aynı durum tutuklanan diğer başkanlarımız için de söz konusudur.
0: Fatma Betülsayan Kaya ve İlyas Kaya'nın TMSF'nin açtığı iade hesabına ödeme yapmasına izin verildi. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığı

0: olduğunu duyurmuştu. Fatma Betülkaya'nın Kayasayan'la eşi İlyas Kaya yaptırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabını ödeme yapma talebinde bulundu. Bu talebe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kola şike ve teşvik primi ile hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması yöneltilmişti. Hakkında ise MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre hakemin hesabına 14 yılda 62 milyon lira girdi, 72 milyon lira çıktı. Toplam işlem hacim 84 milyon lira. Peki Yasin Kol bu para trafiğine ne söyledi bakalım.
1: Hesap hareketleri 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttı. Milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un para trafiği MASAK raporuna yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemler soruşturması kapsamında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la ilgili MASAK ve bilirkişi raporları hazırladı. MASAK raporuna göre Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5.978 işlem gerçekleşti. Hesaplardan 72,1 milyon lira çıkış oldu. 62,5 milyon lira giriş olduğu tespit edildi. Toplam işlem hacminin 84,1 milyon lira olduğu belirtildi. Yaklaşık 49 milyon 481 lira üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluşuyordu.
2: MASAK raporuna göre hakem Yasin Kol'un 2020 yılından itibaren işlem hacminde bir artış söz konusu oldu. Yine işlem hacmindeki artış 2024-2026 yılları arasında ise hız kazandı.
1: Yasin Kol sosyal güvenlik kayıtlarına göre 2018 yılından bu yana Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlik ödemesi alıyor. 11 bankada 50 hesaba, 41 IBAN'a sahip olduğu belirlendi. 2018-2026 döneminde Türkiye Futbol Federasyonu ve üniversiteden toplam 9 milyon lira ödeme almıştı. Bilirkişi raporunda hesaplara giren paranın yarıdan fazlası Yasin Kol'un iş yeri ve hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurumlardan değil, gerçek kişilerden gelmektedir ifadelerine yer verildi. Bilirkişinin en dikkat çekici analizlerinden biri ise Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerine ilişkin oldu. Bu kişilerden Kol'a 218.668 lira gelirken Kol'dan aynı isimlere 853.472 lira çıktı. Para transfer tarihleri maç takvimiyle de karşılaştırıldı. Aynı maçta görev yapan kişilerle yapılan 50 banka işlemi ortak maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrasındaki 6 günlük zaman dilimine denk geldi. Bunların 47'si Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi. Yasin Kol'a emniyet ifadesinde banka hareketleri tek tek soruldu. Kol bazı isimleri tanıdığını ve para hareketlerini borç, tadilat, araç alışverişi, yemek, ulaşım gideri veya kişisel ilişkilerle açıkladı. Ancak hakkında nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunan bazı kişilerle yaptığı transferler sorulduğunda birçok kişiyi veya işlemi hatırlamadığını söyledi. Kol sorgusunda yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını da ifade etti. Hakem Yasin Kol'a şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması, Göktuğ Hazar Erel'e resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Suçlamaların ardından her iki hakem de tutuklandı.
0: CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay bu konuyla ilgili iddialara karşı sessiz kalmıştı. Ancak sosyal medyada bir vatandaşın sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
3: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye

0: katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti. Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 28 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ekim'de yapılan operasyonda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bunların 13'ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltilmişti. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Cumartesi günü gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Murat Güneş ve 4 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında uçakta patlayıcı var notu bulunması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Uçakta yapılan aramada olumsuzluğa rastlanmadı.
2: Uçakta patlayıcı var notu paniğe neden oldu. Tüm havalimanı ve uçak didik didik edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Uçak saat 19'da Ankara'dan kalkmış, Şanlıurfa'ya doğru harekete geçmişti. Not, yardımcı kaptan pilot tarafından lavabodaki peçeteliğin içinde bulundu. Not üzerine Şanlıurfa GAP Havalimanı'na haber verilerek iniş yapıldı. 7'si bebek, 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Havalimanında uçuşlar durduruldu. Çok sayıda polis ekibi havalimanına sevk edildi. Uçak içerisi, bagajlar ve kargo bölümünde bomba uzmanları ve bomba köpeği ile arama yapıldı. Uçağın tuvaletinde kağıt parçasının bulunduğu alan ve çevresinden parmak izleri de alındı.
3: Uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
2: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, havalimanında uçuş trafiğinin yeniden başlatılmasının ardından açıklama yaptı.
3: Adli süreç devam ediyor. İl Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gerekli araştırma ve incelemeler yapılacak, yürütülecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışında konuştu. Milli uzay programını hatırlatan Erdoğan, Ay'a gidecek uzay aracında test sürecine geçildiğini söyledi. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz dedi.
4: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.
5: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedikleri Milli Uzay Programı'nı hatırlattı. Ay'a gidecek uzay aracının test sürecinde olduğunu söyledi.
4: Geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde

0: yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da başlayan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Uzaya fırlatılan milli uydulara sözü getiren Erdoğan, hedefimiz daha büyük dedi. Somali'deki uzay limanı projesinde gelinen son aşamayı paylaştı.
0: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşaat çalışmalarını başlattık. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
1: Erdoğan gençlere de seslendi.
0: En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Teknofest kuşağı olarak yetişen gençlerimiz dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. Bu gençler yarının astronotları, uzay girişimcileri olacaklar.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplandı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'da bir araya geldi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
3: Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
1: Bakan Fidan toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Yemen meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.
3: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin.
1: Üç ülke ortak açıklama da yayımladı. Buna göre Mekke Savunma İttifakı'nın Genel Sekreterliğine Pakistanlı Kor General Nauman Mahmud 3 yıllığına atandı. Taraflar Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirlerle tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadı. Kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmek için askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.
2: Bölge ülkelerinden Mekke İttifakı hakkında açıklamalar geliyor. Katar, Mekke Anlaşması'nı bölge güvenliği açısından umut verici bulduğunu açıkladı. Açıklamayı Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü El Ensari yaptı. Ülkesinin bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü bölgesel işbirliğini desteklediğini belirtti. Ensari, Mekke Anlaşması bölgemiz için çok önemli bir adım dedi. Bölge güvenliği açısından oldukça umut verici bir gelişme ifadelerini kullandı. Körfez ülkelerinin bölgesel işbirliğini hızlandırdığını ifade etti. Açıklamada Körfez'in güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Enflasyon Eylül'de %1.84 arttı. Yıllık enflasyon %29.73 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitimde yaşandı. Kira zam oranı %31.49'a geriledi. Enflasyon 5 yılın ardından ilk defa da %30'un altına indi.
4: Eylül'de enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Yıllık enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %48,62 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırma, sigorta ve finansal hizmetler takip etti.
5: Allah aşkına hadi. İyiliğin için çalışma.
4: Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174

0: 4 temel başlıktan 133'ünde artış, 35'inde düşüş yaşandı. 6'sında değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %14,19'da eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla giyim ve ayakkabı, sigorta ve finansal hizmetler, ulaştırma ve konut izledi. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %31,49'dan fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Eylül'de 30 bin lira olan kiraya Ekim'de 9.447 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 30 bin liralık kira Ekim ayında 39.447 liraya ulaşacak. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi.
1: Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır.
2: Evet, otomobil pazarlarındaki son duruma bakalım. Şimdi yıl sonunda yaklaşıyor malum ve 2025-2026 model araçlar için indirim kampanyaları da düzenleniyor. Bu indirim ikinci el otomobillere de yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış da araç almak isteyenleri haliyle elektrikli araçlara yöneltiyor.
3: Otomotivde yani %20 oranında bir zam bekliyorum ben. Yıl sonunda 2027 yılında sıfır araçlarda %20 oranında bir zam geleceğini düşünüyoruz.
4: Yıl sonu yaklaşırken otomobil pazarı hareketlendi. 2025 ve 2026 model araçlar için satış kampanyaları düzenleniyor.
3: Şu an için fiyatlar gayet uygun. Yani almak isteyen müşterilere ben almalarını öneririm. Yerli araç düşünecek olursak 2025 veya 26 model araçların en pahalı fiyatları şu anda 2,5 milyon TL. C segment dediğimiz araçlar Avrupa araçlarında fiyatları 4 milyon 500 bin TL civarında.
5: Gördüğüm kadarıyla aslında ikinci ellerde fiyatlar iyi gibi duruyor şu anda.
6: Seçenek bakacağız, gezeceğiz, göreceğiz. Bütçemize uygun bir araba bulabilirsek alacağız.
7: Peki vatandaş bu dönem en çok hangi aracı arıyor? Yıllardır tahtın sahibi benzinli ve dizel araçlar önde ama bir rakip hızla yükseliyor.
3: Elektrikli araç satışlarında yaklaşık %10 ile 15 arasında bir artış gerçekleşti. Eşel mobil sistemi biliyorsunuz devre dışı kalıyor artık. Bundan sonra yakıtın ne olacağı belli olmadığından dolayı biliyorsunuz savaştan dolayı fiyatlar da yüksek. İnsanlar şu anda acaba elektrikli mi alsam yoksa yine benzinli araç mı alsam diye düşünenler şu anda meyilli olaraktan elektrikliye doğru dönüş yaptılar.
8: Öncelikle elektrikli ekonomik olduğu için ama benzinli hibrit de kullanılabilir düzeyde. Fakat mantıklı olan şu an için elektrikli.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçluların Türkiye'ye iade süreçleriyle ilgili son rakamları paylaştı. 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı, suç odaklarının peşini bırakmayacağız dedi.
9: Suçluların Türkiye'ye iadesiyle ilgili son rakamları paylaştı. İlk 9 ayda toplam getirilen kişi sayısının 294'e ulaştığını açıkladı.
1: 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı.
9: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası adli işbirliği sayesinde firari suçluların Türkiye'ye getirileceğinin altını çizdi.
1: Uluslararası adli işbirliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçıran suç örgütünün peşine düştü. İstanbul merkezli 3 il ve Fransa'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Şebekenin firari FETÖ'cüleri de kaçırdığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonu yürüten ekiple bir araya geldi.

0: uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
1: Firari'yi FETÖ'cüleri kaçırdılar. Sınırda zengin göçmenleri gasp ettiler. Avrupa'ya göçmen kaçıran uluslararası suç şebekesine İstanbul'da operasyon düzenlendi.
0: Bu operasyon sınır aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
1: Fransız polisinin takibine takılan göçmen kaçakçılarının telefonunda Türk numaraları bulundu.
2: Fransız makamları yaptıkları tespitlerinin sonucunda insan kaçakçılarının Türkiye'den de irtibatta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine göçmen kaçakçılığıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri geniş bir soruşturma başlattı.
1: Göçmen kaçakçıları kişi başı 15 bin euro karşılığında aralarında 32 FETÖ firarisinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi İstanbul üzerinden önce Yunanistan'a ardından da Avrupa'nın farklı ülkelerine kaçırmıştı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları daire başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet yürüten göçmen şebekesinin peşine düştü. Şebekenin bazı göçmenleri yurt dışına kaçırma vaadiyle parasını aldığı fakat Meriç Nehri kıyısında gasp ettiği ortaya çıktı. Fransa bakanlarıyla koordineli çalışma yürütüldü. Önce şüphelilerin insan kaçakçılığı karşılığında havala yaptıkları kuyumcular tespit edildi. Daha sonra havala yapılan göçmen kaçakçıları belirlendi. Deliller toplandıktan sonra İstanbul merkezli 3 ille Fransa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 6,4 kilogram altın, 162 bin euro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonu yürüten ekiple bir araya gelip teşekkür etti.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda sahadaki gelişmelerle atılacak adımlar değerlendirildi. Bakan Çiftçi, son dönemde yürüttüğümüz çalışmaların neticelerini görüyoruz. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli mesafe alıyoruz dedi. Toplantıda ayrıca yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerinin müşterek hareket etmesi üzerinde duruldu. Bakan Çiftçi, ağır suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel planlamalar yapılmalıdır şeklinde konuştu. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve bakanlık bürokratları da katıldı. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar akademik baskı, sosyal uyum ve arkadaşlık ilişkileri gibi pek çok yeni stres faktörü ile karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar bunlarla baş edebilmek için doğru iletişimin kurulması gerektiğini ifade ediyor. Ebeveyn çocuk iletişiminin başarıyı etkilediğine de dikkat çekiliyor.
4: Çocuk ve ebeveyn iletişimi oldukça önemli. Çünkü çocuklar sosyal bir varlık ve okul başlamasıyla beraber arkadaşlık iletişimleri, akran iletişimleri, öğretmen ilişkileri daha çok böyle öne çıkıyor.
1: Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin önemine dikkat çekti. İletişimin hem akademik başarıyı hem de psikososyal gelişimi doğrudan etkilediğini belirtti.
4: Çocuğun akademik başarısını, aynı zamanda kendi duygusunu düzenleme becerisini ve sosyal uyumu belirleyici en kritik unsurlar diyebiliriz.
5: Okula falan gidiyorlar. Her konudan konuşabiliyoruz.
1: Uzmanlar sosyal medyanın ve çevrim içi oyunların çocukların yüz yüze iletişim kurma becerisini zayıflattığına dikkat çekiyor. Anne babanın rolünün altını çiziyor.
4: Çocuğun duygusunu anlamalı, etkin dinlediğini hissettirmeli. Yani kimi zaman sadece o çocuğu dinliyor olmak bile sorunu çözüme kavuşturacak, kapıyı aralayan şeydir.
6: Onların çocuk olduğunu, bazı şeylerin zamana gerek olduğunu idrak etmek gerekiyor. Yani bence en iyi öğretmen aile.
7: Uzmanlara göre sağlıklı iletişim yöntemlerinden biri ise çocuklara doğru sorular sormak. Bugün günün nasıl geçti sorusu yerine bugün seni neler mutlu etti tarzı açık uçlu sorular tavsiye ediliyor.
4: Bugün seni heyecanlandıran bir olay oldu mu, seni zorlayan bir şey oldu mu, benimle paylaşmak istediğin bir şey var mı şeklinde yaşadığı olayları anlatmaya teşvik edici açık uçlu sorular sormalarını daha çok öneririm.
8: Günün nasıl geçti, bugün nasıl geçti, okulda neler yaptıklarını soruyoruz. Arkadaşlarıyla ilişkilerini soruyoruz nasıl geçtiğini.
3: Fransa'da geçtiğimiz hafta başlayan lise eylemleri tüm hızıyla sürüyor. Bugün 400 ila 500 lisede eğitime ara verildi. Hükümet sükuneti sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

0: Derken öğrenciler sesleri duyulana kadar eylemlere devam edeceklerini belirtti.
1: Lise öğrencilerinin eylemlerinin devam ettiği Fransa'da 3700 liseden en az 400'ü kapatıldı. Eylemlerde çok sayıda kişi yaralandı. Fransa'da öğretmen açığı ve okulların yetersiz koşullarına karşı başlatılan protesto gösterileri ikinci haftasına girdi. Eğitim Bakanı 24 okulun yağmalandığını ya da yakıldığını, 400 ila 500 okulda eğitime ara verildiğini açıkladı. En az 78 öğretim görevlisinin yaralandığını söyleyen bakan, gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağını belirtti. Hükümet sözcüsü Maud Brejon da hedef sükuneti sağlamak dedi.
2: La priorité c'est d'abord de rétablir l'ordre.
3: En önemli öncelik düzeni yeniden sağlamaktır. Son günlerde liselerin yakınlarında gördüğümüz görüntüler aşırı şiddet olaylarını gözler önüne seriyor. Elbette tüm bunlar kesinlikle kabul edilemez.
1: Öğrenciler ise sesleri duyulana kadar eylemlere devam edeceklerini dile getirdi.
4: Hükümet sesimizi duyana ve dinleyene kadar okul kapatma eylemlerini sürdüreceğiz. Bizi dinlemedikleri sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
1: Eylemlerin başından bu yana yaklaşık 5000 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Paris Polis Müdürü gösterilerin artık öğrenciler tarafından kontrol edilmediğini savunarak aşırı sol ve anarşist grupların eylemleri ele geçirdiğini iddia ediyor. Hükümet de eylemlerde zarara yol açanların bu zararı karşılamalarını sağlayacak bir yasa çıkarılacağını belirtiyor.
0: Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği kapsamında Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açıldı. Şam'ın Artuz bölgesindeki okulda ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Suriye'nin yeniden inşasında eğitimin önemini vurguladı.
1: Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanındaki işbirliği tamamlandı. Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nda ilk ders zili çaldı. İki ülke arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açıldı. Şam'ın Artuz bölgesindeki okul 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini ağırlamaya başladı. Ana sınıfından liseye kadar eğitim verecek okul 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip.
5: Sağol bakayım.
1: Şam Eğitim Müşaviri Muhammed Musa Budak'la Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Er Yılmaz'ın açılış konuşmaları yaptığı törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı da okundu. Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve aile bağlarına dikkat çeken Bakan Tekin, sınırlar haritalardadır. Gönüllere sınır çekilemez ifadesini kullandı. Suriye'nin yeniden inşasında eğitimin önemini vurguladı. Daha sonra sınıflara geçen MEP yöneticileri ilk dersi verdi.
6: İstanbul'da okuyan arkadaşlarımız Türkiye'ye dikkat etsin.
1: Suriye'ye dönen ailelerin çocukları da sevincini paylaştı.
7: Çünkü okul açılacak diye çok sevindim, çok mutlu oldum. Buraya geldiğim zaman da düşündüğümden de daha iyiymiş. Ve gerçekten çok mutluyum. İyi ki de açılmış bu okul yani.
0: ABD Başkanı Trump, İngiltere'deki Amerikan hava üssünden uçaklarını çekmesi hakkında konuştu. Spesifik tehdit vardı dedi. Trump, İran'la doğrudan görüşmeleri ise her zaman açık olduklarını ifade etti.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'den bombardıman uçaklarını çekme kararına değindi. Kararın sebebini spesifik tehdit olarak açıkladı.
9: They didn't fly out by accident. No, but there were some threats there, so we moved them around a little bit, not very far.
8: İngiltere'deki Amerikan hava üssünde İran bağlantılı komplo iddiaları gündeme gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri üste konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekmişti. Trump tehdidi yapan kişileri biliyoruz dedi. İngiltere Amerikan kuvvetleri için hala güvenli mi sorusuna ise bence öyle diye yanıt verdi. Yeni başbakanla çok iyi bir ilişkim var diye belirtti. Trump, Fly Dubai uçağında yaşananlardan kişisel olarak İran'ın sorumlu tuttuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise olayın İran'la bağlantılı olup olmadığıyla ilgili henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını belirtti. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Amerikan Başkanı İran'la doğrudan görüşmelere her zaman açığız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise devamlı yaptırımlar uygulayan ve anlaşmaları bozan düşmanla müzakere etmenin anlamı yok ifadelerini kullandı.
10: Ma bedumbal silahı Hüseyinistim.
8: Arabulucuların barışı yeniden sağlama çalışmaları sürerken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Pakistan'da diplomatik çabaları görüşmesi bekleniyor.
0: Dubai, Tel Aviv seferini yapan ve Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağı ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Pilota saldıran yardımcı pilotun bu eylemi işe girmeden önce planladığı öne sürüldü. İddiaya göre yardımcı pilot Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedefliyordu.
8: Fly Dubai uçağının pilotu Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedefliyordu. İddia İsrail yetkililerden. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ummanlı yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Reuters haber ajansına konuşan İsrail yetkililer, yardımcı pilotun saldırıyı havayolu şirketinde işe girmeden önce planladığını öne sürdü. Haberde pilotun Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedeflediği iddia edildi. Şüphelinin bu yılın başlarında da Tel Aviv'e yapılan bir uçuşta görev aldığı, o seferde de uçağı kaçırıp düşürmeyi tasarladığı, ancak uçakta tanıdığı bir yolcunun olması sebebiyle eylemden vazgeçtiği öne sürüldü. Şüphelinin kimliği iki kaynak tarafından Hamam el-Hammami olarak ifade edilse de resmi bir isim açıklanmadı. Olayın ardından Netanyahu, Umman gibi İsrail'le diplomatik ilişkisi olmayan ülke vatandaşlarının İsrail seferlerinde görev almasına izin verilmediğini hatırlattı. Yabancı hava yollarının güvenlik taramalarının gözden geçirilmesi talimatı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance ise olayın İran'la bağlantılı olup olmadığı soruldu. Vance bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını söyledi. Haaretz gazetesi saldırıyı düzenleyen Ummanlı pilotun da yer aldığı yolcu ve mürettebat listesinin uçuştan 48 saat önce İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile Dış İstihbarat Servisi Mossad'a ulaştığını yazmıştı.
0: İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki işgali sürüyor. İsrail askerlerinin işgal altındaki bölgede bir askeri noktaya girmeye çalıştığı iddiasıyla bir kişiyi öldürdüğü belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail askerlerinin Kuneitra kırsalındaki El Asbah köyüne baskın düzenlediğini duyurdu. Köyün batısında sivillere ait evlerde arama yapıldığı, bölgede İsrail'e ait keşif insansız hava araçlarının uçuş yaptığı belirtildi. İsrail askerlerinin El Hamidiye kasabası yakınlarında işaret fişekleri atmasının ardından yangın çıktığı açıklanırken, bölge medyasının İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberlerde sabah saatlerinde bölgede bir kişinin öldürüldüğü aktarıldı. İsrail ordusu Kuneitra'da saldırılar düzenlemiş, güneydeki El Asha yakınlarında faaliyet göstermişti. İsrail'in Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatmasına Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Mesajlarda İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.
1: İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine Ankara'dan sert tepkiler geldi. Kuneitra vilayetindeki sözde Sufa 53 hattı üzerindeki çalışmaların durdurulması çağrısı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacılığını yeni sahalara taşımaya yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.
11: Netanyahu ve hükümetinin saldırganlığı artık bütün bölgemizin ve küresel barışın karşı karşıya olduğu açık bir tehdide dönüşmüştür. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz.
1: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını aşındırması şiddetle kınandı. İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in statüko üretmeye yönelik çabalarına tepki gösterdi.
12: İsrail'in yeni bir oldu bitti ve statüko üretmeye yönelik çabalarını görüyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye

0: hükümeti ve halkıyla dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in işgalci politikalarının dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu ifade etti.
2: Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır. Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla vurguladığı gibi Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplum İsrail'in bu zorbalığına karşı daha fazla sessiz kalmamalıdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'e tepki gösterdi. Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez dedi. İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine son vererek işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Manisa'da geçen aya evlerinde öldürülen Acar çiftinin cinayetini balistik inceleme aydınlattı. Aynı gün ormanda cesedi bulunan kişinin Acar çiftini öldürüp kendi hayatına son verdiği ortaya çıktı.
1: Daha bir yıl önce evlenmişlerdi. Mutlu evlilikleri kurşunlarla son buldu. Acar çiftinin cinayeti günler sonra aydınlatıldı. Oto kaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. 26 Eylül'de kızından haber alamayan anne Emine Ç evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. Silahla vurularak öldürülen Acar çiftinin cinayetini çözmek için jandarma çalışma başlattı. Aynı gün ormanlık alanda başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişi 40 yaşındaki İlhan Ağlamazlar'dı. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. İlhan Ağlamazlar'ın silahı İzmir'de kriminal laboratuvarda incelendi. Balistik rapor ortaya şaşırtan bir sonuç çıkardı. Acar çiftinin aynı silahla öldürüldüğü belirlendi. İlhan Ağlamazlar'la İsa Acar arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Ağlamazlar'ın İsa ve Mümire Acar'ı öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiği tespit edildi.
3: İstanbul Fatih'te bir apartmanda yangın çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti. Alevlerin adresi Ayvansaray'dı. İki katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangını görenler ekiplere haber verdi. Ancak yollar dardı. Çok sayıda araç da yanlış park nedeniyle bazı noktaları tıkamıştı. Bu da itfaiyenin işini zorlaştırdı. Bölgeye ulaşan ekipler yangının diğer binalara sıçramasını önledi. Binada yalnız yaşayan bir kişinin cenazesi ekipler tarafından bulundu. Yangının nedeni ise araştırılıyor. Antalya'da ailesine destek olmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti. Kamyonetin önünde metrelerce sürüklenerek can veren gencin ailesinin feryadı da yürekleri yaktı.
1: Feryatların yükseldiği caddede bir genç hayatını kaybetti. Harçlık için kuryelik yapan üniversite öğrencisi korkunç kazada can verdi.
4: Akşamlar da işte ailesine destek olsun diye kuryecilik yapan bir arkadaşımız.
1: 20 yaşındaki Tayfun Arlı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Üniversite öğrencisi genç, okuldan kalan vakitlerinde kuryelik yaparak ailesine destek oluyordu. Gece 23 sıralarında yine yollardaydı. Atatürk Caddesi üzerinde BS idaresindeki kamyonette motosiklet çarpıştı.
4: Motoru sürükleyerek araba durmadan şu arkamda görülen caddede baştan sona kadar gidip...
1: Arlı'nın motosikleti kamyonetin önünde metrelerce sürüklendi. Kamyonet başka bir araca çarparak durabildi. Yardım için önce çevredekiler koştu. Sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Kamyonet sürücüsü güvenlik güçlerini beklemeden ortadan kaybolmuştu.
4: En acı nokta çocuğa çarpar çarpmaz kaçıyor yani. Adam orada bir can söz konusuyken...
1: Ağır yaralanan Tayfun Arlı hızla hastaneye kaldırıldı. Haberi duyan yakınlarının feryadı yürekleri yaktı. Tayfun Arlı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Mahalle sakinleri caddede önlem alınmasını istiyor.
4: Buraya bir ışık, bir set, yani bir önlem alınması lazım.
3: Tokat'ta bir şeker fabrikasında işçiler sızan gazdan zehirlendi. 45 işçi hastaneye sevk edildi. Görüntüler Tural ilçesinden Tokat'a.

Tural ilçesinden değerli izleyiciler. Kayseri Şeker'e ait fabrikadaki kireç ocağından karbon monoksit gazı sızdı. İşçileri alaştı işçiler ve ambulanslarla hastaneye taşındı. 45 kişinin gazdan etkilendiği de öğrenildi. 35 işçinin

0: En önemli kültür varlıklarından olan Ayasofya Camii'nin restorasyonunda yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbe branda ile kapatıldı. Mevsimsel şartlardan korunması için alınan önlem mega kentin birçok noktasından görünüyor.
1: Önce çelik çatı inşa edildi. Ardından branda ile önlem alındı. Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları tarihi yapıda kendini göstermeye başladı.
2: Ayasofya Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarına 2013 yılında başlandı. 4 etap olarak planlandı. 2026 Ağustos itibariyle 3 etapta restorasyon tamamlandı. Ancak ana kubbe, minare ve mozaikler gibi en hassas noktalarda restorasyon çalışmaları devam ediyor.
1: O çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbenin restorasyonuna başlandı.
2: Ana kubbede restorasyonun sağlıklı ilerleyebilmesi için çelik konstrüksiyon inşa edilmişti. Geçici çelik çatı mevsim şartlarından korunması için yüksek güvenlik standartlarına sahip ve alev yürütmez bir brandayla kaplandı. Brandanın rengi ana kubbenin kurşun görünümüyle uyumlu olması için gri renkte tercih edildi.
1: Böylece ortaya çıkan görüntü İstanbul Boğazı'nın karşı kıyısından veya şehrin yüksek noktalarından dahi fark edilmeye başlandı. Ana kubbedeki restorasyonda mevcut kurşun kaplamaların sökülerek onarılması veya yenilenmesi, bu yolla kubbenin güçlendirilmesi planlanıyor. Ayasofya'daki çalışmalar yalnızca kubbenin dış yüzeyiyle sınırlı değil, iç mekandaki mozaikler de restorasyondan geçecek. Bunun için içeriye 43,5 metre yüksekliğinde çelik bir platform sistemi kuruldu.
2: Ayasofya Camii'nin kuzeydoğusunda yer alan ve 65 metre yüksekliğindeki bu minarede restorasyon tamamlandı. Minarenin üst bölümlerinde kontrollü, kısmi söküm ve yeniden yapım uygulandı. Alem onarıldı. Minarenin alt bölümleri güçlendirildi ve minare deprem güvenliğine uygun hale getirildi.
1: Restorasyon sürecinde Ayasofya ibadete ve ziyarete açık olacak. Çalışmalar bilim heyeti ve koruma kurullarının kararları doğrultusunda sürüyor.
0: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmaları hızla ilerliyor. 2027 ve 2028 yılında 14 hızlı tren seti üretilmesi hedefleniyor. Çalışmalardaki son durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
1: Milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmaları sürüyor. Gelecek yıl hedef 7 hızlı tren seti üretmek.
3: İlk milli hızlı tren setinin test süreci başarıyla devam ediyor. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip tren, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İkinci milli hızlı tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. İkinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti öğretmeyi hedefliyoruz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçtan oluşan milli zırhlı tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, trenlerin kritik birleşenlerinin Aselsan işbirliğiyle üretildiğini kaydetti.
0: Gökmen, yapay zeka destekli bir drone sistemi. Geçen Haziran ayında Konya Emniyeti bünyesinde hayata geçirilen sistem, 3,5 ayda 1000'i aşkın olayda kullanıldı, polisin işini kolaylaştırdı. Detaylara Zafer Samancı'nın haberinde bakalım.
1: Polisin dur ihtarına uymadılar. Yapay zekalı drone sistemi Gökmen'in takibiyle yakalandılar.
4: Gökmen'le beraber olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebilmekteyiz. Yaklaşık olarak 5 kilometre mesafeyi 5 dakika içerisinde kat edebilmektedir.
1: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebiliyor.
4: Gökmen sistemimiz yaklaşık olarak 15 Haziran'da faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 3,5 ay içerisinde 1137 asayiş olayına intikal ettik ve havadan görüntüler alarak emniyet birimlerimize destek verdik.
1: Özellikle polisin dur ihtarına uymayan sürücüler Gökmen'in takibinden kaçamadı. O olaylardan birinde trafik uygulamasından kaçan sürücünün peşinden giden Gökmen yerini ekiplere bildirdi. Otomobilini park edip çağırdığı başka bir araçla kaçmaya çalışan sürücü yakalanmaktan kurtulamadı.

0: Gökmen, dur ihtarına uymayan başka bir sürücüyü de 7 kilometre boyunca takip etti. Kaçtığı dağlık alanın koordinatlarını iletip yakalanmasını sağladı. Sadece polisten kaçan değil, kurallara uymayanlar da Gökmen'in hedefinde. Plakasız olduğunu tespit ettiği tırın da peşini bırakmadı. 4 kilometre takip edip ekiplere bildirim yaptı. Tır şoförü hakkında işlem yapılıp araç da trafikten men edildi. Gökmen için Konya Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği bünyesinde 11 personel 7/24 görev yapıyor.
1: Akıllı telefonların kameraları profesyonel kameralarla yarışır hale geldi. Hatta artık telefonla film çekenler bile oluyor. Ama gençler arasında tam tersi eğilimde olanlar da var. Öyle ki son dönemde eski analog fotoğraf makinelerine artan bir ilgi var. Peki bu ilginin sebebini Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
2: Şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi.
3: İnsanlar bu hızdan artık yoruluyorlar.
4: Geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
5: Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle her an fotoğraf çekebilir hale geldik. Ama eskiye duyulan özlem analog fotoğraf makinesi kültürüne de ilgiyi giderek artırıyor.
6: Geri dönüş var analog kameralara.
4: Film banyosu, fotoğraf baskısı gibi şeyleri merak ettiğim için analog fotoğrafa başladım.
5: Özellikle genç kuşağın ilgisi büyük. Küresel verilere göre dünya genelinde 42 milyon filmli kamera kullanıcısının %35'i 18 ila 30 yaş arasında.
6: Okullar açıldığı için bir %20-%30'luk artış var. Satışlarda analog ve dijital kameralar ağırlıklı satılıyor.
5: Analog fotoğraf makinelerinin çalışma sistemi alışık olduğumuz cep telefonlarından bir hayli farklı.
2: Fotoğraf makinesinin içerisine bir film takıyoruz. 35 mm bir film rulosu ve içinde 36 kare var. Dijitalde olduğu gibi istediğim her şeyi çekemiyorum. Bir şey gördüğümde onu çekmeye değer mi olduğuna karar vermem gerekiyor.
7: Deklanşöre basılan o ilk andan fotoğrafın elde edildiği ana kadar günler hatta haftalar geçiyor. Fiyatlar yüksek, işlem zahmetli olsa da analog kameralara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.
4: Meraklı bir bekleyiş oluyor.
2: Bir filmi aldıktan sonra onu bitirmem birkaç ayı bulabiliyor. İşte makineden filmi çıkarıyorum, film yıkayan bir yere götürüyorum ve orada da işte birkaç gün içerisinde sonuçlar benim mailime düşmüş oluyor.
5: Analog makineler uygun fiyata bulunabilse de diğer maliyetler yüksek.
4: Hem film fiyatları arttı hem de banyo ve baskı bayağı maliyetli.
3: 1000 liradan başlıyor analog makineler. 50 bin liraya da vardır, 20 bin liraya da vardır, 10 bin liraya da vardır. Bu tamamıyla makinenin işlevselliğine bağlı.
5: Artan ilginin arkasında birçok sebep var.
4: Analog biraz da farklı renkler veriyor, farklı dokular veriyor. O yüzden bir merak oluştu bence. Yani geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
3: Nostaljik analog veya dijital kompaklar birazcık hayatımızı yavaşlatıyor. O yüzden de böyle bir talep olduğunu düşünüyorum.
2: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi. Yani telefonla da biz bir sürü fotoğraf çekebiliyoruz ama o analog fotoğraf makinesini kullanmakta böyle sevdiğim başka bir şey var. O zamanı yavaşlatması da olabilir.
8: Su biraz daha böyle şey gibi.
1: 2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Genlerin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan tekniklerin geliştirilmesine katkıları nedeniyle 3 kişi ödülün sahibi oldu. Nobel ödülleri bu yıl 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle tamamlanacak.
0: 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya başlandı. İlk ödül tıp alanında sahiplerine ulaştı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik keşifleri nedeniyle Amerikalı Carl Dysoroth ve Alman araştırmacılar Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Hegemann ve Nagel, tek hücreli bir alg türünde ışığa duyarlı özel bir protein olan kanal rodopsini keşfetti. Dysoroth, bu proteine müdahale ederek canlı beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan bir anahtara dönüştürdü. Nobel Komitesi geliştirilen yöntemin canlı bir beyindeki tekil sinir hücrelerinin faaliyetini açıp kapatmayı mümkün kıldığını bildirdi. Açıklamada, bu yöntem günümüzde beynin gizemlerini aydınlatmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda kullanılıyor ifadesine yer verdi. 54 yaşındaki Daisorot, 71 yaşındaki Egemen ve 73 yaşındaki Nagel, 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1,2 milyon dolar tutarındaki para ödülünü paylaşacak. Geçen yılki ödülü ise bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri nasıl koruduğunu açıklayan Amerikalı araştırmacılar Mary Branco ve Fred Ramstelle Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi kazanmıştı. Geleneksel olarak her yıl Nobel duyurularının ilk halkasını oluşturan fizyoloji ve tıp ödülünü ilerleyen günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki açıklamalar izleyecek. Kazananlar her gün sırayla ilan edilecek. Ödüller 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle tamamlanacak.
1: Yeşilçam'ın usta isimlerinden birini de maalesef kaybettik. Altın Çocuk lakabıyla tanınan, onlarca filmde oynadığı rollerle hafızalarda yer edinen Göksel Ersoy 90 yaşında hayata veda etti. Bizler de kendisine, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Gerçekten büyük bir kayıp. Yeşilçam'ın değerli isimleri bir bir aramızdan ayrılıyor. Evet, siz bu haberi izlerken biz bir ara verelim. Sonrasında zaten saat başında yeniden birlikte olacağız.
9: Evet, bendeniz Naci. Bir sene için mukavelelik kocamız. Size çılgınca aşık. Herkes böyle bilecek.
5: Onlarca filmde rol aldı. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Ersoy 90 yaşında hayata veda etti.
10: Çok korkuttun bizi.
11: Olur böyle şeyler.
5: Göksel Ersoy 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Annesi Girit Mutasarrıf'ın Mollazade Ali Talat Bey'in torunu, babası pilottu. Amcası ise Türk müziğinin önemli bestekarı ve söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Ersoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken 1957 yılında Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı. Samanyolu filmiyle ünlendi. Halit Refik'in kendisine verdiği Altın Çocuk lakabıyla tanındı.
10: Havayatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz.
11: Bir melekle ancak uçarak dans edilir de ondan.
5: Bulunmaz Uşak, Taş Bebek gibi filmlerinde aralarında olduğu çok sayıda filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibiydi.
11: Ordudan ayrılmayı bir an olsun düşünmem bile hataydı. Göklerden toprağa inmek, jetlerin arasından kara sabanların arasına düşmek.
5: Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif görevler üstlendi. Soley Ersoy ile evliliğinden iki çocuğu olan Göksel Ersoy, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.
1: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 6 Ekim Salı sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı, artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplandı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'da bir araya geldi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
2: Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
1: Bakan Fidan toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Yemen meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.
2: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna, bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin.
1: Üç ülke ortak açıklama da yayımladı. Buna göre Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı Kor General Nauman Mahmud 3 yıllığına atandı. Taraflar Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirlerle tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadı. Kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmek için askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.
0: Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunu başlattı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu operasyona 100 savaş uçağıyla destek verdi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise vatandaşlarını saldırılar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1: Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonu başlatıldı. Yemen ordusu Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Husilerin askeri kapasitesini hedef aldı. Stratejik öneme sahip Babül Mendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da operasyona 100 savaş uçağıyla katıldığını duyurdu. 324 yüksek değerli hedefini imha edildiğini açıkladı. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savunuyor. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya stratejik saldırı başlattı. Yerel kaynaklar kentin çeşitli bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu, kent üzerinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı. Yemen ordusu ayrıca Babül Mendeb kıyısındaki stratejik liman kenti Muha'yı da Husilerden geri aldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava aracı veya füze saldırıları nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması durumuna değindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz buna bağlı kalmayı amaçlıyoruz dedi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.
0: Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kol'a şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması yöneltilmişti. Hakkında ise masak ve bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre hakemin hesabına 14 yılda 62 milyon lira girdi, 72 milyon lira çıktı. Toplam işlem hacmi de 84 milyon lira. Peki Yasin Kol bu para trafiğine ne dedi? Detaylara bakalım.
1: Hesap hareketleri 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttı. Milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un para trafiği MASAK raporuna yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemler soruşturması kapsamında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la ilgili MASAK ve bilirkişi raporları hazırladı. MASAK raporuna göre Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5.978 işlem gerçekleşti. Hesaplardan 72,1 milyon lira çıkış oldu. 62,5 milyon lira giriş olduğu tespit edildi. Toplam işlem hacminin 84,1 milyon lira olduğu belirtildi. Yaklaşık 49 milyon 481 lira üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluşuyordu.
0: MASAK raporuna göre hakem Yasin Kol'un 2020 yılından itibaren işlem haciminde bir artış söz konusu oldu. Yine işlem hacmindeki artış 2024-2026 yılları arasında ise hız kazandı.
1: Yasin Kol sosyal güvenlik kayıtlarına göre 2018 yılından bu yana Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlik ödemesi alıyor. 11 bankada 50 hesaba, 41 IBAN'a sahip olduğu belirlendi. 2018-2026 döneminde Türkiye Futbol Federasyonu ve üniversiteden toplam 9 milyon lira ödeme almıştı. Bilirkişi raporunda hesaplara giren paranın yarıdan fazlası Yasin Kol'un iş yeri ve hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurumlardan değil, gerçek kişilerden gelmektedir ifadelerine yer verildi. Bilirkişinin en dikkat çekici analizlerinden biri ise Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerine ilişkin oldu. Bu kişilerden Kol'a 218.668 lira gelirken Kol'dan aynı isimlere 853.472 lira çıktı. Para transfer tarihleri maç takvimiyle de karşılaştırıldı. Aynı maçta görev yapan kişilerle yapılan 50 banka işlemi ortak maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrasındaki 6 günlük zaman dilimine denk geldi. Bunların 47'si Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi. Yasin Kol'a emniyet ifadesinde banka hareketleri tek tek soruldu. Kol bazı isimleri tanıdığını ve para hareketlerini borç, tadilat, araç alışverişi, yemek, ulaşım gideri veya kişisel ilişkilerle açıkladı. Ancak hakkında nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunan bazı kişilerle yaptığı transferler sorulduğunda birçok kişiyi veya işlemi hatırlamadığını söyledi. Kol sorgusunda yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını da ifade etti. Hakem Yasin Kol'a şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması, Göktuğ Hazar Erel'e resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Suçlamaların ardından her iki hakem de tutuklandı.
0: Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek

0: destek mesajı verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir denildi. Bahçeli'nin gönderdiği çelenkte "yalnız değilsin" ifadesi de yer aldı. Federasyon Hacı Osmanoğlu'nun yanıtını da paylaştı. Hacı Osmanoğlu, "saygıdeğer genel başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını sürdürüyor. Başsavcılık hisse firmalarını mercek altına aldı. Hisselerin yabancı hesaplara aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor. Fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzakere yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak 2025'ten itibaren şüphelilerin hisse senetlerinin tespit edilmesini talep etti. Savcılık hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddia da vardı.
1: Oradaki sıkışmışlık ile daha fazla belediyelere operasyon karşılığı veriliyor. En son yine Mersin'de bir operasyon oldu.
2: Fon soruşturmasını bu sözlerle değerlendirdi. Konunun takipçisi olacaklarını yineledi.
1: Bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Bir toplantı daha gerçekleştireceğiz.
2: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddia da soruldu.
1: Geçebilir mi? Geçebilir. Biz de sizden görüyoruz, duyuyoruz bunu. Yani genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Giden kitleyi götürebiliyor mu? Hiçbir etkisi de olmuyor.
2: Zeynel Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması da vardı.
1: Bu anlaşma nedir? Nerede var bilmiyoruz. Kapsamı ne bilmiyoruz. Bunun yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip resmi gazetede yayınlanması lazım. Yürürlüğe girmiş gibi de faaliyetlerde bulunamazsınız. Bu da başka bir anayasal suçtur.
0: Geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Eski MİT görevlisi Kaşık Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada fethi kabir işlemi yapılmış, Kozinoğlu'nun mezarından örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler tamamlandı. 12 Eylül tarihinde Kaşık Kozinoğlu'nun mezarı açıldı ve uzman ekip tarafından örnekler alındı. Örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 24 gün süren incelemenin ardından alınan örnekler yeniden Kozinoğlu'nun kabrine defnedildi. Eski MİT görevlisi Kaşık Kozinoğlu, Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. O dönem ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Faili Meşhur Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 15 yıl sonra dosyayı tekrar ele aldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarı açıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda olacak. Manisa Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, 5 madenci hayatını kaybetmiş, 2 madenci de yaralı olarak kurtulmuştu. Ekonomiye bir bakalım. Enflasyon Eylül'de %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitimde yaşandı. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi ki oldukça önemli bir veri bu da. Gözler tabii ki şimdi memur maaşları ve emekli aylıklarındaki enflasyon farkına da çevrildi. Ayrıntılara bakalım.
3: Eylül ayı tüketici enflasyonu %1,84 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5,57 oldu. Emekli ve memurun Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin 3 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. 3 aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memurlar açısından enflasyon farkı oluşmadı. Ancak toplu sözleşme gereği gelecek yıl Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %5 oranında zam yapılacak. Peki Ocak ayında maaş zamları ne olacak? Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyonu %28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu %29,61 bekleniyor. 2026 yılı enflasyonu OVP'ye göre gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %7 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %8 oranında artacak.
0: Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla sendikalardan da peş peşe zam çağrıları geldi. Memursen ve Kamusen maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirterek yeniden zam yapılmasını istedi.
2: Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sendikalar maaşların yeniden değerlendirilmesini istedi. Memur ve emekli cephesinden ard arda zam çağrıları geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında enflasyonu %1,84 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon ise %29,73 oldu. Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Temmuz'da yapılan %7'lik zammın eridiğini vurguladı.
4: Temmuz ayında yapılan %7'lik artış büyük ölçüde erimiştir. Gelinen noktada ekonomik gelişmeler, kamu görevlileri de emeklilerimizin maaşlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
2: Memursen cephesinden de benzer bir çağrı geldi. Sendika, sabit gelirlilerin alım gücünün korunmasını ve seyyanen zam yapılmasını istedi.
5: Yüksek enflasyon, döviz kuru ve faizlerin oluşturduğu ağır maliyetin yükü, sabit gelirlilerin omuzlarında daha fazla taşınmamalıdır. Enflasyon karşısında eriyen gelirleri güçlendirecek kalıcı gelir politikaları hayata geçirilmelidir. Memur ve emeklisinin alım gücü korunmalı, kayıplar telafi edilmelidir.
2: Her iki sendikada gıdadan kiraya, akaryakıttan enerjiye kadar artan zorunlu harcamaların sabit gelirliyi zorladığını vurguladı. Okulların açılmasıyla artan eğitim giderlerinin de hane bütçesine ek yük getirdiğine dikkat çekti.
0: Yeni açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapıldı. Kayıpları arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı da böylece 21'e yükselirken kayıp 7 kişi arama çalışmaları da sürüyor. Girne-Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Konya'da bir kadın çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Polislerin inceleme yaptığı sokakta dakikalar önce kurşun sesleri yankılandı. Bir kadın kızının yanında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hayata tutunamadı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan İzzet ve Venaz Elbük çifti boşanma aşamasındaydı. Venaz Elbük kızıyla birlikte başka bir evde yaşıyordu. İzzet Elbük yanında silahla anne ve kızın yaşadığı eve gitti. Evde kimse yoktu. Tam apartmandan çıkarken eşini ve kızını gördü. Yanında getirdiği silahı çıkardı ve sokakta eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Venaz Elbük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.
0: Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında uçakta patlayıcı var notu bulunması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
6: Uçakta patlayıcı var notu paniğe neden oldu. Tüm havalimanı ve uçak didik didik edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Uçak saat 19'da Ankara'dan kalkmış, Şanlıurfa'ya doğru harekete geçmişti. Not, yardımcı kaptan pilot tarafından lavabodaki peçeteliğin içinde bulundu. Not üzerine Şanlıurfa GAP Havalimanı'na haber verilerek iniş yapıldı. 7'si bebek, 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Havalimanında uçuşlar durduruldu. Çok sayıda polis ekibi havalimanına sevk edildi. Uçak içerisi, bagajlar ve kargo bölümünde bomba uzmanları ve bomba köpeği ile arama yapıldı. Uçağın tuvaletinde kağıt parçasının bulunduğu alan ve çevresinden parmak izleri de alındı.
7: Uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dilekleri iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
6: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, havalimanında uçuş trafiğinin yeniden başlatılmasının ardından açıklama yaptı.
7: Adli süreç devam ediyor. İl Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gerekli araştırma ve incelemeler yapılacak, yürütülecek.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentte yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Terörle ve suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Gül, motosikletlerin karıştığı kazalara dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir eylem planını hayata geçireceğini söyledi.
3: Terör ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. İstanbul'da yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttığını söyledi.
8: 4237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
3: İstanbul Valisi Davut Gül, kentin 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Basın toplantısına Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
8: Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3998 şahıstan 2517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan 1974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
3: Vali Davut Gül, trafikte son bir yılda araç sayısının %6, motosiklet sayısının %10 arttığını söyledi.
8: Toplam araç sayımızın %15'ini oluşturan motosikletlerin her üç kazadan ikisine karıştığını görüyoruz. Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere özel

0: özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
1: Uyuşturucu tacirleriyle mücadele sürüyor. 3 ildeki operasyonda 111 kişi gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonun tuşuna bastı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı harekete geçti. Aydın, Muğla ve Denizli'de operasyon düzenlendi. 63 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 111 şüpheli şimdi gözaltında. İstanbul Kağıthane'de temizlik işçileri çöp konteynerinde şüpheli koliler buldu. O kolilerden uyuşturucu nitelikli çok sayıda hap çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinden iş süren polis ekipleri imalathaneyi ortaya çıkardı.
2: Çek çek tabir edilen el arabasına yüklediler. Çöp konteynerine bıraktılar. O kolilerden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı.
3: Çöpe uyuşturucu atıldığı iddia ediliyor. Polisler olay yerine geldi.
2: İstanbul Kağıthane'de belediye temizlik işçileri çöp konteynerlerini temizliyordu. O sırada içerisindeki koliler dikkatlerini çekti. İşçiler kolileri açtığında çok sayıda hap olduğunu gördü. Durumdan şüphelenip polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmada 10.900 adet hapın uyuşturucu nitelikli olduğu anlaşıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kolileri bir kişinin çekçekle konteynere bıraktığını tespit etti. Kolilerin bir dükkandan yüklendiği belirlendi. İş süren polis Fatih'teki imalathaneyi de ortaya çıkardı. Polis imalathaneden sonra depoya da ulaştı. Yapılan baskında uyuşturucu yapımında kullanılan 785 kilo madde ve 643.476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kaydı vardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
1: Siber suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 115'i tutuklandı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle siber güvenlik kanununa muhalefet suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. Operasyonlarda yakalanan 547 şüpheliden 155'i tutuklandı. 183 hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Antalya'da bir otomobil galerisinin önündeki 6 araç benzinle yakılmıştı. Olaydan sonra polise gidip teslim olan şüpheli tutuklandı. Peki araçları neden yaktı? Detayı haberimizde izleyelim.
4: Elinde benzin bidonuyla geldi. Oto galerinin önündeki araçları tek tek ateşe verdi. Teslim olan şüpheli husumetim vardı dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Ekim gecesi bir otomobil galerisi hedef oldu. Galerinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği benzini döküp araçları yaktı. Polis 6 araca zarar veren şüpheliyi ararken o gidip teslim oldu. Serkan K. ifadesinde iş yeri sahibiyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Şüpheli kundaklama ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan ana hizmet binası için Vakıflar Genel Müdürlüğü Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Vakıflar binanın kendi adına tescil edilmesini talep etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü Saraçhane'deki İBB binası için mülkiyet süreci başlattı. Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvuran Vakıflar Genel Müdürlüğü İBB binasının kendi adına tescil edilmesini istedi. Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gerekçe olarak gösterildi. 30. madde vakıf yoluyla meydana getirilen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfa iade edilmesini düzenliyor. Fatih Tapu Müdürlüğü başvuruyu kabul ederse İBB adına kayıtlı olan Saraçhane'deki binanın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçecek. Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e geri sayım başladı. Son hazırlıkların şekillendiği zirve için Fiji'ye giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum COP31'in eylem gündemini anlattı. Hedefleri somut sonuçlara dönüştüreceğiz diyen kurum 10 öncelikli temayı açıkladı.
5: Burada tamamlanmış bir gündem olarak değil,
2: hedefleri somut sonuçlara dönüştüreceğiz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'in eylem gündemini anlattı.
5: Hedefimiz tüm unsurları somut sonuç üreten bütüncül bir uygulama mimarisinde buluşturmaktır. Dolayısıyla eylem gündemimizi bir etkinlikler listesi olarak değil, hedefleri somut sonuçlara dönüştürecek bütüncül bir uygulama çerçevesi olarak tasarladık.
2: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in son hazırlıklarının şekillendiği pre-COP zirvesi için gittiği Fiji'de eylem gündemini anlattı. Pasifik adalarının iklim krizine karşı verdikleri mücadeleye dünyanın dikkatini çekmek istediklerini söyledi.
5: Eylem gündemimizi 10 öncelikli tema ile belirledik. Enerjiden sanayiye, yine şehirleşmeden gıdaya, okyanuslardan sağlığa kadar bütün temaları birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu temaları iklim ve kalkınma dönüşümünün yine birbirini tamamlayan parçaları olarak görüyoruz.
2: Kurum Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen ve Almanya İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Devlet Sekreteri Prasbart'la bir araya geldi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
1: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yürüttüğü operasyon savaş teknolojisinde önemli bir değişime ışık tuttu. Operasyonda kullanılan insansız kara araçlarının cephedeki asker kayıplarını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekiliyor.
4: Ukrayna'nın Donbas'ta başlattığı Vivaldi operasyonuyla şimdiye kadar 176 kilometre karelik alan Rusya'dan geri alındı. Uzmanlar operasyonda kullanılan insansız kara araçlarının savaş teknolojisinde önemli bir değişime işaret ettiğini düşünüyor. Ukrayna'dan cephedeki son gelişmeler hakkında açıklama yapıldı. 3. Kolordu'nun Donetsk bölgesinde yaptığı Vivaldi operasyonunda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. Yetkililere göre şimdiye kadar yaklaşık 176 kilometre karelik alanda yeniden Ukrayna kontrolü sağlandı. Ayrıca en az 250 Rus askeri esir alındı. Uzmanlara göre operasyonda insansız kara araçları önemli rol oynadı. Kiev yönetiminin İHA'ları kullanarak robotik sistemleri cephe gerisine indirdiği kaydedildi. İnsansız kara aracı olarak adlandırılan bu sistemlerin Rus mevzilerine saldırılar yapmakta kullanıldığı belirtildi. Askeri uzmanlar daha önce yüzlerce askerin kullanıldığı görevlerin giderek uzaktan kumandalı platformlara devredildiğine, bunun da cephedeki kayıpları azaltabileceğini gösterdiğine işaret ediyor. Ukrayna, saldırılar ve keşif çalışmalarının yanı sıra cephedeki askerler ve işgal altındaki bölgelerde sıkışan sivillerin ihtiyaçları için de dronları kullanıyor. Son olarak, Ukrayna ordusu Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kasabasına dronla 4 ton gıda ve ilaç gönderdi. Ukrayna'nın insansız sistemler kuvvetleri ordunun yalnızca %2'sini oluşturuyor. Ancak buna rağmen Rus hedeflerinin %30 ila 35'inin imha edilmesinden sorumlu olduğunu öne sürüyor.
1: Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe için sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor. Aselsan'dan yapılan açıklamada hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2.46 milyar euro sözleşmelerin imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye'nin katmanlı hava savunma konseptine entegre edilecek yeni nesil hibrit sistemlerinin üretim ve teslimat süreçleri de başlatılmış oldu. Geçen yıl göreve başlayan TürkSat 6A uydusunun ardından yeni uydu için çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, daha gelişmiş teknolojiye sahip olacak TürkSat 7A için Kasım ayında üretime başlanacağını söyledi.

0: TürkSat 6 ağının görevi sürerken 7 ağ için süreç hızlandı. Kasım ayında üretimin başlaması bekleniyor.
1: Türkiye artık 6 ağ uydusunu üretip kendi mühendisleriyle %80'in üzerinde bir yerlilikle uzaya fırlatmış durumda. Şimdi 7 ağ'yı inşallah sözleşme aşamasındayız.
0: TürkSat 6 ağ geçen yıl dünya yörüngesindeki görevine başladı. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri oldu. Yeni uydu üretim çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.
1: Sadece bizim ihtiyaçlarımızı değil, esasında dünyadaki 5,5 milyar insana hitap eden bir uydu ağımız var doğrusu. Bunu biraz daha geliştirmek, biraz daha kapasiteyi artırmak istiyoruz.
0: TürkSat 7 ağının 6 ağ uydusundan daha fazla kapasiteye ve gelişmiş teknolojiye sahip olması planlanıyor. Üretime ise kısa süre içinde geçilmesi amaçlanıyor.
1: Muhtemelen Kasım ayı içerisinde 7 ayı sözleşmesini bitirerek onun üretim sürecine başlayacağız.
2: Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılan NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin uzay hedefiyle ilgili mesajlar verdi. Uzay Türkiye için ulusal bir öncelik diyen Anderson, ABD ile Artemis Anlaşması'nı imzaladığına dikkat çekti. Bu ortaklığı dört gözle bekliyoruz dedi.
3: Türkiye, Artemis Anlaşmalarını yeni imzaladı. Şu anda Artemis Anlaşmalarına dahil 76 ülkemiz var.
0: Türkiye'nin uzay misyonuna dikkat çekti. İşbirliği mesajı verdi.
3: Türkiye, anlaşmanın diğer tüm üyeleriyle birlikte bizimle kalkıp ay üstümüzü inşa etmeye yardımcı olabilir. Bu, Türkiye'nin mühendislerine, bilim insanlarına, hatta belki astronotlarına ve Artemis Anlaşmalarının tüm üyelerinin ay üstünü kurmasına katkı sağlayabilecek tüm teknolojilere yardımcı olabilir.
0: Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. Türkiye'nin uzay misyonuna değindi.
4: Uzay Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis Anlaşmalarının imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ortaklığı dört gözle bekliyor ve buradan nereye gideceğini göreceğiz.
0: NASA Başkan Yardımcısı uzayda yapay zekaya otonomi verip vermeme yönündeki endişeleri de değerlendirdi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın dört bir yanından süper zeka konusundaki en iyi uzmanları tam da bu meseleyi konuşmak üzere henüz topladı. ABD liderliğinde, doğru ellerde bunun çok iyi yönetileceğinden eminim.
2: Annesi Türk, babası Amerikan olan NASA astronotu Dennis Burnham ilk uzay görevine hazırlanıyor. Doğduğu toprakları unutmayan Burnham video mesajla Türkiye'ye seslendi. Uzaydan Adanalı hemşehrilerime ve tüm dünyaya el sallayacağım dedi.
5: Demin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi.
0: Adana'da doğdu. NASA astronotu oldu. Dennis Burnham Türkiye'ye seslendi.
5: Uzaydan anneannemle dedemi, Adanalı hemşehrilerimi ve bütün dünyaya el sallayacağım.
0: Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevine hazırlanırken Türkiye'ye video mesaj gönderdi. Annesi Türk, babası Amerikan askeri olan Burnham, İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu söyledi. Ailesi ve Türkiye ile bağlarını anlattı.
5: Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
0: Burnham, anneanne ve dedesinin hala Türkiye'de olduğunu söyledi. Tatillerinde onları ziyaret etmeyi sevdiğini dile getirdi.
5: In a few months I will launch the International Space Station. Uzaydan anneannemle dedemi, Adanalı hemşerilerimi ve bütün dünyaya el sallayacağım.
0: Dennis Burnham, Kaliforniya Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında lisans, Güney Kaliforniya Üniversitesi makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecelerine sahip. Aynı zamanda özel pilot olan Burnham, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk görevi için eğitim görmeye devam ediyor.
2: Rusya'da veba enstitüsünde çalışan bir kadının ölümü ülkede yeni bir salgın mı başlıyor paniği yarattı. 28 yaşındaki kadının nedeni belirlenemeyen zatürreden öldüğü açıklandı. Bölgede salgın riskine karşı önlemler alındı. ABD'den de gelişmeleri takip ediyoruz açıklaması geldi.
6: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Rus yetkililer Sibirya bölgesindeki Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının ölümü üzerine özel önlemlerin alındığını açıkladı. Olay Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde yaşandı. 28 yaşındaki çalışan Darya Şipilova nedeni bilinmeyen zatürre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edildi. Ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmadı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Servisi olayın ardından önlemlerin alındığını duyurdu. Olayın yaşandığı bölgenin yöneticisi Şipilova'nın tedavi gördüğü hastanenin karantinaya alındığını belirtti. Yaklaşık 200 kişinin de gözlem altında olduğu ifade edildi. Ayrıca Şipilova'dan alınan doku örneklerinde mesleki faaliyetle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi. Enstitü çalışanları arasında bulaşıcı hastalık şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kimsenin olmadığı da vurgulandı. ABD'den de olayı yakından takip ettikleri açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, durumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile yakından takip ediyoruz açıklamasında bulundu. Birçok detayın henüz kesinleşmediğine dikkat çeken yetkili, Rus makamlarını doğru bilgileri hızlı ve akıcı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı.
2: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestolar hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. Seçimlerin 29 Kasım Pazar günü düzenleneceğini açıkladı.
6: Artan baskıların ardından kürsüye çıktı. Erken seçim kararı aldı. İspanya Başbakanı Sanchez seçimlerin 29 Kasım'da yapılacağını açıkladı.
7: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
6: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı.
7: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
6: İspanya'nın ana muhalefet partisi olan Halk Partisi lideri Alberto Núñez Feijóo ise seçmenlere seslenerek erken seçimlerde mevcut sol koalisyon hükümetini reddetmelerini ve Muhafazakar Halk Partisi'ni iktidara getirmelerini istedi. Sanchez'in Sosyalist Parti'nin kamuoyu yoklamalarında geride seyrettiği bir dönemde seçime gitme kararı riskli bir hamle olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamaları İspanya'da en muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir.
2: Güney Amerika ülkesi Brezilya devlet başkanını belirleyemedi. Seçimin ilk turunda adaylar %50 oy alamazken %47 oy alan Flavio Bolsonaro sürprize imza attı. Devlet başkanı Lula ise %45 oyda kaldı.
6: Brezilya'da başkanlık seçiminin ilk turunda kazanan çıkmadı. Devlet başkanı Lula %45 oy alırken eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro %47 oy alarak anketleri yanılttı. Brezilya'da oy sayım işlemleri büyük oranda tamamlandı. Oyların yaklaşık %97'si sayılırken seçimin ilk turunu oyların %47'sini alan Flavio Bolsonaro kazandı. Lula da Silva ise %45 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Flavio Bolsonaro teşekkür konuşması yaptı.
8: Brezilya artık buna daha fazla tahammül edemiyor. Bu durum beni çok memnun etti. Çünkü birçok anket şirketi bizi geride gösterirken, kendi takip anketlerimiz bizi önde gösteriyordu. Ve sonuçta da öyle oldu.
6: Sonucu değerlendiren Lula da şaşırdığını söyledi.
3: Sonuç beklenmedik. İstediğimiz her şeyi her zaman elde edemeyiz. İlk turda kazanacağıma emin olduğumu itiraf etmeliyim.
6: 80 yaşındaki solcu devlet başkanı Lula, 4. kez devlet başkanı seçilmeyi hedefliyor. 45 yaşındaki Flavio Bolsonaro ise babasının başlattığı sağ hareketi yeniden iktidara getirmeyi amaçlıyor. Bolsonaro'nun vaatleri arasında ABD ve İsrail'le daha yakın ilişkiler

0: da var. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro darbe planladığı suçlamasıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki aday 25 Ekim'deki ikinci tur seçimlerinde bir kez daha yarışacak.
1: Danimarka'da 8.8 milyon kişinin verileri çalındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yetkililer olayı son derece ciddi olduğunu vurguladı.
2: Danimarka'da siber korsanlar 8,8 milyon kişiye ait verileri ele geçirdi. Yetkililer durumun çok ciddi olduğunu bildirdi ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaya ilişkin açıklamayı Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanlığı yaptı. Bakanlık yetkisi olmayan kişilerin merkezi nüfus kayıt sisteminde bulunan 8,8 milyon kişinin verilerini ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre yetkisi olmayan kişiler Danimarkalı bir şirketin sisteme yasal erişimini kötüye kullanarak verilere erişti. Ele geçirilen veriler arasında sistemde kaydı bulunanların isim, adres ve kayıt sistemi numaraları yer alıyor. Söz konusu şirketin sisteme erişimi kesilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanı durumun son derece ciddi olduğunu belirtti. Yetkili tüm kurumlarla birlikte olayı her yönüyle incelediklerini ifade etti. Bakan, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için sisteme kayıtlı numaraları güvenceye alma çalışması başlattıklarını da sözlerine ekledi. İskandinav ülkesi Danimarka'nın nüfusu yaklaşık 6 milyon. Ancak nüfus kayıt sisteminde aralarında hayatını kaybedenlerle ülkeden göç edenlerin de bulunduğu 11 milyon kişinin verileri yer alıyor.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir depoda yangın çıktı. Alevler az daha 7 Emin deposuna da sıçrayacaktı. Kemerburgaz'da saat 15.30 sıralarında sahne dekorlarının ve dekoratif çiçeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan deponun hemen yanı başında 7 Emin deposu vardı. İcra sonucu el konulan eşyaların tutulduğu o depoya yangının sıçramaması için itfaiye yoğun çaba harcadı. Yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Depoda büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında özellikle turistlerin uğrak yeri olan pazar yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm pazarı sardı. Ekipler yangın evlere de sıçramasın diye adeta zamanla yarıştı.
0: Pazar yeri alev aldı. Yangın her tarafa yayıldı. Kara duman Kuşadası'nın her yerinden görüldü. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan pazar yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm pazarı sardı. Pazar yerleşim yerlerine de oldukça yakındı. Ekipler yangının evlere sıçramaması için zamanla yarıştı. Yangın neyse ki kimseye bir şey olmadan söndürüldü. Pazar alanı küle döndü. Ekipler şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor.
1: Mısır'da mucize bir kurtarma hikayesi yaşandı. Genç bir Mısırlı balkondan düşen 5 yaşındaki çocuğu son anda yakaladı. Yerel basına göre olay Giza kentinde yaşandı. Sokaktaki bir mağazanın önünde bekleyen Ahmet Ragab adlı Mısırlı genç bir çocuğun çığlık attığını duydu. Başını yukarı kaldırdığında 5 yaşında olduğu belirtilen çocuğun balkondan düştüğünü gördü. Hızlıca balkonun altına geçen Ragab çocuğu yere düşmeden yakalamayı başardı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen görüntülerde ki o görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Çocuğun çamaşır iplerine çarparak yavaşladığı da görüldü. Mucizevi kurtarma anının görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Kahraman ilan edilen Ragab olay anında kendini düşünmediğini, tek düşüncesinin çocuğu kurtarmak olduğunu dile getirdi. Niğde'de yapımı devam eden inşaatın çatısından kayan kiremitler bahçede oturan bir kişinin üzerine düştü. Kameraya yansıyan o anlarda neler yaşandı bakalım.
3: İnşaatın çatısından bir kiremit düştü. Altılı paket halinde.
2: Otururken kafasına doğru kiremit düştü. Tahtaya çarpan kiremit yön değiştirmese belki de...

0: hayatta olmayacaktı. Niğde'de yaşayan Abilin Can Ağaççı bir arkadaşıyla evinin bahçesinde salça kaynattı. İşi bitirdikten sonra asmanın altında oturuyorlardı. Bu sırada büyük bir gürültüyle bitişikteki inşaatın çatısından kiremitler düştü.
1: Ateşin başında otururken sabah defalarca uyarmama rağmen inşaat işçilerini, inşaatta bir çalışma vardı. Ve hiçbir şekilde file, mile, hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı.
0: Kiremitler asma ağacı için kullanılan tahtaya çarparak yön değiştirdi.
1: Asmamızın iskelesine düştü. İskelesi korudu. Normalde ben şu an hayatta olmayacaktım.
0: Abidin Can Ağaççı olayı ucuz atlattı. Omzu zedelenen Ağaççı inşaatın sorumlularından şikayetçi oldu.
2: Diyarbakır'da binadan düşen beton parçaları az daha faciaya neden oluyordu. Yayalar şans eseri kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
3: Herkes olacaklardan habersiz kaldırımda yürüyordu. Metrelerce yüksekten düşen beton parçaları yağmur gibi yağdı. Yayalar şans eseri kurtuldu. Görüntüler Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaydedildi. Akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın dış cephesinden beton parçaları düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyenler büyük panik yaşadı. Aralarında çocukların da olduğu yayalar hızla kaçtı. Neyse ki beton parçaları kimseye isabet etmedi. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
2: Artık neredeyse her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor. Son dönemde dolandırıcıların hedefinde patent almak için başvuruda bulunan iş insanları var. Kişisel verileri ele geçiren dolandırıcılar tek bir telefonla patent ödemeniz var deyip tuzağa düşürüyorlar. Bunun için sahte siteleri bile kullanıyorlar. Dolandırılan isimlerden biri de iş insanı Tülay Özdil. Özdil başına gelenleri Emine Derya ve Ahmet Korkmaz'a anlattı.
4: Patent için ödeme yapmanız lazım deyip kandırıyorlar, sahte patent sitesine yönlendiriyorlar. Bu yolla iş insanlarını tuzağa düşürüyorlar.
5: Çok sayıda mağdur var, çok profesyonellerdi gerçekten.
4: İş insanı Tülay Özdil, bir kozmetik firmasının sahibi. Ürünleri için sıkça patent başvurusunda bulunuyor. Bir gün telefonu çaldı, telefonun ucundaki ses sözde bir avukattı.
5: İsmini verdi, teyit etme ihtiyacı hissetmedi çünkü çok fazla bilgiye sahipti. Özellikle benimle ilgili, işimle ilgili 5 dakika kadar muhtemelen güven sağlamak için benimle sohbet etti.
4: Aslında o sohbetin her bir dakikası büyük bir dolandırıcılık sisteminin parçasıydı.
6: Bu işlemleri yapan kişiler sizi birden fazla platformda araştırıyorlar ve bütün verileri toplayarak aslında bir senaryo ile size geliyorlar.
7: Telefonda güven kazanan şahıs patent işlemleri kapsamında bir ödeme yapılması gerektiğini belirterek muafiyet bedeli adı altında bu ödemenin daha sonra kendisine geri verileceğini söyleyerek karşı tarafı ikna etti.
5: Bana bir link gönderdi. Bu link Türk Patent Kurumu'nun resmi sitesiyle birebir kopyalanmış bir site görünümündeydi. Bana o siteye girdikten sonra bir dosya numarası verdi. O dosya numarasını o sisteme girdiğim zaman ödeyeceğim bedel ve yapılan işlem yazılıydı.
4: Özdil ilk etapta 37 ve 74 bin liralık iki ödeme yaptı. Bir sonraki aşamada bu kez 250 bin lira ödeme yapması istendi. Ödemeler size iade edilecek dendi. Ama öyle olmadı.
5: Sonrasında bir saniye bir aksilik oldu dedi ve bir başka bir telefondan speaker'ı açarak muhtemelen bir hanımefendiyi daha aradı. Hanımefendi de bir ekrana bakıyormuş gibi evet burada bir problem var şimdi iade işlemimizi gerçekleştireceğiz dedi ve yine bana bir link atıldı ve o işlemi yaptığımız anda büyük bedel orada gitmiş oldu. Yani muafiyet bedeli almayı planladığımız bedelin aslında biz gönderildiğini fark ettik.
6: Tülay Hanım'ın hesaplarından para aktarılır aktarılmaz 3-5 dakika içerisinde söz konusu bedellerin kripto varlık hesaplarına aktarıldığını gördük.
4: Özdil 360 bin liralık ödemeyi geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Üstelik tek mağdur da kendisi değildi. Aynı yöntemle dolandırılan birçok kişi daha var.
6: Türk Patent Enstitüsü'ndeki koruma, marka koruma süreleriniz dolmasına yakın yine sizi arıyorlar ve kendilerine müşteri edinmek suretiyle tacizkar bir şekilde verilerini ulaştıklarını, süresinin dolmaya başladığını, indirimli olarak bu başvuruları yapabileceklerini söyleyip bu yolla da insanların IBAN hesaplarına para aktarılmasını söylüyorlar.
4: Tülay Özdil dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Spordaki, futboldaki bir gelişmeyle devam edelim. Dünya futbolunda piyasa değerleri güncellendi. Arda Güler Türk futbolunda bir ilke imza atarak 100 milyon euro değere ulaşan ilk futbolcu oldu.
8: Milli futbolcu Arda Güler bir alanda daha Türk futbol tarihine geçti. Real Madrid'in genç yıldızının güncel piyasa değeri güncellendi. Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyon euro olarak belirlendi. Milli yıldız böylece 100 milyon euro seviyesine ulaşan ilk Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Arda Güler'in önceki değeri 90 milyon euro olarak belirlenmişti. 21 yaşındaki futbolcu Mourinho yönetiminde Real Madrid ilk 11'inin düzenli isimlerinden biri haline geldi. Madrid ekibiyle La Liga'da 7 maça çıkan Arda Güler 1 gol 3 asist üretti. Arda Güler'in Real Madrid'le 2029 yazına kadar sürecek sözleşmesi bulunuyor.
2: Değerli izleyiciler, bültenimizi bir farkındalık oluşturarak kapatacağız bugün. Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü. Serebral Palsi, beynin gelişiminin erken dönemlerde meydana gelen bir hasar sonucu ortaya çıkan ve kişinin hareketlerini, duruşunu ve günlük yaşam becerilerini etkileyebilen, çocukluk çağında en sık görülen fiziksel engellilik durumudur. Dünyada da 50 milyon birey bulunuyor bu durumda. Türkiye'de de her yıl 6000 bebeğe serebral palsi tanısı konuluyor. Bu özel gün kapsamında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bize şimdi göstereceğim bu yeşil kurdeleyi gönderdi değerli izleyiciler. Hemen şöyle gösterelim. Çok da sevimli gerçekten. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bize bu yeşil kurdeleyi gönderdi. Neden gönderdi? Farkındalık oluşturmak için gönderdi. Sizden de bir ricamız var tabii ki bu özel günde. Yeşil rengiyle serebral palsi bireylere destek olmanız. Çünkü yeşil demek aslında filizlenmek demek, yeşermek demek, umut olmak demek. Bir çiçeği düşünün. Filizlenerek yeşeriyor ve umut oluyor. Ağaca dönüşüyor, ormana dönüşüyor. Destek için de sizden yine ricamız var. Hemen söyleyelim onu da. Yeşil giyebilirsiniz. Yine sosyal medyadan yeşil paylaşımında bulunabilirsiniz. Zira sadece bugün değil elbette ki her gün bize düşen bir görev var. Başkalarının hayatına da umut ve ışık olabilmek. Yani başkalarının hayatına dokunarak güzel hikayelere vesile olmak gerçekten de paha biçilmez bir durum. Bunu yaşamak için de biz de bir farkındalığı oluşturmak adına böyle noktalıyoruz bültenimizi. Bizden sonra gün başlıyor da Tuba Sedekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22,

0: Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.
1: İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

0: Günaydın Habertürk ekranlarından. Gün başlıyor, hoş geldiniz. Bugün 6 Ekim Salı. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 10'a kadar beraberiz gün başlıyor da. Memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? Eğitimden siyasete, ekonomiye, sağlığa, teknolojiye kadar pek çok başlığı paylaşacağız. Ne var ne yok, dünyada neler olup bitiyor, tüm gelişmeleri aktaracağız. Devam eden soruşturmalar var. Özellikle onlarla ilgili son dakika gelişmeleri de olursa anında bizden öğrenebileceksiniz. Şimdi şöyle bir gündemi özetleyerek başlayalım. Dün kritik bir toplantı vardı. Mekke İttifakı ikinci toplantısını yaptı Riyad'da, Suudi Arabistan'ın başkentinde. Ve tabii önemli kararlar alındı bu toplantıda. İttifakın kurumsallaşmasının önemine dikkat çekilmişti zaten. İlk adımlar atıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütler pratik tedbirlere dönüştürülecek dedi. Askeri kuvvetlerin yine Suudi Arabistan'a sevkine onay verildi. Ayrıntılarına bakacağız bu önemli toplantının. Bir yandan da belediyelere operasyonlar var. Ataşehir, Mersin ve iki ilçesi yine Mersin'in. Bir de Eyüp Sultan Belediyesi İstanbul'da. Buradaki gelişmeleri de aktaracağız. Gözaltındaki Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 13 şüpheli. Yine Ataşehir'de de başkan vekili dahil 5 kişi tutuklandı. Diğer belediyelerdeki adli gelişmeleri de yine buradan sizlere sıcağı sıcağına aktaracağız. Ve gece yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında görevliler uçakta bir not buldu. Uçakta patlayıcı var notuydu bu. 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Olağanüstü önlemler alındı. Uçaklar başka havalimanına yönlendirildi. Peki o notun arkasından ne çıktı? İşte buna da bakacağız birazdan. Ve gelelim fon soruşturmasına. Fon soruşturmasının yankıları sürüyor tabii. Hisselerin yabancı hesaplara aktarılıp aktarılmadığı da araştırılıyor. Diğer yandan bir gelişme oldu. Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın TMSF'nin açtığı iade hesabına ödeme yapmasına izin verildi. Gelişmelere bakacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Bu önemli, ayrıntılara da muhakkak bakacağız. Yol durumuna bakacağız mega kentte. Her saat ne durumda diye yol. Trafik çünkü İstanbul'un başlıca dertlerinden biri, özellikle sabah saatlerinde. Siz de bizi izlemeden yola çıkmayın lütfen. Ve tabii yine son dakika gelişmeleriyle dolu bir 3 saat bizi bekliyor. An be an her gelişmeye aktaracağımız. O zaman efendim müsaadenizle gün başlıyor. Dünün kritik toplantısıyla başlayalım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplandı. Toplantı sonrasında ortak bir açıklama yapıldı. Askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. İşte o toplantıdan çıkan notların detayları haberimizde.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'da bir araya geldi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
2: Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
1: Bakan Fidan toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Yemen meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.
2: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin.
1: Üç ülke ortak açıklama da yayımladı. Buna göre Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı Kor General Nauman Mahmud 3 yıllığına atandı. Taraflar Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirlerle tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadı. kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmek için askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.
0: Tabii bir yandan bölge ülkelerinden de Mekke İttifakı hakkında açıklamalar geliyor. Katar, Mekke Anlaşması'nı bölge güvenliği açısından umut verici bulduğunu açıkladı. Açıklamayı Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü El Ensari yaptı. Ülkesinin bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü bölgesel işbirliğini desteklediğini belirtti. Ensari, Mekke Anlaşması bölgemiz için çok önemli bir adım dedi. Bölge güvenliği açısından oldukça umut verici bir gelişme ifadelerini kullandı ve Körfez ülkelerinin bölgesel işbirliğini hızlandırdığını ifade etti. Açıklamada Körfez'in güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu da vurguladı. Tabii Mekke Anlaşması'na katılacak ülkelerin sayısının artması da bekleniyor. Katar da o ülkelerden biri olarak yorumlanıyor. Ve belediyelere yönelik operasyonlara bir bakalım. Eyüp Sultan Belediyesi ile başlayalım. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 28 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı ve 2 Ekim'de yapılan operasyonda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı şüphelilerin ve Ankara Adliyesi'ne sevk edildiler. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bunların 13'ü tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelileri suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltilmişti. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına bakalım. Şimdi o soruşturma kapsamında da Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Cumartesi günü gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Murat Güneş ve 4 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de yine iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Gelelim Mersin'deki operasyonlara. Geçen hafta düzenlenmişti ve gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

Ve gelelim günün gazetelerine. Gün başlıyor orada, gazetelere bakma vakti. Bakalım manşetlerde ne var? Hangi gazete ilk sayfasında neye yer vermiş? Hızlıca bir göz atacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Manşetinde Şike ve Teşvik'ten tutuklandı başlığını görüyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerin önemli operasyonlarından biri. Önce MHK başkanı da dahil pek çok isim gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı ve ardından iki hakem. Son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol çıkarıldığı mahkeme tarafından şike ve teşvik primi ve hukuka aykırı kişisel veri kaydetme suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarıldı ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Kol aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu açıkladı. Yasin Kol'un aynı maçta görev yaptığı hakemlerle arasında para transferi saptandı. Savcı Kol'u şike ve teşvik primi suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti deniyor. Ve Yasin Kol emniyetteki ifadesinde şunları söylemiş. Ben herhangi bir bahis oynamadım, sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim demiş. Kol'un para transferi yaptıkları arasında olan 15 kişinin kaçakçılık ve dolandırıcılıktan kaydı var. 594 kişiyle para trafiği de saptanmış. 2012-2026 yılları arasında 11 bankada 50 hesap. Masak ve bilirkişi raporlarının verileri bunlar. Bu hesaplarda 5.978 kez işlem yapılmış ve toplam 84 milyar lira giriş çıkış oldu diyor yine raporlar. 187 kişi Yasin Kol'a para gönderdi. Kol'da 407 kişiye para transferi yaptı. İşte tüm bunların sonucunda da tutuklandı Yasin Kol. Sol tarafa bakalım. Uzay yarışından geri kalmadık başlığı var. Aile Fest'te hatıra fotoğrafı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Rami Kütüphanesi'ndeki Aile Fest'te de katıldı. Ailelerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi diyor. Üst taraftaki fotoğrafta yer almış. Ama asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışında konuştu. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedik dedi diyor. Yine ifadelerinde ay aracımızın %80'i yerli diye de belirtilmiş o konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve gelelim enflasyona, altta haberi var. Enflasyon 57 ay sonra %30'un altında. Enflasyon Eylül'de %1,84, yıllık %29,73 arttı yıllık enflasyon. Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına geriledi. Kiraya en çok %31,49 zam yapılacak diyor. Detaylarda 5 yıl sonra %30'un altını gören enflasyonla ilgili Mehmet Şimşek de Hazine ve Maliye Bakanı dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadelerini kullanmış. Borsadaki artış ise %2'ye yaklaştı deniyor yine detaylarda. Ve alt tarafa bakalım. 1,9 milyar lira iade ediliyor. Fona para yatırıp katlayan isimlerden eski bakan Fatma Betül Sayankaya ile kocası İlyas Kaya elde ettikleri 1 milyar 860 milyon lirayı iade için açılan hesaplara yatırıyor. Kaya'nın başvurusu üzerine çiftin hesaplarındaki bloke savcılığın yazısıyla kaldırıldı. Paranın TMSF tarafından açılan iade hesabına bugün geçmesi bekleniyor diyor detaylarda. Takip edeceğiz gelişmeleri. Sağ tarafa bakalım. Dünkü o kritik zirvenin haberi var. 3 kritik isim Mekke zirvesinde. Husilere cevap arandı diyor yine alt başlıkta. Toplantıda Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları kınandı. Kolektif savunma taahhütlerinin hızla uygulanması için askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a konuşlandırılmasına yönelik tedbirler alınması kararlaştırıldı diyor. Tabii Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki bu savunma anlaşması, Mekke anlaşmasının esası şu: birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışıyla imzalandı. O yüzden Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerine karşı da yine bu üç ülke birlikte çalışacak. Devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu Bahçeli'nin çiçeğini paylaştı haberi var sağda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakem soruşturması sonrası istifa çağrılarına hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu kurumsal hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "yalnız değilsin" çiçekli destek mesajı paylaştı.
Hacı Osmanoğlu ise cevabında saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum ifadelerini kullandı. En çok şikayet ayakkabıdan, sağda küçük bir başlık, ona da bakalım. Ticaret Bakanı Bolat geçen yıl tüketici hakem heyetlerine 907.515 başvuru yapıldığını açıkladı. En çok başvuru ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerinden oldu. Aykırılıklar için yaklaşık 1,7 milyar lira ceza kesildi diyor yine haberin detaylarında. Son olarak sürmanşetteki başlığa da bakalım. Dün yine üzüldük. Amirliler bir mağlubiyet daha aldı. 4-0 başlığıyla paylaşılmış İtalya-Türkiye arasındaki 3-1 biten maçın sonucu. Montella yönetimindeki Amirli futbol takımı Uluslar Ligi'nde 4. maçında 4. yenilgisini aldı. Ne yazık ki. Şimdi akşam gazetesine bakalım. Sıradaki gazete akşam gazetesi. Manşetinde düdük çaldı para geldi başlığıyla yine hakemlere yönelik o soruşturma var. Süper Lig hakemine şikeden tutuklama. Yasin Kol'un birlikte maç yönettiği kişilerle para trafiği içine girdiği ve para transferlerinden 40'ının Santra'dan sonra yapıldığı tespit edildi diyor. İlginç detaylar var. Tabii bazı işlemleri para transferlerini hatırlamadığını da belirtmiş hakem Yasin Kol ifadesinde. Ama tabii ortada veriler var, MASAK raporundaki tespitler var. O tespitler de epey çarpıcı. Transferlerden 40'ının maçın başlamasının ardından yapıldığı tespit edilmiş. Bu kişilerden Kol'a 218 bin lira gelirken Kol'dan aynı isimlere 853 bin lira gönderilmiş. İşte tüm bunlar yine araştırılıyor. Yine sol tarafta uzay önden gidenin ganimeti değildir başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki uzay kongresinin konuşmasında, açılış konuşmasında yaptığı açıklamaların detayları yer alıyor. SpaceX üst düzey yöneticileriyle de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli bir zirveydi bu zirve. Yine onun detaylarına da ilerleyen dakikalarda bakacağız. Hemen sağ tarafta manşetin altındaki başlığa bakalım. Soykırımcının alçaklıkta sınırı yok. Yahudi işgalciler Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'ne girip şarkıları eşliğinde dans etti. Küstahlığa tepki yağdı. AK Parti sözcüsü Çelik insanlık dışı saygısızlığı lanetliyoruz dedi diyor yine detaylarda. Ve Mekke İttifakı'ndan Arabistan hamlesi alt başlığı da yine Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında yerini bulmuş. Hemen sol tarafa bakalım. Bin yıllık kilisede fenomen çadırı. Bakın bu da İskoç bir fenomenin yaptığı. Dünya mirası listesinde olan Göreme'deki bin yıllık kiliseye girdi, çadır kurdu. Kiliseden yayın da yaptı. Payne isimli o İskoç fenomen. Ve tepki yağdı tabii bu duruma. Belki de bir yaptırımı olacak. Çünkü çok tarihi bir yer. Öyle gelişi güzel çadır kurup yayın yapmak. Ne kadar doğru işte gelen tepkiler de buna yönelik. Alt tarafta bir başlık daha var. Tahıl gemisine İHA'lı saldırı. İtalya'ya tahıl götüren Türk bandıralı gemi Romanya açıklarında vuruldu. İki mürettebat hayatını kaybetti. 11'i yaralandı. Kiev Rusya'yı suçladı. Tabii sıkıntılı günler yaşıyor. Bazı gemiler de bu saldırılara maruz kalıyor ne yazık ki. Bu da başından beri konuşulan bir Rusya-Ukrayna Savaşı'nın güvenlik tehditlerinden biri. Bakalım ilerleyen günlerde adımlar atılacak mı? Daha önce Ukrayna Karadeniz'de bir ateşkes teklifi etmişti ticari gemilerin özellikle sivil gemilerin olumsuz etkilenmemesi için. Ancak bunu Rusya kabul etmemişti. Devam edelim. Hemen 3 ayda 89 suçlu getirildi diye küçük bir başlık var. Bakalım adli makamların girişimiyle son 3 ayda 16 ülkeden 89 suçlu Türkiye'ye getirildi. En çok iade 48 suçluyla Gürcistan'dan gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı'nın tabii bu durumla ilgili ciddi çalışmaları var. En çok aranan suçlular da maalesef yanı başımızdaki ülkelerden biri Gürcistan'dan çıkıyor ve oradan başarılı operasyonlarla birçoğu ülkeye getiriliyor. Hukuk karşısında gerekli davalar görülüyor. Dedikten sonra geçelim Sabah gazetesine.
Manşetinde Somali'de uzay limanı kuruyoruz başlığını görüyoruz. Yine Antalya'daki uzay kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının detayları. Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerini attık. Uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık diyor detaylarda. Şöyle hızlıca göz gezdirmeye devam edelim. Başka neler var? Annem hasta yalanı işçiyi yaktı diye küçük bir başlık görüyoruz yukarıda. İlginç bir haber. İlerleyen dakikalarda daha da detaylı bakarız ama kısaca bahsedeyim. İş yerine annem hasta diye yalan söyleyip izin alan ancak kız arkadaşıyla buluşan işçi gerçek ortaya çıkınca tazminatsız işten çıkarılmış. Bölge Adliye Mahkemesi şirketin yaptığı haklı fesihi onaylamış haberin detaylarında. Bu daha önce de konuşuluyordu. Raporluyken yapılan paylaşımlar sosyal medyadan özellikle tespit edilirse tazminatsız kovulmaya kadar varabiliyor işte bu şekilde. Telefonlar kumara açılan kapı diye bir başlık daha var. Enstitü Sosyal'in araştırması cep telefonlarının kumara açılan kapı haline geldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre dijital kumar riskini artıran en önemli unsur mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişebilirlik. Kumar davranışının başlangıcı ve sürdürülebilmesinde arkadaş çevresi de yine çok önemli rol oynuyor diyor detaylarda. Hemen sağ tarafta bir haber var, ona da bakalım. Türk öğrenciye Fransa'dan ayrımcılık haberi. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan kız öğrenci Erasmus programı ile Sorbonne Üniversitesi'nde eğitim görme hakkı kazandı. Türk öğrencinin vize başvurusu Fransa konsolosluğu tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildi. Hatta bakarız yine ilerleyen gazetelerde de var farklı detaylar. O vizesi reddedilen öğrencinin açıklaması da yer alıyor. 3 başörtülü öğrenci başvurduk. 2 kişininki kabul edildi, benimki kabul edilmedi diyor detaylarda. Yine bakarız diğer gazetelerden de detaylara. Hemen sol köşede bir haber var, ona bakalım. Bu da önemli. Milyarlar İsviçre'ye uçtu diye küçük bir başlık görüyoruz. Tasfiye sürecindeki pusula portföyün soruşturma dosyasına giren belgeler skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Şirket yöneticileri Yarız ve Turhan'ın İsviçre merkezli finans devine yaklaşık 3 milyar liralık hisse aktardığı yine tespit edilenler arasında diyor haberin detaylarında. Ve gelelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de dev anlaşma var. Türkiye'nin devi Aselsan tarihe imza attı başlığıyla paylaşılmış. Aselsan 51 yıllık tarihinde tek seferde yapılmış en büyük sözleşmeyi Savunma Sanayi Başkanlığı'yla imzaladı. 2,4 milyar euroluk dev sözleşmeyle çelik kubbe daha da güçlenecek diyor detaylarda. Bu önemli bir gelişme, tarihi bir adım. Çelik kubbe biliyorsunuz yerli hava savunma sistemi olacak. Çok katmanlı hava savunma sistemi tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor. Ve Gökvatan'ın dört bir yanını kapsayacak güvenlik şemsiyesi olarak dikkat çekiyor. İşte bununla ilgili de bu önemli sözleşme imzalandı. Kapa bildirim yapıldı. Tek kalemdeki en büyük anlaşma olarak tarihe geçti diyebiliriz. Ve üst tarafa şöyle bir bakalım. Uzaktan çalışmada fazla mesai başlığı var. Uzaktan çalışmayı içeren hibrit çalışmanın mevzuata yansıtılmasıyla bu alanda yeni bir adım atılmış oldu. Düzenlemeye göre uzaktan çalışma iş sözleşmesinin sağladığı korumaları ortadan kaldırmıyor. Yazılı sözleşme, çalışma ve dinlenme süreleri, fazla çalışma, sigortalılık ve iş güvenliği yükümlülükleri de aynen kaldığı yerden devam ediyor. O kişi evden çalışsa da. Sağda yine ilgi çeken bir haber var. Evlilik ömrü uzatıyor mu? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Aydan Biri. İyi evlilik koruyor, kötü evlilikse stres hormonları, bağışıklık ve kalp damar sistemi üzerinden sağlığı yıpratıyor. Eşini kaybeden kişide ölüm riskinin ilk aylarda belirgin biçimde yükselmesi, eşin varlığının gerçekten koruyucu olduğunu gösteriyor diyor açıklamasının detaylarında. Strese sokan her şey gibi evlilik de tabii strese sokarsa sağlığa zararlı diye uzmanlar yorumlamış.
Ve devam edelim. Yemen'de Yeni Şafak başlığı var. Orta Doğu'da yeni çatışmaların ufukta gözüktüğü bir dönemde Yemen'de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonu.

0: operasyonunu başlattı. Yoğun saldırıların ardından Babülmendeb Boğazı kıyıları ve Taiz'deki Zubab Havalimanı ele geçirildi diyor detaylarda. Husiler Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü ele aldığını açıklamıştı daha önce. Şimdi tabii yeni bir operasyonla Husilerle olan gerilim yeniden tırmandı. Bakalım önümüzdeki günlerde her gelişmeyi an be an takip edeceğiz. Bakın yine o vize reddi tartışması başlığını görüyoruz. Az önce okuduğum haber Sabah gazetesinden de Galatasaray Üniversitesi'nden Erasmus'ta Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'ne gitmeye hak kazanan bir öğrencinin vize başvurusunun biyometrik fotoğrafında başörtüsü bulunduğu gerekçesiyle reddedildiği iddia edildi. Öğrenci 3 başörtülü arkadaş başvurduk, ikisi kabul edildi, benimki reddedildi dedi diyor yine haberin detaylarında. Ve Nobel tıp sahibini buldu başlığını görüyoruz. Buna da bakacağız. İlerleyen dakikalarda haberimiz var. 2026 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Deisroth, Peter Hageman ve George Nagel'a verildi. Ödül töreni 10 Aralık'ta düzenlenecek diyor yine haberin detaylarında. Ve bir de Analiz Gazetesi var sırada. Analiz Gazetesi'nin ilk sayfasına, manşetine de şöyle bir bakalım. Turizmde gelir kaybı endişesi manşetiyle çıkmış Analiz Gazetesi. Turizm sektöründe dijital platform gerilimi alt başlığı da var. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya konuşmuş. Yabancı dijital platformlara Türkiye'de şirket kurmadan faaliyet gösterme imkanı sağlayacak düzenlemeye karşı çıkmış. Yine haberin detaylarında da turizmde gelir kaybı endişesi olduğu yer alıyor. Alttaki başlığa da şöyle bir bakalım. Kalkınma yolu projesi yıllık 80 milyar dolar sağlayacak. Yine Enerji Bakanı Bayraktar'ın açıklamaları var. Ve Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Biliyorsunuz 5 yıl ardından ilk kez %30'un altını görmüş oldu. Dedikten sonra sıradaki gazete son olarak Türkiye Gazetesi'ne de şöyle bir bakalım. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde aslında yine fon soruşturması var ama Selçuk Bayraktar'ın açıklaması var. En haklı isyan diye paylaşmış Türkiye Gazetesi. Emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi. Bakalım 3 saniyelik füze atışı için gençlerimiz haftada 80 saat çalışırken birileri emeksiz zenginlik peşinde diyor detaylarında Selçuk Bayraktar. En haklı isyan olarak da manşetine taşımış Türkiye Gazetesi. Devam edelim, başka hangi haberler var? Hemen sağ tarafta Fransa ile ortak FETÖ operasyonu başlığını görüyoruz. Bu sefer de insan kaçakçılığından çıktılar. Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerinde sahte belgelerle kaçak taşıyan Atina merkezli FETÖ bağlantılı şebekeye Türkiye-Fransa işbirliğiyle operasyon yapıldı. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kilo kilo altın da ele geçirildi diyor yine haberin detaylarında. Alttaki başlığa bakalım. Yüksek rekolte yağ ucuzlatır mı? Fiyatların gerilememesi için sebep yok diyor haberde. Kuraklık yüzünden geçen sene verim kaybı yaşanan ayçiçekte bu yıl rekor bekleniyor. Ayçiçeğinde hasat sürüyor. Üretimin %17 artışla 2,3 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte gümrük vergisinde de %8 indirime gidildi. Vatandaş bereket ve vergi indiriminin etiketlere yansımasını umuyor diyor haberde. Tabii önemli olan etikete yansıması. Umarız hem bu vergi indirimi hem de rekor etiketlere de yansır. Ve askeri intikal sağlanacak başlığına bakalım. Yine Mekke Anlaşması'nın ikinci toplantısının, Mekke İttifakı'nın ikinci toplantısının ardından çıkan kararla ilgili bir haber ittifaktan kritik karar olarak paylaşılmış. Husilerin saldırıları sebebiyle Mekke Savunma İttifakı Riyad'da toplandı. Ve Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan'a askeri güç ve yetenekleri hızla konuşlandırma kararı aldı diyor haberin detaylarında. Böylelikle gazetelerin ilk sayfasına, manşetlerine bakmış olduk. Günün öne çıkan haberlerini gazetelerden aktardık. Şimdi sırada yol durumu var. Mega kentin, İstanbul'un trafik durumuna şöyle bir bakalım. Malum bu şehirde, 16 milyonluk şehirde yol durumuna bakmadan dışarı çıkılamıyor maalesef. Bakın şu anda anlık verilere göre, İBB'nin haritasına göre trafik yoğunluğu %51. Tabii genelde Anadolu yakası daha yoğun oluyor. Şu anda da haritaya bakılınca bu çok net anlaşılıyor. Köprülere bakalım hızla. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden güzergah. Yine her sabah olduğu gibi bu sabah da yoğun. Önce Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlere bakalım. Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade epey kilit. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde de biraz yoğunluk var. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Orada da yine Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem İmraniye, Elmalı, Kavacık ve köprü üstünde de yine yoğunluk görülüyor. Avrasya Tüneli de yoğun, ona giden güzergahta yoğun akıcı diyebiliriz. Tabii Anadolu yakasında Tem güzel E5 ve Tem güzergahları da yoğun. Tem'de özellikle Samandıra Kartal yönünde bir trafik kazası meydana gelmiş. Bir şerit kapanmış hızlıca. Avrupa yakasına da bakalım, ana arterlere yine Haliç Köprüsü. O güzergah epey yoğun görünüyor. Şişli katılımı Mecidiyeköy'de de bir yoğunluk var. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece istikameti de yine yoğun. Tabii bazen yol çalışmaları da olumsuz etkileyebiliyor. Güneşli Halkalı, Halkalı-Güneşli kavşağının yine Fatih Caddesi yönünde de bir alt geçit çalışması yüzünden bir yoğunluk var. Ufak tefek hasarlı kazalar, yol çalışmaları maalesef trafiğe trafik katıyor. Bu büyük şehirde, kalabalık şehirde, İstanbul'da dedikten sonra yol durumuna da şöyle bir bakmış olduk. Şimdi gün başlıyor, kaldığı yerden devam edecek. Pol soruşturmasının detaylarıyla devam edelim. Başsavcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. Başsavcılık hisse virmanlarını mercek altına aldı ve hisselerin yabancı hesaplara aktarılıp aktarılmadığı da bir yandan araştırılıyor. Şöyle, fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktarıp aktarmadığı tartışma konusu. Çünkü bu yönde bazı tespitler var. Yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak 2025'ten itibaren şüphelilerin hisse senetlerinin tespit edilmesini talep etti. Savcılık hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi. Bu detaylar önemli. Özellikle bazı isimlerin İsviçre'deki bankalara aktarım yaptığı da yine tespit edilmişti. O yüzden bu meselenin üzerine gidiliyor. Bir yandan da Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın TMSF'nin açtığı iade hesabına ödeme yapmasına izin verildi. Gazetelerde de bakmıştık bu haberi, tekrar detaylıca aktaralım. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapma talebinde bulundu. Bu talebe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. O ödemenin de bugün yapılması bekleniyor. Ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. Fondaki isimler sıraya girdi. Sadece Fatma Betülsayan Kaya ve eşi değil. Parayı iade edelim başlığıyla paylaşılmış. Fonlardaki manipülasyonlarla yüz milyonlarca lira kazanan isimlerin neredeyse %90'ının kazandıkları parayı iade etme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu önemli gelişmede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vurgunu örgütlü suç kapsamında soruşturacağını açıklaması etkili oldu. Tabii bu iade işlemleri, açılacak soruşturmaların önünde engel mi, iadeler yapılınca ortada bir suç varsa bu suç ortadan mı kalkıyor? İşte bu da merak edilenler arasında. O yüzden bu konu daha çok konuşulacak önümüzdeki günlerde. Yine Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya örneğin ana para dışındaki kısım, yani 1 milyar 860 milyon lirayı dün gönüllülük esasına göre hesaba aktardı. Yani tamamı aktarıldı mı bugün netleşir. 1 milyar 860 milyon liralık bir iadeden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Bu iade yapılınca acaba bir soruşturma başlatılmasının önüne geçilecek mi bu kişiler hakkında? Bu da merak ediliyor. Örgütten ağır ceza alabilirler alt başlığı var. Şimdiye kadar 217 şüphelinin olduğu fon soruşturmasında 85 kişi tutuklandı. 98 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanıyor. Fondan astronomik para kazananların örgüt yöneticiliği veya örgüt üyeliği suçlarından ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimali soruşturmanın tabii seyrini değiştirdi. 107. maddeyi istediler alt başlığı da var. Adli işlem görenlerin %90'ı elde ettikleri manipülatif kazancı iade edip sermaye piyasası kanunun 107. maddesinden faydalanmak istedi. Tabii bu da bir kısa yol, bir kaçış yolu olarak görülürse o da ayrı bir tartışma konusu. Bakalım önümüzdeki günlerde soruşturmanın seyri bize neler gösterecek? Takip edeceğiz an be an. Devam edelim. Hakemler soruşturmasına bakalım şimdi de. O soruşturma kapsamında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kola şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması yöneltilmişti. Yine hakkında basak ve bilirkişi raporları da ortaya çıktı. Rapora göre hakemin hesabına 14 yılda 62 milyon lira girdi. 72 milyon lira çıktı. Toplam işlem hacmi 84 milyon lira. Peki Yasin Kol bu para trafiğine ne dedi? Nasıl bir açıklama yaptı? İfadesinde nelere yer verdi? İşte tüm bu detaylar şimdi haberimizde.
1: Hesap hareketleri 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttı. Milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un para trafiği MASAK raporuna yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemler soruşturması kapsamında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la ilgili MASAK ve bilirkişi raporları hazırladı. MASAK raporuna göre Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5.978 işlem gerçekleşti. Hesaplardan 72,1 milyon lira çıkış oldu. 62,5 milyon lira giriş olduğu tespit edildi. Toplam işlem hacminin 84,1 milyon lira olduğu belirtildi. Yaklaşık 49 milyon 481 lira üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluşuyordu.
2: MASAK raporuna göre hakem Yasin Kol'un 2020 yılından itibaren işlem haciminde bir artış söz konusu oldu. Yine işlem hacmindeki artış 2024-2026 yılları arasında ise hız kazandı.
1: Yasin Kol sosyal güvenlik kayıtlarına göre 2018 yılından bu yana Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlik ödemesi alıyor. 11 bankada 50 hesaba, 41 IBAN'a sahip olduğu belirlendi. 2018-2026 döneminde Türkiye Futbol Federasyonu ve üniversiteden toplam 9 milyon lira ödeme almıştı. Bilirkişi raporunda hesaplara giren paranın yarıdan fazlası Yasin Kol'un iş yeri ve hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurumlardan değil, gerçek kişilerden gelmektedir ifadelerine yer verildi. Bilirkişinin en dikkat çekici analizlerinden biri ise Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerine ilişkin oldu. Bu kişilerden Kol'a 218.668 lira gelirken Kol'dan aynı isimlere 853.472 lira çıktı. Para transfer tarihleri maç takvimiyle de karşılaştırıldı. Aynı maçta görev yapan kişilerle yapılan 50 banka işlemi ortak maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrasındaki 6 günlük zaman dilimine denk geldi. Bunların 47'si Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi. Yasin Kol'a emniyet ifadesinde banka hareketleri tek tek soruldu. Kol bazı isimleri tanıdığını ve para hareketlerini borç, tadilat, araç alışverişi, yemek, ulaşım gideri veya kişisel ilişkilerle açıkladı. Ancak hakkında nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunan bazı kişilerle yaptığı transferler sorulduğunda birçok kişiyi veya işlemi hatırlamadığını söyledi. Kol sorgusunda yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını da ifade etti. Hakem Yasin Kol'a şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması, Göktuğ Hazar Erel'e resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Suçlamaların ardından her iki hakem de tutuklandı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek destek mesajı verdi. Bakalım detaylara. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini içeren bir destek mesajı verdi.

0: vermiştir denildi. Bahçeli'nin gönderdiği çelenkte yalnız değilsin ifadesi de yer aldı. Federasyon Hacı Osmanoğlu'nun yanıtını da paylaştı. Hacı Osmanoğlu, saygıdeğer genel başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay bu konuyla ilgili iddialara karşı sessiz kalmıştı ama sosyal medyada birinin sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Ne dedi acaba Cemil Tugay o yanıtta? İzleyelim haberimizde.
1: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti. Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
0: Evet, bir son dakika gelişmesiyle bilgisiyle devam ediyoruz. Belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Geçmiş dönem belediye başkanı dahil 40 kişi hakkında gözaltı kararı var. Detaylar için Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe hattımızda, sözü ona bırakıyorum.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayraklı Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aranılarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Savcılık soruşturmaya dayanak olarak Sayıştay müfettişlerinin incelemesini ve teftiş kurulu raporlarını dayanak olarak gösterdi. Aynı zamanda belediye eski özel kalem müdürlüğünün de sorumlu olduğu harcamalar ve çok sayıda satın almaya ilişkin hazırlanan listeler ve faturalar olduğu ifade ediliyor. Gözaltı listesinde aynı zamanda CHP kamuoyunun da yakından tanıdığı, geçmişte de Gençlik Kolları İl Başkanlığı'nı yürüten isimlerin de bulunduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda da çok sayıda gözaltı kararı var. Operasyon belirttiğim gibi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'ye detayları aktardı. 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda. Yine gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi devam edelim. Sıradaki habere bir bakalım. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddia da vardı. Bakalım neler söyledi.
3: Oradaki sıkışmışlık ile daha fazla belediyelere operasyon karşılığı veriliyor. En son yine Mersin'de bir operasyon oldu.
4: Fon soruşturmasını bu sözlerle değerlendirdi. Konunun takipçisi olacaklarını yineledi.
3: Bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Bir toplantı daha gerçekleştireceğiz.
4: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddia da soruldu.
3: Geçebilir mi? Geçebilir. Biz de sizden görüyoruz, duyuyoruz bunu. Yani genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Giden kitleyi götürebiliyor mu? Hiçbir etkisi de olmuyor.
4: Zeynel Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması da vardı.
3: Bu anlaşma nedir? Nerede var bilmiyoruz. Kapsamı ne bilmiyoruz. Bunun yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip resmi gazetede yayınlanması lazım. Yürürlüğe girmiş gibi de faaliyetlerde bulunamazsınız. Bu da başka bir anayasal suçtur.
0: Enflasyon Eylül'de %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitimde. Kira zam oranı ise %31,49'a geriledi bu ay. Enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi. Bu önemliydi. Gözler tabii memur maaşları ve emekli aylıklarındaki enflasyon farkına çevrildi. İşte ayrıntılar.

0: %1.6'dan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. 3 aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memurlar açısından enflasyon farkı oluşmadı. Ancak toplu sözleşme gereği gelecek yıl Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %5 oranında zam yapılacak. Peki Ocak ayında maaş zamları ne olacak? Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyonu %28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu %29,61 bekleniyor. 2026 yılı enflasyonu OVP'ye göre gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %7 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %8 oranında artacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçluların Türkiye'ye iade süreçleriyle ilgili son rakamları paylaştı. 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye'ye iade edildi bu açıklamaya göre ve Adalet Bakanı suç odaklarının peşini bırakmayacağız dedi. İzleyelim detayları.
2: Suçluların Türkiye'ye iadesiyle ilgili son rakamları paylaştı. İlk 9 ayda toplam getirilen kişi sayısının 294'e ulaştığını açıkladı.
3: 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı.
2: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası adli işbirliği sayesinde firari suçluların Türkiye'ye getirileceğinin altını çizdi.
3: Uluslararası adli işbirliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları sürüyor ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. Kayıpları arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Tabii kimlik tespiti için DNA çalışması başlatıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hatırlayacaksınız o korkunç faciayı. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Alabora olmuştu gemi ve can kayıplarının yaşandığı bu faciada tabii kaybolanlar içinde Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Ama tabii o faciada yine maalesef imkansızlıklar vardı, ihmaller vardı ve hala kayıp olan 7 kişinin naaşı da aranıyor. Şimdi Posta Gazetesi'nden okuyacağız bu haberi. Annem hasta dedi, sevgilisiyle buluştu ve tazminatsız kovuldu diyor başlıkta. Bakalım detaylarına da. Bursa'da İB uzun süredir çalıştığı iş yerinden annem hasta diyerek izin aldı ama sevgilisiyle buluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine tazminatsız olarak işten kovuldu. İB iş akdinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla dava açtı. Ancak iş mahkemesi davacının işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını kabul ettiğini belirterek işverenin tazminatsız kovma uygulamasını haklı buldu ve İB'nin davası reddedildi diyor detaylarda. Önemli tabii bu mesele, sunulan mazeret ispatlanamayınca daha da ötesinde aksi ispat.

0: katlanınca işte tazminatsız kovulmaya kadar varabiliyor. Az önce de bahsettim. Aynı durum sağlık raporluyken de geçerli oluyor. O yüzden bu tarz konular dava konusu olabiliyor. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında bir panik yaşandı. Uçakta patlayıcı var notu bulundu çünkü ve bunun üzerine yolcular da mürettebatta tahliye edildi ve uçakta yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı neyse ki.
1: Uçakta patlayıcı var notu paniğe neden oldu. Tüm havalimanı ve uçak didik didik edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Uçak saat 19'da Ankara'dan kalkmış, Şanlıurfa'ya doğru harekete geçmişti. Not, yardımcı kaptan pilot tarafından lavabodaki peçeteliğin içinde bulundu. Not üzerine Şanlıurfa GAP Havalimanı'na haber verilerek iniş yapıldı. 7'si bebek, 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Havalimanında uçuşlar durduruldu. Çok sayıda polis ekibi havalimanına sevk edildi. Uçak içerisi, bagajlar ve kargo bölümünde bomba uzmanları ve bomba köpeği ile arama yapıldı. Uçağın tuvaletinde kağıt parçasının bulunduğu alan ve çevresinden parmak izleri de alındı.
2: Uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
1: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, havalimanında uçuş trafiğinin yeniden başlatılmasının ardından açıklama yaptı.
2: Adli süreç devam ediyor. İl Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gerekli araştırma ve incelemeler yapılacak, yürütülecek.
0: Olmayınca olmuyor. İşte milli takım A-milliler maalesef ki 4. mağlubiyetini aldı. Nefes gazetesi bu başlığı atmış. Yine puanla tanışamadık. İtalya'ya 3-1 yenildik. A-milli takım UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenildi. Oynadığı 4 maçta hiç puan alamadı. Grup sonunculuğunu garantiledi diyor. Detaylarda da tabii futbol otoriteleri olmayınca niye olmuyor diye de tartışıyor bir yandan dedikten sonra devam ediyoruz gün başlığıyla. Evet, gökyüzünde rekorların rengi şanlı bayrağımızın o şanlı kırmızısı. Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın imza attığı nefes kesen bir başarıyı duyurdu. Görüntülerini izleyeceğiz şimdi. Tam 3037,5 metrekarelik dev bir Türk bayrağı. Mehmetçiğin o cesur ellerinde göklerde gururla dalgalandırıldı. Hadi gelin izleyelim bu anları, sonra konuşalım.

İşte Mehmetçik'ten göklerde gurur tablosu diyebiliriz. Tam 3037,5 metrekarelik dev Türk bayrağı. İşte Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Mehmetçik o uçaktan atladı ve bu nefes kesen gösteriyi gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı bu anlar ve o sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan. O destan kahramanlarımızın ellerinde dünden bugüne, bugünden de sonsuza kadar taşınacak dendi. Açıklamada bu not düşüldü. Hakikaten biz de izleyince gururlandık. Paylaşmadan geçmek de istemedik. Dedikten sonra gelelim 2026 Nobel Tıp Ödülü'ne. Sahiplerini buldu bu büyük ödül. Genlerin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan tekniklerin geliştirilmesine katkıları nedeniyle 3 kişi bu ödülün sahibi oldu. Nobel ödülleri bu yıl 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle de tamamlanmış olacak. İzleyeceğiz haberimizi ve kısacık bir araya gideceğiz. Sonra döndüğümüzde gün başlıyor ya, hız kesmeden devam edelim.

0: Geçeceğiz yine son dakika gelişmeleriyle dolu gazete haberlerine baktığımız, detaylıca aktardığımız bir iki saatimiz var önümüzde diyelim ve saat başına doğru yeniden görüşmek dileğiyle.
1: ...2026 Nobel ödülleri açıklanmaya başlandı. İlk ödül tıp alanında sahiplerine ulaştı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik keşifleri nedeniyle Amerikalı Karl Dysorot ve Alman araştırmacılar Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Hegemann ve Nagel, tek hücreli bir alt türünde ışığa duyarlı özel bir protein olan kanal rodopsini keşfetti. Dysorot, bu proteine müdahale ederek canlı beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan bir anahtara dönüştürdü. Nobel Komitesi geliştirilen yöntemin canlı bir beyindeki tekil sinir hücrelerinin faaliyetini açıp kapatmayı mümkün kıldığını bildirdi. Açıklamada, bu yöntem günümüzde beynin gizemlerini aydınlatmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda kullanılıyor ifadesine yer verdi. 54 yaşındaki Dysorot, 71 yaşındaki Hegemann ve 73 yaşındaki Nagel, 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1,2 milyon dolar tutarındaki para ödülünü paylaşacak. Geçen yılki ödülü ise bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri nasıl koruduğunu açıklayan Amerikalı araştırmacılar Mary Branco ve Fred Ramstell'le Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi kazanmıştı. Geleneksel olarak her yıl Nobel duyurularının ilk halkasını oluşturan fizyoloji ve tıp ödülünü ilerleyen günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki açıklamalar izleyecek. Kazananlar her gün sırayla ilan edilecek. Ödüller 12 Ekim'de açıklanacak, iktisat ödülüyle tamamlanacak.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.

0: Günaydın tekrar Habertürk ekranlarındasınız. Gün başlığı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler artık 8'e geliyor. Bugün 6 Ekim Salı. Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor? Hepsini aktarmaya devam edeceğiz. Ve bu dilime bir gelişmeyle başlayacağız yine. Geçtiğimiz saat aktardığımız son dakika gelişmesinin detaylarıyla. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Geçmiş dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal dahil 40 kişi hakkında gözaltı kararı var. Detaylar için yine hattımızda Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça var. Söz sende Gülçin.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlendi operasyon ve basın açıklaması da ayrıntılı bir şekilde geldi. Suçlamalarda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak var. Ve bu suçlara ilişkin deliller elde edilmek üzere de operasyon kararı alındığı belirtiliyor. Toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu kapsamda da şüphelilerin tabii yakalanmasına yönelik de adreslerde arama, el koyma işlemleri de yapıldı. Gözaltına alınan isimler arasında da önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'la birlikte belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ve çalışanlar olduğu ifade ediliyor. Tabii operasyonun ayrıntıları böyle ama detaylarına yönelik de yine bilgileri paylaşıyor olacağız.
0: Teşekkür ediyoruz. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi ve geçmiş dönem belediye başkanı Sandal dahil 40 kişi hakkında gözaltı kararı var. Yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Dönelim Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 2 ilçe belediyesine yönelik soruşturmaya. O soruşturma da devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Bakalım detayları. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında ve Özyiğit ve Tuncer'in de arasında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı. 7 kişiye ev hapsi verildi. Bir şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve 35 kişinin de adliyedeki işlemleri sürüyor. Son durum bu şekilde. Gelişmeleri takip edeceğiz. Ve Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına bakacağız şimdi. Orada da gözaltına alınan 28 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı. Çünkü geçtiğimiz Temmuz ayında başlatılan soruşturmaya dayandırılıyor yine. 2 Ekim'de yapılan operasyonda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bunların 13'ü tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şunlar: suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihale, fesat karıştırma. Ve bir de İstanbul'daki Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması var. O soruşturma kapsamında da Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Cumartesi günü gözaltına alınmıştı Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 14 şüpheli ve emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Murat Güneş ve 4 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürülüyor. Yine inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Ve yine şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girmiş durumda. Mekke İttifakı'nın Riyad toplantısıyla, o kritik toplantının detaylarıyla devam edelim. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı bu son dönemde artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle toplandı Riyad'da ve toplantı sonrasında ortak

0: bir açıklama yapıldı. Askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'da bir araya geldi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
2: Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
1: Bakan Fidan toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Yemen meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.
2: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin.
1: Üç ülke ortak açıklama da yayımladı. Buna göre Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı Kor General Nauman Mahmud 3 yıllığına atandı. Taraflar Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirlerle tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadı. Kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmek için askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.
0: Bir yandan da operasyon başlatıldı. Yemen Şafağı operasyonu. Yemen ordusu başlattı İran destekli Husilere karşı ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu operasyona 100 savaş uçağıyla destek verdi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise vatandaşların saldırılar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1: Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonu başlatıldı. Yemen ordusu Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Husilerin askeri kapasitesini hedef aldı. Stratejik öneme sahip Babül Mendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da operasyona 100 savaş uçağıyla katıldığını duyurdu. 324 yüksek değerli hedefini imha edildiğini açıkladı. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savunuyor. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya stratejik saldırı başlattı. Yerel kaynaklar kentin çeşitli bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu, kent üzerinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı. Yemen ordusu ayrıca Babül Mendeb kıyısındaki stratejik liman kenti Muha'yı da Husilerden geri aldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava aracı veya füze saldırıları nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması durumuna değindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz buna bağlı kalmayı amaçlıyoruz dedi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.
0: ABD Başkanı Trump, İngiltere'deki Amerikan hava üssünden uçaklarını çekmesi hakkında konuştu. Spesifik bir tehdit vardı dedi. Trump, İran'la doğrudan görüşmelere ise her zaman açık olduklarını ifade etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'den bombardıman uçaklarını çekme kararına değindi. Kararın sebebini spesifik tehdit olarak açıkladı. İngiltere'deki Amerikan hava üssünde İran bağlantılı komplo iddiaları gündeme gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri üste konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekmişti. Trump tehdidi yapan kişileri biliyoruz dedi. İngiltere Amerikan kuvvetleri için hala güvenli mi sorusuna ise bence öyle diye yanıt verdi. Yeni başbakanla çok iyi bir ilişkim var diye belirtti.
3: I don't say it, but I don't see a lot of potential.

0: Trump, Fly Dubai uçağında yaşananlardan kişisel olarak İran'ın sorumlu tuttuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise olayın İran'la bağlantılı olup olmadığıyla ilgili henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını belirtti. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Amerikan Başkanı İran'la doğrudan görüşmelere her zaman açığız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise devamlı yaptırımlar uygulayan ve anlaşmaları bozan düşmanla müzakere etmenin anlamı yok ifadelerini kullandı. Arabulucuların barışı yeniden sağlama çalışmaları sürerken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Pakistan'da diplomatik çabaları görüşmesi bekleniyor.
1: Fon soruşturmasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden de açıklamalar geldi. Ona bakalım, bir yandan da dönelim yine soruşturmalara. Grup Başkanı Faik Öztürak, fonların mecliste öncelikli konu olması gerektiğini söyledi. Ve Öztürak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
2: Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
0: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Mecliste ilk görüşülecek konu olmalı dedi.
2: Biz bu işin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için mecliste tüm partilerin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını ilk günden önerdik. Önergemizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Genel kurul oturumlarında ilk olarak bunun ele alınmasını istiyoruz.
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztürak mecliste kameralar karşısına geçti. Gündeminde belediyelere yönelik soruşturmalar vardı.
2: Seçilmiş başkanların delilleri karartma veya kaçma riski olduğu iddia ediliyorsa bu nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır. Hemen gözaltı ve tutuklama uygulamak yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Tutuklama kararı adli kontrolün neden yetersiz kalacağı somut şekilde ispatlandıktan sonra mümkün olmalıdır. Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer derhal serbest bırakılmalıdır. Aynı durum tutuklanan diğer başkanlarımız için de söz konusudur.
1: Ve Türkiye Gazetesi'nden Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını okuyalım şimdi. En haklı isyan başlığıyla paylaştı Türkiye Gazetesi son dönemdeki soruşturmalar, yolsuzluk soruşturmaları. Özellikle fon krizinin ardından açıklama gelmiş Selçuk Bayraktar'dan. Kamuoyunu sarsan yolsuzluk ve vurgun dosyaların ardından kolay yoldan zenginleşme tartışması büyürken Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken mesaj geldi. Bayraktar 3 saniyelik roket testi için haftada 80 saat çalışan gençleri örnek gösterdi diyor detaylarda. Hakikaten Türkiye'nin gündemini kasıp kavuran şey ne? Hiç emek vermeden bir şeylerin peşinde koşan insanlar var. Diğer yanda da Aksaray'da tuz gölünün ortasında tozun toprağın içinde 3 saniyelik roket atışı için 1 yıl boyunca haftada 80 saat çalışan gençler var dedi Bayraktar. Yıllarca emek verdiklerinin altını çizdi. Yani bunların hangisi evla diye sordu. Hangisi dünyayı yeniden inşa edecek? Ülkemize hangisi yeniden umut, ülkemize yeniden hangisi umut olacak diye de sordu. Ve Türkiye'nin geleceğinin üretmekten, çalışmaktan ve ortaya değer koymaktan geçtiğini vurguladı Bayraktar. Gençlerin ortaya koyduğu emeğin ülkenin geleceği açısından öneminin altını çizdi. İşte bu kuşak bunu yapacak. Emek en kutlu şeydir ifadelerini kullandı. Bu gazeteye de, bu gazete haberine de bakmış olduk. Şimdi devam edelim. Önemli bir operasyon yapıldı insan kaçakçılarına yönelik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçıran suç örgütünün peşine düştü ve İstanbul merkezli 3 il ve Fransa'da düzenledi operasyon. Düzenlendi. 14 şüpheli yakalandı. Şebekenin firari FETÖ'cüleri de kaçırdığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonu yürüten ekiple bir araya geldi. İşte o operasyonun detayları var sırada.
3: Uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

0: Firari FETÖ'cüleri kaçırdılar. Sınırda zengin göçmenleri gasp ettiler. Avrupa'ya göçmen kaçıran uluslararası suç şebekesine İstanbul'da operasyon düzenlendi.
1: Bu operasyon sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
0: Fransız polisinin takibine takılan göçmen kaçakçılarının telefonunda Türk numaraları bulundu.
2: Fransız makamları yaptıkları tespitlerinin sonucunda insan kaçakçılarının Türkiye'den de irtibatta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş bir soruşturma başlattı.
0: Göçmen kaçakçıları kişi başı 15 bin euro karşılığında aralarında 32 FETÖ firarisinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi İstanbul üzerinden önce Yunanistan'a ardından da Avrupa'nın farklı ülkelerine kaçırmıştı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları daire başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet yürüten göçmen şebekesinin peşine düştü. Şebekenin bazı göçmenleri yurt dışına kaçırma vaadiyle parasını aldığı fakat Meriç Nehri kıyısında gasp ettiği ortaya çıktı. Fransa bakanlarıyla koordineli çalışma yürütüldü. Önce şüphelilerin insan kaçakçılığı karşılığında havala yaptıkları kuyumcular tespit edildi. Daha sonra havala yapılan göçmen kaçakçıları belirlendi. Deliller toplandıktan sonra İstanbul merkezli 3 ille Fransa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 6,4 kilogram altın, 162 bin euro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonu yürüten ekiple bir araya gelip teşekkür etti.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada fethi kabir işlemi yapılmıştı. Kozinoğlu'nun mezarından örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan incelemeler tamamlandı. Bakalım detaylara. 12 Eylül gününde Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı ve uzman ekip tarafından örnekler alındı. Örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 24 gün süren incelemenin ardından da yine alınan örnekler yeniden Kozinoğlu'nun kabrine defnedildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. O dönem ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ancak faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 15 yıl sonra dosyayı tekrar ele aldı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarı açıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Evet, yine bir gazete haberi okuyacağız. Bakın, bin yıllık kiliseye kamp kurdular başlığı atmış Akşam gazetesi. Hakikaten olacak iş değil dedirten bir haber bu. İskoç fenomen Leslie Payne, erkek arkadaşıyla Göreme'deki 11. yüzyıldan kalma tarihi kilisede çadır kurup ateş yakarak konakladı. O anları da paylaştı. Sit alanındaki skandala tabii tepki yağdı. Nereden baksanız suç diye de bir alt başlık var. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Kapadokya ve Göreme'deki bu tarihi mağara ve kiliseler. Tabii çadır kurmak, konaklamak, ateş yakmak yasak. Yani bunlar söz konusu bile olmamalı ama bu tür faaliyetler kültürel mirasa zarar vermesi nedeniyle de bir yandan yasal yaptırıma tabi. Bir yandan da tabii manevi değerlere yönelik de bir durum var. Kültürel mirasa saygısızlık olarak da yorumlanıyor. Sosyal medyada da bu durum epey tepki çekmiş görünüyor. Nasıl oluyor da bir sit alanında, tarihi bir kilisenin içinde bisikletiyle uzun bir yolculuğa çıkmış bir kişi kamp yapabiliyor diye soranlar var. Tabii gerçek bir gezgin gittiği ülkelerde tarihe, kültüre saygı gösterir. Ama bu durum tabii tam tersi. Bakalım bir aptırımı olacak mı İskoç fenomene? Çünkü o anları da sosyal medya hesabından paylaşmış, yayın yapmış, kare kare fotoğraflar da var. Bakalım göreceğiz diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim gün başlığına. Gelelim 16 milyonluk şehrin İstanbul'un yol durumuna. Bakalım bu sabah trafikte durum ne, geçtiğimiz saatte de bakmıştık. Artmış trafik. %62'ye dayanmış trafik yoğunluğu. Hızlıca köprülere şöyle bir bakalım. Bakın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında giden güzergahta E5'te uzun araç kuyruğu var.

Epey kırmızı görünüyor kilometrelerce haritada. Hızlıca bakalım o güzergaha nereler yoğun. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade ve köprü üzerinde yine yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yoğun ama nispeten belli bölgeler yine rahat. Ataşehir yoğun, Çakmak Köprüsü, Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık hepsi o güzergah boyunca yoğunluk var diyebiliriz. Kapalı yollar diyebiliriz. Adım adım ilerliyor. Ve gelelim Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte. Orada da Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy yoğun. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de hastalık katılımında yoğunluk var. Şöyle E5 güzergahına bakalım. Beylikdüzü Avcılar, Küçükçekmece istikameti yoğun. Yine Haliç Köprüsü epey yoğun. Şişli Mecidiyeköy'e kadar o yoğunluk devam ediyor. Tem'de bazı bölgelerde araç arızaları var. Bayrampaşa Vatan Caddesi yönü. Araç arızası yüzünden bir yoğunluk yaşanmış. O belirtilmiş. Bazı yol çalışmaları da maalesef olumsuz etkiliyor. Örneğin Halkalı Güneşli Kavşağı'ndaki alt geçit güçlendirmesi gibi. Genel manada trafik yoğunluğu geçtiğimiz saate göre arttı. İlerleyen dakikalarda da artabilir. Güncel haline bakmadan yola çıkmamakta fayda var. Okula, işe gidenler için önemli bu diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim gün başlıyor. Evet, Türkiye'nin gururlarından biri, geleceğin de imzacısı Milli Muharip Uçak Kaan için kollar bir kez daha sıvandı. Açıklama TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan geldi. Türk savunma sanayini heyecanlandırdı bu açıklama. Ne dedi peki? Bakacağız ama önce test süreçlerine çevirelim gözümüzü. Bir video var, bunu izleyelim, üstüne konuşalım.

Evet, kısacık bir videoydu ama tabii bizi gururlandıran bir gelişme. Kaan'ın yeni test süreçlerine çevrildi gözler. Projede Türkiye'nin bağımsızlık mührünü vuracak olan o milli motor için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Demiroğlu bu dev projede 1200'den fazla mühendisin aralıksız görev yaptığını duyurdu. Milli motorlu Kaan'ın ise 2030'un başlarında gökyüzüyle buluşmasının planlandığını açıkladı. Önemli bu. Kaan'ın P1 prototipinde yer testlerinin sadece birkaç hafta içinde başlayacağı müjdesini de verdi Demiroğlu. Ve yine uçağın 2026 yılı bitmeden yeniden göklerle buluşmasını hedeflediklerinin de altını çizdi. Bu gelişmeyi de paylaşmadan geçelim istemedik. O yüzden sık sık veriyoruz savunma sanayindeki gelişmeleri gün başlıyor da. Kaan'la ilgili bu gelişmeyi de duyurmuş olduk. Dedikten sonra bir gazete haberi daha okuyacağız şimdi. Bakın, fabrikalarda 5 milyon robot çalışıyor diyor Milliyet Gazetesi'nin haberi. Son dönemde insansız robotların, robotik kolların, robotik ellerin artık pek çok iş alanında devreye girdiğine şahit oluyoruz. Yapay zeka teknolojilerindeki bu hızlı gelişim ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması dünya genelindeki üretim hatlarında da otomasyon dalgasını zirveye taşıdı. Uluslararası Robotik Federasyonu'nun raporundan derlenen bilgiye göre dünya genelindeki fabrikalarda faaliyet gösteren aktif endüstriyel robot sayısı 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla %9 artmış ve 5 milyon 79 binle rekor kırmış. Bu önemli. Sadece 7 yıl önceki toplam robot sayısının 2 katından fazlasına denk geliyor bu sayı. Tabii Çin yıllık kurulumlarını %20 arttırdı. 354 bin yeni robotu üretim hatlarına dahil etti. Yine Japonya robot sayısında 2025'te %19'luk bir sert düşüşle gerilemiş. Bu ilginç açıkçası. Çin bu konuda başı çekiyor. Yine tabii ABD'de de ilerleme var. Yerini ABD'ye kaptırmış ikinciliği. Japonya'da üçüncü sıraya gerilemiş. Türkiye'de de tabii 17. basamakta yer alıyor. Türkiye'de de bu konuda yine adımlar atılıyor. Türk fabrikalarında da aktif çalışan toplam endüstriyel robot stoku %7.

0: artmış. 30.990'a yükselmiş. Daha ilerleyen zamanlarda bu sayıların kat be kat artması bekleniyor. Yine ilerleyen saatlerde bir de bunlar var köşemiz olacak. Teknoloji köşemiz, orada da ilginç gelişmeleri aktaracağız. Özellikle robot dünyasından diyelim ve devam edelim. İstanbul Valisi Davut Gül, mega kente yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Terörle ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bir yandan da motosikletlerin karıştığı kazalara dikkat çekti Vali Gül. İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir eylem planının hayata geçirileceğini söyledi.
1: Terör ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. İstanbul'da yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttığını söyledi.
2: 4.237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, kentin 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Basın toplantısına Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
2: Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3.998 şahıstan 2.517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan 1.974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
1: Vali Davut Gül, trafikte son bir yılda araç sayısının %6, motosiklet sayısının %10 arttığını söyledi.
2: Toplam araç sayımızın %15'ini oluşturan motosikletlerin her 3 kazadan ikisine karıştığını görüyoruz. Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
0: Gökmen, yapay zeka destekli bir drone sistemi ve emniyet de bunu sık sık kullanıyor. Geçen Haziran ayında Konya Emniyeti bünyesinde hayata geçirilen bu sistem 3,5 ayda 1000'i aşkın olayda kullanıldı ve polisin işini epey kolaylaştırdı. Detayları şimdi Zafer Samancı'nın haberinden bakalım.
1: Polisin dur ihtarına uymadılar. Yapay zekalı drone sistemi Gökmen'in takibiyle yakalandılar.
3: Gökmen'le beraber olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebilmekteyiz. Yaklaşık olarak 5 kilometre mesafeyi 5 dakika içerisinde kat edebilmektedir.
1: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebiliyor.
3: Gökmen sistemimiz yaklaşık olarak 15 Haziran'da faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 3,5 ay içerisinde 1137 asayiş olayına intikal ettik ve havadan görüntüler alarak emniyet birimlerimize destek verdik.
1: Özellikle polisin dur ihtarına uymayan sürücüler Gökmen'in takibinden kaçamadı. O olaylardan birinde trafik uygulamasından kaçan sürücünün peşinden giden Gökmen yerini ekiplere bildirdi. Otomobilini park edip çağırdığı başka bir araçla kaçmaya çalışan sürücü yakalanmaktan kurtulamadı. Gökmen, dur ihtarına uymayan başka bir sürücüyü de 7 kilometre boyunca takip etti. Kaçtığı dağlık alanın koordinatlarını iletip yakalanmasını sağladı. Sadece polisten kaçan değil, kurallara uymayanlar da Gökmen'in hedefinde. Plakasız olduğunu tespit ettiği tırın da peşini bırakmadı. 4 kilometre takip edip ekiplere bildirim yaptı. Tır şoförü hakkında işlem yapılıp araç da trafikten men edildi. Gökmen için Konya Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği bünyesinde 11 personel 7/24 görev yapıyor.
0: İstanbul Kağıthane'de temizlik işçileri çöp konteynerinde şüpheli koliler buldu. O kolilerden uyuşturucu nitelikli çok sayıda hap çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinden iz sürdü polis ve ekipler imalathaneyi ortaya çıkardı. İzleyelim detayları.
4: Çekçek tabir edilen el arabasına yüklediler. Çöp konteynerine bıraktılar. O kolilerden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı.
5: Çöpe uyuşturucu atıldığı iddia ediliyor. Polisler olay yerine geldi.
4: İstanbul Kağıthane'de belediye temizlik işçileri çöp konteynerlerini temizliyordu.

0: sırada içerisindeki koliler dikkatlerini çekti. İşçiler kolileri açtığında çok sayıda hap olduğunu gördü. Durumdan şüphelenip polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmada 10.900 adet hapın uyuşturucu nitelikli olduğu anlaşıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kolileri bir kişinin çekçekle konteynere bıraktığını tespit etti. Kolilerin bir dükkandan yüklendiği belirlendi. İş süren polis Fatih'teki imalathaneyi de ortaya çıkardı. Polis imalathaneden sonra depoya da ulaştı. Yapılan baskında uyuşturucu yapımında kullanılan 785 kilo madde ve 643.476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kaydı vardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
1: Manisa Soma'da geçtiğimiz hafta bir madende göçük meydana gelmiş ve 5 madenci hayatını kaybetmişti. İşte o göçükle ilgili, o korkunç durumla ilgili soruşturma sürüyor. Çünkü 5 can yitip gitti. Gözaltına alınan 9 şüpheli de tutuklandı. Bakalım detaylarına. Maden şirketinin genel müdürü de aralarında o 9 şüphelinin ve jandarmadaki işlemler tamamlandı. Şüpheliler Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorguların ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de meydana gelmişti bu göçük ve 5 madenci hayatını kaybetmişti. 2 madenci de yaralı kurtulmuştu. Tabii göçüğün ardından hemen bölgeye müfettişler, savcılar atanmıştı. İşte o incelemeler sonucunda da soruşturma başlatıldı. Sağlıklı evlilik ilaç gibi geliyor diyor haberin başlığında. Hürriyet gazetesinden okuyacağım şimdi. 24 ülkede 600 milyondan fazla kişiyi kapsayan bir araştırmaymış bu. Ve bu araştırmaya göre de boşanmış veya eşinden ayrı yaşayan kişilerde erken ölüm riski evlilere oranla %30 daha yüksek deniyor. Ve araştırma sonuçlarını da Profesör Doktor Aydan Biri değerlendirmiş haberde. Sağlıklı bir kişi en az ilaç kadar, sağlıklı bir ilişki en az ilaç kadar değerli. İyi bir evlilik korurken kötü bir evlilik sağlığı yıpratıyor dedi. Tabii sağlıklı ilişki ilaç gibi benzetmesi önemli. Erkek evlilikten daha çok kazanıyor, kaybettiğinde de daha çok kaybediyor. Evli erkek daha düzenli besleniyor, daha az risk alıyor. Hastalandığında daha erken hekime gidiyor. Türkiye'de kadın erkekten ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşıyor. Bu farkın kapanmasında sağlıklı bir ilişki en az ilaç kadar değerli. İyi bir evlilik koruyor, kötü evlilikse strese sokuyor, stres hormonlarını devreye sokuyor, bağışıklığı ve kalp damar sistemini yıpratıyor diyor detaylarda. Araştırmalar evliliğin kadını da koruduğunu ama erkeği daha çok koruduğunu bildiriyor. Önemli, ilginç bir araştırma. Tabii biraz da gülümsetiyor çünkü günümüzde ilişkiler hep bir tartışma konusu. Boşanma oranları arttı. Evlilik yürütmek kolay değil. Pek çok altında yatan sebep var. Sosyolojik, ekonomik nedenler ama sağlığa etkisi de işte dünya çapındaki bu 24 ülkeden 600 milyon kişinin araştırılmasıyla kanıtlanmış gibi görünüyor. Dedikten sonra devam edelim. Akıllı telefonların kameraları biliyorsunuz artık hep elimizin altında bir kamera var ve o kameralar profesyonel kameralarla yarışır hale geldi. Hatta neredeyse aynı. Ve artık telefonuyla film çekenler bile var. Ama gençler arasında da son dönemde tam tersi bir eğilim de söz konusu. Sosyal medyadaki paylaşımlardan da bunu anlıyoruz. Son dönemde eski analog fotoğraf makinelerine de ilgi artmış durumda. Acaba bu ilginin altında ne yatıyor? Bu kadar gelişen teknolojinin içinde bir de böyle bir ilgi. İşte bunu Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı. İzleyelim haberinde.
2: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi.
3: İnsanlar bu hızdan artık yoruluyorlar.
4: Geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
5: Akıllı telefon

0: Telefonların hayatımıza girmesiyle her an fotoğraf çekebilir hale geldik. Ama eskiye duyulan özlem analog fotoğraf makinesi kültürüne de ilgiyi giderek artırıyor.
1: Geri dönüş var analog kameralara.
2: Film banyosu, fotoğraf baskısı gibi şeyleri merak ettiğim için analog fotoğrafa başladım.
0: Özellikle genç kuşağın ilgisi büyük. Küresel verilere göre dünya genelinde 42 milyon filmli kamera kullanıcısının %35'i 18 ila 30 yaş arasında.
1: Okullar açıldığı için bir %20, %30'luk artış var satışlarda. Analog ve dijital kameralar ağırlıklı satılıyor.
0: Analog fotoğraf makinelerinin çalışma sistemi alışık olduğumuz cep telefonlarından bir hayli farklı.
3: Fotoğraf makinesinin içerisine bir film takıyoruz. 35 mm bir film rulosu ve içinde 36 kare var. Dijitalde olduğu gibi istediğim her şeyi çekemiyorum. Bir şey gördüğümde onu çekmeye değer mi olduğuna karar vermem gerekiyor.
4: Deklanşöre basılan o ilk andan fotoğrafın elde edildiği ana kadar günler, hatta haftalar geçiyor. Fiyatlar yüksek, işlem zahmetli olsa da analog kameralara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.
2: Meraklı bir bekleyiş oluyor.
3: Bir filmi aldıktan sonra onu bitirmem birkaç ayı bulabiliyor. İşte makineden filmi çıkarıyorum, film yıkayan bir yere götürüyorum ve orada da işte birkaç gün içerisinde sonuçlar benim mailime düşmüş oluyor.
0: Analog makineler uygun fiyata bulunabilse de diğer maliyetler yüksek.
2: Hem film fiyatları arttı hem de banyo ve baskı bayağı maliyetli.
5: 1000 liradan başlıyor analog makineler. 50 bin liraya da vardır, 20 bin liraya da vardır, 10 bin liraya da vardır. Bu tamamıyla makinenin işlevselliğine bağlı.
0: Artan ilginin arkasında birçok sebep var.
2: Analog biraz da farklı renkler veriyor, farklı dokular veriyor. O yüzden bir merak oluştu bence. Yani geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
5: Nostaljik analog veya dijital kompaklar birazcık hayatımızı yavaşlatıyor. O yüzden de böyle bir talep olduğunu düşünüyorum.
3: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi. Yani telefonla da biz bir sürü fotoğraf çekebiliyoruz ama o analog fotoğraf makinesini kullanmakta böyle sevdiğim başka bir şey var. O zamanı yavaşlatması da olabilir.
6: Şu biraz daha böyle şey gibi.
7: Yine ilginç bir araştırmayla devam edeceğiz. 93 ülke araştırılmış. Arkamda da görünüyor sevimli kediler. Onlarla ilgili bir araştırma bu. Kedisi fazla olan ülkelerin mutluluk seviyesi de yüksek çıkmış. Yani ne kadar kedi o kadar mutluluk gibi bir sonuç. Letonya ve Turku Üniversitesi araştırmacıları yapmış bunu. 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının daha fazla olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha yüksek olduğunu, olma eğiliminde olduğunu gördük demiş araştırmacılar. Bakalım şöyle bir verilere. Bakın. Her 10 bin kişiye yaklaşık 1700 ila 2000 kedi düşüyor bu ülkelerde. Finlandiya, Danimarka, İsveç işte bunlar başı çekiyor. Kedi sayısı artınca mutluluk da artıyormuş. Tabii kuzey ülkeleri sadece kedi değildir mutluluk nedeni elbette ama çünkü yaşam standartlarının da epey yüksek ülkeler olduğunu görüyoruz. Hem ekonomik hem sosyolojik pek çok neden vardır ama kediler de tabii bunda pay sahibi belli ki. En çok kedi sahiplenen ülkeler de sıralanmış yine araştırmada. Rusya, Romanya, Polonya, Letonya ve Macaristan sıralamada. Bu da ilginç. Tabii bizi de aradı gözler, aramadı değil. Biz de kedilerimizle meşhuruzdur. Hatta bazı ilçelerin simgesidir. Kadıköy'ün kedileri meşhurdur mesela. Balat'ın kedileri meşhurdur. O fotoğraf karelerinde olmazsa olmazdır. Sevimlidir kediler ve gerçekten iyi geldiklerine de inanılır. 2,8 milyona ulaştığı tahmin ediliyormuş yine istatistiklerde. Dünyada kedi sahiplenme oranının en yüksek olduğu ülke olan Rusya'da hanelerin yaklaşık %59'unda en az bir kedi bulunuyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Rusya'daki istatistik epey çarpıcı. Yine sokakta yaşayan kedi sayısı da 2,8 milyona ulaştığı tahmin ediliyormuş. Avrupa'da da %48 ile Romanya işte ikinci sırada. Amerika'da. Dediğim gibi Türkiye'yi de gözler aradı. Türkiye'de tabloda tablo biraz tersi. Avrupa evcil hayvan maması sektörünün verilerine göre Türkiye'de evlerin yalnızca %14'ünde kedi var. Dediğim gibi bizde daha çok böyle sokakların simgesi, ilçelerin simgesi haline gelmiş kediler. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kirmiklendirme sistemine göre de yine 2021 Temmuz'dan 2024'e kadar 1 milyon

0: 421 bin kedi kaydedildi ama kedilerin asıl yaşadığı yer bizde sokaklar. Neyse, nerede yaşadıklarının önemi yok, yeter ki iyi olsunlar, sıcak olsunlar, bir kap mamaları, bir tas suları olsun, onları ihmal etmeyelim. Onlar da çünkü çok değerli canlar diyelim ve devam edelim. 15 asırlık tarihiyle dünyanın en önemli kültür varlıklarından biri Ayasofya Camii ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yeni bir aşamaya geçildi ama o çalışmalarda. O ana kubbe brandayla kapatıldı. Tabii mevsimsel şartlardan da korumak gerekiyor. Onun için alınmış bir önlem bu. Ve o görüntüde mega kentin birçok noktasından görünüyor. İzleyelim haberimizde.
1: Önce çelik çatı inşa edildi. Ardından branda ile önlem alındı. Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları tarihi yapıda kendini göstermeye başladı.
2: Ayasofya Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarına 2013 yılında başlandı. 4 etap olarak planlandı. 2026 Ağustos itibariyle 3 etapta restorasyon tamamlandı. Ancak ana kubbe, minare ve mozaikler gibi en hassas noktalarda restorasyon çalışmaları devam ediyor.
1: O çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbenin restorasyonuna başlandı.
2: Ana kubbede restorasyonun sağlıklı ilerleyebilmesi için çelik konstrüksiyon inşa edilmişti. Geçici çelik çatı mevsim şartlarından korunması için yüksek güvenlik standartlarına sahip ve alev yürütmez bir brandayla kaplandı. Brandanın rengi ana kubbenin kurşun görünümüyle uyumlu olması için gri renkte tercih edildi.
1: Böylece ortaya çıkan görüntü İstanbul Boğazı'nın karşı kıyısından veya şehrin yüksek noktalarından dahi fark edilmeye başlandı. Ana kubbedeki restorasyonda mevcut kurşun kaplamaların sökülerek onarılması veya yenilenmesi, bu yolla kubbenin güçlendirilmesi planlanıyor. Ayasofya'daki çalışmalar yalnızca kubbenin dış yüzeyiyle sınırlı değil, iç mekandaki mozaikler de restorasyondan geçecek. Bunun için içeriye 43,5 metre yüksekliğinde çelik bir platform sistemi kuruldu.
2: Ayasofya Camii'nin kuzeydoğusunda yer alan ve 65 metre yüksekliğindeki bu minarede restorasyon tamamlandı. Minarenin üst bölümlerinde kontrollü, kısmi söküm ve yeniden yapım uygulandı. Alem onarıldı. Minarenin alt bölümleri güçlendirildi ve minare deprem güvenliğine uygun hale getirildi.
1: Restorasyon sürecinde Ayasofya ibadete ve ziyarete açık olacak. Çalışmalar bilim heyeti ve koruma kurullarının kararları doğrultusunda sürüyor.
0: Ne yazık ki Yeşilçam'ın ustalarından birini daha kaybettik. Altın çocuk lakabıyla anılan, tanınan, onlarca filmde oynadığı rollerle hafızalarda yer edinen Göksel Arsoy 90 yaşında yaşama veda etti.
3: Evet, bendeniz Naci. Bir sene için mukavelelik kocanız. Size çılgınca aşık. Herkes böyle bilecek.
4: Onlarca filmde rol aldı. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy 90 yaşında hayata veda etti.
5: Çok korkuttun bizi.
6: Olur böyle şeyler.
4: Göksel Arsoy 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Annesi Girit Mutasarrıf'ın Mollazade Ali Talat Bey'in torunu, babası pilottu. Amcası ise Türk müziğinin önemli bestekarı ve söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken 1957 yılında Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı. Samanyolu filmiyle ünlendi. Halit Refik'in kendisine verdiği Altın Çocuk lakabıyla tanındı.
5: Havayatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz.
6: Bir melekle ancak uçarak dans edilir de ondan.
4: Bulunmaz Uşak, Taş Bebek gibi filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibiydi.
6: Ordudan ayrılmayı bir an olsun düşünmem bile hataydı. Göklerden toprağa inmek, jetlerin arasından kara sabanların arasına düşmek.
4: Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif görevler üstlendi. Soley Arsoy ile evliliğinden iki çocuğu olan Göksel Arsoy, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Fransa'da öğrencilerin eylemleri sürüyor tüm hızıyla. Geçtiğimiz hafta başlamıştı lise eylemleri ve bugün yine baktığımızda 400 ila 500 lisede eğitime ara verildi.

0: Lise öğrencilerinin eylemlerinin devam ettiği Fransa'da 3700 liseden en az 400'ü kapatıldı. Eylemlerde çok sayıda kişi yaralandı. Fransa'da öğretmen açığı ve okulların yetersiz koşullarına karşı başlatılan protesto gösterileri ikinci haftasına girdi. Eğitim Bakanı 24 okulun yağmalandığını ya da yakıldığını, 400 ila 500 okulda eğitime ara verildiğini açıkladı. En az 78 öğretim görevlisinin yaralandığını söyleyen bakan, gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağını belirtti. Hükümet sözcüsü Maud Brejon da hedef sükuneti sağlamak dedi.
1: La priorité c'est d'abord de rétablir l'ordre.
2: En önemli öncelik düzeni yeniden sağlamaktır. Son günlerde liselerin yakınlarında gördüğümüz görüntüler aşırı şiddet olaylarını gözler önüne seriyor. Elbette tüm bunlar kesinlikle kabul edilemez.
0: Öğrenciler ise sesleri duyulana kadar eylemlere devam edeceklerini dile getirdi.
3: Hükümet sesimizi duyana ve dinleyene kadar okul kapatma eylemlerini sürdüreceğiz. Bizi dinlemedikleri sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
0: Eylemlerin başından bu yana yaklaşık 5000 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Paris Polis Müdürü gösterilerin artık öğrenciler tarafından kontrol edilmediğini savunarak aşırı sol ve anarşist grupların eylemleri ele geçirdiğini iddia ediyor. Hüküm belirtiliyor. Paris Polis Müdürü gösterilerin artık öğrenciler tarafından kontrol edilmediğini savunarak aşırı sol ve anarşist grupların eylemleri ele geçirdiğini iddia ediyor. Hükümet de eylemlerde zarara yol açanların bu zararı karşılamalarını sağlayacak bir yasa çıkarılacağını belirtiyor.
4: Güney Amerika ülkesi Brezilya devlet başkanını belirleyemedi. Seçimin ilk turunda adaylar %50 oy alamadılar. %47 oy aldı. Flavio Bolsonaro sürprize imza attı. Devlet başkanı Lula ise %45 oy da kaldı.
0: Brezilya'da başkanlık seçiminin ilk turunda kazanan çıkmadı. Devlet başkanı Lula %45 oy alırken eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro %47 oy alarak anketleri yanılttı. Brezilya'da oy sayım işlemleri büyük oranda tamamlandı. Oyların yaklaşık %97'si sayılırken seçimin ilk turunu oyların %47'sini alan Flavio Bolsonaro kazandı. Lula da Silva ise %45 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Flavio Bolsonaro teşekkür konuşması yaptı.
5: Brezilya artık buna daha fazla tahammül edemiyor. Bu durum beni çok memnun etti. Çünkü birçok anket şirketi bizi geride gösterirken, kendi takip anketlerimiz bizi önde gösteriyordu. Ve sonuçta da öyle oldu.
0: Sonucu değerlendiren Lula da şaşırdığını söyledi.
3: Sonuç beklenmedik. İstediğimiz her şeyi her zaman elde edemeyiz. İlk turda kazanacağıma emin olduğumu itiraf etmeliyim.
0: 80 yaşındaki solcu devlet başkanı Lula, 4. kez devlet başkanı seçilmeyi hedefliyor. 45 yaşındaki Flavio Bolsonaro ise babasının başlattığı sağ hareketi yeniden iktidara getirmeyi amaçlıyor. Bolsonaro'nun vaatleri arasında ABD ve İsrail'le daha yakın ilişkiler kurmak da var. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, darbe planladığı suçlamasıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki aday 25 Ekim'deki ikinci tur seçimlerinde bir kez daha yarışacak.
4: İspanya'da da özellikle konut krizine yönelik protestolar hız kesmeden devam ediyor. İşte Başbakan Sanchez'e yönelik baskılar da arttı bir yandan ve Sanchez konut krizine çözüm öneren o kararnameler mecliste reddedilince erken seçim kararı aldı. Seçimlerin 29 Kasım Pazar günü düzenleneceğini açıkladı. Bakalım.
0: Artan baskıların ardından kürsüye çıktı. Erken seçim kararı aldı. İspanya Başbakanı Sanchez seçimlerin 29 Kasım'da yapılacağını açıkladı.
6: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı.
6: Los españoles y españolas

0: tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
1: İspanya'nın ana muhalefet partisi olan Halk Partisi lideri Alberto Núñez Feijóo ise seçmenlere seslenerek erken seçimlerde mevcut sol koalisyon hükümetini reddetmelerini ve muhafazakar Halk Partisi'ni iktidara getirmelerini istedi. Sanchez'in Sosyalist Parti'nin kamuoyu yoklamalarında geride seyrettiği bir dönemde seçime gitme kararı riskli bir hamle olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamaları, İspanya'da en muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum, Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir.
2: Evet, dün de çok konuşulmuştu. Rusya'da veba enstitüsünde çalışan bir kadının ölümü ülkede yeni bir salgın mı başlıyor paniği yarattı tabii. 28 yaşındaki gencecik bir kadın. Nedeni belirlenemeyen zatürreden hayatını kaybettiği açıklandı. Tabii bölgede salgın riskine karşı önlemler de alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de gelişmeleri takip ediyoruz açıklaması geldi.
1: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Rus yetkililer Sibirya bölgesindeki Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının ölümü üzerine özel önlemlerin alındığını açıkladı. Olay Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde yaşandı. 28 yaşındaki çalışan Darya Şipilova nedeni bilinmeyen zatürre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edildi. Ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmadı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Servisi olayın ardından önlemlerin alındığını duyurdu. Olayın yaşandığı bölgenin yöneticisi Şipilova'nın tedavi gördüğü hastanenin karantinaya alındığını belirtti. Yaklaşık 200 kişinin de gözlem altında olduğu ifade edildi. Ayrıca Şipilova'dan alınan doku örneklerinde mesleki faaliyetle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi. Enstitü çalışanları arasında bulaşıcı hastalık şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kimsenin olmadığı da vurgulandı. ABD'den de olayı yakından takip ettikleri açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, durumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile yakından takip ediyoruz açıklamasında bulundu. Detayın henüz kesinleşmediğine dikkat çeken yetkili, Rus makamlarını doğru bilgileri hızlı ve akıcı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Annesi Türk, babası Amerikan olan bir NASA astronotuyla tanıştıracağız sizi. Deniz Burnham ilk uzay görevine hazırlanıyor. Doğduğu toprakları da unutmadı Burnham. Bir video mesajla Türkiye'ye seslendi. Uzaydan Adanalı hemşerilerime ve tüm dünyaya el sallayacağım dedi.
3: Benim uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi.
4: Adana'da doğdu. NASA astronotu oldu. Deniz Burnham Türkiye'ye seslendi.
3: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
4: Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevine hazırlanırken Türkiye'ye video mesaj gönderdi. Annesi Türk, babası Amerikan askeri olan Burnham, İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu söyledi. Ailesi ve Türkiye ile bağlarını anlattı.
3: Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
4: Burnham, anneanne ve dedesinin hala Türkiye'de olduğunu söyledi. Tatillerinde onları ziyaret etmeyi sevdiğini dile getirdi.
3: In a few months I will launch the International Space Station. Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
4: Deniz Burnham, Kaliforniya Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında lisans, Güney Kaliforniya Üniversitesi makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecelerine sahip. Aynı zamanda özel pilot olan Burnham, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk görevi için eğitim görmeye devam ediyor.
2: Evet, bugün 6 Ekim. Bir anlamı daha var bugünün. Bugün Dünya Serebral Palsi günü. O kadar çok bebek var ki dünyaya gözünü bu tanıyla açan. Ben de bugün yeşil giydim ve şöyle de küçük bir rozetim var. Bir farkındalık oluşturmak adına biz de Habertürk olarak ufacık da olsa bir katkımız olursa ne mutlu bize. Dikkat çekmek istedik. Yalnız değilsiniz demek istiyoruz. Önemli ne demek serebral palsi? Nasıl bir rahatsızlık? Kısaca bahsedeyim. Daha beynin gelişiminin çok erken dönemlerinde bir hasar sonucu oluşabiliyor ve hareketlerini kişinin kısıtlıyor. Gündelik hayatta ihtiyacı olan o temel hareketleri kısıtlıyor. Bir çeşit çocukluk çağında en sık görülen bir çeşit fiziksel engellilik durumu ve o kadar çok bebek var ki dediğim gibi bu tanıyla dünyaya gözlerini açan, dünya genelinde 50 milyon serebral palsili birey var ve yine Türkiye'de de 6 bin bebeğe her yıl serebral palsi tanısı konuluyor. Yine 1000 canlı doğumdan 4,4'ü de yine serebral palsi tanısı görülüyor. Önemli bu rakamlar çünkü çok emek istiyor bu tanı konulan bebekleri büyütmek, onları hayata tutundurmak. Çok o yüzden meşakkatli bir süreç, değerli bir emek var. Biz de bu güne dikkat çekmek istedik. Bakın Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bize böyle bir rozet gönderdi. Yeşil kıyafet giyerek ve bu rozeti takarak biz de unutmayalım istedik. Birlikte hareket edersek biliyorsunuz her şey daha kolay. O yüzden siz de paylaşım yaparak destek olabilirsiniz. Yeşil ışık yakabilirsiniz. Çünkü ne kadar destek o kadar umut ve o kadar insanların hayatında, o küçücük bebeklerin hayatına ışık olmak demek efendim. Biz de bunu paylaşmak istedik sizinle. Şimdi kısacık bir ara zamanı gün başlıyor da döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.

0: Günaydın tekrar. Habertürk ekranlarındasınız. Gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? Hepsini sırayla paylaşacağız. Hızlı bir başlangıç yapalım bu saate. Hakemler soruşturması sürüyor biliyorsunuz. Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandılar. Detaylar için bir sahaya dönelim. Habertürk muhabiri Arzu Kaya bizi bekliyor. Bakalım son durum ne? Arzu, söz sende.
1: Bahsedekoğlu dün akşam saatlerinde iki hakem de tutuklandı ve hakimlikte verdiği ifadelerin yanı sıra hakimliğin tutuklanma gerekçeleri de ortaya çıktı. Onlarla başlayalım isterseniz. Yasin Kol suçlamaları kabul etmediğini söyledi hakimlikte. Daha önce etrafında yargılanan kişilerin olduğunu, ki para transferleri vardı, dolandırıcılık suçuna karışmış kişilerle arasında para transferi olduğu yönünde bir MASAK raporu ortaya çıkmıştı. Daha önce etrafında yargılanan kişiler oldu, bunları bilerek yapmam mümkün değildir bu para göndermem dedi. Ve aynı zamanda maç yemeğine gittiğimizde hesabı hakemler ödüyordu. O para transferleri de yemek hesabına ilişkin ödemelerdir şeklinde bir ifade kullandı. Benim herhangi bir yasa dışı bahise üyeliğim yoktur. Daha önce birkaç kez maça çıktığımda tehditler almıştım. Ancak ben bildiğimi yaptım. Kurallar neyse her zaman onu uygulamadım dedi. Ve herhangi bir şekilde kimseyle para akışının olmadığını ifade etti. Yine Göktuğ Hazar Erel de yardımcı hakem tutuklandı. O da ifadesinde kendisini suçlama maddesi şuydu: sınav sorularını, hakemlik sınav sorularını aldığı gerekçesiyle suçlanıyordu savcılık tarafından. Buna ilişkinde ben eski çıkmış soruları istedim. Bana herhangi bir dönüş olmadı, yanıt gelmedi. Sonrasında başka hakem arkadaşlarımdan istedim ama onlarla beraber soruları çalıştık ve bunlar WhatsApp yazışmalarımızda da kayıtlıdır. Ben zaten bir senedir İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Hakemliği de bıraktım dedi. Ancak hakimlik tutuklama gerekçesinde MASAK verilerini, bilirkişi raporlarını, banka hesap hareketlerini, ki birçok şüpheli transfer bulunuyordu hesap hareketlerinde, ve beyanlarını, ilgili yazışmaları, WhatsApp dökümlerini de dikkate alarak tüm dosya kapsamından hareketle dosyadaki delillerin şu an tamamen toplanmamış olması ve alması muhtemel cezaların üst sınırının yüksek olması nedeniyle şüphelilerin kaçma şüphesi bulunduğunu ifade etti ve bu gerekçelerle tutuklanmalarına hükmetti. Peki hangi suçlardan tutuklanmışlardı? Yasin Kol şike ve teşvik priminin yanı sıra hukuka aykırı kişisel bilgileri kaydetmek, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgededir sahtecilik suçlarından tutuklanmıştı. Tabii MASAK raporu da oldukça çarpıcıydı, özellikle Yasin Kol'la ilgili. Kendisi bir üniversitede güvenlik görevlisi olarak kaydı bulunuyor. Aynı zamanda hakemlikten bir maaş kazanıyor. Ancak yaptığı harcamalar ve hesabına gelen para transferlerinin yarısından fazlasının mesleğinin dışında gelen paralar olduğu ifade edildi, ki en dikkat çeken ayrıntılardan bir tanesi de Yasin Kol'un kendisiyle aynı maçta görev alan hakemlerle arasında birçok maçtan sonra para transferi olduğu ortaya çıkmıştı, ki 38 işlemde hesabına 218 bin lira hakemlerden para geldiği ve Yasin Kol'dan da bu hakemlere 132 işlemde toplamda 853 bin liralık bir para transferi de ortaya çıkmıştı. Tabii oldukça şaibeli bulgular vardı MASAK raporunda. İşte tüm bunlardan hareketle savcılık ifadelerinin ardından iki şüphelinin de tutuklanmasını istedi. Akşam saatlerinde de sulh ceza hakimliği, işte az evvel anlattığım tüm bu gerekçelerle iki hakemin de tutuklanmasına hükmetti Tuğba Södekoğlu.
0: Çok teşekkürler. Arzu Kaya bize son detayları aktardı. Kolaylıklar dileyelim kameraman arkadaşımıza da, ona da. Gün içinde yine gelişmeler oldukça bağlanacağız. Ve devam edelim bir başka operasyon haberiyle. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik de operasyon var. Geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal dahil 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detaylar için Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya İl Ayçe hattımızda. Gülçin, söz sende.
2: Operasyon savcılık tarafından yapılmayan işlerin yapıldığı iddiasıyla yönelik bir soruşturmayı kapsıyor. Ve bu kapsamda da 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ve

0: Şu ana kadar da 45'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal da var. Özellikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlenen bu operasyonla ilgili ayrıntılı basın açıklamasında Sandal'ın, yani önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'ın liderliğinde hareket edilen bir yapılanmaya yönelik bu soruşturmanın yürütüldüğü ifade ediliyor ve suçlamalar kapsamında da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçları da var. Ve bu konuyla da ilgili deliller elde edildiği de öne çıkıyor ki bu deliller ışığında dayanak olan raporlarda Sayıştay raporları, MASAK ve yapılan teknik ve fiziki çalışmalar da bulunuyor. Şu ana kadar 45 şüpheli gözaltına alınmış durumda, arama ve el koymalarda da çok fazla materyalde ele geçirildiği bilgiler arasında. Tabii ki soruşturmanın kapsamında da yine mal ve hizmet alımlarını imza atan personel ve o döneme ilişkin yetkili isimlerin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu ifade ediliyor. Biz detayları İzmir'den aktarmayı sürdürüyor olacağız.
1: Çok teşekkürler. Devam edelim operasyonlarla yine. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında da şu ana kadar 16 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. Bakalım bir detaylara. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu yolsuzluk soruşturmasını. Dün 60 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Mersin Adliyesi'nde yoğun bir gün yaşandı ve ifade işlemleri tamamlanan Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheliye ev hapsi verildi. 1 şüpheli de adli kontrolle bırakıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı vaap seçerse yine onunla birlikte toplam 36 kişi adliyede ve işlemleri devam ediyor. Ve Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında da gözaltına alınan 28 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Ve 2 Ekim'de yapılan operasyonda belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı şüphelilerin. Ankara Adliyesi'ne sevk edildiler. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bunların 13'ü tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihale, fesat karıştırma suçlamaları yöneltilmişti. Ve bir de Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya bakalım. O da yolsuzluk soruşturması ve belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Cumartesi günü gözaltına alınmıştı belediye başkan vekili Murat Güneş ile birlikte. Toplam 14 şüpheli ve emniyetteki işlemler tamamlandı. Hakim karşısına çıkarıldı şüpheliler. Murat Güneş ve 4 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürülüyor. Bir yandan yine iddialar arasında şu var. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edilmesi var. Yine şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Ve FUM'un soruşturmasına yönelik incelemeler, araştırmalar her geçen gün artarak devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son olarak hisse virmanlarını mercek altına aldı. Hisselerin yabancı hesaplara aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor böylelikle. Peki nedir şüpheler, durum? Bakalım fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler vardı ve bunun üzerine bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İdaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak 2025'ten itibaren şüphelilerin hisse senetlerinin tespit edilmesini talep etti. Ve savcılık hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemlerin hangi talimatla gerçekleştirildiği, yine hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği, hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi. Tabii ki Özer bir yandan da İzmir'de CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay bu konuyla ilgili henüz iddialara bir cevap vermedi, sessiz kaldı ama sosyal medyada birinin sorduğu soruya öyle bir yanıt verdi ki dikkatleri üzerine çekti. İzleyelim.
2: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti. Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
1: Ve devam ediyoruz İstanbul'un yol durumuyla. Trafiğe şöyle bir bakalım. Mega kent İstanbul'da bakalım son durum ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritası açık önümde. %58 gösteriyor an itibariyle trafik yoğunluğunu. Köprülerde durum ne? Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler sıkıntılıydı daha çok. Tabii yoğunluk devam ediyor bölgesel olarak. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yöne baktığımızda Bostancı, Küçükyalı o yönlerde yoğunluk var. Yine Altunizade'den itibaren Uzunçayır hatta Acıbadem Altunizade katılımı da epey yoğun. Köprü üstünde de yine ciddi bir yoğunluk var diyebiliriz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Oradaki yoğunluk da devam ediyor. Tabii belli aralıklarla devam ediyor. TEM'de Ümraniye Elmalı kısmı yoğun. Yine köprüye giden güzergahta Kavacık epey yoğun görünüyor. Köprü üzerinde de bir yoğunluk var. Gelelim ana hatlarıyla E5'e TEM güzergahlarına bakalım. Özellikle Avrupa yakasına bakalım. Yine Haliç Köprüsü'ne giden güzergah epey yoğun. Edirne Kapı'dan başlıyor diyebiliriz o trafik için. Ve yine Şişli Mecidiyeköy katılımı yoğun. Daha da geriye baktığımızda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece hattı her sabah olduğu gibi bu sabah da yoğun. Yine Şirin Evler, İncirli dolayları da bir yoğunluk var. TEM bağlantı yolları da yine güne trafikle uyandı, değişmedi. Basın Ekspres yolunda yoğunluk var. Yine Harami Dere katılımı yoğun. Mahmut Bey gişeler dolaylarında da yine bir yoğunluk gözlemleniyor. Genel hatlarıyla da trafik neredeyse %60'a dayandı diyebiliriz. Neyse ki yağış yok. O biliyorsunuz İstanbul trafiğini kat be kat arttıran bir faktör. Bugün öyle bir durum yok diyelim ve devam edelim gün başlıyor. Piyasalara bakacağız. Bu sabah da bakalım bizi nasıl bir manzara karşılayacak acaba? Borsa İstanbul Yüz Endeksi ile başlayalım. Önceki günlere göre ufak da olsa bir toparlanma var. 12.443 puanla güne başlaması bekleniyor. Gong sesinin duyulmasına az bir süre kaldı. Bakan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de açıkladı. Borsadaki artışın %2'ye dayandığını belirtti. Fon soruşturması tabii yansımaları devam ediyor. Devam edelim. Dolar TL paritesine bakalım. 49 lira seviyelerinde. Euro TL 55 lira seviyelerinde. Euro dolar paritesinde ise son durum 1,12 şeklinde. Gelelim faize. Faiz yine %40 bandındaki seyrini koruyor sayılır. %39,74 seviyelerinde. Altının onsuna bakalım. İbre aşağı yönlü. 4.120 dolar seviyelerini görüyoruz. Ve gelelim petrole. Brent petrolün varili 100 doları biraz aşmış durumda. 100,43 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolünde ise ibre aşağı yönlü, o da 89 dolar seviyelerinde. Şimdi altında sıra, iç piyasada altın durumuna bakacağız. İbreler kıpkırmızı ve aşağı yönlü. Bakalım, gram altın 6.511 lira seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altın 11.647 lira. Yarım altın 21.294 liradan işlem görmesi bekleniyor. Tam altında ise durum şu: 42.461 lira seviyeleri. Her gün bakıyoruz piyasalara. Bir yandan Borsa İstanbul, bir yandan faizdeki son durum ve altındaki durum. Tabii savaşların en çok etkilediği de petrol fiyatları. Hepsine şöyle bir göz gezdirerek başlıyoruz. Gün başlıyor da yeni güne. Dedikten sonra gelelim enflasyona. Enflasyon açıklandı, biliyorsunuz rakamlar dün. Eylül enflasyonu %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Burası ilginç çünkü enflasyon 5 yılın ardından ilk kez %30'un altına inmiş oldu. Tabii yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitimde görüldü. Kira zam oranı ise %31,49'a geriledi. İzleyelim detayları.
2: Eylül'de enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Yıllık enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %48,62 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırma, sigorta ve finansal hizmetler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 133'ünde artış, 35'inde düşüş yaşandı. 6'sında değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %14,19'da eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla giyim ve ayakkabı, sigorta ve finansal hizmetler, ulaştırma ve konut izledi. Ev ve işyerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %31,49'dan fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Eylül'de 30 bin lira olan kiraya Ekim'de 9.447 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 30 bin liralık kira Ekim ayında 39.447 liraya ulaşacak. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi.
3: Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır.
1: Tabii Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanınca sendikalardan da peş peşe zam çağrıları geldi. Memursen ve Kamusen maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirtti ve yeniden zam yapılmasını istediler.
4: Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sendikalar maaşların yeniden değerlendirilmesini istedi. Memur ve emekli cephesinden ard arda zam çağrıları geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında enflasyonu %1,84 olarak duyurdu. Yıllık enflasyonsa %29,73 oldu. Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Temmuz'da yapılan %7'lik zammın eridiğini vurguladı.
5: Temmuz ayında yapılan %7'lik artış büyük ölçüde erimiştir. Gelinen noktada ekonomik gelişmeler, kamu görevlileri de emeklilerimizin maaşlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
4: Memursen cephesinden de benzer bir çağrı geldi. Sendika, sabit gelirlilerin alım gücünün korunmasını ve seyyanen zam yapılmasını istedi.
6: Yüksek enflasyon, döviz kuru ve faizlerin oluşturduğu ağır maliyetin yükü, sabit gelirlilerin omuzlarında daha fazla taşınmamalıdır. Enflasyon karşısında eriyen gelirleri güçlendirecek kalıcı gelir politikaları hayata geçirilmelidir. Memur ve emeklisinin alım gücü korunmalı, kayıplar telafi edilmelidir.
4: Her iki sendikada gıdadan kiraya, akaryakıttan enerjiye kadar artan zorunlu harcamaların sabit gelirliyi zorladığını vurguladı. okulların açılmasıyla artan eğitim giderlerinin de hane bütçesine ek yük getirdiğine dikkat çekti.
1: Ve bir son dakika gelişmesi daha. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu vardı. Hatırlayacaksınız, iki ilçenin belediye başkanları tutuklanmıştı. Son olarak da yine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Ayrıntıları yine Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'den alacağız. Telefon attığımızda Yasin Anzerli, söz sende.
7: Evet Tuğba, dakikalar önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer için Sulh Ceza Hakimliği'nden karar çıktı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Ki zaten dünden başlayan bir adliye süreci vardı. Bu süreçte yine gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de tutuklanmıştı. Ama Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kararı bekleniyordu. Sulh Ceza Hakimliği'nde onun da ifade işlemleri dakikalar öncesine kadar devam etti ve hakimlik kararını verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e tutuklama kararı çıktı. Sadece belediye başkanları değil, belediye başkanları ile birlikte 1 Ekim tarihinde çok sayıda belediye personeli gözaltına alınmıştı ki devam eden süreçte onlarla ilgili de kararlar çıktı. Yine çok sayıda tutuklamaya sevk edilen isim vardı. Tutuklama kararları çıktı. 7 şüpheliye ise ev hapsi verilirken bir şüpheliye de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıktı. Vahap Seçer'le birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde toplamda 36 kişinin işlemi sürüyordu. İlk etapta 1 Ekim tarihinde 59 kişi gözaltına alınmıştı ama gelen ifadeler sonucunda ek bir kişiye yönelik de gözaltı kararı çıkmıştı. Aslında toplamda 60 kişi için bu karar, bu işlemler verildi. Ve tabii buradaki iddialar nelerdi? Kısaca ondan bahsedecek olursak ciddi miktardaki kamu zararları işaret edilmişti. Yapılan bazı ihalelerdeki usulsüzlükler ve doğrudan temin alımlarındaki usulsüzlükler gerekçe olarak gösterilmişti. Yine Mezitli Belediye Başkanlığı ve yine Yenişehir Belediye Başkanlığı'yla da ilgili işlemler vardı. Orada da kamu zararları, tespitleri, iddiaları vardı dosyaya giren. Ve işte o kararlar verildi. 1 Ekim'den bu yana işlemler devam ediyordu. Ve kararların sonucunda da hem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hem Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında tutuklama kararı çıktı. Yani Mersin'de Büyükşehir'le birlikte toplamda 3 belediye başkanı bu yapılan işlemlerde, bu yapılan adliyedeki süreçte tutuklama kararlarını çıktığını söyleyelim.
1: Teşekkür ediyoruz Yasin Anzerli'ye. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tutuklandığı son dakika bilgisini paylaşmış olduk. Yine gelişme olursa bu soruşturmaya dair paylaşacağız an be an. Şimdi otomobil pazarlarındaki son duruma bir bakalım. Yıl sonu yaklaşıyor malum. Bir yandan kampanyalar var. 2025 ve 2026 model araçlar için indirim kampanyaları düzenleniyor. Her yılın bu dönemi olur. Tabii bu indirimler ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyor. Bir yandan da biliyorsunuz küresel bir sıkıntı var. Akaryakıt fiyatlarında yükseliş, tırmanış var. Bu artış da araç almak isteyenleri elektrikli araçlara yöneltiyor ister istemez. İşte son duruma bir bakalım haberimizde.
8: Otomotivde yani %20 oranında bir zam bekliyorum ben. Yıl sonunda 2027 yılında sıfır araçlarda %20 oranında bir zam geleceğini düşünüyoruz.
4: Yıl sonu yaklaşırken otomobil pazarı hareketlendi. 2025 ve 2026 model araçlar için satış kampanyaları düzenleniyor.
8: Şu an için fiyatlar gayet uygun. Yani almak isteyen müşterilere ben almalarını öneririm. Yerli araç düşünecek olursak 2025 veya 26 model araçların en pahalı fiyatları şu anda 2,5 milyon TL. C segment dediğimiz araçlar, Avrupa araçlarında fiyatları 4 milyon 500 bin TL civarında.
9: Gördüğüm kadarıyla aslında ikinci ellerde fiyatlar iyi gibi duruyor şu anda.
10: seçenek bakacağız, gezeceğiz, göreceğiz. Bütçemize uygun bir araba bulabilirsek alacağız.
11: Peki vatandaş bu dönem en çok hangi aracı arıyor? Yıllardır tahtın sahibi benzinli ve dizel araçlar önde ama bir rakip hızla yükseliyor.
8: Elektrikli araç satışlarında yaklaşık %10 ile 15 arasında bir artış gerçekleşti. Eşel mobil sistemi biliyorsunuz devre dışı kalıyor artık. Bundan sonra yakıtın ne olacağı belli olmadığından dolayı biliyorsunuz savaştan dolayı fiyatlar da yüksek. İnsanlar şu anda acaba elektrikli mi alsam yoksa yine benzinli araç mı alsam diye düşünenler şu anda meyilli olaraktan elektrikliye doğru dönüş yaptılar.
12: Öncelikle elektrikli ekonomik olduğu için ama benzinli hibrit de kullanılabilir düzeyde. Fakat mantıklı olan şu an için elektrikli.
1: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmaları hızla ilerliyor. 2027 ve 2028 yılında 14 hızlı tren seti üretilmesi hedefleniyor. Çalışmalardaki son durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
2: Milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmaları sürüyor. Gelecek yıl hedef 7 hızlı tren seti üretmek.
3: İlk milli hızlı tren setinin test süreci başarıyla devam ediyor. Saatte 225 km işletme hızına sahip tren, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 km hıza ulaştı. İkinci milli hızlı tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. İkinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti öğretmeyi hedefliyoruz.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçtan oluşan milli zırhlı tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, trenlerin kritik birleşenlerinin Aselsan işbirliğiyle üretildiğini kaydetti.
1: Şimdi nefes kesen bir görüntü izleyeceğiz. Adrenalin tutkunları bu görüntüye kilitlendi diyebiliriz. Çin'den görüntüler, Xianzhou ilçesinden. Bakın yerden metrelerce yükseklikte ipin üzerinde yürüyorlar. Bir izleyelim bu görüntüleri, nefes kesen görüntüleri. Sonra neden oradalar, ne yapıyorlar onu anlatacağım.

0: Evet, yerden yüzlerce metre yükseklikte. Aslında hepsi birer sporcu ve bu da kıyasıya bir mücadele. Hızlı Highline Dünya Kupası için nefes kesen bir yarışa imza attılar diyebiliriz. 11.'si düzenleniyor bu turnuvanın ve Dünya Kupası'nın resmi etaplarından biri bu. Gökyüzündeler neredeyse, o kadar yüksekteler ve bir ipin üzerinde kıyasıya mücadele ettiler. Geçmeye çalıştılar, en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştılar. Tabii izlerken yürekler ağza geliyor ama düşünsenize, onlar o ipin üstünde dengede kalmayı başarabilen çok cesur sporcular. Ve kararlılıkları da işte böyle yansımış oldu kameralara. Hakikaten biz izlerken insanın yüreği pırpır ediyor ama onlar düşünsenize, bunu gerçekleştiriyorlar ve sporcular Dünya Kupası karşılaşması hakikaten nefes kesici görüntülerdi. Biz de gün başlıyor oradan sizlerle paylaşmak istedik bu görüntüleri. Dedikten sonra devam edelim. Dün kritik bir toplantı vardı. Mekke İttifakı Riyad'da toplandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan oluşturuyor bu ittifakı, biliyorsunuz. Tabii son dönemde Husi saldırıları arttı, bölgeyi tehdit ediyor. O açıdan da çok önemliydi bu toplantı ve toplantı sonrasında da kritik kararlar alındı. Ortak bir açıklama yapıldı. Askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'da bir araya geldi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
2: Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen

0: Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
1: Bakan Fidan toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Yemen meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.
0: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin.
1: Üç ülke ortak açıklama da yayımladı. Buna göre Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı Kor General Nauman Mahmud 3 yıllığına atandı. Taraflar Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirlerle tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadı. Kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmek için askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.
2: Tabii Mekke Anlaşması bu ittifak bölge ülkelerini de çok yakından ilgilendiriyor. Katılımın artması da hedeflerden biri. Bu toplantının ardından Katar'dan bir açıklama geldi. Mekke Anlaşması'nı bölge güvenliği açısından umut verici bulduğunu açıkladı Katar. Bakalım o açıklamanın şimdi detaylarına. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü El Ensari yaptı. Açıklamayı ülkesinin bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü bölgesel işbirliğini desteklediğini belirtti. Ensari, Mekke Anlaşması bölgemiz için çok önemli bir adım dedi. Ve bölge güvenliği açısından epey umut verici bir gelişme ifadelerini kullandı. Körfez ülkelerinin bölgesel işbirliğini hızlandırdığını ifade etti ve açıklamada Körfez'in güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğu da yine vurgulandı. Şimdi Hürriyet gazetesinden bir haber okuyacağız. Irak sınırında mayın temizliği başlığını görüyoruz. Bakalım şöyle detaylarına. Şöyle Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama ve Temizleme Timleri. Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi kırsalında terörden temizlenen bölgeleri mayın ve patlayıcılardan arındırıyor. Tabii terörist Türkiye sürecinde gözler sağda. Silah bırakma süreci devam ediyor. Bir yandan da işte bu çalışmalar var. ÖMAT, Özel Mayın Arama ve Temizleme Timleri yürütüyor bu çalışmayı. Irak sınırında yer alan 1995'te terör nedeniyle boşaltılan Kurudere, Kavuşak, Işıklı bölgelerindeki köylerin terör baskısından kurtulmasının ardından bölgenin her karışını güvenli hale getirme çabası var. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı uzman ekiplerce bölgenin mayın ve patlayıcılardan temizlenmesi için titiz çalışma yürütülüyor. Son teknoloji ürünü teçhizatla donatılmış deneyimli personelden oluşan bu tim görev sürecinde dikkatlice hazırlık yapıyor. Dedektörlerle aranıyor diyor ve orada yarın çocuklar oynayacak alt başlığında görüyoruz. Her şey tabii biraz da onlar için. Görevimiz insanın hayatını korumak ve vatan toprağını yeniden güvenli yaşanabilir hale getirmektir. Biz temizlediğimiz alana sadece bir arazi parçası olarak bakmıyoruz. O alan yarın bir çocuğun güvenle oyun oynayacağı bir park, bir çiftçinin üretim yapacağı tarla veya bir ailenin güvenle yaşayacağı vatan toprağıdır. İfadeleri yine kullanılmış yapılan açıklamada. Bu önemli haberi de aktardık Hürriyet gazetesinden. Ve devam edelim. Şimdi tabii Mekke İttifakı'nın Riyad toplantısının da ana gündemlerinden biriydi bu Husi tehdidi. Yemen ordusu, Suudi Arabistan destekli Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonu başlattı. Önemli, Arap koalisyonu operasyona 100 savaş uçağıyla destek verdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği ise vatandaşlarını uyardı saldırılar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda bir uyarı yayınladı.
1: Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonu başlatıldı. Yemen ordusu Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Husilerin askeri kapasitesini hedef aldı. Stratejik öneme sahip Babül Mendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Suriye

0: Sırbistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da operasyona 100 savaş uçağıyla katıldığını duyurdu. 324 yüksek değerli hedefinin imha edildiğini açıkladı. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savunuyor. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya stratejik saldırı başlattı. Yerel kaynaklar kentin çeşitli bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu, kent üzerinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı. Yemen ordusu ayrıca Babül Mendeb kıyısındaki stratejik liman kenti Muha'yı da Husilerden geri aldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava aracı veya füze saldırıları nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması durumuna değindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz buna bağlı kalmayı amaçlıyoruz dedi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İngiltere'deki Amerikan hava üssünden uçaklarını çekmeleri hakkında konuştu. Hatırlayacaksınız, yakın zamanda o üssün yakınlarında bir girişim olmuştu, saldırı girişimi. Spesifik tehdit vardı dedi Trump da ve İran'la doğrudan görüşmelere ise her zaman açık olduklarını ifade etti. And rather than
0: attempting... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'den bombardıman uçaklarını çekme kararına değindi. Kararın sebebini spesifik tehdit olarak açıkladı. İngiltere'deki Amerikan hava üssünde İran bağlantılı komplo iddiaları gündeme gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri üste konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekmişti. Trump tehdidi yapan kişileri biliyoruz dedi. İngiltere Amerikan kuvvetleri için hala güvenli mi sorusuna ise bence öyle diye yanıt verdi. Yeni başbakanla çok iyi bir ilişkim var diye belirtti. Trump Fly Dubai uçağında yaşananlardan kişisel olarak İran'ın sorumlu tuttuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise olayın İran'la bağlantılı olup olmadığıyla ilgili henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını belirtti. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Amerikan Başkanı İran'la doğrudan görüşmeleri her zaman açığız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise devamlı yaptırımlar uygulayan ve anlaşmaları bozan düşmanla müzakere etmenin anlamı yok ifadelerini kullandı. Arabulucuların barışı yeniden sağlama çalışmaları sürerken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Pakistan'da diplomatik çabaları görüşmesi bekleniyor.
1: Şimdi bir grafikle devam edeceğiz. Malum İsrail'de genel seçim var, 27 Ekim'de az kaldı ve anket sonuçları da geliyor tabii, kamuoyu araştırmaları artık son 22 gün ve İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu için işlerin pek iyi gitmediğini konuşuyoruz günlerdir, hatta haftalardır. Geçmişteki anketlerde de durumu hiç parlak değildi ama son araştırmaya göre de muhalefet partilerinin Başbakan Netanyahu liderliğindeki o iktidar koalisyonunu 5 sandalye kadar fark attığı, 5 sandalye önde olduklarını ortaya koyuyor. Şöyle bir bakalım. İsrail'de seçimlere 22 gün kaldı dedik. Bakın muhalefet blokunda 54 sandalye görünüyor son araştırmaya göre. Netanyahu koalisyonunda ise 49 sandalye var. Tabii muhalefet bloğu güçlü. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz bir anlaşma imzaladılar hepsi bir araya gelip. Eizenkot başta olmak üzere 23 sandalye. Bakın yine Naftali Bennett beraberler. Yair Golan da yine o ittifak epey güçlü. Bir yandan tabii Netanyahu bloğu da var. O koalisyonda da 49 sandalye hesaplanmış. Yine Likud Partisi, Netanyahu'nun partisi, Ben-Gvir'in partisi ve yine diğer partiler, Smotrich'in partisi özellikle bir arada yer alacak. Tabii başından beri şu konuşuluyor, asıl seçimi Arap partileri belirleyecek. Onlarda da bir yükseliş var. Bakın Ulusal Demokratik Birlik olarak ortak listede 8 olarak hesaplanmış son kamuoyu araştırmasında ve Mansur Abbas Birleşik Arap listesi de 5 sandalye olarak hesaplanmış. Tabii tüm bunlar hesaba katıldığında tek bir aslında sonuç var ortada. Netanyahu için işler hiç iyi gitmiyor. İşte son dönemde yaptığı tüm bu çırpınışlarda bu yüzden son uçak krizini bile bakın İsrail'e bir tehdit olarak belirtti. Onun üzerine duyumlar alındığını belirtti. Halbuki iki gün önce pilotların da yer aldığı liste kendisine iletilmiş, haberi varmış listeden örneğin. Tabii hep bir düşman yaratma derdinde, bölgeyi karıştırma, tansiyonu yükseltme, hatta tek bir amacı var, bu seçimi erteletmek. Bakalım 22 gün kaldı, neler olup bitecek göreceğiz. Tabii Netanyahu tırnak içinde belirtelim, yıllardır da bir sonuçta yöneticilik yapıyor, devlet yöneticiliği. Halk nezdindeki durumu da parlak değil son dönemde. Sokaklarda da protesto var. İzleyip göreceğiz, yakından takip edeceğiz bu sonuçları, anket sonuçlarını da ve seçimleri de tabii ki. Dedikten sonra devam edelim. İsrail'in Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatmasına Ankara'dan tepkiler geldi tabii peş peşe. Mesajlarda İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.
2: İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine Ankara'dan sert tepkiler geldi. Kuneitra vilayetindeki sözde Sufa 53 hattı üzerindeki çalışmaların durdurulması çağrısı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacılığını yeni sahalara taşımaya yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.
3: Netanyahu ve hükümetinin saldırganlığı artık bütün bölgemizin ve küresel barışın karşı karşıya olduğu açık bir tehdide dönüşmüştür. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz.
2: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını aşındırması şiddetle kınandı. İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in statüko üretmeye yönelik çabalarına tepki gösterdi.
4: İsrail'in yeni bir oldu bitti ve statüko üretmeye yönelik çabalarını görüyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in işgalci politikalarının dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu ifade etti.
5: Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır. Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla vurguladığı gibi Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplum İsrail'in bu zorbalığına karşı daha fazla sessiz kalmamalıdır.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'e tepki gösterdi. Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez dedi. İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine son vererek işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Az önce de değinmiştim. Dubai Tel Aviv seferini yapan ve Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan o Fly Dubai uçağıyla ilgili iddialara bir yenisi de eklendi. Pilota saldıran yardımcı pilotun bu eylemi işe girmeden önce planladığı öne sürüldü. Ve iddiaya göre yardımcı pilot Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedefliyordu.
0: Fly Dubai uçağının pilotu Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedefliyordu. İddia İsrail yetkililerden. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ummanlı yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Reuters haber ajansına konuşan İsrail yetkililer, yardımcı pilotun saldırıyı havayolu şirketinde işe girmeden önce planladığını öne sürdü. Haberde pilotun Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedeflediği iddia edildi. Şüphelinin bu yılın başlarında da Tel Aviv'e yapılan bir uçuşta görev aldığı, o seferde de uçağı kaçırıp düşürmeyi tasarladığı Ancak uçakta tanıdığı bir yolcunun olması sebebiyle eylemden vazgeçtiği öne sürüldü. Şüphelinin kimliği iki kaynak tarafından Hamam El Hammami olarak ifade edilse de resmi bir isim açıklanmadı. Olayın ardından Netanyahu, Umman gibi İsrail'le diplomatik ilişkisi olmayan ülke vatandaşlarının İsrail seferlerinde görev almasına izin verilmediğini hatırlattı. Yabancı hava yollarının güvenlik taramalarının gözden geçirilmesi talimatı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance ise olayın İran'la bağlantılı olup olmadığı soruldu. Vance bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını söyledi. Haaretz gazetesi saldırıyı düzenleyen Ummanlı pilotun da yer aldığı yolcu ve mürettebat listesinin uçuştan 48 saat

güvenlik taramalarının gözden geçirilmesi talimatı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance ise olayın İran'la bağlantılı olup olmadığı soruldu. Vance bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını söyledi. Haaretz gazetesi saldırıyı düzenleyen Ummanlı pilotun da yer aldığı yolcu ve mürettebat listesinin uçuştan 48 saat önce Ulaştırma Bakanlığı'yla Dış İstihbarat Servisi Mossad'a ulaştığını yazmıştı.

0: Gördük. Hı hı. Bu farkın makasın bir parça kapanması da bundan kaynaklandı. Ama gün sonunda şunu söylemek gerekiyor. Ya bu rakamlar dolar bazında da bizim açımızdan yüksek.
1: Yüksek.
0: Bu şey değil. Yani elbette dünyanın şeyi bu bizdeki yani bizim petrol etmiyoruz. Biz sonuçta ithal ediyoruz bunu. Gün sonunda dolarla ithal ediyoruz aynı zamanda. Hı. Belki ekonomi yönetimi tarafından bir parça da yüksek bırakılma, tutulma amaçlanıyor. Çünkü buradan elde edilen bir vergi geliri var. Hı. Artı bir de benim anladığım tüketim açısından da bir fren olarak görülüyor. Yani ucuz daha atıyorum şu an 2 dolara yakın çünkü 1.80 1 dolar 80 sent diyelim dizel motorin fiyatı. Hı hı. Hani bu 1.20'lerdeydi geçmişte. 1 dolar 20 sent ya da 1 euro 25 sent falan civarındaydı. Onun için söylüyorum. Yani bu sadece vergi geliri değil. Aynı zamanda bir de bunun yanında bir yönetim biçimi de yani bir talebi kontrol biçimi de aynı zamanda gibi görünüyor. Hı hı. Ki bir yandan da ihracatımızdaki performansımız ortada. Hani bu ay gerçi iyiydik ama hani genel olarak bir sıkıntımız var bazı sektörlerimizde. Dolayısıyla tüm bunları konuştuğumuz zaman petrol fiyatı sadece vergi toplama amaçlı değil. Aynı zamanda ekonominin yönetimi makroekonomik bazı dengeler açısından da bir şey
1: gösterdi.
0: Silah gibi kullanılıyor sanırım.
1: Peki bir çok hızlı bir soru. Şimdi dün biz gördük ya enflasyonu. Hep işte Brent petrol nerelere gitti, nerelerden geldi, gitti geldi konuşup evet, duruyoruz. Evet. Bunda akaryakıt etkisini konuşuyoruz. Çok ciddi bir yansıması var mı enflasyon üzerinde?
0: Yani enerji, şöyle ulaştırma kaleminde gördük zaten. Gördük. Orada gördük. Bir de gıdada gördük. Evet. Yani ikisi de var. Yani 30'un içerisinde nereden baksan toplamı 8-9'dur.
1: Üretici enflasyonunda.
0: Orada da gördük. Orada da önümüzdeki aylarda etkisini göreceğiz. Çünkü şeyde gördük. Üretimdeki fiyat artışı var. Üfe'de.
1: Üfe'de var. Hı-hı, çok var. Teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. Şöyle hızlıca bir ekonomiye baktık bugün. Hı-hı. Teşekkürler. Ben yarın teşekkür yine ederim. Beraberiz. Yavuz Barlas'la konuştuk. Bir bağlantı yapalım şimdi. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 7 öğrenci yaralandı. Olaya ilişkin ayrıntıları alacağız. Emine Derya o noktada bizi bekliyor. Emine söz sende.
2: Sena Alkan, Özgür Balaban'la birlikte sabah saatlerinde saldırının meydana geldiği okulun tam önündeyiz. Burası İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kayaşehir ve arkamdaki işte bu ilkokulda sabah saatlerinde saatler 8'i 40 geçeyi gösterdiğinde bir saldırı meydana geldi. Şimdi elimizdeki en yeni bilgilerle başlayalım. Saldırıyı gerçekleştiren bir kız öğrenci ve bu okulun öğrencisi değil, kendisi 10. sınıfta okuyor. Küçükçekmece'de başka bir lisede. Sabah saatlerinde buraya geliyor. Bu arada saldırgan kız öğrencinin annesi de gözaltına alındı ve annesinin beyanına göre şöyle söylüyor. Kızımın psikolojisi iyi değil. Evdeki bir bıçağı almış, buraya okula gelmiş ve öğrencilere saldırmış. Şimdi öğrencilerin tabii ki en merak edilen soru sağlık durumları. Yine 7 öğrenci, yaralanan 7 öğrencinin tamamı kız bu arada, onu söyleyelim ve 3'ünün sağlık durumu ne yazık ki ağır. Tabii ki ihbar üzerine olay yerine hızlıca hem polis ekipleri geldi hem sağlık ekipleri geldi. Hala bölgede polis ekiplerinin görev yaptığını söyleyelim. Bir yandan da aileler burada, veliler, haberi alıp gelen veliler burada. Onlar da biraz endişeliler açıkçası, birbirlerine soruyorlar ne oldu, neden oldu diye. Tabii ki en merak edilen soru şu, kız öğrenci neden öğrencilere saldırdı? Dediğimiz gibi biz de takip ediyoruz ve aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Emine Derya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir reklama gidelim, dönüşte devam edelim.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuşuyor, döndük.
2: Radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından bizi takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimize en iyi dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle bu kutlu çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyor. Başarılarla dolu bir yasama yılı geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum. Önemli iç ve dış gelişmelerin yaşanacağı yeni dönemi ülkemize, milletimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza, aynı zamanda siyasi parti gruplarıyla sayın milletvekillerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gazi Meclis'te görev yapan ve ebediyete irtihal eden milletvekillerini rahmetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürlü bir ömür diliyorum. Yasama organının kurumsal adresi Gazi Meclisimiz, şüphesiz milletimizin talep ve menfaatlerinin, inanç ve değerlerinin, tarihi hafızasının ve gelecek beklentilerinin temsil mekanizmasıyla vücut bulduğu, ülkemizdeki farklı seslerin uyumu ile devlet ile orkestraya dönüştüğü, ortak aklın ve milli iradenin tecelligahı Türk devletinin kalpgahıdır. Asırlar geçse de, kurumlar dönüşse, yöntemler değişse de, pergelin sabit ucunda Türk devlet geleneğinin danışma ve meşveret kültürü vardır ve bu kültür Türk töresinin ana omurgasını teşkil etmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügatü't-Türk'te ifade ettiği üzere, geniş elbise eskimez, istişare ile alınan akıl bozulmaz. İstişare ve danışmanın sonucu olarak ortak akıl ile alınan kararlar, kamu vicdanının gür sesi, toplumsal dayanışmanın güçlü zemini, milli birlik ve beraberlik duygusunun sarsılmaz iradesidir. Yanlışı telafi, noksanı tamam eden milli muhakeme ve muhasebe mekanizması olan istişare ve danışma, aynı zamanda da toplumsal fay hatlarını doldurarak sosyal gerilimleri önleyen ve bir arada yaşama iradesini tahkim eden milli aidiyet ve mensubiyet şuurudur. Dede Korkut'un il gider, töre kalır vecizinden mülhem, Türk devleti emperyalist iştigallerle dağılmanın eşiğine geldiğinde istişare ve danışma son Osmanlı mebusa meclisinde misak-ı milli kararlarıyla milli vahdete bürünmüştür. İstanbul'un işgaliyle türlü tehlikeleri atlatarak Ankara'ya koşan mebuslar, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Büyük Millet Meclisi'nde istiklal davasını yaşatmış, Sevr Paçavrası'nı tarihin çöplüğüne atmıştır. Unutulmaması gerekir ki İstiklal Harbi'nin ana karargahı Büyük Millet Meclisi'dir. 15 Temmuz hain kalkışmasında yazılan demokrasi destanının merkezi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milleti milli mücadelesini meclis çatısı da vererek dünya siyasi tarihinde nadir ve müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu sebeptendir ki Türk milleti için meclis olağan dönemler kadar olağanüstü dönemleri sevk ve idare etme kabiliyeti, barışta olduğu kadar savaşa da hazır olabilme kapasitesi, vatanına, toprağına, istiklal ve egemenliğine göz dikenlere karşı mücadele iradesidir. Değerli milletvekilleri, şüphesiz Türkiye'nin demokrasi yolculuğu güneşli ve pürüzsüz yollarda gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk demokrasisi askeri darbelerle sınanmış ve her bir askeri darbe Türk demokrasisinde yaralı hafıza durakları oluşturmuştur. Türk siyasetinde darbeler devlet kurumsallığının zayıflamasına, imkan ve fırsatların heba olmasına ve devletin yüksek politik hafızasının daralmasına sebebiyet vermiş. Ancak Türk milletinin demokrasiye sadakati eskilmemiş, bilakis daha da güçlenmiştir. Parlamenter sistemin uygulandığı dönemde istikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar hızlı ve etkin kararlar alınmasına mani olmuş, millet ve devlet hayatında pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklemiştir. Hatırlatmak isterim ki çok partili hayata geçilen 21 Temmuz 1946 ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuken ve fiilen uygulamaya başladığı 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında 51 Cumhuriyet Hükümeti kurulmuş, ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olan kısa ömürlü hükümetler, koalisyon pazarlıkları ve belirsizliğin ortaya çıkardığı istikrarsızlık, Türkiye'nin küresel rekabette geri kalmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda siyaset kurumuna düşen görev, sorunların çözüm adresi ve güçlü kurumsallığın teminatı olmaktır. Siyasi yelpazenin neresinde konumlanırsa konumlansın, siyasi partiler programları ve ideolojik yönelimleriyle siyasetin alanını genişletmek, toplum müştereklerinin zeminini güçlendirmek için vardır. Türk milletine hizmette birbiriyle yarışırken aynı zamanda demokratik kültürün olgunluğu

anlaşması ve devletin yüksek politikalarının devamlılık sağlaması için iletişim ve mutabakat içerisinde olmak durumundadır. Bunları bilmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mazisini, ruhunu ve davasını bilmek, yasama sorumluluğun mahiyetini kavrayabilmektir. Oportünist ve popülist heveslerden kurtulmak, kısır ve verimsiz siyasi tartışmalardan kaçınmak, Türk milletinin âli menfaatleri, huzur ve refah için gayret etmek, Türk devletinin bekası ve ilerlemesi için çaba göstermektir. Bunu bilmek, Türk milletine hizmet yolunda siyaseten rekabet ederken, Türk devletinin milli siyasetinde sırf iktidarın karşısında olmak adına Edirne'yi Enver alacağına, Bulgar alsın çukuruna düşmemektir. Bu vesileyle siyasi partilere ve Türk milletini temsil eden muhterem milletvekillerine yeni yasama yılı münasebetiyle şu hususları hatırlatmak isterim. İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak, yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir. Siyasete farklı pencerelerden bakıyor olsak da, gelecek ufkumuz müreffeh toplum güçlü Türkiye'dir. Bu hatırlatma

birlikte yeni yasama yılında siyasi partilerimizin hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret içerisinde olmalarını temenni ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, Türk milletinin 100 yıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye yüzyılının başında 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda temasıyla 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattığımız 15. olağan kurultay sürecimizde 4 Ekim 2026 itibariyle ilçe ve il kongrelerimiz tamamlanmıştır. İnancın ve itimadın tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği, partimizi büyütme heyecan, arzu ve kararlılığının coşkuya dönüştüğü her kongremiz toy havasında geçmiş, kaybedenin olmadığı kongrelerimizde ülkücü irade tecelli ederek lider ülke Türkiye hedefimizi gerçekleştirecek kadrolarımız seçilmiştir. Kurultay sürecimiz olağan büyük kongremizle tamamlanacak. Partimiz aynı ülkü değişmez irade ve sarsılmaz inançla kutlu ülkelerine yürümeye devam edecektir. Bu vesileyle ilçe ve il kongrelerimizde görev alan başkanlık divanı üyelerimize, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimize, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileriyle tüm neferlerine en kalbi şükranlarımı sunuyor. Yeni seçilen teşkilat mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum. Kıymetli milletvekillerim, önümüzdeki dönem kalkınmanın ve yükselmenin önünde engel olan sorunların miadını Türkiye'de siyaset ve devlet hayatında kutlu bir merhalenin, yüksek bir mertebenin miladını teşkil etmektedir. Bunların başında terörsüz Türkiye hedef ve politikalarına dair gelişmelerin yoğunlaşacağı yeni yasama yılı faaliyetleriyle yaklaşan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve mahalli idareler seçimleri gelmektedir. Parti olarak bu dönemde program, politika, proje ve kadrolarımızla Türkiye'nin önünde açılacak huzur ve refah sayfalarının irfan mürekkebi, hakikat kalemi olacağımıza itimadım tamdır. Milletimizle kurduğumuz samimi ve köklü bağı daha da güçlendirerek her alanda üç hilali zirveye taşıyacağız. Bizim mücadelemiz vatanımızın her karışına, milletimizin her ferdine, milli varlığımızın her zerresine ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesinde olanların yürüyüşüdür. Yolumuz fitne ateşlerini sinesinde söndüren, tahrikleri akıl ve iman ile boğan, ihanete boyun eğmeyen ülkü neferlerinin yoludur. Her bir ülküdaşımız, milletimizin kutlu davasını omuzlarına yükleyen, tarihin kadim sesini gönlüyle işiten, coğrafyanın hakikatine Türk gözüyle bakan iradenin, ferasetin ve cesaretin timsalidir. Bu şuur ve anlayışla ne çizgimizden saptık, ne duruşumuzu bozduk. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle her yılı bir asra bedel senelerde ilkelerimizden ve ülkülerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Siyaseti kısır bir iktidar mücadelesinin çıkar ya da çatışmanın unsuru değil, toplumsal uzlaşının ve huzurun

tesis aracı olarak gördük. Büyük Türk milletini içerisine düştüğü her türlü darboğazdan kurtarmayı görev addeden ülkücü hareket, kendisini milletin adamışların buluşma yeridir. Temel hedefimiz, Türkiye'yi içinde bulunduğumuz bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, istikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Milletimizin kararı nettir. O da topraklardan terörü bir daha yeşermemek üzere söküp atmak, milli birlik ve bütünleşmeyi güçlendirmektir. Türkiye'ye yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır. 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır. Bunun yanında Türkiye'nin kalkınma defterine ulaşabilmesi için biriken yapısal sorunların çözülmesi, güncel meselelerle birlikte köklü reform adımlarının atılmasını da gerektirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki meclis dönemini kısır siyasi tartışmaların ötesinde Türkiye'nin orta ve uzun vadeli geleceğini şekillendirecek bir yapısal reform dönemi olacaktır. Diğer yandan 3 Ekim 2026 tarihinde yaptığım detaylı açıklamada vurguladığım üzere Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmemelidir. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti, hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu da güçlü kurumlar ve öngörülebilir bir hukuk düzenidir. Bu nedenle yeni yasama yılında atılacak demokratik adımlarla kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye dönük gayret ile yolsuzluk ve yozlaşmayı önleyecek girişimlerin birbirinden ayrı düşünülmemesi ve eş güdümle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Muhterem dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, içinde bulunduğumuz yüzyıl, vicdanı körelmiş, gözünü hırs bürümüş aktörlerin kural tanımaz politikalarıyla dünyanın ve insanlığın felakete sürüklendiği bir dönemi ihtiva etmektedir.

ne hazindir ki insanlıktan zerre-i miskal nasibini almamış bu kural tanımazlara kural tanıtacak mekanizmalar da üç maymunu oynamaktadır. Birleşmiş Milletler insanlığın yaşadığı soykırımlara, emperyalist güçlerin güç mücadelelerinin dönüştüğü kaynak savaşlarına karşı evrensel insan hakları normları ve küresel adalet adına müdahale edememektedir. Milletlerin en üst düzeyde temsil edildiği bu kurum ne yazık ki dünyanın içinde bulunduğu zorbalığa mukavemet edecek kadar karar alıcı mekanizmadan yoksundur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dünya beşten büyüktür ve dünya bu beş devletin politik egolarına ve çıkarlarına mahkum edilemeyecektir. Türkiye tarih boyunca insanlığa hizmet eden, adalet terazisini insanlığın âli menfaatleri ölçüsünde kuran, mazlum milletlerin sığınağıdır. Nizam-ı alem davasıyla gittiği yerlere barış ve refah götüren huzur limanıdır. Bunun için diyoruz ki, Birleşmiş Milletler'in siyasi merkezi New York ise, adalet merkezi Ankara'dır. Bu doğrultuda Türkiye Birleşmiş Milletler bünyesinde insanlık değerlerini hukuku ve adaleti esas alan bir reform anlayışıyla mesuliyet duygusuna sahip ülkelere öncülük edebilecektir. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun genel kurula hitabı insanlık tarihinin utanç vesikası olmuştur. Maalesef elinde binlerce masumun kanı olan soykırımcının insanlık ve ahlak dersi vermek üstahlığında bulunduğu bir tiyatroyu bütün dünya izlemiştir. Diyorum ki Hitler'in kendisini insan hakları savunucusu, Mussolini'nin kendisini özgürlük havarisi, Stalin'in ise demokrat olarak nitelendirilmesi ne kadar gerçekçi ise Netanyahu'nun dünyanın en ahlaklı ordusuna sahibiz demesi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tiran olarak nitelendirmesi de o kadar gerçekçidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun hezeyanları esasında Batı'nın ikircikli ve samimiyetsiz politikalarının iflas etmiş insani değerlerinin emperyalizmin aynasında yansımasıdır. Çok defa işaret ettiğimiz ve uyardığımız gibi İslam ülkelerinin İsrail karşısındaki tavır ve duruşlarını belirlemeleri ve açıkça ortaya koymaları şarttır. Merhum Cahit Zarifoğlu'nun Filistin bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde dizelerini atfen. İslam ülkelerinin kınamanın ötesinde ortak bir tavır ve irade sergilemesi kaçınılmazdır. Zira İsrail, bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için tehdittir. İsrail, saldırganlığı, yayılmacılığı ve hukuk tanımazlığının önlenmesi ve bölgenin selameti için önerdiğimiz Kudüs İttifakı'nın yahut Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam barış gücünün oluşturulması kaçınılmazdır. Küresel siyasetin ve uluslararası güvenlik düzeninin önemli bir dönüşüm yaşadığı politik risklerin kalıcı bir nitelik kazanmasına yol açabilecek uzlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde hukuku, barış ve adaleti esas alan duruşuyla sözüne güvenilir bir ülke olarak Türkiye'yi her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu da açıktır. Sayın milletvekilleri, kıymetli misafirler, Türkiye

güvenliğini demokrasiyle, kalkınmasını hukukla, toplumsal barışını adaletle ve bölgesel etkinliğini güçlü bir devlet kapasitesiyle birlikte ilerletmek durumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde siyasi patenajlarla, ideolojik saplantılarla ve gündem kaymalarıyla enerji ve zaman kaybına yer yoktur. Bunu başarabildiğimiz ölçüde Türkiye, kendi geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmakla kalmayacak, çevresindeki krizlerin çözümünde ve bölgesel düzenin yeniden şekillenmesinde daha etkin ve yapıcı bir aktör olarak öne çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milli birlik, toplumsal adalet ve ortak refah idealinden alan güçlü bir Türkiye'yi bugünden inşa etmek kararlılığındadır. Bu doğrultuda küresel ölçekte krizlerin ve güç savaşlarının yaşandığı kritik dönemde ülkemizin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla yağmur stratejisini geliştirmiştir. Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Rahmet, zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin, batında ise huzurun, refahın, saadetin, nefsten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin ve düşünce buhranından salaha kavuşmanın muştusudur. Yağmurun rahmeti, Türk sosyal hafızasında ve kültürel literatürde geniş bir yer bulmaktadır. İslam dünyasını yakıp kavuran savaşlar ve çatışmalar, insanlık suçları, mazlumların göğe yükselen feryatları, kadın, çocuk, yaşlı demeden emperyalist güçlere gerçekleştirilen katliamlar, huzur, barış ve istikrar ikliminin kuraklaşması, etnik bölünmeler, mezhepsel ayrışmalar, parçalanan coğrafyalar, dünyada ve bölgemizde arınarak, temizlenmenin, tazelenerek yeniden doğmanın, bolluk ve refah ile yeniden doğrulmanın misyon ve yükümlülüğünü omuzlarımıza yüklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarihin kutlu çağrısı, coğrafyanın mesuliyeti, siyaset kurumunun yeniden inşası, toplumsal yaşamın ihyası ve devlet kapasitesinin arttırılması için yağmur stratejisini hayata geçirmeyi Türk siyasetindeki mümtaz konumumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Yağmur stratejisi, partimizin üç hilalinden aldığımız ilhamla yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurumsallığına dayanmaktadır. Devleti oluşturan bu anayasal erklerin kuvvetler ayrılığı esasında bağımsız ve uyum içerisinde milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerin seferber edilerek bereketin ve bolluğun milletimizin üzerine yağmasını öngörmektedir. Bununla birlikte yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir. Güvenlikte, ekonomide ve demokraside tahribata yol açılmaması için etkili bir denge ve denetim sistemi uygulanmalı. Bu çerçevede yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığı tesis edilmelidir. Ayrıca ülkemizde yağan ve milletimizi ferahlatan yağmurun bereketinden bölgemiz ile gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan insanların da istifade etmesi esas olmalıdır.
Yağmur sülalesinin temel ilkesi istikrarın korunmasıdır. Yağmur sülalesinin başarısı ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarına ve sağladığı istikrara sahip çıkılmasına, Cumhur İttifakı'nda vücut bulan Türkiye'yi milli hedefler istikametinde ileriye taşıma kararlılığının aynı inanç ve iradeyle devam etmesine, ülkemizin arkasına aldığı rüzgarla yeni atılımlar için fırsat ve imkanları değerlendirmesine bağlıdır. Bununla beraber Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Dünyanın içinde bulunduğu kaotik süreçte, bölgemizde cereyan eden belirsizliklerle, dolu ortamda, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde, Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi, Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Anayasanın 116. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir. Türkiye, hasımlarının beklediği ve umduğu istikrarsızlık, yaşanmamış belirsizlik, kaos ve kargaşaya yatırım yapanların hesabı boşa çıkmış olacaktır. Burada şunun da altını çizmek gerekir ki, bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve en nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve ihyasıdır. Partimiz 2000

2008'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmeli, acımasız rekabet şartlarında dünya gerçekleriyle yüzleşebilmelidir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Çünkü MHP güçlü ise Türkiye güvende olacak. MHP güçlü ise milli birliğimiz ve kardeşliğimiz pekişecek, milletimiz huzur bulacaktır. Bu sebeple yaşamaya ilişkin hedefimiz nettir ve şunlardır. Birincisi temsil gücüdür. Bu çerçevede oy oranımızı arttırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak, Türkiye'nin birinci partisi olmaktır. İkincisi kurumsal güçtür. Yasama organlarının kurumsal yapısı içinde, yönetim organlarında daha fazla görev almak, daha etkin hale gelmektir. Üçüncüsü ise siyasal güçtür. Bu şekilde yasama faaliyetlerinde ve politika belirlemede daha etkin ve belirleyici olmak, partimizin stratejik hedeflerini, ekonomik ve sosyal politika önceliklerini hayata geçirmektir. Bu çerçevede Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.

Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun, buyurun efendim. Bu formül yürütmenin güçlü kadar yasamanın da güçlü, denetleyici ve üretken belirleyici olması gerektiğine ilişkin stratejimizin ve küresel güç olma azmimizin ifadesidir. Dünyanın belirsizliğe sürüklendiği bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı istikrardır. Uluslararası sistemin kurallaşmıştığı, çatışmaların ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı kudrettir, milli birliktir. Bu nedenle 2028'e girerken meseleyi yalnızca kim cumhurbaşkanı olacak ya da iktidara hangi parti gelecek sorusuna indirgemeyi doğru bulmuyoruz. Bize göre asıl sorulması gereken soru, Türkiye dünyanın yeniden şekillendiği bu tarihi döneme hangi siyasi liderlik ve hangi devlet tecrübesiyle girecektir şeklinde olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi yağmur stratejisiyle yasama, yürütme ve yargıda temerküz edecek güçlü devlet kurumsallığında bolluk ve bereketin, huzur ve refahın, kardeşlik ve dayanışmanın, milli birlik ve bütünleşmenin milletimizin üzerine yağacağı bir rahmet iklimi öngörmektedir. İnanıyoruz ki her yağmur damlası bereketi, bolluğu, aynı zamanda umudu, huzuru, kardeşliği ve geleceğe olan güveni de besleyecektir. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, devlet ebed müddet, millet ebed müddet gayemizdir. Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmek, 2053 yılında lider ülke ve süper güç haline gelmek hedefimizdir. Türkiye'nin kudreti, milletimizin huzur ve refahı için

0: En uygun kararları almak çabamızdır. Türkiye sistemsel ve yapısal sorunlarını aşmış olmanın hedeflere ulaşmayı mümkün kılacağı bir sıçrama evresindedir. Bu nedenle Türkiye'nin küresel bir güç olmasını mümkün kılacak adımlar atmada zafiyet gösteremeyiz. Türkiye asımlarına fırsat veremeyiz. Geride kalalım isteyenlere tamam diyemeyiz. Karşımızda hizalanan marjinallere ve emperyalizmin taşeronlarına sessiz kalamayız. Terörsüz Türkiye, istikrarlı bölge diyoruz. Kardeşlik, huzur ve barış diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi karşıtlığında birleşen müflis siyasetçiler bizi hedef almaktan geri durmuyor. Bunların istismar ve iftiralarına, güdümlü siyasetlerine, siyasi ikbal için ülkemizi ve milletimizi ateşe atmaktan çekinmeyen sicillerine karnımız toktur. Onlara diyeceğim şudur. Milliyetçi Hareket Partisi her bir sayfası kan ve irfanla yazılmış tarih sayfalarının düşüncede devamı, siyasette hülasasıdır. Bilge Kağan'dan Atatürk'e, Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e Türk tarihinin derin hafızasıdır. Ziya Gökalp'ten Erol Güngör'e uzanan irfan ve ilim kaynağı milliyetçi ülkücü hareketin hukukunda mahfuzdur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'dir, cümle Türk dünyasıdır. Zilletin karşısında devletin, zulmetin karşısında milletin, yanında yer alanların obası, dahili ve harici şer odaklarına karşı göğsünü siber edenlerin otağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi budur. Bize akıl vermeye çalışanlara, emperyalizmin tuzağına düşmüş, sözcülüğüne soyunmuş, MHP'yi içeriden parçalamak, arkadan vurmak için fırsat kollamışlara, milletimizi provokatör edip bir sonraki seçimde kaymak tabakasını meclise sokabilmek için sığıntı ittifaklar arayanlara Ziya Paşa'dan ilhamla diyorum ki, idraki mealiniz o küçük aklınıza gerekmez. Zira sizin teraziniz MHP'nin sıkletini çekmez. Bu düşüncelerle, başarılarla dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle her birinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum.
1: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Kritik açıklamaları vardı. Ekranlarınıza getirdik. Konuklarımız var. Bir merhaba diyelim. Günaydın diyelim. Para gündemde konuşmaya başlayalım. Kimler bizimle beraber? Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör, Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay ve akademisyen Doktor Ufuk Uras. Hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Çok teşekkürler. Şimdi şöyle söyledi, hatta bir formül de ortaya attı MHP lideri, sloganlaştırdı da. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı dedi. Seçimler 2028'de olmalı, Erdoğan'ın yeniden aday olması mümkün kılınmalı ifadelerini kullandı. Şöyle Nasuh Güngör, buyurun bir hızlıca sizden ilk değerlendirmeyi alayım. Nasıl değerlendirdiniz MHP lideri Bahçeli'nin yeni yasama yılında ilk açıklamalarını?
3: Evet, aslında 3-4 ana başlık var ama senin söylediğin başlık elbette bugün Türkiye gündemine de oturacaktır. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini gayet açık bir biçimde, dolayısıyla da meclisin yenilenme kararının buna destek olacağını, aynı zamanda da 2028'de seçimlerin yapılması gerektiğini söyledi Sayın Bahçeli. Fakat tabii Sayın Cumhurbaşkanı liderliğine işaret ederken az önce senin anlattığın o formülasyon, yani yürütmede Erdoğan, yasamada MHP diye özellikle o ilk iki kısmı alalım. Onun tabii şöyle bir vurgusu var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde parlamentoda çok daha güçlü olması, yani milletvekili sayısının artması, dolayısıyla oradaki etkisini de artırması anlamında bir söz ama bu epeyce tartışılacaktır. Yani yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman Türkiye'de temsil ettiği bir alan var ama bugün Sayın Bahçeli'nin söylediği biraz daha çıtayı yükselten bir iddia. O yüzden de söylediğim gibi epeyce gündem oldu.

0: Yasamada MHP
1: Evet.
0: ne anlayalım bundan?
1: Şimdi yasama organı belli zaten. Yani yasama organı üzerinde tartışacak zaten bir şey yok. Ama o yasama organı da yani parlamentoda Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha geniş, daha kapsamlı temsili. Yani bu milletvekili sayısının artması kadar oradaki yasal süreçlerde olan etkinliği de nitekim şöyle bir şey var. Bu metne baktığımızda, bu konuşma metnine, Türkiye'nin önünde çok ciddi reformlar olması gerektiğini de söyledi Sayın Bahçeli. Yani 2028'e giderken de özellikle bu dönemin bu reformlarla gerçekleşmesi gerektiğini, mesela o işte yolsuzluk, işte fon meselesi vesaire, kamu kaynaklarının kullanımı, buralarda çok kapsamlı, hukuk devleti ilkesine uygun bir biçimde soruşturmalar yürürken Türkiye'nin hem orta vadede hem de uzun vadedeki geleceğini esas alan yapısal reformlardan söz etti ki bunlar nerede şekillenecek? Elbette parlamentoda şekillenecek. Bu bir sayısal üstünlük meselesi olarak anlaşılmaz bence. Ben en azından öyle anlamadım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısı belli, grubu belli. Ancak buraya damga vurmak, yani parlamentoda gerçekleşecek olan yasal süreçlere, reformlara Milliyetçi Hareket Partisi'nin etkisi, o çerçeveleri belirlemesi anlamında bir örneğimiz var değil mi? Çerçeve yasanın ortaya çıkma süreci, yani oralarda Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Bahçeli'nin ne kadar etkili ve belirleyici olduğunu hep beraber gördük. O yüzden hani yürütmede Erdoğan, yasamada MHP vurgusunu ben böyle anlıyorum. Önümüzdeki dönemdeki özellikle yapısal reform süreçlerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşünce ve tezlerinin damga vurması anlamında.
0: Yani MHP lideri Bahçeli seçimler için bir tarih de vermiş oldu. 2027'nin Kasım'ı denirdi. 2028
1: 28.
0: Nisan derken seçimler 2028 yılında olmalı dedi. Erdoğan bir kez daha aday olmalı. Bunu mümkün kılacak siyasi hukuki zemin vardır dedi. Ve Cumhurbaşkanı ikinci dönemde seçim yenilenirse bir defa daha aday olabilir hükmü üçüncü dönem adaylığı mümkün kılıyor diye de ekledi. Şöyle söyledi Ufuk Hocam. Meselemiz şahısların kariyeri değil, devletin devamlılığı ve lider Türkiye'nin inşasıdır diyor MHP lideri. Adaylık netleşmeli, acımasız rekabette dünya şartlarıyla yarışabilmeli Türkiye. MHP güçlüyse Türkiye güvende olacak.
2: Bu cümleler aslında biraz muhalefete de yönelik. Yani bir an önce muhalefetin bu adaylık meselesini netleştirmesine yönelik bir talep. Buna benzer konuşmaları Sayın Bahçeli daha önce yapmıştı. Bu tekrarı niye yaptı meselesi önemli. Yani yeni yasama döneminin başlangıcı itibariyle bir siyasi manifesto olarak görebiliriz. Önümüzdeki süreçte yapısal ve sistematik meselelerin üzerine
0: Ufuk Hocam
2: gidilecek bir
0: affınıza
2: reform.
0: sığınarak sizinle devam edeceğim dönüşte ama İstanbul Valisi Davut Gür ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız Bayrampaşa'daki okulda öğrenci kavgasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti açıklama yapıyorlardı.
3: Tedavileri tamamlanmak üzere. Onların da durumu, hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek. Yeni gelişmeler olursa da sizleri bilgilendireceğiz. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun.
0: İstanbul Valisi açıklama yaptı. Bayrampaşa'da okulda öğrenci kavgasında yaralanan öğrencileri ziyaret ettikten sonra bir çocuğumuzun ameliyatı sürüyor dedi. Saldırıyı yapan bir kız öğrenci başka bir okulda okuyor. Okul kıyafetiyle içeri giriyor ve hedef gözetmeksizin bu saldırıyı yapıyor ifadelerini kullandı. Sıcak gelişmeler, açıklamalar geldikçe döneceğiz, aktaracağız. Ufuk Hocam kestim sizi, buyurun lütfen devam edin.
2: Estağfurullah. Bu ara haber yani hepimize geçmiş olsun. Aslında meselenin özeti, yani ciddi bir değer erozyonu yapısal meselelerin üzerine gitmeyi gerekli kılıyor. Yani münferit meseleler değil bunlar. O yüzden bu bir yıl hakikaten bir reform dönemi olmalı. Reform olmazsa

0: Deform oluyor, deforme oluyoruz ve buna siyaseten müdahale etmek gerekir. Sayın Bahçeli'nin vurguladığı yürütme, yasama ve yargı ayrımı bence kuvvetler ayrımına bir kere daha vurgu. Yani kuvvetler ayrımının önemine ilişkin işaret. Daha da önemlisi siyasette ya tümden gelince bakarsınız ya tüme varımcı. Genel olarak dünyadaki global nizamla ilgili değerlendirme yaparak oradan Türkiye'ye geliniyor ve hakikaten önümüzdeki süreç bir entegrasyon dönemi yaşanacak Türkiye ve bölge açısından, yoksa dezentegrasyon, kaos vesaire mi? Siyaset biraz buna göre şekilleneceğini görüyoruz. Yoksa çizdiği yol haritası 3 aşağı 5 yukarı gerçekleşecekmiş gibi gözüküyor. Bu muhalefetin de belki kendini toparlaması, seçimlere hazırlanması açısından yeterli bir zaman olabilir. Yani çizdiği takvim 2028 seçim takvimi büyük ölçüde gerçekleşecekmiş gibi gözüküyor.
1: Teşekkür ederim Nurtuba Hanım. Bir takvim ve hakikaten bir yol haritası ve bir takvimlendirme de yaptı ama az önce siyasi bir manifesto niteliğinde de olduğunu söyledi Ufuk Hocam. Katılır mısınız? Bir de hakikaten neden şimdi? Yani yeni yasama yılı başlıyor, yeni bir dönem başlıyor derken o nedenle mi yapılmış bir açıklama, yoksa süresi, zamanlaması itibarıyla başka satır arası mesajları da var mı ve ne etken olmuştur?
2: Elbette, teşekkürler Senan. Tabii Sayın Bahçeli'nin açıklamaları genelde böyle fırtına öncesi sessizliklerde hadiseyi uyandıran, tabiri caizse önümüzdeki zamanlara bir ışık tutan, projeksiyon sunan açıklamalar olur genelde ve bunu da birçoğu zaman parti üstü, siyaset üstü, hatta siyasal kimliğin üstünde de gündeme getirir. Bence çok önemli. Burada yaptığı açıklamalar hakikaten adeta bir manifesto niteliğindeydi. Tabii önümüzdeki projeksiyona ait, belki de önümüzdeki 5 yıla giderken olabilecek hadiseleri, bir yağmur stratejisi yaptı. Mesela ben de notlarımı aldım onu. O da önemli bir metafor kurdu orada. Desteğini veriyor bir kere en başından beri. Yani geçtiğimiz haftalarda ben Sayın Bahçeli ile ziyaret ettiğimde o dönem kendisi dile getirmişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 hileli vardır. 2 hileli Sayın Cumhurbaşkanı desteklemiş. Üçüncü hileli de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkan olmasından yanadır. Bunu dile getirmişti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bilgilendirdiğini o görüşmemizde iletmiştim. Bunu en başından beri söylüyor. Çünkü hep istikrardan ve sürdürülebilir devlet hakkından yana olan Sayın Bahçeli'nin tam da böyle içinden geçtiğimiz bu dalgalı projeksiyonda, bulunduğum jeopolitikte, işte biliyorsunuz Riyad'daki toplantılar. Yani hadise bu kadar kaotik ve karmaşıkken Türkiye'nin istikrarını o güvenli limana gitmesi tam da böyle sanıyorum liderliğin, güçlü liderlik ve güçlü devlet anlayışıyla inşa edilecektir. Buradaki kaçırmamamız gereken mesele sanıyorum bu. Tabii bilhassa bu vermiş olduğu güçlü yasama da MHP işte yürütmede Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yasamada MHP, Cumhur İttifakı ve Türk asrı metaforları elbette kıymetli. Burada ben Sayın Bahçeli'nin yasamada MHP derken elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nin şimdiye kadar işte 58. yılında bitirmiş bir siyasi partinin, ki Sayın Bahçeli 30. yılını tamamlayacak genel başkanlık olarak, biraz daha sanıyorum hak ettiği yasamadaki gücünün yerine gelmesi adına tam da böyle yasamanın tam da böyle başladığı açılış konuşmasında, elbette hitap ettiği kitlede parlamentodaki parlamenter oldukları için bu konuşma sanıyorum biraz da onları hedef alıyor. Bölgelere, işte illere, teşkilatlara verilmiş güçlü bir mesaj bence. Bunun da verilmesi tam da böyle anlamlı, bu anlamda yani yasamanın ilk grup konuşmasında bu mesajı vermesi çok önemli. Tabii ki özellikle o 5 yıllık, önümüzdeki 5 yıl seçim dönemi olarak değil, aslında yeni bir siyasi mimarinin devamı niteliğinde bunu bence iletti, tarif etti. Bu çok kıymetli. Çünkü biz maalesef işte terörsüz Türkiye ile ilgili hep diyoruz ya, dile getirdik. Artık siyasi söylemden biraz daha ileriye giden bir çerçeveyle, bir çerçeve yasayla artık yürürlüğe girdi mesele. Artık hadise sadece siyasetin gündeminde bir söylem dilinden değil, işte 467 oyla muştalandı. Yani orada siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, tarihinde gerçekten demokrasinin adına bence bir şeref nişanesidir. Yani önümüzdeki zamanlarda, olası süreçlerde yine Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasının başında söylediği gibi, hepimizin siyasi partileri, ideolojik eksenleri farklı olabilir ama merkezde Türkiye adına yapılacak hamlelerde birleşme iradesini göstermenin kıymetini bence burada vurgulaması bu anlamda çok önemliydi. Ama önümüzdeki zamanlarda yine dediğim gibi o yağmur stratejisi gerçekten yasama, yürütme, yargının birlikte ve toplumun

0: toplumsal, işte az önce aldık maalesef elim hadiseyi, kurumların çalışması, yani Türkiye'nin Türk devlet kurumlarının, bütün bürokrasinin, bürokratik işte yöneticilerinin de sistemsel olarak arınmaya, bu anlamda görevlerini yetkin ve etkin biçimde yerine getirmeye, liyakatlı kişiler üzerinden sorumluluk alabilecek düzeyde, sorunları çözebilecek, krizleri çözebilecek, ki bunu hep dile getiriyoruz. Her krizi, her sorunu ilgili bürokratlar ya da bürokrasinin onlara verdiği yükümlülükleri yerine getirmek yerine topyekün Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün krizleri iletmeyi de ben kendi adıma hem de siyasal ve bürokrasinin etik ve ahlaki değerler çerçevesinde çok doğru bulmuyorum. Önümüzdeki zamanlarda işte yasamayla birlikte Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi hedefinin hukuki ve siyasi tabının geliştirilmesi vurgusu sanıyorum bugün çok önemli. Ve dediği gibi yani biz neden Sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan Cumhurbaşkanı olmasını arz ediyoruz? O demokratik standartların yükseltilmesine, yine altını çiz, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılmasına, toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesi, en önemlisi sosyoekonomik şartların iyileştirilmesi yönelik çalışmalarda milletimizin beklentilerini karşılayacaktır dedi. Bence bu çok kıymetli bir açıklama. Zaten önümüzdeki 5 yılın, sadece seçim demiyorum, altını çiziyorum, bence önemli bir yol haritasıdır. Bu da çok kıymetli Sayın Bahçeli'nin dile getirdiği gündem başlıkları.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Şu yasamada MHP
2: Evet.
1: hükmede Erdoğan. Burayı biraz açalım istiyorum. Yani bu bize Ankara siyasetinde bugünden farklı neyi getirecekti, böyle bir yol haritası ya da formül ya da projeksiyon, artık nasıl diyeceksiniz, ya da sloganlaştırmayı görmüş olduk Nasuhi Bey.
2: Evet. Ya şöyle Sen Alkan, 2 yıldır özellikle, tabii daha öncesi de var mutlaka bunun, ama Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkışıyla birlikte, yani bu tabii 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şekillenen bir ittifak, yani devlete sahip çıkma, beka endişesi birçok konuyla birlikte, ama bunun sadece bekadan, güvenlikten ibaret olmadığı, Türkiye'nin temel meselelerine dokunacak perspektifler içerdiğini de biz nerede gördük? Yani aslında 2024'ün 1 Ekim'inde Sayın Bahçeli'nin attığı adım ve devamındaki süreçlerde gördük. Terörsüz Türkiye süreci burada çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Yani Türkiye'nin bu manada çerçeve yasayla birlikte hem hukuki ve siyasi tabanı oluşturduğunu, ama bundan sonrasında daha böyle demokratik standartların genişletilmesine dair de bir sürecin olması gerektiğini söyledi. Sayın Bahçeli'nin bu yürütme yasama ile aslında dörtlü, ama biz ikisini konuşuyoruz. Hani üçüncüsü Cumhur İttifakı Türkiye, dördüncüsü Türk asrı meselesi. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, sözü tekrar söylüyorum, bir aritmetik mesele değil. Yani elbette milletvekillerini artırmak, parlamentoda o anlamda daha güçlü olmak her partinin hedefidir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi tarihi misyonu gereği burada çerçeveler öneriyor. Türkiye'nin önüne ve çok cesur çerçeveler öneriyor. Onun da altını çizelim. Yani aslında bir tarafıyla da şöyle ifade edelim: Milliyetçi Hareket Partisi'nden değil de sanki başka partilerden gelebilecekmiş gibi, yani MHP'den hiç de beklenmeyen konularmış gibi algılanıyor. Ama o cesur çerçeveler bugün Türkiye'de gündem belirliyor, hukuki süreçler inşa ediyor. Cumhur İttifakı içinde de bu konuda bir uyum yakaladıkları için de devamı var. Şimdi anayasa süreci var, bu önemli. Bugün arınma ile ilgili söyledikleri var, bunlar fevkalade önemli. Benim anladığım kadarıyla, ben de son yaptığım röportaja atıfta bulunayım Sayın Bahçeli ile, yani çok önemli hazırlıkları var bu yapısal reformlar, Türkiye'nin demokratik standartlarının yükselmesi. Yani terörsüz Türkiye süreci alınacak, daha başka bir çıtaya doğru gidecek bir yandan. Bütün bu sürecin belki de çok da uzun olmayan bir metin olur umarım ki, bir anayasayla taçlandırılması gibi bir hedef de var. O nedenle bence buradaki yasama vurgusu Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi zihin kudretiyle ilgili. Yani ben bu konularda öneriler koyacağım, belirleyici olacağım ve ben bu konudaki çerçeveyi de Cumhur İttifakı'nın çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde devam ettireceğim diye okuyorum ben. Bilmiyorum Ufuk Hocam ne der? Ben de ona bir pas atayım buradan.
1: Buyurun Ufuk
3: O zaman
1: Hocam.
3: ben de...
1: Bir de muhalefetten şimdi bu üçüncü adaylık gereklidir seçim 2028'de olmalı, bir de yol haritasıyla beraber bunlar gelince muhalefetten nasıl bir yaklaşım beklersiniz? Nasıl bir açıklama beklersiniz?
3: Muhalefet zaten buna itiraz ediyor, biliyorsunuz. Hemen yarın seçim olmasını istiyor. 2028'de seçim tarihi belirlendiğinde hayır dediğim olmadı, ben seçimi boykot ediyorum diyecek hali yok.
1: Evet.
3: Dolayısıyla bu süreç içerisinde seçimlere hazırlık ve bu iç kaosun giderilmesi olarak
1: Biraz o açıdan
3: bakmakta.
1: muhalefete de zaman bir alan açılmış oluyor mu? 2020...

0: 27'nin içinde olur, çok ya hızlı olabilir gibi böyle tabii. Çok konuşuldu ya, 2028'i konuştuk şimdi mesela, evet. Bahçeli'nin açıklamasıyla.
1: Evet. Evet, yani yurttaş açısından karar vermesi için bu çerçeve yasayla ortaya çıkan çözüm sürecinin nereye varacağını görmesi lazım. Sayın Bahçeli bereket sözcüğünü kullandı, onu somutlaştıralım. Enflasyon paranın bereketinin kaybolmasıdır. Dolayısıyla dezenflasyon politikalarının nereye varacağını görmek lazım ve sürmekte olan davaların bir netliğe kavuşması lazım ve buna karşıda seçmenin alacağı karar son derece önemli. Benim de konuklarıma sizin rolünüzü üstlenip sormak istediğim bir soru var. O da şu: belli ki bu dönemde siyasi partiler yasası, seçim yasası vesaire değişecek. Ama önemli olan anayasa değişikliği. Meclis açılışında gerek Cumhurbaşkanı gerek Meclis Başkanı anayasa değişikliğini bir hedef olarak koydu ama bu yasama döneminde anayasa değişikliği olmasın, bir sonraki dönemde olsun gibi bir varsayım var. Benimle katılmadığım bir varsayım. Bir an önce bu çerçeve yasa ülkenin geleceğinin çerçevesini çizmişken bu 12 Eylül anayasasını aşma, Kenan Evren anayasasını aşma konusunda uygun bir zemin olduğunu düşünüyorum. Bir teknik mesele de, mecliste çoğunluğu elde ettiğinizde aslında Cumhurbaşkanlığını da elde ediyorsunuz. Yani temenni olarak mecliste çoğunluğu elde edeyim ama Cumhurbaşkanı olmayayım gibi bir durum yok. Ya yani istisnaları var Fransa'da, orada, burada, ama o yüzden meclis çoğunluğuyla Cumhurbaşkanlığı kim olacağı meselesi biraz at başı giden temalar, ama bunları tabii bir temenni, siyasi bütünleşme, konsantrasyon vesilesi olarak da değerlendirebilmek mümkün.
0: Hı hı. Şöyle söylüyor MHP lideri, dünya belirsizliğe sürüklenirken ihtiyaç istikrar, kudret, milli birlik. Mesele yalnızca kim Cumhurbaşkanı olacak sorusuna bunu indirmek doğru değil. Asıl soru, Türkiye hangi siyasi liderlik ve devlet tecrübesiyle girecek bu döneme ifadelerini kullanıyor.
1: Evet, öyle. Doğru. Ya burada önemli olan tabii
2: o tecrübede, o yasama atfına da işaret aslında. Özür dilerim Ufuk abi. Yani o tecrübeden kastı da o, hani yasamayla çerçevelendirdiği alana atıf bence bir yanıyla da.
0: Yasamada MHP kısmına da bir atıf mı oluyor burada diyorsunuz?
2: Evet, evet. Ben öyle düşünüyorum en azından.
1: Burada kıymetli olan toplumsal ihtiyaçlarla sizin parti grup ihtiyaçlarınız çeliştiğine ne yapacaksınız? Yani toplumsal ihtiyaçlarını parti ihtiyaçlarının önüne koymak hakikaten bütün siyasi partiler açısından arzulanabilir bir durum. Başka türlü zaten organik parti ve Türkiye merkezli parti olma vasfınız kalmıyor. Bizim bütün hayatımız hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demekle geçti. Fakat çok kolay değil Türkiye'de bu yapısal reformları yapmak. O yüzden hakikaten bu kamunun suistimaline karşı, yaşadığımız değerler yozlaşmasına karşı bir vakai hayriyeye ihtiyaç var bütün kurumlar açısından. Bu da bir siyasi kararlılık gerektiriyor.
0: Bu sorudan biraz açılmayan, nasıl, şunu mu söylüyorsunuz? Toplumsal ihtiyaçla partinin ihtiyacı çeliştiğinde ne yapacaksınız? Bu ne demek?
1: Yani diyelim MHP'den bahsediyorsak, MHP'nin ihtiyaçlarıyla toplumsal ihtiyaçlar karşılaştırıldığında birçok siyasi parti örneğinde gördüğümüz gibi kendi partinizin çıkarı değil, ülkenizin çıkarını, toplumsal çıkarı esas almak siyasette erdemli bir tavır. Yani herkesin benimsemesi gerek. Çünkü küçük hesaplar, işte bakıyorsunuz. Hani şu anda konumuz değil mi o? Belediyelerde orada burada transferlerine, yani değer merkezli değil çıkar merkezli fotoğraf. Okay. Ve bu siyasi aktörleri atarken gösterilen laubalilikler vesaire, bütün bunları aşmamız gerektiği konusunda bir sunum sunuyor bu konuşmalarda.
0: Nur Tuğba Hanım, buyurun, toplumsal ihtiyaçlar ve partinin ihtiyaçları, bunlar yeri gelir çelişirse ne olur, ne yapar MHP, nasıl bir yol izler?
3: Tabii Sayın Bahçeli'nin az önce verdiğim referans bence çok kıymetli. 30 yıl boyunca tam da Türk siyasi tarihine baktığımızda hakikaten, yani böyle kitaplar, araştırmalar, uluslararası tezlerin niteliğinde siyasi maalesef krizler oldu, darbe girişimleri oldu, çok güzel şeyler de oldu, ama burada sanıyorum yine o yağmur stratejisine döneceğim. Aslında her biri birbiriyle ilintili, yani aslında Sayın Bahçeli'nin orada tarif

0: ettiği bir kavram var. Yani o kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılması değil, özellikle bunu belirtmiş. Tam tersine işte yasamanın, yürütmenin ve yargının aslında kendi anayasal sınırları içerisinde güçlü olmasını ama devlet mekanizmasını da maalesef karşılaştığımız süreçler birbirine kilitleyen değil, birbirini özellikle dengeleyen bir yapıda olmasını söylemiş. Bu nedenle aslında az önce konuştuğumuz o yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi cümlesini sanıyorum biraz da buradan okumak gerekiyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin yasamada sadece milletvekili sayısını burada Sayın Bahçeli iletmemiş. MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yasama ayağında daha güçlü, daha üretken, aynı zamanda sanıyorum daha da denetleyici bir rol üstlenmesini tarif ediyor. Tabii ki şu an niyet okuyoruz Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını ama dolayısıyla denge ve denetim vurgusu da zaten bunun devamı telinde. Yani burada ortaya konan aslında net model sanıyorum güçlü bir yürütmenin olması, bağımsız bir yargının olması ama bu üç yapının da birbirinin alternatif değil, tam tersine o devletimizin mekanizmalarını birbirini dengeleyen unsurlarını çalıştıracak. Sanıyorum işte o yağmur metaforu da Sayın Bahçeli'nin o sahip olduğu milli kaynakların, imkanların, ülkenin kabiliyetlerinin bu bahsi geçtiği, tarif ettiği bu kurumsal yapıyla beraber seferber edilmesini ve tabii ki de bunun üzerinden o bereket, az önce Ufuk Hocam'ın söylediği gibi bereketin, refahın ve ekonomik iyileşmenin de sanıyorum toplumuza iz düşümü ya da yansıması olarak anlatması bence bir aslında bir sonuç metaforu olarak okunması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde işte o 5 yıllık projeksiyon bence önemli. Onu da sanıyorum. Tıpkı biz 22 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin meclis kürsüsünde yaptığı çağrıyı anlamlandıramamıştık. Bugün geldiğimiz noktada çerçeve esas oluşmuş bir sürece girdik. Artık terörün kökten çözümü, mutabakatın sonuna geldiği bir noktada. Bu 5 senelik projeksiyonda önümüzdeki günlerde ya da bir araya geldiğimizde benim de ilk soracağım soru gerçekten bu olacak. Önümüzdeki 5 yıllık projeksiyonda neyi kastetti Sayın Bahçeli? Önümüzdeki açıklamalarla ve gündemde sanıyorum buna tanıklık edeceğiz.
1: Peki, gördüğünüzde, sorduğunuzda ve yanıt aldığınızda bizimle de paylaşırsınız. Habertürk
0: Aynen,
1: izleyicilere de
0: memnuniyetle.
1: böylece aktarmış oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye
0: Teşekkür
1: Gazetesi yazarı
0: ederiz.
1: Nur Tuğba Aktay, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör ve akademisyen doktor Ufuk Uras bugün bana eşlik ettiniz. Çok sağ olunuz. MHP liderinin açıklamalarını konuştuk. Şimdi bugün 6 Ekim Dünya Selebral Palsi günü. Şöyle hemen yakımızda iliştirdiğimiz görüyorsunuz bir fil var. Bir yeşil kurdele ile beraber. Çünkü bu böyle dünyada her yıl Türkiye'de 6 bin bebeğe bu tanı konuluyor. Dünyada da 50 milyona yakın birey selebral palsi ile yaşıyor. Çocukluk çağında sık görülen bir fiziksel engellilik hali. İstiyoruz ki yeşil giydik, farkındalık oluşturalım, birbirimizi kucaklayalım, hayatı kolaylaştıralım. Bu nedenle bir farkındalık yaratmak istedik Habertürk. Ailesi olarak sizler de bugün yeşil giyebilirsiniz. Bu farkındalığa katkıda bulunabilirsiniz. Biz böylece para gündemi sonuna geldik. Bizden sonra spor bülteninde Selengül Dayıoğlu sizinle beraber olacak. Yarın 10'da para gündem var. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A milli takımımız Uluslararası A Ligi 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Sonucun istedikleri gibi olmadığını söyleyen İtalyan teknik adam, deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız dedi.
1: Credo che si possa dire sia stata una partita alla pari.
2: Maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında. İlk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız ve herkesi mutlu etmeye çalışacağız. Tabii ki de bu dönem biraz daha üzücü oldu belki bizim açımızdan. Ama yaşattığımız bu duygular sadece bir başlangıçtı çünkü biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ben dünyanın en iyi hocası olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda şanslıyım çünkü hep kendimi geliştirebileceğimi biliyorum. 30 yıldır tanışıyoruz. Beni bilirsin. Bu meslekte ne kadar her şeyin çabuk değişebileceğini biliyorsunuz. Ben ama umutla bakıyorum.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı gönderdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gönderdiği çelenkte "Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Federasyonun paylaşımında şu ifadeler kullanıldı. Devlet Bahçeli'den Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekler için teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyorum ifadelerini kullanmıştır denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.
3: Hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel perşembe günü gözaltına alınmıştı. İkili emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Kol ve Erel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasına karar verdi. Süper Lig hakemi Yasin Kol, şike ve teşvik primi ve

0: hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek gerekçesiyle tutuklandı. Yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in ise resmi belgede sahtecilik gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklanmış, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu ve MHK üyesi Sebahattin Şahin'le eski MHK üyesi Ahmet Şahin adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
1: La Liga'da futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Real Madrid ve milli takımı yıldızı Arda Güler 100 milyon euroluk bedeliyle rekor kırdı.
2: Milli futbolcu Arda Güler bir alanda daha Türk futbol tarihine geçti. Real Madrid'in genç yıldızının güncel piyasa değeri güncellendi. Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyon euro olarak belirlendi. Milli yıldız böylece 100 milyon euro seviyesine ulaşan ilk Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Arda Güler'in önceki değeri 90 milyon euro olarak belirlenmişti. 21 yaşındaki futbolcu Mourinho yönetiminde Real Madrid ilk 11'inin düzenli isimlerinden biri haline geldi. Madrid ekibiyle La Liga'da 7 maça çıkan Arda Güler 1 gol 3 asist üretti. Arda Güler'in Real Madrid'le 2029 yazına kadar sürecek sözleşmesi bulunuyor.
1: Evet, bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü. Dünya genelinde serebral palsi ile mücadele yaşayan çok birey bulunuyor gerçekten. Biz de Habertürk olarak farkındalık yaratmak istedik, dikkat çekmek ve yalnız değilsiniz demek istedik. Bugün böyle ceketimizin yakasına bu fili iliştirdik. Sizlere de demek istiyoruz ki farkındalık yaratmak isterseniz yapabileceğiniz çok şey var. Örneğin bugün kıyafetlerinizde yeşil rengi tercih edebilirsiniz. Sosyal medyada profil fotoğrafınızı yeşil yapabilirsiniz. Unutmayalım, birlikte hareket edersek daha fazla insanın hayatına umut ve ışık olabiliriz diyoruz. Ve bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra gün ortasında Serap Belet karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif.

0: Aktif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasına hoş geldiniz. 6 Ekim Salı günündeyiz. Ben Serap Belet. Şimdi sıcak bağlantılar var ama öncesinde az önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasıyla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu kürsüde Bahçeli. Erdoğan'ın 3. kez aday olması gereklidir dedi. Meclisin 2028 yılında seçimleri yenileme kararı alması gerektiğini ifade etti.
1: Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi, Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı.

0: olmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: Bugün ne yazık ki yine bir okul saldırısı haberi aldık. Farklı bir ardında ne olduğunu bilmiyoruz. Bir öğrenciden öğrencilere yönelik İstanbul Başakşehir'de bir okuldaki öğrencilere aynı mahallede yaşayan bir başka öğrenci okula gelerek bıçakla saldırdı ve 8 öğrenci yaralandı. Yaralıları hastanede ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül 2 öğrencinin tedavisinin devam ettiğini, 1 öğrencinin de ameliyatta olduğunu söyledi.
2: 5 öğrencimizin durumu iyi. Gün içerisinde taburcu olacak. 2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere. Onların da durumu, hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek.
1: Mersin'de 3 belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerli 2 ilçe belediye başkanı tutuklandı. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'den son duruma ilişkin bilgileri alalım.
3: Evet Serhat Belep, 1 Ekim günü Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ve yine Yenişehir Belediyesi ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyon gerçekleşmişti. Operasyonun ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alınmıştı. Yine Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da dahil toplamda 59 kişi gözaltına alınmıştı. Dün ise gözaltındaki kişiler Mersin Adliyesi'ne getirildi ve yaklaşık 24 saat süren bir süreç yaşandı adliyede ve bugün sabah saatlerinde Mersin Belediye Başkanı, daha doğrusu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Suç Ceza Hakimliği Vahap Seçer'le ilgili tutuklama kararı verdi. Vahap Seçer kararından önce de Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve yine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'le ilgili de Suç Ceza Hakimliği kararını vermişti. İki ilçe belediye başkanlarını içinde tutuklama kararı çıktı. Belediye başkanlarıyla birlikte 27 kişiye de tutuklama kararı çıktığını söyleyelim. Yani belediye başkanlarıyla birlikte toplamda 30 kişi için tutuklama kararı verildi. Yenişehir Belediyesi için 5 kişiye yönelik bir tutuklama kararı vardı. Mezitli Belediyesi'ne yönelik 10, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de toplamda 15 kişiye tutuklama kararı verildi. 29 kişi için adli tedbir kararları uygulanması için Suç Ceza Hakimliği'nin kararı vardı. 2 kişiye yönelik de yakalama çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Tabii adli kontrol kararlarının içerisinde 7 kişiye de ev hapsi verildi. 2 kişinin Yenişehir Belediyesi'nde, yine 5 kişinin de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kararların verildiğini söyleyelim. Tabii ki son olarak gerekçeler neydi tutuklama ile ilgili? Belediyenin yapmış olduğu bazı ihaleler, yine doğrudan teminlerle ilgili usulsüzlükler olduğu ve bu usulsüzlüklerin de ciddi miktarda kamu zararına neden olduğundan dolayı bu kararlar verilmiş oldu diyelim. İddialar bu yöndeydi Serap Belet.
1: Evet, Yasin Anzerli'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'de de Bayraklı Belediyesi'nde operasyon yapıldı. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da yine şüpheli listesinde. İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil, Ayça'dan alalım ayrıntıları. Kimler gözaltında, kaç gözaltı var, iddialar nedir Gülçin?
4: Serap Belet, 48 kişi hakkında gözaltı kararı var ve onlardan da 46'sı gözaltına alındı. Önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal da gözaltına alınan isimler arasında. Operasyon

0: Bayraklı Belediyesi'nin eski dönemine yönelik yapıldı. Özellikle 20 milyon liralık bir kamu zararından bahsediliyor ve yine soruşturma dosyasında daha 4,6 milyon liralık rüşvet verildiği iddiası var. Özellikle soruşturmanın aslında kapsamında Baybel, yani Bayraklı Belediyesi'nin şirketi iddiaların odağında ve örgüt lideri olarak da önceki dönem başkanı Serdal Sandal gösteriliyor ve onun komutasında, emir komuta zincirinde de bu kamu zararının oluşturulduğu iddia ediliyor ve suçlamalarda da ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet gibi suçlamalar var. Odağındaki isim Sandal ama onunla birlikte daha önceki CHP ilçe başkanı da gözaltına alınan isimler arasında. Aynı şekilde belediye yöneticileri de, eski dönemde çalışan belediye yöneticileri de gözaltında. Nasıl aslında bir emir komuta zinciri içerisinde çalışıyorlar? Soruşturma kapsamında buna ilişkin detaylar da var. Özellikle hak edişlerde veya mükerrer faturalarda bazı ihlaller yapıldığı ve bu şekilde de kamu zararı oluşturulduğu ifade ediliyor ki bu şekilde de rüşvetin Bayraklı Belediye personeline havale yöntemiyle yatırıldığı ifade ediliyor ki bu kapsamda da hem Sayıştay müfettiş raporları hem de MASAK raporları da soruşturmaya dayanak oluşturuyor. Sandal şu anda gözaltında, onunla birlikte oğlu da gözaltına alınan isimler arasında. Soruşturmanın detaylarını İzmir'de aktarmayı sürdürüyor olacağız.
1: Gülçin Hacı Evliya Gilayçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Manisa Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturmaya bakalım. Maden firmasının genel müdürünün de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı.
2: Ekmek parası için yerin metrelerce altında çalışıyorlardı. Meydana gelen göçük onları hayattan kopardı. Peki o göçük neden kaynaklandı? İşçiler neden kaçamadı? Savcılık bu soruların yanıtını arıyor. Manisa Soma'da 1 Ekim günü özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçükte kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, ikisi yaralı kurtuldu. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında genel müdür, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü ve üretim müdürünün de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında vardiya amiriyle mühendisler de var. Başsavcılık hazırlanacak bilirkişi raporu ışığında olayın nasıl gerçekleştiğini, ihmal olup olmadığını ortaya çıkartacak.
1: Fon kriziyle ilgili bir gelişme var. Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın TMSF'nin açtığı iade hesabına ödeme yapmasına izin verildi. Şimdi skandalın patlamasıyla görevinden istifa etmişti Fatma Betül Sayan Kaya, eski bakan. Ve parayı iade ettiği, sonra bu konuda belirsizlik olduğunu duyduk. Şimdi o süreçle ilgili durum netleşmiş görünüyor. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapma talebinde bulundu. 163 milyon lira bir ana para vardı. 2 milyar liranın üzerinde bir kazançla çıkıldığı bilgisi vardı. Bu talebe, yani hesaba ödeme yapma talebine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında uçakta patlayıcı var notu bulundu ve yolcularla mürettebat tahliye edildi. Ve dün bu olayın ayrıntılarını epeyce konuştuk. Bir olumsuzluk yok. Haberin ayrıntılarını vereceğiz. Yalnız şu anda Adalet Bakanı Akın Gürek Anadolu Ajansı editör masasında konuk, işte gündeme dair soruları yanıtlıyor. Oraya bir dönelim.
3: Dalgalı hareketlerle ilgili başsavcılık tespiti yaptığı zaman Sermaye Piyasası Kurulu'na bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu da bu hisselerle ilgili soruşturma izni veriyor. Yani burada bir soruşturma izni şartı var. Bu tabii serbest piyasanın, rekabet ortamının korunması için getirilen bir şey. 2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Buna yazı yazdık. Tabii o zaman bu...
4: 2025 yılında siz başsavcıyken.
3: Evet, evet, İstanbul başsavcısıyken. Daha sonra yani 2026 yılında özellikle Ağustos ayında özellikle yani vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler geliyordu. İşte siz de biliyorsunuz burada meşru kazanç ile haksız kazancı ayırmak lazım. Yani meşru kazanç vatandaşlarımızın birikimlerini borsada, hisselerde değerlendirmesi meşru kazanç. Bir de meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde balon hisse diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde işte kısa sürede gir çık yapılarak kazanılan bir kazanç var. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturması için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Ama tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor. Anlık olarak bilgilendirme yapıyor. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda, biz de bu kuruldayız. Biz burada günlük rutin işlemler, bunlar tamamen serbest piyasa ekonomi kapsamında kurulların takdirinde. Biz bize gelen ihbarlar, şikayetler ya da verilen soruşturma izinleri kapsamında başsavcılarımız bunlara bakıyor. Şu an devam eden süreçler var.
4: Sayın Bakanım, soruşturmanın derinliğini de burada anlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ucu nereye giderse gitsin bu işin takipçisi olacağız dedi. Şimdi anladığımız kadarıyla bir fon sahipleri, kurucuları var. İki fondan fon kurucularıyla ilişki kurarak zenginleşenler var. Bu ikinci grup. Üçüncü grup fonda parası kalanlar var. Bu üçüncü grup. Dördüncü grup da bütün bu düzen içerisinde izin verenler, takip etmek zorunda olduğu halde takip etmeyenler, göz yumanlar, çeşitli kamu kurumlarının da olduğu bir dört gruplu bir esasında önümüzde bir sorun var. Bunlarla alakalı derinleşme ne kadar olacak?
3: Şimdi tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük Serdar Bey bunu. Soruşturmadan iki gün sonra, yani isim vermeyeyim, bir şahıs, fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transfer için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın, İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Burada Devlet Denetleme Kurumu da devreye girdi. Biliyorsunuz özellikle burada bir kurumların ihmali var mı? İşte kurumlarımız çok saygın kurumlar. Bunların ihmali olup olmadığı konusunda Devlet Denetleme Kurumu'nu Cumhurbaşkanımız görev verdi. Onlar inceleyecek. Daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Burada özellikle fon soruşturmasıyla ilgili biz şunu gördük. Gerçekten iyi niyetle bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından para biriktirerek yatırdığı bir meşru yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük. Özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası, aynı zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var. Bunlarla ilgili tedbir kararları koydu. Mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Ama burada şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani Türk piyasası, Türkiye fonları, İstanbul Borsası bizim göz bebeğimiz. Biz özellikle bunun altını çizmek istiyoruz. Burada yürüyen bir süreç var. Biz titizlikle yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın, iyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım. Burada da özellikle Cumhurbaşkanımız en baştan beri sürece el koyduğu için burada Cevdet Yılmaz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir fon istikrar kurulu oluşturuldu. Özellikle bunlar kararlar alıyorlar. SPK bağımsız kurul. bir kısım kararlar da aldı. Biz başsavcılık olarak

0: Süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında, yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta teknik olarak veri yok. Bu rutin işlemler, günlük işlemler, borsanın işlemleri, devam eden süreçler tamamen bağımsız kurullar tarafından devam eden süreçler.
1: Sayın Bakanım, para iadeleri ile alakalı yine bir mekanizma kuruldu. Gönüllü para iadelerinin de başladığını biliyoruz. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Parayı iade edildiğinde süreç tamamlanıyor mu? Başka bir takibi olacak mı bu durum?
0: Evet, burada kurulan kurul, Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulan kurul kararlar alındı. Biz de katıldık toplantıya. Tabii SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada iyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan kadar paralarının iadesi konusunda karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu Serdar Bey. Bunu anlatmak istiyorum ben. Özellikle bizim elimizde şu tespitler var. Az önce söylediğim gibi SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün bir mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcı da gerekli yazıyı yazacak. SPK kanunu, yani sermaye piyasası kanunu muhalefet 107. maddesi var. Bu manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Sizin söylediğiniz şekilde, yani zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbir uygulananlar var. Devam eden bir süreç var burada.
1: Biz soruşturmaların devam edeceğini
0: elbette,
1: burada
0: elbette, yani zararın
1: görüyoruz.
0: Ödenmesi...
1: Çünkü sofistike bir süreç bu, teknik bir süreç. Kimin ne kadar kar ve menfaat elde ettiğinin tespiti bir zaman alıyor anladığım kadarıyla.
0: Bizde listeler var. Yani özellikle SPK'nın ve MKK, yani İstanbul Borsası'nın alt birimi MKK'nın gönderdiği listeler var. Biz bu listeleri yaptık. Özellikle kısa sürede fahiş kazanan kişiler... Tüzel kişiler, şirketler vesaire, bunlarla ilgili elimizde bilgiler var. Zaten adımları da attık. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Yani buradan da biliyorsunuz, daha sonradan da SPK'nın ve işte... kurulan kurulun, yüksek kurulun almış olduğu kararlar çerçevesinde de bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak. Ama hukuk çerçevesinde mutlaka kaçırılan mallar, biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var. Biliyorsunuz İki gün önce ya da dün basına yansıdı. Virman yoluyla lot transferleri var. Bunlarla ilgili de çalışma yaptık. Ben şunu vatandaşlarımıza kesinlikle söylüyorum. Hukuk çerçevesinde kesinlikle fahiş kazanan, yani kısa sürede fahiş kazanan, işte tüy alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerine ne düşüyorsa yapacağız. Hatta ben şu tabiri kullanayım. Anadolu'da bizim bir söz var. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
1: Fon konusuyla alakalı son bir soru soracağım. devletin kurumları burada bir koordinasyon mekanizması inşa etti diyebilir misiniz?
0: Elbette. Sürecin en başından beri sürekli olarak Maliye Bakanımızla, işte Sayın Cumhurbaşkanımız zaten süreci en başından beri takip ediyor. Sürekli istişare halindeyiz. Şu an fon istikrar kurulu kuruldu. Biz de katılıyoruz. Toplantılar alınıyor. Yani devletin tüm kurumları istişare halinde. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Müsterih olsunlar. Yani burada devam eden soruşturmalar sebebiyle bizim piyasamız, İstanbul borsamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmez bu süreçten dolayı. Bunlar devam eden süreçler ama bir yandan da Maliye Bakanlığımızın almış olduğu önlemler var. SPK'nın sermaye piyasası kurumları, bağımsız kurumlarımızın almış olduğu önlemler var. Devletin tüm kurumları en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütüyor. Ben vatandaşlarımıza kesinlikle Türk ekonomisine, Türk sermayesine, piyasalarına ben güvenmesini istiyorum bu konuda. Süreç devam ediyor. Biz adli olarak sadece adli sürece bakıyoruz. Ama günlük borsanın rutin işlemleri vesaire onlar biliyorsunuz bağımsız kurullar tarafından devam eden bir süreç.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, bir diğer konu, o da yine Türkiye'nin gündeminde, futbol maçları, hepimizin yakından takip ettiği müsabakalar. Spor editörümüz Kaan Elbir Bey, buyurun.
2: Sayın Bakanım, hakemler dosyasındaki soruşturmanın temel suçlaması nedir ve şu ana kadar maç sonuçlarının manipüle edildiğine dair somut bir delil ortaya çıktı mı efendim?
0: Hakemler dosyası olarak adlandırılan dosya resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine bir soruşma başlatılmıştı. Özellikle biliyorsunuz bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda bir soruşma başlatılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden bir süreç var. Elbette burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım masak raporları sizler de paylaştınız. HTS kayıtları var. Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. İnşallah biz futbolun temiz olmasını istiyoruz.
1: Özellikle takip edilen bir derbi müsabakası var mı mesela? Onu kamuoyunu merak ediyor. Evet. Bazı her derbiden sonra bir hakem tartışması çıkıyor. Şimdi, hukukçular bu şekilde bakıyorlar mı olaya?
0: Şimdi yani Serdar Bey, biz hukukta şöyledir. Savcılarımız somut verilere göre, delillere göre hareket eder. Elbette yani bu konuda şikayetler yapılmıştır. İhbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Yani şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair bir somut veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır. Ama burada hukuk delillere göre hareket eder. Yani burada sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler. Yani somut veri olması lazım. Burada somut veri çok önemli. Masak önemli, HTS kayıtları önemli dediğiniz gibi işte bu hakemlerin sınav sorularından önceden verilmesi, bazı hakemlerin özellikle mobbing yapılarak lansman dışı bırakılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubun yönlendirmesi, bunlar önemli. Ama somut veri varsa sizin söylediğiniz gibi özellikle hakemlerin kural hatası mı bilerek yaptığı ya da kötü niyetle yaptığı ya da bir menfaat karşılığında yapıp yapmadığı, bunların hepsi araştırılıyor. Ama şu an öyle bir şey yok sizin söylediğiniz gibi.
1: Peki Türkiye Futbol Federasyonu ile savcılar arasında bu noktada bir veri bilgi paylaşımı oluyor mu? Koordinasyon var mı?
0: Elbette. Şimdi Futbol Federasyonu biliyorsunuz disiplin yönünden bakıyor. Oranın kendi birimleri var ama tabii savcıların farklı bakıyor. Yani Futbol Federasyonu o süreçte de özellikle bahis sürecinde de işte futbolcular, menajerler ya da bahis sürecinde de vize verileri vermişlerdi. Ama onların yürüttüğü süreç ile bizim yürüttüğümüz süreç farklı. Yani Futbol Federasyonu disiplinci verebiliyor. Disiplin

0: resmi olarak işte bir kulüp başkanına ya da bahse karışan birisine hak yoksunluğu cezası verebiliyor. Yani orada verilen hak yoksunluğu savcılık anlamında adli suç olmayabiliyor bazen. Bizim baktığımız kriterler farklı. Biz tabii daha farklı, mesela bir yasa dışı bahis olabilmesi için bir futbolcunun kendi maçında olması gerekiyor, oynaması gerekiyor. Ama diğer mesela başka maçta oynadığı zaman futbolcu o maçta oynamamışsa o suç sayılmıyor. Ama Futbol Federasyonu'na göre bu bir disiplin cezası. Bunların ikisinin kriterleri farklı. Onlar da istişare halindeyiz. Bize gerekli bilgi belirleri veriyorlar. Yani şu an bir koordinasyon süreci var.
1: Sayın Bakanım, bu bahis şike soruşturmasıyla hakemlik sistemine müdahale arasında adli makamların tespit ettiği bir bağ var mı peki? Şu anda ikisi ayrı yürüyor.
0: Elbette. Süreç. Şimdi hakemlerde şöyle şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar sizin söylediğiniz gibi. Ama burada tabii sonuçta bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor. Bu da olabilir. Bunların hepsi tamamen teknik somut verilere göre yapılabiliyor. Burada MASAK raporları çok önemli. HTS kayıtları önemli. Dediğim gibi devam eden bir süreç var İstanbul Başsavcılığımız nezdinde.
2: Evet, yani derbi maçlarını izlerken daha güvenli maçlar izleyebilecek miyiz?
0: Evet. Şimdi bizim amacımız da açıdan. O elbette. Bakın futbolda gerçekten çok büyük bir camia. Yani burada emek veren insanlar var, alın terini dökenler var, sahada takip edenler var, ekranları başında izleyenler var. Biz futbolun temiz olması adına çalışıyoruz. Yani başsavcılarımızın tamamen yaptığı amaç bu. Çünkü burada kesinlikle bir teşvik, şike, yani bir kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeye göz yumması, bunların olmaması lazım. Bizim asıl amacımız, yani başsavcılarımızın asıl amacı futbolun temiz kalması. Çünkü çok büyük bir camia, seyircisi var, emek veren statta görev yapanları var, yani ekranın başında izleyenleri var. Hakemlerin de adalet kuralları çerçevesinde, hakkaniyet kuralları çerçevesinde maçları yönetmesi lazım. Bizim amacımız tamamen futbolun temiz kalması. Çünkü bizim takımlarımız biliyorsunuz yurt dışında müsabakalarda oynuyor, milli takımımız var. Biz bu süreçleri takip ediyoruz. Tamamen futbolun temiz kalması için yapılan çalışmalar.
2: Teşekkür ediyorum. Yusuf Bey.
1: Sayın Bakanım, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak örgüt silah bıraktıktan sonra çerçeve yasa uygulanmaya başlayacak. Bu noktada bakanlığınız bünyesinde süreçle ilgili bundan sonra hangi adımlar atılacak?
0: Terörsüz Türkiye süreci Yusuf Bey bizim için çok önemli. Yani biz bunu Türkiye Yüzyılı Projesi olarak görüyoruz. Gerçekten 40 yılı aşkın bir süreden beri gençlerimiz, evlatlarımız, devletin güvenliği her anlamda maalesef zarar uğratıldı. Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey çok gerçekten önderlik yaptı. Bu konuda 467 gibi yüksek bir rakamla kabul edildi. Yasanın kabul edilmesi farklı, bu kanunun yürürlüğe girmesi farklı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için elbette birinci madde var. Örgütün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte tasfiye edilmesi süreci var. Bu terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz bir kurul kuruldu. Terörsüz Türkiye ile ilgili. Bu kurulda Cevdet İlmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak bu kurulda buluyoruz. Toplantılar yapıldı. İki defa toplandık. Alt kurullar kuruldu. Devam eden bir süreç var. Özellikle örgütün tasfiyesinin tüm unsurlarıyla birlikte tespit ve tasdiki mekanizması var. Bu tabii Milli Güvenlik Kurulu tarafından. Bununla ilgili hem Milli Savunma Bakanlığımız, hem İstihbarat Başkanlığımız, hem Milli Güvenlik Kurulumuz çalışıyor. Süreç devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar iyi gidiyor. Özellikle biz yargı olarak da bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor. Bunlara göz yumdurmayacağız, göz açtırmayacağız. Statlarda kontrollerimizi yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımıza da istişare halindeyiz. Yani biz bu sürecin son ermesi bizim için çok önemli. Yani terörsüz Türkiye demek insanlarımızın artık enerjilerini, güçlerini yatırıma, yani teşviğe yapması demek. Oradaki artık gençlerimizin yeni bir iş potansiyeline kavuşması demek. İnşallah sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle cesur çıkışlarıyla birlikte bu süreç başladı. İnşallah tamamına erer. Biz de bu sürecin özellikle Adalet Bakanlığı olarak takipçisiyiz.
2: Teşekkürler. Yahya Bey, buyurun.
3: Efendim, şimdi bakanlığınızın son dönemde bence öne çıkan uygulamalarından bir tanesi bu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. İşte Gülistan Doku konusu, bunlar uzun süredir tartışılan konulardı ve bir şekilde aslında aydınlanma yönünde ciddi mesafeler kat edildi, operasyonlar yapıldı. Şimdi belki diğer böyle spesifik konulara sonra girilebilir ama ben önce bu daire başkanlığını bir anlatayım.

0: yapmanızı istiyorum. Ya bunun ön arkası nedir? Hangi usullerle çalışıyor? Nasıl bir görev icra ediyor? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi ben tabii uygulamadan geldim Yahya Bey. Yani özellikle faili meçhul suçlar konusunda toplumda bir hassasiyet olduğunu biliyordum. Adalet Bakanı olunca. Biz bu hassasiyeti Gülistan Doku olayında da gördük. Yani Gülistan Doku gencecik bir kızımız. İşte cinayet mi, intihar mı? Burada bir kargaşa vardı ama tabii şu an olayın rengi net olarak ortaya çıktı. Bu hassasiyetten sonra arkadaşlarımızla istişare yaptık. Bakanlığımızın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece bu suçlara bakan, dosyalara bakan bir daire başkanlığı kurduk. Faili meşhur suçlarla mücadele daire başkanlığı, araştırma daire başkanlığı diye. Mahkemelerden özellikle faili meşhur kalmış dosyaları aldık. 640 civarında bir dosya aldık. Daha sonra buradaki arkadaşlarımız, teknik olarak da ekip var burada da. Bunlar tamamen soruşturma yapmıyorlar. Bu dosyalara özellikle kararlılıkla mücadele konusunda savcılarımızı, başsavcılarımızı teşvik ediyorlar. Yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Bakın yani suç tarihi itibariyle 20 yıl önce işlenmiş bir cinayette delil elde etme yöntemiyle Yahya Bey şu anki mevcut teknolojide delil elde etme yöntemi çok farklı. Adli tıp, şu an HTS bazistasyon çakıştırması, genetik inceleme bunlar şu an çok hızlı bir şekilde, daha güncel bir şekilde yapılabiliyor. Biz tamamen bu amaçla kurduk. Ben şunu diyorum her zaman, suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün elbette bir gün gün yüzüne çıkar. Yani bu devletin gücünü gösteriyor, adalet mekanizmasının işlediğini gösteriyor. Vatandaşlarımız da bundan çok memnun. Özellikle 20 yıl önce aydınlatılmamış, raflarda, tozlu raflarda kalmış bir cinayetin sanığının adalet önünde hesap vermesi çok önemli. Biz bu süreci çok önem veriyoruz, daire başkanlığına önem veriyoruz. Ama bizim yaptığımız bir soruşturma değil. Tamamen teknik olarak arkadaşlarımızla bir istişare halinde, işbirliği halinde konuşuyoruz. O tarihte 20 yıl önce işlenen bir cinayette işte gözden kaçırılan bir husus varsa başka bir göz bakış açısı alabiliyor. Teknik bir birim kurduk. Onlar olay yerine gidip gerekirse inceleme yapabiliyorlar. Tabii savcılığımızın talimatıyla. Olumlu da dönüşler aldık. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu, ondan sonra yani Güncel, Gülistan Doku. Yani bunlar hepsi toplumda hassasiyet oluşturan olaylar, toplum vicdanını yaralayan olaylar. Bunların şu ana kadar çözülmemesi çözülmeyeceği anlamına gelmiyor. Çok olumlu dönüşler aldık. Bu sürece de önem veriyoruz. Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık. Ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık. Burada dediğiniz gibi Fenerbahçe otobüs saldırısından tutun da baktığımız çok çeşitli dosyalar var. Uğur Mumcu dosyasına da bakıyoruz. İşte yakın zamanda MİT mensubumuz Kaşif Kozunoğlu 2011 tarihinde cezaevinde işte ölüm olup olmadığı tespit değil. Buna da bakıyoruz. Bunlar olumlu şeyler ama şu var. Burada yani isimden ziyade vatandaşımız için önemli olan şu. Vatandaşımız diyor ki adalet ne olursa olsun kararlılıkla sonuna kadar bu şahısların yaptıkları yanına kar kalmıyor. Yani bunlar elbet hukuk onda hesap verecek. Biz bu iradeyi, bu kararlılığı göstermek için bu birim kurduk. Arkadaşlarımıza cesaretli, savcı arkadaşlarımızla sürekli görüştüğümüz için çok şükür 56 tane dosyada şu ana kadar aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkarttık.
2: Teşekkürler. Yücel Bey galiba yine bu soruyla alakalı.
3: Evet. Sayın Bakanım, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen bir soruşturma süreci var. Soruşturmanın ulaştığı şu ana kadarki en önemli delil nedir? Kazanın FETÖ organizasyonu olduğuna ilişkin somut bir delil şu ana kadar dosyaya girdi mi?
1: Evet, elbette girdi. 2009 yılında helikopter kazası sebebiyle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, tekrardan ben başsağlığı diliyorum. Onunla ilgili biliyorsunuz yakında Ankara Başsavcılığımız bir ikinci operasyonu yaptı. Burada şimdi FETÖ o tarihlerde devletimizin bütün kurumlarına, bütün kılcal damarlarına maalesef sızmıştı. Yani biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var. Aynı şekilde daha sonradan biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Baylok yazışmaları ortaya çıktı. Baylok yazışma içeriklerinde bu olaya atıf yapılması, tereyağından kıl çekermiş gibi bu olayı yaptık, İşte hocamız çok memnun şeklinde yazışmanın bulunması, aynı şekilde F4 pilotunun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi bulunması, Aden Öksüz ile görüştüğüne ilişkin HTS baz istasyon kayıtlarında bulunması, birçok delil emare var. Yani biz şu an geniş pencereden baktığımız zaman bunun o tarihlerde devletin kılcal damarlarına çöken hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair şu an savcılarımızda, Ankara Başsavcılığımızda soruşturma yapan kanaat yüksek. Bir ikinci dalga yapıldı biliyorsunuz. İlk dalgada bir tutuklamalar yapıldı. İkinci operasyon da yapıldı. Devam eden bir süreç var. Tamamen bağımsız yargı tarafından işlenen bir süreç var. Ama maddi anlamda örgütsel eylem olduğuna dair sizin sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak çok fazla delil var.
2: Aynur Hanım, buyurun devam edelim sizinle.
4: Sayın Bakanım, Kaşif Kuzunoğlu ile ilgili olacak benim sorum da. Kendisinin ölümüyle ilgili yeniden incelemeler yapıldı, fethi kabir yapıldı. Bu incelemelerde Kuzunoğlu'nun ölümünün doğal nedenlerle olduğuna ilişkin önceki tespiti değiştirecek yeni bir tip bulguya ulaşıldı mı? Bir de efendim bu soruşturmanın odaklandığı bir şüphe var mı? Nedir bu şüphe?
1: Şimdi Aynur Hanım, Kaşif Kuzunoğlu MİT görevlisi, MİT mensubu, gerçekten devletin dış operasyonlarına görev almış MİT görevlisi. Ve kendisi hakkında o zaman maalesef FETÖ terör örgütü tarafından başlatılan, biliyorsunuz Ergenekon Balyoz soruşturma sürecinde kendisinin Türkiye'ye çağrılması isteniyor. Geliyor ve daha sonra da tutuklanıyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken, yani o tarihteki ölüm sebebi kalp krizi olarak adlandırılıyor. Tabi burada bir cezaevi personelinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Özellikle cezaevi personeli çok net olayı anlatmıştı. Bunun bir işte bir örgüt tarafından yönlendirildiğini, işte bu bir kalp krizi olmadığını, geç müdahale edildiğini. Bununla ilgili Silivri Başsavcılığımız bir süreç yürütülüyor. Elbette daha önce verilen takipsiz kararı kaldırıldı. Gözaltılar, tutuklamalar yapıldı. Bildiğim kadarıyla 9 tutuklu var. Fethi kabir yapıldı. Burada öncelikli olarak kesin ölüm sebebini öğrenmemiz gerekiyor. Yani burada kalp krizini tetikleyen bir ilaç kullanımı mı var, ya da işte geç müdahale mi var, ya da yani doktorlar bilerek göz yumdu. Bunu şey yapmamız gerekiyor. Burada tabii fethi kabir yapıldı. Adli Tıp Kurumu henüz rapor sunmadı. İncelemeler yapılıyor. İtirafçı beyanları var. Tutuklamalar yapıldı. Şu an devam eden bir süreç var. Biz de takip ediyoruz. Bu da aynı şekilde faili meşhur suçlarla mücadele daire başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar kapsamında gün yüzüne çıkan bir dosya. Biz de merak ediyoruz ama tabii Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı tüm yönleriyle yürütüyor. Yani özellikle şu an Fethi Kabir sonucunun, Adli Tıp Kurumu raporunun sonucunu bekliyoruz. Yani ölüm sebebiyle ilgili o. Ama gelinen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Ama soruşturma süreci olduğu için bilgi veremiyorum.
2: Burada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerini de davet ettiniz. Evet. Bu diziyle, bu senaryoyla bu durumun ne alakası var?
1: Şimdi Sayın Başkanım, Serdar Bey, burada Kurtlar Vadisi tabii biliyorsunuz bunun bir bölümünde, tam olarak şu an hatırlayamıyorum. Burada aynı karakter, yani ölüm gerçekleşmeden önce Kazım Kaşifoğlu, değil mi? Kaşifoğlu isimli bir karakter aynı şekilde devlet görevlisi Silivri cezaevinde. Yani olay birebir aynı, benziyor. Çünkü 16 dakikalık bir elektrik gitmesi var. Yani henüz söz konusu 2011 tarihli Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce bu dizide işlenmiş. Birebir işlenmiş. Daha sonra iki gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristlerle bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri cezaevi, elektrik kesintisi ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kuzunoğlu'nun 2011 tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor. Yani bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız tabii bu senaryoyu yazan 3 kişiyi bilgi sahibi olarak, tanık olarak dinlediler. Şu an araştırmalar devam ediyor. Ama bu, yani dediğiniz gibi, şüpheli bir durum. Yani 2 gün sonra gerçek eylem oluyor.
2: Bu kadar tesadüf olmaz diyorsunuz.
1: Olmaz tabii, birebir. Bakın, cezaevindeki elektrik kesintisi de var. Bu gerçekte de gerçekleşiyor. Orada da, dizide de var. Yani sanki dizide oynanıyor. 2 gün sonra bu olay gerçekleşiyor. Elbette bu şüphe. Şüphe olduğu için savcı arkadaşlarımız da mecburen buradaki senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Ya yani bu araştırılması gereken bir konu.
2: Evet, FETÖ'nün o dönem diziler yoluyla pek elbette çok mesaj verdiğini hepimiz biliyoruz. Fatma Sevinç Hanım, buyurun.
5: Sayın Bakanım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bugün hangi aşamadasınız? Ve örgütün yapılanmasına, finansmanına ve faaliyetlerine yönelik hangi somut suç unsurlarına değinildi, tespit edildi?
1: Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili olarak örgüt kurma, yönetme, mali yönden bir inceleme yapılmıştı. Dolandırıcılık, kara para aklama, Bunlarla ilgili bir soruşma başlatılmıştı. Geçen bir operasyon yapıldı. Bildiğim kadarıyla şu an 100 civarında bir tutuklu sayısı var. El konulan şirketler var. Bu konuda Ankara Başsavcılığımız araştırma yapıyor. Özellikle şu an tabii özellikle Alihan Kuruş örgütün lideri olarak görünen kişi. Onun tutuklanmasından sonra ve onun şahsi hayatının lüks içerisinde yaşamasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuruş'un yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı alt tabakada bir serzeniş var. İtirafçı beyanlara oluşmaya başladı. Başsavcılık araştırıyor, Ankara Başsavcılığı. Şu an bildiğim kadarıyla 26 adli kontrol var. 100 tutuklu var, 162 şüpheli var. El konulan şirketler var. TMSF'ye kayyum olarak atanan, devredilen şirketler var. Devam eden bir süreç var ama bu tamamen mali yönden devam ediyor. Özellikle örgüt kurma, dolandırıcılık, kara para aklama bu kapsamda bir süreç devam ediyor. İtirafçı beyanları geliyor yeni. Yani şu an az önce söylediğim gibi bir çözülme de var. Yeni beyanlar geliyor. Süreç devam ediyor. Ankara Başsavcılığımız hukuk kurallar çerçevesinde soruşmayı yürütüyor.
6: Yusuf Bey, buyurun. Yine halk tarafından epey yakın takip edilen bir konu süresiz nafaka hususu. Anayasa Mahkemesi bu yöndeki düzenlemeleri iptal etmişti ve 9 ay süre vermişti. 30 Eylül'den itibaren bu süre başladı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak Sayın Bakanım?
1: Süresiz nafaka, yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu 143-144. Maddelerinde düzenlenmiş. Anayasa Mahkememiz burada bir ilk derece mahkemesinin başvurusu üzerine iptal kararı verdi. Ve 9 ay yeni bir kanun yapmak için süre verdi. Biz meclis kapanmadan önce bu konuda bir çalışma yapmıştık. Özellikle süresiz nafaka ile ilgili. Tabii meclisimiz açıldı. Bu konudaki paketi inşallah meclise sunacağız. Süresiz nafaka gerçekten yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında da ben okudum. Orada da yani biraz hakkaniyete aykırı, özellikle bir günlük evlilik alıp ömür boyu nafaka almak yani hem vicdanlara hem hakkaniyete aykırı. Bizim yapacağımız yeni düzenleme ile yani teklif olarak sunduğumuz mecliste yeni düzenleme ile daha adaletli, daha hakkaniyetli bir düzenleme istiyoruz. Burada elbette bayanlarımız mağdur olmaması gerekiyor. Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal ekonomik durumları, bizzat tarafları dinliyor. Aile Mahkemesi hakimimiz gözlemine göre kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Burada hakimlerimiz, Aile Mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Ama
6: yani evlilik burada, süresi.
1: Evlilik süresi de dikkate alınacak ama tekrardan hakimimiz isterse durum ve şartlara göre tekrardan eskisi gibi süresiz bir şekilde nafaka da verebilir. Belirli bir süre de koyabilir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra elbette bir düzenleme yapılması gerekiyor. İnşallah meclisimize sunmayı düşünüyoruz. Sayın milletvekillerimiz de takdir ederlerse o konuda mecliste bir çalışma yapılabilir.
6: Yücel Bey, buyurun.
3: Sayın Bakanım, yeni nesil suç örgütlerine ilişkin daha önce bir açıklamanız olmuştu. Tamamen tasfiye edileceğine ilişkin açıklamanızdı. Son dönemdeki operasyonlarda yeni nesil suç örgütlerinin kullandığı en yaygın finansman ve iletişim yöntemi ne olarak ortaya çıktı ve kripto para ve yasa dışı bahis üzerinden yürütülen para trafiğini takipte yeni bir sisteminiz var mı?
1: Şimdi ben göreve geldiğim zaman 81 il başsavcılığımıza genelge gönderdim. İşte sokak çeteleri ya da yeni nesil suç örgütleri, yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadele konusunda bütün arkadaşlarımıza kararlı olduğumuzu, bu konuda ucu kime dokunursa dokunsun, kim olursa olsun sonuna kadar gitmesi konusunda bir genelge gönderdim. Sürekli olarak da başsavcılarımızı istişare halindeyiz. Yeni nesil suç örgütü ya da sokak çetesi dediğimiz suç örgütleri günlük olarak bir yöntem değiştiriyorlar. Bunların finans sahalarını çözmemiz lazım. Yani bunlar daha önce biliyorsunuz maalesef 18 yaşından küçük çocuklarımızı kullanıyorlardı. Bunlarla ilgili de bir kanun değişikliği yapıldı. Meclise cezalar artırıldı. Ama bunların finans damarlarını çözmeden bu çözülmez. Şimdi biz bu konuya odaklandık. Özellikle sizin söylediğiniz gibi yeni nesil suç örgütleri yasa dışı bahisle de besleniyorlar. İşte bunlar kripto parayı kullanıyorlar. İşte bir kısım sosyal medya gruplarını kullanıyorlar. İşte panel adını verdiğimiz gruplar var. Panel adını verdiğimiz gruplardan özellikle şahısların, insanlarımızın kimlik bilgilerini alıyorlar. Buna karşı da yakın zamanda bir operasyon yapmıştık biliyorsunuz. Maalesef panel isimli yerlerde, sosyal medya platformlarında bunlar satılabiliyor. Biz kesinlikle bu konuda kararlıyız. Finans ağları konusunda özellikle yasa dışı bahisi kullanıp para yöntemlerini aklama konusunda, aynı şekilde kripto varlıklarıyla yurt dışına para kaçırmaları konusunda yakın zamanda siz de hatırlarsınız bütün mal varlıklarına tedbir koyduk. Yani bu suç örgütüne karışan herkesin mal varlıklarına el koyduk. Yani 8 bin civarında bir kişinin mal varlığına el koyduk. Operasyonlar sürekli yapıyoruz.

0: İçişleri Bakanımızla koordinasyon halindeyiz. Yani biz vatandaşlarımızın huzuru bize emanet. Adalet Bakanlığı bunu teminle sorumlu. Yani kamu düzenini sağlamak devletin temel görevi. Devlet de kamu düzenini ancak kamu kurumları aracılığıyla yapar. Bize de bu konuda bir görev verilmiş. İçişleri Bakanımızla da sürekli toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun onlar da kolluk kuvvetleri olarak bize destek veriyorlar. Kesinlikle yeni nesil suç örgütlerini hem varlıklarıyla hem finans ağlarıyla tamamen sonuna kadar mücadele edip kurutacağız. Kaynağında kurutacağız. Buna ilişkin de arkadaşlarımız kararlılıkla operasyonlarına devam ediyor.
1: Teşekkürler. Aynur Hanım buyurun.
2: Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda açılan bir dava var ve 436 sanığın yargılama sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda 90'a aşkın duruşma yapıldı bildiğimiz kadarıyla. 29 sanık hakkında da 2 ek iddianame hazırlandı. Evet. Soruşturma kapsamında davada yeni iddianame olacak mı? Bir de efendim soruşturmada gelinen son aşama nedir?
0: Evet. Yargılama diyorsunuz herhalde. Evet. Şimdi suç örgütü lideri

0: Sıralamaya göre şu anda daha önce soruşturma aşamasında itirafçı olup etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan kişilerin dinlenmesi aşaması var. Ben de takip ediyorum. Yani duruşmalar biraz gergin geçiyor özellikle. Şu var, burada biz soruşturma, yani ben başsavcı olduğum için diyorum. Soruşturma aşamasında sadece tanık beyanlarına dayanarak bir işlem yapılmadı. Masa kayıtları var, para hareketleri var, banka transferleri var, HTS kayıtları var. Şimdi savcının yaptığı soruşturma da dinlenen kişiler mahkeme huzurunda da dinleniyor. Yani zaten böyle olması lazım. Orada bir yargılama yapan bağımsız bir heyet var, mahkeme başkanı üyeler var, avukatlarımız var, sanık müdafileri var, katılan taraf var. Sorular soruyorlar, soru sorma, doğrudan soru sorma. Tabi burada da dinlenen gördüğümüz kadarıyla soruşturma aşamasında ne söylediyse o kişiler yargılama aşamasında da aynı şeyleri söylüyorlar. İşte para verdik diyorlar, nerede verdiğini söylüyorlar, anlatıyorlar. Yani şu an soruşmayla devam eden bir süreç var. Yani benzer bir süreç var. Ek iddianame düzenlendi, hazırlandı. Mahkeme bildiğim kadarıyla henüz kabul etmedi. Orada da yeni isnatlar var, yeni eylemler var. Bu tamamen bağımsız mahkemenin yürüttüğü bir süreç. Yargılama devam ediyor. Ne zaman karara çıkar onu biz bilemeyiz. Sonuçta mahkemenin belirlediği usuller var. Bu şekilde devam ediyor süreç.
1: Sayın Bakanım, teşekkür ederim. Burada yayınımızın sonuna geldik ama tekrar bu fon soruşturması ile alakalı son bir değerlendirmenizi alıp yayınımızı kapatmak istiyorum. Vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de bu fonda parası kalanların tahsilatı nasıl yapılacak? Yani diğerlerinden, fondan para kazananlardan mı tahsil edilecek yoksa bir kamudan kaynak mı aktarılacak, vergilerimizden mi ödenecek? Bu merak edilen bir konu. Bunu bir netleştirebilirsek iyi olur.
0: Bu teknik bir konu. Tabii fon kurdu, kararlar aldı. Ben de bu kurulda olduğum için biliyorum. Burada kesinlikle öyle bir şey yok. Bakın Serdar Bey, burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Şu an bizim operasyon yaptığımız bu fon sahipleri işte olduğu gibi, aynı şekilde manipülasyonlar yapanlar olduğu gibi haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayanlara ilişkin. Burada kesinlikle biz bunların bütün mal varlıklarına el koyduk. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz, iade edeceğiz ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz, el koyuyoruz, TMSF'ye devrediyoruz. Yani fon kurulunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirmeyecek. Onu net olarak çiziyorum. Ve kesinlikle burada ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bakın tutuklamalar yapıldı. Mal varlıklarının tüm mal varlıklarına el koyduk. Taşınmazlarına el koyduk. Getirdiği, kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurdunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları yine yatırımcılara, tazmin merkezine ödettirecek. Burada zaten işleyen bir süreç var. Yani biz elbette bu teknik kısmını bilmiyoruz. Biz sadece adli süreci biliyoruz. Ama şuna vatandaşlarımız emin olsunlar. Kesinlikle fahiş kazanan, haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede kazanan vatandaşlarımız ile meşru bir şekilde bu fonlara girip hisselere giren vatandaşlarımız biz ayırt ediyoruz. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Şahsi mallarına da el koyduk. Kaçırdığı mallara da el koyduk. Siz de takip ettiğiniz teklerini bulduk. Özel aldığı evleri bulduk. Başkasına devrettiği villaları bulduk. Ve halen de çalışıyoruz. Biz bunların tamamını hazineye kazandıracağız. Daha sonradan da fon kurulumuz, SPK aldığı kararlar çerçevesinde, hukuk kuralları çerçevesinde bunların elbette aktarımları gerçekleşecek.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Bugün editör masasının konuğu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'ti. Açıklamanız için çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İyi
0: Ekran
1: günler
0: dışında
1: dilerim.
0: Bizleri izleyen vatandaşlarımıza hürmetler, selamlar sunuyorum.
1: İyi günler diliyoruz.
0: İyi günler.
2: Anadolu Ajansı editör masasında Adalet Bakanı soruları yanıtladı. Canlı yayını ekrana getirdik. Tam öncesinde dün Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında uçakta patlayıcı var notu bulunmasını aktarıyorduk. Haberimizi izleyelim noktalamadan önce.
3: Uçakta patlayıcı var notu paniğe neden oldu. Tüm havalimanı ve uçak didik didik edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Uçak saat 19'da Ankara'dan kalkmış, Şanlıurfa'ya doğru harekete geçmişti. Not, yardımcı kaptan pilot tarafından lavabodaki peçeteliğin içinde bulundu. Not üzerine Şanlıurfa GAP Havalimanı'na haber verilerek iniş yapıldı. 7'si bebek, 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Havalimanında uçuşlar durduruldu.

0: çok sayıda polis ekibi havalimanına sevk edildi. Uçak içerisi, bagajlar ve kargo bölümünde bomba uzmanları ve bomba köpeği ile arama yapıldı. Uçağın tuvaletinde kağıt parçasının bulunduğu alan ve çevresinden parmak izleri de alındı.
1: Uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dilekleri iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
0: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, havalimanında uçuş trafiğinin yeniden başlatılmasının ardından açıklama yaptı.
1: Adli süreç devam ediyor. İl Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gerekli araştırma ve incelemeler yapılacak, yürütülecek.
2: Akaryakıtta bir indirim var. Motorun litre fiyatına ortalama 4 lira 90 kuruş indirim geldi. Orta Doğu'da devam eden güçlü ham petrol ihracatı ve G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı sonrası arz endişelerinin azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 dolara geriledi. Brent petrolde yaşanan bu düşüş motorun fiyatlarına da yansıdı indirimle birlikte. İstanbul'da motorun litresi 90 lira 20 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 91 liraya düştü. Önceki haftalarda 100 liranın üzerine çıkmıştı. İlk saatimizi noktalıyoruz. Birazdan saat başında görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Gün ortasından tekrar merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaya başlıyor. Genel kurul 15'te toplanacak bugün. Bir de istifa haberi geldi meclisten, Ankara'dan. Buse Genç Türk'e hemen bağlanalım. Kim istifa etti? Neden? Bugünkü genel kurul üzerine sendeki bilgiler nedir Buse?
1: Evet Serap, Belet Meclis yeni yasama yılına bugün oldukça yoğun bir gündemle aslında çalışmalarına başlamış oldu. İlk haber, ilk açıklama AK Partili Bekir Bozdağ'ın istifasına yönelik yeni sıcak gelişme ve Bozdağ Meclis Başkan Vekili görevinden istifa etti. Sağlık sorunları gerekçesiyle bu istifasını yaptığını belirtelim ve Meclis Başkan Vekili'nin istifasına yönelik dilekçesini AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bozdağ sundu ve AK Parti artık bundan sonra AK Parti'nin meclis grubu Bekir Bozdağ'ın yerine yeni bir meclis başkan vekili seçecek. Bunun için de meclis genel kurulunda bir seçim yapılması gerekiyor ve yeni adayın belirlenmesinin ardından da seçim gündemi belirlenecek. Genel kurul gündemine alınacak bu meclis başkan vekilliği seçimi. AK Partili milletvekilleri de adaylarına yönelik oylarını kullanmış olacak. Sıcak gelişme bu yöndeydi. Meclisin çalışmalarına bakacak olursak da genel kurul saatleri 15'i gösterdiğinde açılacak ve ilk gündem maddesi Türk Kızılayı'na yönelik kanun teklifi olacak. Teklifle beraber afet, acil durumlarda Türk Kızılayı'na yönelik yasal çerçevenin çizilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra Sahra Hastanelerinin acil olarak kurulmasına yönelik de bazı yasal düzenlemeler getirilecek. Genel kurulun gündeminde muhalefetin de fon soruşturmasına yönelik araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergelerini de vermesi bekleniyor. Bir başka başlıkta fon soruşturması olacak. Bu kapsamda aslında bir başka gündemse mecliste, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir sunum yapacak ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Buş başkanlığında bu oturum komisyon toplantısı yapılacak ve ardından da Merkez Bankası Başkanı'nın sunumunu yapması planlanıyor. Sunumda peki neler olacak? Dün enflasyon verileri açıklanmıştı ve %30'un altına düştü enflasyon. Bu kapsamda hem de para politikasına yönelik mesajlar vermesi bekleniyor Fatih Karahan'ın ve bundan sonraki döneme ilişkin, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ve planlamalar, hedefler neler olacak? Bu yönde mesajlar vermesi de bekleniyor. Şüphesiz ki fon soruşturması aslında meclisin gündem başlıkları.

0: arasında ama Merkez Bankası Başkanı sunumu daha çok makroekonomik göstergelere yönelik olması yönünde beklentiler olacak ve meclisin gündemi oldukça yoğun diyelim. Merkez Bankası Başkanı'nın sunumundan öne çıkan mesajları da takip ediyor olacağız. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk, çok teşekkürler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'li belediyelere operasyonlar vardı. Eğer bizim içimizde suç işleyen varsa ve gerçek kanıtlarla bu ortaya çıkarsa cezasını çekmesine önce biz razıyız dedi.
2: Bir belediye başkanı güvence altındadır. Eğer yaptığı işte bir şüphe varsa giden müfettiş araştırır. Doğrudan araştırır. İhbar üzerine gider araştırır. Rutin denetim yapar, aniden denetim yapar. Belgelere bakar. Eksik görürse sorar. Tatmin olmazsa yazı yazar, soruşturma izni ister. Soruşturma sürer, deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Delilden suçluya gitmek yerine ki öyle gidilip de suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi. Bizim içimizde suç işleyen varsa normal yargı yöntemleriyle, adil bir yargıyla, gerçek kanıtlarla ortaya çıkarsa kimse savunmaz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncelikli konusuydu. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması gereklidir dedi Bahçeli. Meclisin 2028 yılında seçimleri yenileme kararı alması gerektiğini ifade etti.
3: Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi, Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: Konuklarım var. Bu açıklamalara, konuşmaya, yorumlarını merak ediyorum. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Avukat Aydoğan Ahı Akın bizimle. Armağan Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Aydoğan Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Hoş bulduk Serap Hanım. Merhabalar Aydoğan Bey.
1: Hoş geldiniz tekrar. Şimdi yani elbette seçim konusunu soracağım ama şu son cümleyi sorarak başlamak istiyorum. Armağan Hocam size geleyim. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP ifadesinin içerdiği anlam bir siyaset bilimci olarak nedir sizce? Size ne ifade ediyor?
4: Şimdi Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı potansiyel olarak ama aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de genel başkanı.
1: Evet.
4: Ayrıca o parti seçime giriyor. Şu anda da mecliste en fazla vekil onun tarafından temsil edilmekte. Anket ortalamasında değişmekle beraber birinci parti, bir ara CHP öndeydi ama bölündüler filan. Yani dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de ana parti olması bence ihtimal dahilinde değil. Ama şöyle bir şey var. yürütme ve yasamanın kuvvetler ayrılığının aslında AKP ve MHP tarafından iki parti, iki bakış açısı tarafından temsil edilmesinin Türkiye'deki politik sistem bakımından bir önemi, anlamı olduğunu Sayın Bahçeli söyledi. Zaten biliyorsunuz aslında son 10 yılda yaşananlar bakımında AKP ile MHP arasında yüksek düzeyde bir işbirliği var. Ama her konuda Bahçeli ve Erdoğan aynı şeyi düşünüyor diyemeyiz. Mesela bazen

0: MHP ön almakta, daha önemli açıklamalar, daha doğrusu daha uç, daha radikal açıklamalar yapabilmekte. Çözüm sürecinde gördük. Ya da mesela mutlak buttan sürecinde CHP'nin başına gelenlerle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışan, daha hassaslık gösteren, o konuya, o partinin bölünmesi hassaslık gösteren bir içeriği de vardı. Yasama organında Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha ağırlıklı olması bence bir bakış açısının daha ağırlıklı olması anlamına gelmekte. Yürütmeyin ise Cumhurbaşkanı tarafından temsili, zaten artık parlamenter sistem yok biliyorsunuz. Başkanlık sistemi var. Başkan kimse, aslında yürütme organı da o. Yani ayrıca bir koalisyondan, hükümetten bahsedemiyoruz. Bence kuvvetler haline ve Türk politik sistemine dair bir hatırlatma. Yani gerçekte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci partinin veya çoğunluk partisinin MHP olacağına dair bir vurgu diye okumadım ben.
1: Evet, siz ne dersiniz Aydoğan Bey? Yani burada çünkü AK Parti vurgusu yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP vurgusu var.
2: Serap Hanım, sonuçta Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakından ibaret değil. Cumhur İttifakı bir yol arkadaşı, bir dava arkadaşı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da yeni kapı ruhuyla kurulmuş bu ülkenin önemli meselelerinde hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyonla birlikte Türkiye'nin önemli toplumsal meselelerinde, önemli konularında aslında çok önemli bir duruşun ve yol arkadaşlığının ifadesidir. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına baktığımızda yürütmede Erdoğan, yasamada MHP ile şunu anlamamız lazım. Yani burada Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini beyan etmesiyle birlikte hem yürütmede hem yasamada güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nın yola devam edeceğini, zaten Türkiye'de Cumhur İttifakı demesinin sebebi de bu. Meclise de AK Parti ve özellikle MHP milletvekillerimize baktığımızda birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin önemli meselelerinde önemli adımlar atılıyor. Hatta terörsüz Türkiye sürecine baktığımızda, bölgesel gelişmelere baktığımızda, küresel gelişmelere baktığımızda Sayın Devlet Bahçeli'nin bence bugünkü çıkışı önemlidir. Çünkü Türkiye'nin liderliğe, istikrara, birikime ve tecrübeye gerçekten ihtiyacı var. Bu anlamda da hem bölgesel hem küresel gelişmeler karşısında yani burada önemli olan siyasi istikrardır. Yani siyasi istikrarı zedelemeye yönelik mesela erken seçimle ilgili tartışmalar vesaire biraz önce Armağan Hoca bahsetti. Yani erken seçim parlamenter sistemde kullanılan bir kavramdır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde anayasanın 116. maddesinde seçimlerin yenilenmesi başlığıyla yeni bir başlık aslında yürürlüğe girmişti. Yani eski alışkanlıklardan, eski söylemlerden kurtulmak lazım burada. Çünkü burada sonuçta meclis ve Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçiliyor ve 5 yıllık bir sabit süre öngörülüyor ve bu süre içerisinde Türkiye'nin gerçekten hem içeride yaşanan hem dışarıda yaşanan tehditlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde ve siyasi partilere de baktığımızda aslında milli eksende siyaset yapan, ülkenin milli birlik ve beraberliğini koruyan ve ülkenin çıkarlarını önceleyen bir siyasete de ihtiyaç olduğuna ilişkin aslında. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarında zaman zaman bu vurguyu yapıyor. Bugün ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da baktığımda mesela terörsüz Türkiye'den ve işte bu özellikle Erdoğan bir kez daha aday olmalı söyleminden de ben bunu çıkarıyorum. Yani burada ideolojik hamlelerle veya gündelik siyasetle, gündelik polemiklerle erken seçim tartışmalarının yerine aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özünü oluşturan kavramlarla hareket etmek lazım. Yani eski ezberlerde tabii ki parlamenter sistemde erken seçim tartışmalarını Türkiye'deki her 10 yılda bir yenilenen işte darbelerle maalesef akamete uğrayan demokrasinin işleyişine baktığımızda yani o eski alışkanlıklar bence Türkiye'nin bir tarafa bırakmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum.
1: Harman Hocam, uygun zamanda ve azami mutabakatla diyor Devlet Bahçeli. Şimdi ve diyor ki 2028 yılı. Bu daha önce pek çok kez tekrarlandı. Yani sadece Sayın Bahçeli tarafından da değil. Hatta beklenen, yani resmi tarihin bir ay öncesine de böyle bir tarih söyleniyor. İşte bir ay öncesi, 3 hafta öncesi vesaire. Ama

0: uygun zamanı nedir? Bu böyle bir takvimde yenileme, seçim yenileme kararı alınabilmesi için ve azami mutabakat sizce sağlanabilir mi bugünkü iklimde?
1: Bir kere asgari olarak ne yapılması gerektiğini söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alabilmesi için erken seçim demeyelim, tamam.
0: Seçim
1: Seçimlerin
0: yenileme kararı.
1: Erkene alınması
0: Evet.
1: diyelim ya da
0: Öne
1: yenilenmesi,
0: alınması.
1: 5'te 3'lük bir çoğunluk gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kadar sayısı yok. Dolayısıyla bir veya birden fazla parti, bağımsızlar, arada bir 20 civarında vekil açığı var. Bunun eklenmesi lazım ama daha yüksek bir mutabakat vurgusunun altı çiziliyor. Bu da aynısında bu seçim meselesi, biliyorsunuz bu çözüm süreci yasası meclisten geçtiğinde o yasa 460 gibi çok yüksek bir kabul oyuyla geçince bu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela bir anayasayı değiştirecek mutabakatın olduğuna dair siyasi yorumların sayısını arttırdı. Bu
0: Doğru.
1: erken seçim tartışması aynı zamanda anayasa tartışmasına paralel de gitmekte. Onu da söylemek istiyorum. Yani bu orana ulaşılır mı bilmiyorum ama AKP, MHP ya da bazı partilerden destek oldu. Yani 360 sayısını zor bela bulan bir rakamla değil. Daha yüksek bir çoğunlukla erken seçim kararının alınması hani Sayın Bahçeli'nin ya da işte belki de Cumhur İttifakı'nın ortak dileği. Ne zaman olabilir? Her zaman olabilir tabii ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın toplanıp seçim kararı alabilir. Bununla ilgili hiçbir hukuki
0: Ama
1: engel
0: yani
1: yok.
0: Yarın toplanıp herhalde 2028'in Nisan'ı
1: Hayır,
0: için
1: öyle
0: seçim
1: olmaz
0: karar.
1: Tabii ki.
0: Onu demek istiyorum. Bu normalde
1: tabii
0: mesela
1: seçim
0: öyle bir tarih için 2028 için o tarihten ne kadar önce böyle bir karar
1: 60
0: alınmalıdır?
1: gün veya 90 gün değil mi? YSK'nın işte kararları, seçim kanunu gibi hükümler var. Yani seçim kararı alındıktan sonra 60 gün sonra veya 90 gün sonra seçime gidiliyor. Bu da işte seçim süreci, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı almaya yetkili bir kurum. Bu arada Cumhurbaşkanı da ülkeyi seçime götürebilir. Ama Cumhurbaşkanı ülkeyi seçime götürürse kendisi aday olamaz. Yani Sayın Erdoğan'ın kendisini aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülkeyi seçime götürmesi lazım.
0: Evet.
1: Ama bu 2028'de normalde seçim tarihi 2028 Mayıs 14 diye hatırlıyorum ben. Yani
0: Evet.
1: ondan 60 gün 90 gün önce bir seçim kararı alınacak ki Mayıs 14'ten önce bir seçim gerçekleşmiş olsun. Bu mümkün mü? Tabii ki teknik olarak mümkün.
0: Doğru.
1: Ama tabii mecliste bir siyasi durum, yani 2028 yılının başları oluyor bu. 2028'in Ocak ayı itibariyle, Şubat ayı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ve Türk siyasetindeki mevcut kompozisyona bakmak lazım. Şimdi şunu unutmayalım. Yakın tarihe kadar, şimdi bölündü CHP yeni parti diye ama
0: Evet.
1: CHP liderliği ne diyordu? Tamam, seçim yapalım. Şu tarihe kadar. Yani sen seçim konusunda biz size destek vereceğiz. CHP'liler de oy kullanacak. Hemen seçim yapalım.
0: Özgür Özel CHP
1: Evet.
0: Genel Başkanı iken özellikle de ilk yılda hep 2025 bir vaade olarak kondu. Ya da 2020'de seçim getirirseniz, 2028'de seçim getirirseniz kabul etmeyiz gibi bir çıkışları vardı. Tabii çok zaman geçti üzerinden. Siyasette çok şey değişiyor.
1: Ve çok
0: bugün,
1: şey de değişti.
0: Bugün hala bir an önce seçime gidilsin çağrısı da yapılıyor, sandığı getirin diye, ama sizce burada bir tutum farkı olur mu? Bir de daha kilit bir partiydi Cumhuriyet Halk Partisi o dönem seçim yenileme kararında. Dediğiniz gibi bu son çerçeve yasa, işte partinin bölünmesi,
1: evet.
0: DEM Parti'nin ne hangi durumda yer alacağı, diğer gruplar, bu sanıyorum son 2 yıla göre epey bir meclisteki tablo değişti 2 yıl önceye göre.
1: Türk siyasetindeki tablo da öyle. Şimdi bu seçim meselesi muhalefet bakımından, aslında iktidar bakımından, daha doğrusu demokrasi bakımından şu anlamı gelir. Yani halka, yani asıl egemenlik yetkisi millette ve halkta olduğu için ona gitmek kadar doğal bir şey yok zaten. Ayrıca İktidar Partisi seçimden
0: Tabii.
1: kaçıyor değil. Dahası kriz anlarında, mesela muhalefete göre Türkiye'de ekonomik kriz var ve siyasi kriz var. Kriz anlarında halkın hakemliğine başvurup iktidarla muhalefet arasındaki kompozisyonu yeniden kurması halktan istenebilir. Muhalefet açısından belirleyici olan o. Ama tabii Erdoğan'ın, tabii rakip oldukları için, Erdoğan'ın işini kolaylaştıracak bir seçim süreci ve konjonktürünü de benimsememekteler. Yani 2028'de yapılacak bir seçim Erdoğan'ın adaylığına imkan verecek bir seçim. Onun yerine seçimin erkene alınması ve işte yeni parti, CHP, muhalefet, iktidar arasındaki tartışmaların bir biçimde sonlandırılması talebi vardı. Ama dediğiniz üzere çok vakit geçti. Şu an Türkiye başka bir şey de konuşuyor aynı zamanda. Yani bu da konuşuluyor ama mesela çözüm süreci. Yani 2028 tarihinin seçilmesinin nedenleri bazı süreçlerde, mesela ekonomik kriz. Ya bu aralar fon krizi şeklinde hayata geçiyor. Ekonominin yeniden yapılandırılması. PKK silah bırakacak mı? Ne zaman bırakacak?

0: Yani belli bir yürütme istikrarını 2028'e kadar korunup ondan sonra ülkenin erken seçime gitmesi iktidarın oyun planı içerisinde önemli. Bu daha önce Bahçeli tarafından yine açıklandı
1: Evet.
0: ama Ekim ayı içinde bu açıklama bu kadar yoğun bir şekilde yapıldığı için bunu böyle bir oyun planını açıklayan, paradigmayı belirleyen bir şey olarak da görmekteyiz. Vakit kalmış mıdır bilmiyorum ama anayasayla ilgili bir şey hatırlatayım. Bunun bir adı alternatifi var, anayasanın değişmesi. Anayasanın değişmesi biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı geçen haftaki konuşmasında çok ciddi bir anayasa vurgusu vardı.
1: Evet.
0: Şimdi anayasanın değişmesi yoluyla da aslında bir siyasette kompozisyon değişikliği yapabiliriz. Ama bunun için mecliste mutabakat var mı? Siyasi iklim buna uygun mu? Kutuplaşma zemini aşılacak mı? Onu tam kestiremiyorum. Ama seçimin bir alternatifinin de yani yine seçim olacak ama erken seçim tartışmasının alternatifinde yeni anayasa olduğunu da hatırlatmak gerekir.
1: Evet, ne dersiniz Aydoğan Bey? Yani biraz bugün Ekim'de yapılmasının anayasa süreciyle de ilgisi var mı bu açıklamanın yapılmasının sizce?
2: Ben bu açıklamanın anayasa süreciyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sayın Bahçeli burada bir devlet tecrübesi ve Türkiye'nin aslında içinden geçtiği dış tehditlere karşı da önemli süreçten bahsediyor ve burada yani burada bir aslında bütüncül bir açıklama yapıyor. Armağan Hocam kavramları çok iyi kullanıyor. Ben de eski hususlarda şöyle bir dikkat çekmek istiyorum. Bizim partimizin kısaltılmış ismi AK Parti'dir, AKP değildir. Bu konuda
0: Evet.
2: siyaset bilimci olduğu için hocama da tekrar hatırlatma gereği duyuyorum, anlayışına sığınarak. Şimdi şunu altını çizmek istiyorum Serap Hanım. Yani Türkiye'nin özellikle içinden geçtiğim sürece baktığımızda siyasi istikrarı zedelemeye yönelik erken seçim tartışmaları demokratik siyasette ve demokratik kamuoyunda hiçbir zaman karşılık görmeyecektir. Neden? Biraz önce hocam da bahsetti. Bakın hem hukuk anlamında yapılması gerekenler hem ekonomik süreç anlamında uygulanan program dışarıdaki dış tehditler içerideki tartışmalara baktığımızda Türkiye'nin şu an 5 yıllık sürecini doldurmaya ihtiyacı var. Tabii ki anayasanın 116. maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi kararını vermek meclistedir. Şimdi olağan tarih ne zaman? 7 Mayıs 2028. Yani bu bize neyi gösteriyor? 116. madde gereğince 10 Mart'tan önce, 10 Mart 2028'den önce seçimlerin yenilenmesi kararının meclisten alınması gerekiyor. Bu anlamda da yani ben de 16 Nisan muhtemelen 2028'de yani bu seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Daha erken bir tarih de belki birkaç ay önceki bir tarih de olabilir ama bu zaman dilimine denk geleceğini
1: Şimdi
2: düşünüyorum.
1: çerçeve
2: Çünkü
1: yasanın
2: evet.
1: hangi aşamada olduğunu biz meclis açıldı artık çalışmalara başlıyor. Bu süreçte göreceğiz. Ona ilişkin bazı
2: Evet.
1: raporlar, açıklamalar yapılacak. Onun devamında da bazı yasal adımların ya da anayasa konusunun da gündeme gelmesi üzerine çok şey konuşuldu. Hatta MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız demişti ki Habertürk yayınında böyle bir anayasa değişikliği olsa bile 590 biz evet bile alsak halka gitmeden bu anayasayı değiştirmeyiz, geçirmeyiz diye bir açıklama yapmıştı. Yani bu seçim 2028'de olursa biz bu bir yıl içinde anayasa ile ilgili bir adım görecek miyiz sizce anayasa değişikliği ile ilgili?
2: Ben anayasa ile ilgili yeni ve sivil demokratik anayasanın özellikle siviller tarafından yapılması gereği bir toplumsal ihtiyaçtır. Bu sürecin ben genel seçimlerden sonra Türkiye'nin gündeminde olacağını
1: Düşünüyorsunuz.
2: şahsım adına düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem bu. Çünkü sonuç itibariyle dediğim gibi bir terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili ve diğer konularda bir takvim var. Özellikle bugün biz şunu bekliyoruz yani Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silahlarını tümden bıraktığına ilişkin bir aslında burada yapacağı resmi gazetede yayınlanacak bir kararla birlikte bu sürecin yasanın da çerçeve yasanın da uygulanma sürecinin başlayacağına ilişkin bir ön şart var aslında çerçeve yasada. Yani bu
1: Evet.
2: çerçeve yasada gereği yapılması gereken belki işte infaz kanununda veya Türk Ceza Kanunu'nda, ceza muhakemeleri kanununda yapılması gereken değişiklikler varsa bu bir yeni anayasa süreci değil, kanunlarda, yasal düzenlemelerde yapılacak ihtiyaç ve değişiklikler oluşturacaktır. Ben bu anlamda da bir şu anda CMK ve Türk Ceza Kanunu'nda bir değişiklik yapılacağını öngörmüyorum. Çünkü çerçeve yasaya baktığımızda zaten geçici, bakın başlık olarak geçici ve müstakil bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. 6 ay süreyle süresi belirli.

0: belirlenmiş müstakil bir alanda PKK terör örgütünün silahlarını tümden bırakmasıyla sadece kendini fesheden terör örgütü mensupları açısından bu yasadan faydalanma şartı olan terör örgütü mensupları faydalanabilecek. Yasa kapsamı dışında da kalanlar var. Bunlar zaten
1: Evet.
0: yasada detaylı bir şekilde belirtilmiş.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum sizlere katkınız için Avukat Aydoğan Ahak'ın, Profesör Doktor Armağan Öztürk, çok teşekkür ediyorum. Sıcak açıklamalar, böyle konukların üzerine görüşleri ve Cemil Tugay konusu günlerdir konuşulan, daha doğrusu aylardır konuşulan konu. CHP'den istifa etti. Bir süredir görevini bağımsız olarak sürdürüyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay. Yarın AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. 18 Haziran'da Tugay CHP'den istifa etmişti.
2: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Tugay, katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna, çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye hiçbir şey yapmadık, bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi. Öte yandan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına Yeni Parti İzmir milletvekilleri de destek verdi.
1: Ve Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmada aralarında Vahap Seçer'in de olduğu 3 belediye başkanı tutuklandı.
2: Rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma. 59 şüpheliye tek tek iddialar soruldu. Mahkemeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2 ilçe belediye başkanı için tutuklama kararı çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 3 belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Onlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de vardı. Şüphelilere toplanan deliller, MASAK ve HTS analizleri soruldu. Adliyeye sevk edilen Vahap Seçer ve iki belediye başkanı ile birlikte toplam 30 şüpheli tutuklandı. Tutuklular arasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 daire başkanı da var. 29 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. İki şüpheli arama çalışması sürüyor.
1: Eyüp Sultan soruşturmasında da belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara merkezli yürütülüyor Eyüp Sultan Belediye soruşturması. Şüphelilere rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve yine suç örgütüne üye olma suçlamaları yöneltildi.
2: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tespitlere ulaştı. Başsavcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul'un Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 11 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de

0: aralarında bulunduğu 17 şüpheli ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından karar çıktı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçundan tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
1: Yeni parti isim benzerliği tartışmasında Anayasa Mahkemesi'ne sunacağı savunmayı hazırladı. Olası bir değişiklik kararına karşı da 3 alternatif isim belirlendi. İsim tartışması yeni partinin MYK toplantısında da gündeme geldi. Yeni parti Anayasa Mahkemesi'ne vereceği savunmada Yenilik Partisi ile seçmeni yanıltacak bir isim benzerliği bulunmadığını anlatacak. Yeni parti olası isim değişikliği kararına karşı alternatif isimler de belirledi. Milletin Yeni Partisi, Halkın Yeni Partisi ve Değişimin Yeni Partisi seçenekler arasında. Savunmanın Anayasa Mahkemesi'ne sunulmasının ardından Yüksek Mahkeme isim benzerliği başvurusunu karara bağlayacak. Şimdi İstanbul Adliyesi'ne gideceğiz. Arzu Kaya orada bizi bekliyor. Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Haklarındaki suçlamalar neler Arzu?
2: Evet Serap, Belet şimdi hakimlik tutuklama verdi dün akşam saatlerinde. Tutuklama gerekçesi olarak da Süper Lig hakemi Yasin Kol'un şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek suçundan tutuklanmasına hükmetti. Diğer yardımcı hakem Göktuğ Hazal Erel için ise resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltilmişti. Her iki isim de suç ceza hakimliğinde bir ifade verdi. Özetle ikisi de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini iletti. Yasin Kol'la ilgili Süper Lig hakemleriyle ilgili aynı maçta oynadığı hakemlerden para transferleri noktasında bir masak raporu söz konusuydu. Buna ilişkin savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek biz beraber maç yemeğine giderdik. Hesabı yardımcı hakemler öderdi. Sonrasında ben kendi ibanlarına para transferi yapardım şeklinde bir savunma gerçekleştirdi. Ve herhangi bir şekilde yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin dahi bulunmadığını belirtti. Daha önce de birçok kez maça çıktım ve tehdit aldım. Ancak bildiğimi yaptım, kurallar neyse onu uyguladım şeklinde bir savunmayla suçlamaları reddetti. Yine Göktuğ Hazal Erel ile ilgili ise hakemlik sınavı sorularını aldığı noktasında bazı tespitler vardı soruşturma kapsamında. Kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Daha önce çıkmış eski soruları temin etmeye çalıştım şeklinde bir ifade kullandı. Ancak hakimlik masak verileri, dosyadaki WhatsApp yazışmaları ve bazı şüphelilerle irtibatları bulunduğunu belirterek aynı zamanda kaçma şüphesi olduğunun da altını çizdi ve iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti. Tabii soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Dosyaya giren masak raporlarından bahsetmiştik ki 2012-2026 yılları arasında özellikle hakem Yasin Kol'un çok miktarda yüksek miktarda para giriş çıkışı da tespit edilmişti. İşte bunların hepsi soruşturma kapsamında şüpheli bulundu ve hakimlik tarafından bu şüpheyle iki hakem de tutuklanmış oldu.
1: Arzu çok teşekkür ediyoruz. Bir başka dolandırıcılık konusu. Bin bir türlü dolandırıcılık haberi aktarıyor. Sürekli adli işler, operasyonlar. Kuyumcu kentte altınları toplayıp Anadolu'da satacaklarını vaat etmişler burada dolandırıcılar. Ve çökertilen şebekenin vurgunu 420 milyon lirayı aşıyor. Alihan Top'tan ayrıntıları alalım.
3: Evet, şimdi enteresan bir dolandırıcılık yöntemi ve aynı zamanda 64 kilogramlık bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Kuyumcu kenti aslında bir esnaf bunlar ve yıllardır da beraber çalışıyorlar ve beraber çalıştıkları o kuyumcu arkadaşlarından Anadolu'da satacağız, Anadolu'da çok hızlı gidiyor diyerek bilezik, kolye, alyans gibi altın ürünlerini alıyorlar ama o satışları hiç yapmıyorlar. O altınları eritip pas altına çeviriyorlar. Ve daha sonra da arkadaşlarına da kısmi ödeme yaparak, diğer kuyumculara da kısmi ödemeler yaparak güven tazeliyorlar. Ve daha sonra işte ödeme almaya gittiğinde burada firma sahipleri iflas ettiğini söylediler. İflas ettik dediler 64 kilogram altınla beraber ki yaklaşık işte 420 milyon TL gibi bir para yapıyor. Şimdi burada daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul'da, Ankara'da ve Kocaeli'nde eş zamanlı

0: Anlı operasyon yapıldı. Adreslere baskınlar yapıldı. Bu baskınlarda toplamda 35 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Onu da söyleyelim. 18 araç, 13 taşınmaz ve banka hesaplarına da aynı zamanda el konuldu. Şimdi burada sadece dolandırıcılık değil, aynı zamanda örgüt kurmak, yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, hatta suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçları da var. Neden? Çünkü burada şahıslar sadece kendi burada bulunan dükkanları üzerinden değil, aynı zamanda üçüncü şahıslar üzerindeki bazı firmalar üzerinden, yani paravan şirketler üzerinden de bu işlemleri yaptığı öğrenildi. Kuyumcu arkadaşlarından, kuyumcu esnafından, ki esnafta da konuştuk aslında direkt olarak, kuyumcular arasında güven esastır diyorlar. Yani sözlü olarak bilirsiniz esnafı, verirsiniz ve daha sonra geri alırsınız. Budur. Ama işte iflas etmek üzere olan bazı dolandırıcıların bunu yaptığını da söylüyorlar. Yani bu ilk olay olmadığını ifade ediyorlar, bu 64 kilogramlık altın vurgununun. Burada bilezikleri, kolyeleri, kiminden 2 bilezik, kiminden 5 bilezik bu şekilde toplayarak aslında küçük küçük bu esnaftan aldıkları altın, bu altınları alarak Anadolu'da satacağız diyorlar ki Anadolu'da satacakları firmaların da aslında isimleri belli. Onu da veriyorlar. O da güven tazeliyor. Dolayısıyla burada güvene dayalı bir ticaret gibi bir şey ama aslında nitelikli dolandırıcılık. Dolayısıyla 35 kişi hakkında da gözaltı kararı var.
1: Reyhan Tok'a çok teşekkür ediyoruz. Üzücü bir haber paylaşacağız. TRT Haber muhabiri meslektaşımız Levent Öztürk haber takibi için katıldığı bir programda kalp krizi geçirdi ve 56 yaşında hayatını kaybetti. Mesleğe 1989 yılında başlayan Levent Öztürk savaş muhabiri olarak Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yaptı, tehlikeli görevlerde. Hiç gözünü sakınmayan bir gazeteciydi. 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ederken silahlı saldırıda bir gözünü kaybetmişti. Hatırlayacaksınız o saldırı haberini. Son olarak Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir programa katılan Öztürk burada kalp krizi geçirdi. Deneyimli, çok sevilen, mesleğe kendini adamış bir gazeteciydi. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazeteci Levent Öztürk için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Allah rahmet eylesin diliyoruz Levent Öztürk'e. Nur içinde yatsın. Fransa'da tansiyon çok yüksek bugün. Şimdi canlı görüntüler vereceğiz. Günlerdir devam eden lise eylemlerine destek için sendikaların çağrısıyla binlerce kişi sokakta. Görüntüler canlı olarak Lyon'dan, Fransa'nın en büyük şehirlerinden Lyon'dan ekrana geliyor. 17 Eylül'de başlayan ülkenin farklı şehirlerine yayılarak büyüyen eylemlere bugün çiftçiler, işçiler, öğretmenler ve veliler de destek veriyor. Hatta önce liselere, liselerden sonra üniversitelere sıçradı biliyorsunuz bu protestolar ve eylemler. Başta eğitim sendikaları olmak üzere çok sayıda sendikanın çağrısıyla binlerce kişi sokağa çıktı. Pankartlar ve sendika bayraklarıyla yürüyüş yapan eylemciler hükümetten lise öğrencilerinin taleplerinin karşılanmasını istiyor. Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemlerde şu ana kadar 6000'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, yaklaşık 1000 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Öğretmen yetersizliğinden şikayet ediyor liseliler. İşte okulların temizliği, sınıfların kalabalığı gibi bazı konular var öne çıkan. Bu taleplerinin duyulmasını istiyorlar ama yakılan okullar da oldu bu arada. Sert müdahale de oluyor öğrencilere ve günden güne de başka işte az önce aktardığımız gibi velilerin, çiftçilerin, sendikaların desteğiyle protestolar genişliyor. Canlı görüntüleri izledik. Buradan şimdi Fransa'dan İspanya'ya geçelim. İspanya'da Başbakan Sanchez'i istifaya sürükleyen eylemler sürüyor. Protestocular bir kez daha sokağa indi. Gösterilen adresi Barcelona. Eylemciler borsa binasında yürümek istedi ama güvenlik güçleri buna karşı çıktı. İki taraf arasında tansiyon yükseldi ve polis eylemcilere müdahale etti. Göstericiler polise taş ve sopa fırlattı. Bazı noktalarda çöp konteynerleri ateşe verildi ve sloganlar atıldı. Protestolar İspanya'da 23 Eylül'de başlamıştı. Başkent Madrid'de yaşayan 87 yaşındaki bir kişinin 70 senedir kiraladığı evden tahliye edilmesi ülke çapında eylemleri tetikledi. Epeydir bir konut krizi gündemde, protestolarda yayılıyor ve bunun üzerine de son olarak Sanchez 29 Kasım'da seçim kararı almıştı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplandı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'da bir araya geldi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
3: Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
2: Bakan Fidan toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Yemen meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.
3: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin.
2: Üç ülke ortak açıklama da yayımladı. Buna göre Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı Kor General Nauman Mahmud 3 yıllığına atandı. Taraflar Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirlerle tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadı. Kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmek için askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.
1: Ve Riyad'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleşen bu ittifak toplantısı uluslararası alanda da yakından takip edildi. Bakalım kimler neler söylemiş. ABD'den Katar'a açıklamalar var. ABD'li Kongre üyesi Joe Wilson, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı'nın Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeli taşıdığını söyledi. Husilerin saldırıları karşısında ittifakın harekete geçirilmesi nedeniyle üç ülkeye teşekkür etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü El Ensari de bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü bölgesel işbirliğini desteklediklerini söyledi. Ensari anlaşmayı bölge güvenliği açısından umut verici olarak nitelendirdi. Yemen ordusu da İran destekli Husilere karşı Yemen Şafa operasyonu başlattı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu operasyona 100 savaş uçağıyla destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği ise vatandaşlarını saldırılar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
2: Husilere karşı Yemen Şafa operasyonu başlatıldı. Yemen ordusu Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı başlatılan Yemen Şafa operasyonu kapsamında Husilerin askeri kapasitesini hedef aldı. Stratejik öneme sahip Babül Mendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da operasyona 100 savaş uçağıyla katıldığını duyurdu. 324 yüksek değerli hedefini imha edildiğini açıkladı. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savunuyor. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya stratejik saldırı başlattı. Yerel kaynaklar kentin çeşitli bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu, kent üzerinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı. Yemen ordusu ayrıca Babül Mendeb kıyısındaki stratejik liman kenti Muha'yı da Husilerden geri aldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava aracı veya füze saldırıları nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması durumuna değindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz buna bağlı kalmayı amaçlıyoruz dedi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.
1: Rusya'da veba enstitüsünde çalışan bir kadının ölümü ülkede yeni bir salgın endişesine neden oldu. Otopsi sonuçlarında vebaya ilişkin belirti olmadığı, ölüm nedeninin kaynağı bilinmeyen bir zatürre olduğu belirtildi. ABD Başkanı Trump'tan da Moskova'ya yardım teklifi geldi.
4: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi. Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirmişti. Şipilova'nın tedavi gördüğü hastane karantinaya alınırken kendisiyle temas eden kişiler de gözlem altına alındı. Rusya İnsan Sağlığını Koruma Servisi, temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakasının belirlendiğini duyurdu. Irkutsk bölgesindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun sakin olduğu belirtildi. Irkutsk valisi Kovzev'de Şipilova'ya yapılan otopside vebaya ilişkin herhangi bir belirti tespit edilmediğini, ölüm nedeninin kaynağı bilinmeyen bir zatürre olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ise temas eden kişilerde herhangi bir belirti bulunmuyor denildi. Rusya'dan olayla ilgili daha çok bilgi talep edildi. Olay ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edilmiş, ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmamıştı.
1: Türkiye'nin ev sahipliğindeki Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da sürüyor. Savunma sanayinin öne çıkan firmaları da uzay çalışmalarıyla kongrede. Akdeniz temsilcimiz Yasin Anzerli'ye gidelim şimdi. Yanında da konuğu var. Söz sizde Yasin.
5: Serap Bey'e teşekkürler. Antalya'da 77.'si düzenleniyor Uluslararası Uzay Kongresi'nin. İlk kez düzenleniyor Türkiye'de. Geniş bir katılım var. Binlerce bilim insanı bu noktada ve çok fazla da ziyaretçi olduğunu söyleyelim. Malumunuz Türkiye'de hem savunma sanayi alanında hem de uzay teknolojisinde çalışan birçok kuruluş da bu noktada. Tabii ki milli gururumuz Aselsan, Aselsan'ın genel müdürü Sayın Ahmet Akyol konuğumuz. Efendim. Çok güzel bir atmosfer. Siz de hani baş köşedesiniz diyebiliriz. Yakışıyorsunuz da. Nasıl değerlendiriyorsunuz uzay çalışmaları ile ilgili? Aynı zamanda savunma alanındaki firmalar da burada ki entegre birbirine zaten çalışmalar.
6: Öncelikle Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye'de Antalya'da yapılması Türkiye'nin teknoloji seviyesinin geldiği noktanın tescillenmesi adına önemli bir adım. 111 ülkeden dünyanın uzayla ilgili bütün otoriteleri burada. 8000'e yakın konuk ağırlıyoruz. Biz Aselsan olarak bunun ana sponsoruyuz. Bir taraftan Saha İstanbul'un da başkan vekiliyim ben. Organizasyonda Saha İstanbul co-host olarak rol alıyor. Dolayısıyla dünyada en yüksek teknolojinin konuştuğu organizasyon Türkiye'de Antalya'da yapılıyor. Burada olmak, burada yapılması gurur verici hepimiz için. Tabii Aselsan 50 yıllık mazisi olan Türk milletinin eseri, devamlı milletimizin beklediği, ülkemizin bizden istediği yüksek teknoloji ürünleri, çözümleri geliştiren şirketimiz. Bir taraftan ülkemizin savunması için kritik işlerle uğraşıyoruz. Bildiğiniz gibi çelik kubbeden tutun, radarlardan elektronik harp sistemlerine, mühimmatlara kadar, haberleşmeye kadar, optiğe kadar birçok alanda ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, yine sivil tarafta, sağlıkta, ulaşımda kritik işleri yapıyoruz. Ama devamlı yüksek teknolojiye daha çok odaklanma stratejimiz var. Uzay bunlardan biri. Bugün uzay kongresinde Türkiye firmalarıyla aslında bu alandaki varlığını da gösteriyor. Biz Aselsan olarak bu fuar bu kongre vesilesiyle başlattığımız Gökbağı projesinin ilk prototip uydusunu da burada göreceği çıkardık.
5: Onu bence ekranlardan bizi izleyenlere de gösterelim. Şimdi Sayın Akyol'un dediği o Gökbağı projesi yani önemli çelik kubbe için hayati bir öneme sahip biz, ve prototipi bu.
6: Evet, biz Gökbağı projesini uluslararası arenada Astralink ismini de verdik.

0: Ve takım uydu kümesi Türkiye Cumhuriyeti ile devletimizle geçtiğimiz yıl sonunda resmi olarak sözleşmesini başlattığımız bu uydunun ilk prototipini burada çıkardık. Gerçekten Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla uzayı bir bağımsızlık, teknolojik bağımsızlık alanı olarak değerlendirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarıyla. İşte bunun bağımsızlık sembolü ekonomi içinde, savunma içinde, kamu hizmetleri içinde gerçekten artık vazgeçilmez bir alan. Bunun çıktısı olarak Aselsan bu takım haberleşme uydusunu üstlendi. Fergani firmamız navigasyon uydu takımı yapıyor. Roketsan'ımız uzaya fırlatma için gerek Türkiye'de gerek Somali'de yatırımlar yapıyor. TÜBİTAK, TUSAŞ benzer görevler yapıyor. Aslında hep beraber uzaydaki bağımsızlık mücadelemizin aslında taşlarını örüyoruz. Gerçekten gerek savunma alanında gerek sivil alanda son yıllarda şunu gördük. Uzayda söz hakkı olmayanın tam bağımsız olduğunu iddia etmesi çok kolay değil. Bir şekilde savunma sistemlerinde de, otonom sistemlerde de, sivil tarafta da uzaydaki görüntülemenin, haberleşmenin, navigasyonun çok büyük fark yarattığı ortamlar görüyoruz. Dolayısıyla bugün biz Aselsan olarak işte bu vizyonun bir parçası olarak kendi takım uydumuz Gökbağ'ını, yani Astralink'i burada ilk defa görücüye çıkardık. Gerçekten önemli bir yetenek kazandıracak bize. Mevcut haberleşme kapasitemizi uzaydan 20 katına çıkartmaktan bahsediyoruz. Gecikmeyi, latency'yi minimum seviyeye indirdiği, güvenli, cyber olarak güvenli, elektronik ataklara karşı dayanıklı, gerçekten bize ait ve heyecan veren bir proje. Şimdiden katılmak isteyen ülkeler, ilgilenen ülkeler olmaya başladı. Biz bunu 2028 sonunda, 2029 başında ilk uyduyu da atmayı planlıyoruz. Bu burada önemli bir açılım oldu. Tam da Uzay Kongresi'nin Türkiye'de yapıldığı bir dönemde bunu burada prototipini çıkarabilmek bizim için de ayrı bir gurur oldu. Tabii bunun dışında uzay çalışmalarımız var. Bir taraftan TürkSat 6 ağımız hizmette. Onun içindeki haberleşme faydalı yükleriyle gerek sivile gerek kamu hizmetlerine servis veriyoruz. Şimdi burada Göktürk 3 uydumuzun, yani bulut altı görüntüleme yapabilecek SAR uydumuz olan Göktürk 3'ün yine SAR radarını, SAR payloadunu da biz üstlendik Aselsan olarak. Burada onun da bir prototipini görücüye çıkardık. Bir taraftan da uydu dünyasının yer hizmetleri ve terminal tarafları var. Sadece uzaydaki uydular değil, yer, ground tarafı ve terminal tarafı var. Özellikle düşük görünürlüklü hava araçlarının ihtiyaç duyduğu, yani bizim klasik antenlerle değil dijital olarak phased array yapılarla tasarlanmış uydu alıcılarımızı da burada ilk defa kamuoyuna göstermiş olduk ki bu çip tasarımından başlayan gerçekten zorlayıcı bir teknoloji. ISA tabanlı uydu alıcılarından bahsediyoruz ki insanlı insansız uçakların kritik düşük görünürlük haberleşme sistemleri. Burada onları da gösterme imkanı bulduk. Bizim bir vizyonumuz var. Çipten uyduya bağımsız bir ekosistem kurmak. Bugün konuştuğumuz uydu takımı, yani Astralink uydu takımımız BFIC çiplerine kadar Aselsan'da tasarlanıyor. Kendi 5G waveform dalga şekline sahip, kendi geliştirdiğimiz ki böylelikle ikisinin birlikteliğiyle daha verimli bir iletişim imkanına kavuşuyoruz. Bunların alt bileşenlerini biz ve ekosistemle beraber yapıyoruz ve tüm bunlar aslında bir şeye daha hizmet ediyor. Biz buraya Urfa'dan, Teknofest'ten geldik. Gerçekten Anadolu'da yaptığımız en büyük Teknofest'i Urfa'da gerçekleştirdik. Takımlarımız yarıştı. Uydu için de yarışanlar vardı. Uydu yer istasyonu için de yarışanlar vardı. Uydu fırlatma için yarışan çocuklarımız da vardı, gençlerimiz. İşte burada o yarışmaların devamı gibi düşünebilirsiniz. Onların hayata geçirildiği projeler, heyecan veren projeler, bunlarla da biz uzaya da Türkiye'nin adını, damgasını vurmaya çalışıyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Dileriz güzel bir fuar olur sizler için de. Evet, teknoloji devi Aselsan'ın genel müdürü yayın konuğumuzdu. Antalya'daki 77. Uzay Kongresi'nden bildirdik. Söz tekrar merkezde.
2: Yasin Anzerli, çok teşekkürler. Ve noktalamadan

Önce bugün Serebral Palsi günü. Belki yakamdaki bu rozeti de gördünüz. O nedenle burada. Serebral Palsi'yi son yıllarda daha çok duymaya ve öğrenmeye başladık. Beyin gelişiminin erken dönemlerinde meydana gelen bir hasar sonucu ortaya çıkıyor. Çocukluk çağında en sık görülen fiziksel engellik durumlarından biri. Yaygın olarak da doğum sırasında yaşanan hasarlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Dünya genelinde 50 milyon kişi varmış Serebral Palsili. Türkiye'de de 6 bin bebeğe her yıl bu tanı konuyor. Onların tabii tedavisi, rehabilitasyonu, ailelere verilecek destek çok önemli. O yüzden de 6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününde biz de bunu bu vesileyle yeşil giyerek, rozetleri takarak sosyal medya paylaşımlarımızla hatırlatıyoruz. Bu özellikle Spastik Çocuklar Vakfı'nın da yıllardır üzerine değindiği, çaba harcadığı bir konu. Biz de buradan destek olarak noktalamak istedik gün ortasını. Gün ortasını bitiriyoruz. Ve bizden sonra haber hattında Ayşe Sibelker karşınızda olacak. Bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker. Haber Hattı başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, 5 yıllık dönemin siyasi formülünü yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı olarak açıkladı.
1: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçim için 2028 yılını işaret etti.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında konuştu. MHP'nin 5 yıllık dönemin siyasi formülü önerisini paylaştı.
1: Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır. Bu formül yürütmenin güçlü olduğu kadar yasamanın da güçlü, denetleyici ve üretken belirleyici olması gerektiğine ilişkin stratejimizin ve küresel güç olma azmimizin ifadesidir.
2: Bahçeli'nin gündeminde fon soruşturması da vardı.
1: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
2: MHP lideri terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya ilişkin mesajlar da verdi.
1: İstikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. İhtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
0: Ve İzmir'den bir operasyon haberi geldi. Aralarında Bayraklı Belediyesi'nin önceki başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Neden gözaltındalar? Detayları Gülçin Ayça'dan alacağız. Seni dinleyelim Gülçin.
3: Ayşe Süperker, gözaltında olmaları sebebi 20 milyon TL'lik bir kamu zararı iddiası ve aynı şekilde 4,6 milyon liralık da rüşvet iddiası soruşturmanın odağında. Tabii odaktaki isim de

0: Önceki dönem belediye başkanı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal. Sandal'ın bir örgüt lideri gibi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet suçlamalarıyla soruşturmada gözaltına alındığı bilgisi var. Onunla birlikte oğlu da gözaltına alınan isimler arasında. Peki bu soruşturmanın odağındaki deliller nasıl toplandı? Evlerde, adreslerde arama yapıldı. Bununla birlikte MASAK raporlarıyla birlikte Sarıştay müfettiş raporları da soruşturmaya dayanak oluşturuyor. 20 milyonluk kamu zararı peki nasıl meydana geldi? Soruşturmada bu detay da var. Bu zararı Baybel, yani Bayraklı Belediyesi şirketiyle birlikte yapıldığı iddia ediliyor. Ki Sandal'da önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı da emir komuta zincirinde bu rüşveti verdiği personele iddia ediliyor. Ve aynı şekilde gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu ifade ediliyor. Ve bazı hizmetlerin de kağıt üzerinde alınmış gibi gösterilerek veya eksik gerçekleştirildiği de iddialar arasında. Sandal'la birlikte Baybel'in yönetim kurulu başkanı Berk Ulusal'da gözaltına alınması gereken isimler arasında, ancak kendisi firari olduğu için şu an itibariyle gözaltına alınmadı. Sandal'la birlikte belediye yöneticileri de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şu ana kadar gözaltına alınan 46 kişi var. İkisi de firar halinde, ancak soruşturmada 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. İzmir'deki operasyona dair detaylar da böyleydi. Gülçin Ayçe aktardı. CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.
2: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, "İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Tugay, katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna, "Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni Parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına Yeni Parti İzmir milletvekilleri de destek verdi.
1: Bu arada Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmada 3 belediye başkanı tutuklandı. Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu belediye başkanlarının hakkındaki suçlamalar ne? Gelin bir bakalım.
2: Rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma. 59 şüpheliye tek tek iddialar soruldu. Mahkemeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2 ilçe belediye başkanı için tutuklama kararı çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 3 belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Onlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de vardı. Şüphelilere toplanan deliller, MASAK ve HTS analizleri soruldu. Adliyeye sevk edilen Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı ile birlikte toplam 30 şüpheli tutuklandı. Tutuklular arasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 daire başkanı da var. 29 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. 2 şüpheli arama çalışması sürüyor.
1: A AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ sağlık sorunları gerekçesiyle meclis başkan vekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ başkan vekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini meclis başkanlığına sundu. AK Parti meclis grubu Bozdağ'ın yerine yeni meclis başkan vekili seçecek. Önümüzdeki günlerde seçim yapılması bekleniyor. Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın TMSF'nin açtığı iade hesabına ödeme yapmasına izin verildi. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonları borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapma talebinde bulundu. Bu talebe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon ve hakemler soruşturmasına dair konuştu. Fon soruşturması için kısa sürede haksız kazançlar sağlanmış, hesap soracağız dedi. MHK soruşturmasına dair de futbolun temiz olmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.
3: Fonlarda ve hisselerde hareketlik olduğunu fark etmiştik. SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. MSF'de de bir hesap iadesi açıldı. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak. Ve İsviçre'ye gönderilen paranın getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hakemler dosyası olarak adlandırılan dosya resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine bir soruşturma başlatılmış. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5. Türk futbolunun temiz olması lazım. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Anadolu Ajansı'na editör masasına canlı yayında soruları yanıtladı. Elbette gündemde başta fon soruşturması var. Keza milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Diğer taraftan faili meçhul davalarda varılan sonuca da değindi ve MHK soruşturması elbette gündemindeydi. Şimdi avukat Zafer İşyeri bizimle birlikte haber hattında, kendisiyle bir değerlendirmek istedik. İlk günden beri yapılan açıklama aslında hani ucu kime dokunursa dokunsun hukuk önünde hesap verilecek dedi. Ama tabii bir yanda mallara tedbir kararı konuluyor, işte yurt dışına çıkarıldı, belirtilen paraları almak için özellikle sanırım İsviçre'de de bir takım önlemler alınıyor. İşte iadeler de yapılıyor ama vatandaşın tabii aklındaki ben paramı ne zaman sağlıklı bir şekilde alabileceğim. Nasıl bir yol izleniyor size? Siz açıklamaları nasıl değerlendirdiniz?
4: Evet, Sayın Adalet Bakanı'nın en üst noktada ilk ağızdan soruşturmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ve ucu kime dokunursa dokunsun yargının üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini açıklaması elbette toplumun yüreğine su serpen bir nokta. Hı hı. Ve tabii ki bu süreç içerisinde mağdur olanların beklentisi herhangi bir cezai yaptırımdan önce kendi kayıplarının telafi edilmesi, zararlarının giderilmesi. Tabii bakıldığında cezaların caydırıcı etkisi ya da şüphelilerle ilgili rehabilite edici durumundan ziyade bir an evvel fonun tasfiyeye uğrayıp akabinde de yatırımcılara paralarının geri ödenmesi gündeme geliyor. Bu noktada Sayın Bakan bir nebze de olsun yürekleri rahatlatıcı bir açıklama yapıyor. Hukukta mevzuat düzenlemesinde yer almayan ama güncel olarak aslında idari bir kararla açılmış hesaplar, bu hesaplara iade edilen tutarlar neticesinde belki de tamamıyla olmasa bile büyük bir nispette zarara uğrayan masum kişilerin bu imkanlarını tekrardan kazanacaklarını ve paralarının iade edilebileceğinin müjdesini veriyor diyebiliriz. Keza fon soruşturmasında 85 gibi son derece ciddi bir tutuklamanın olması, dahasında 207 kişi hakkında da işlem yapılması soruşturmanın ne kadar ciddi bir biçimde yürütüldüğünü ifade ediyor. Tasarruf Mevduat Sigorta

0: fonu biliyorsunuz burada sigorta etmek, teminat altına almak anlamında da gönüllü bir iade hesabı açtı. Şimdiye kadar henüz 5 kişinin ödeme iadesi yaptığı bilgisi bundan sonra da iadelerin hızlanacağı anlamı doğuruyor. Ve ümit ediyorum ki en azından ana paraların kurtarılması noktasında ve tabii ki sorumluların cezalandırılması noktasında önemli bir siyasi irade ortaya koyuyor. Bir diğer önemli konu da koordinasyon kurulunun kurulması. Tabii ki bu mahkemelerin ceza ve suç tasnifi görevini üstlenmiyor. Ama koordinasyon kurulu aracılığıyla gerek SPK incelemesi, gerek savcılık soruşturması, gerekse bu noktada bankaların tasfiye sürecini idare etmeleri tek bir kaynaktan ve en üst Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında koordine edilmiş oluyor ki ümit ederim bu sayede mağduriyetler minimize edilerek kısa sürede soruşturma iddianameye bağlanmış olacak.
1: Bu İsviçre'ye giden hesaplardan bahsetti aslında Bakan Gürlek. Burada nasıl bir hukuki prosedür izlenecektir?
0: Efendim İsviçre'ye gönderildiği belirtilen paraların geri getirilmesi için adli işlemlerin başlandığını biliyoruz. Burada adli yardım dediğimiz ülkelerin hukuk sistemlerinin birbirlerine destek olmasını öngören uluslararası sözleşmeler mevcut. Keza İsviçre ile de böyle bir anlaşmamız bulunuyor. Denetleyen kurumların ihmal, kusur ve kasıtlarının da incelenebileceği bir noktada şüphesiz ki bir şekilde hukuka aykırı yollarla elde edilen veyahut da hukuka aykırı davranışlardan ötürü yurt dışına İsviçre'ye gönderildiği belirtilen paraların iadesi için resmi makamlar özellikle adli süreçleri başlatmış vaziyetteler. Tabii ki İsviçre maddiyat, parasal hesaplar konusunda olabildiğince ketum davranan
1: Tabii.
0: ve herhangi bir malumat vermekten çekinmesiyle bilinen bir ülke. Ama zannediyorum siyasi iktidarın kararlılığı ve bu anlamda da adli süreçlerin objektifliği, delillerin layıkıyla gösterilip bu paraların gerçekten suçtan elde edildiği veyahut da suç işlenerek kazanıldığı ifade edilmek suretiyle iadesi söz konusu olabilecek. Bu tabii mutlak anlamda bir sonuç doğurmayabilir ama eğer İsviçre'ye gönderilen astronomik miktardaki paraların iadesi söz konusu olabilirse tasfiye sürecinde çok daha etkin bir şekilde mağduriyetler giderilebilecek. Tabii gerek bu
1: Ama bu
0: paralar
1: böyle
0: gerek
1: anladığım bugünden yarına olacak bir iş değil. Yani bir uzunca bir hukuki süreç sanırım bizi bekliyor.
0: maalesef doğru tespit ettiniz efendim. Böyle kısa sürede birkaç hafta içerisinde iadesini bekleyebildiğimiz bir hadise değil. Adli işlemlere bakıldığında Adalet Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'nın o ülke Dışişleri Bakanlığı'na ve o İsviçre'de de kendi içerisindeki yazışmalara dayalı bir köprü kurulması gerekiyor. İsviçre adli makamlarının da bir suçun mevcudiyetini tespit edip mevcut deliller ışığında Türkiye'ye yardımcı olma konusunda bir kararlılık göstermesi gerekiyor. Tüm bu işlemlerin zaman almasının yanı sıra bir de bizim ülkemizde el koyma ve müsaadere mevzu uyarınca
1: Evet.
0: yasaya göre bunların bu paraların tasfiyeye dahil edilmeyip devlet hazinesine intikali de suçtan elde edildiği gerekçesiyle devlet hazinesine intikal edecek şekilde bir müsaadere kararına konu olması da mevzu bahis olacaktır.
1: Tabii bir de şimdi dediniz 85 kişi içeride 100 küsür kişi sorgulanıyor işte mal varlıklarına el konuluyor falan. Biz bir de ciddi bir hani suçtan gelir elde etme ya da nitelikli dolandırıcılık mıdır artık bilemiyorum. Onu siz isimlendirirsiniz. Öyle bir dava görülecek herhalde değil mi önümüzdeki dönemde?
0: Evet, sermaye piyasası kanunu Türk Ceza Kanunu'na nazaran daha özel yapıda bir düzenleme içeriyor. Ve burada hileli davranışları dolandırıcılık başlığı altında değil, piyasa dolandırıcılığı olarak daha spesifik bir şekilde tanımlıyor. Ve iki ayrı davranışı piyasa dolandırıcılığı manipülasyon olarak nitelendiriyor. Bunlardan bir tanesi işlem bazında hileli davranışta bulunup kendilerinin yararına menfaat temin edilmesi. İkinci adımda ise sosyal medyayı ya da sahip iletişim vasıtalarını kullanarak bu fonlara yönelik cazibe göstergesi sağlayıp yatırımcıların oraya kanalize olmasını sağlamak. İşte bu iki adımın her biri ayrı ayrı suç olarak tanımlanıyor ve her bir davranış için 5 yıla kadar hapis
1: Hapis
0: cezası
1: cezası.
0: öngörülüyor.

0: Bu hapis cezalarının toplamının da yüzlerce yıl bulabilmesi ihtimal dahilinde. Tabii ceza yargısı kendi içerisinde olması gerektiği gibi ilerlerken gerek Sermaye Piyasası Kurumu, gerek Devlet Denetleme Kurumu işin idari boyutuyla ilgilenip tasfiye sürecini yine sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hızlandırmaya gayret ediyor. Ancak yargı burada tasfiyeden ve zararların giderilmesinden ziyade suçluların tespiti,
1: Tabii.
0: yargıya bu kişilerin teslim edilmesi, yargılanıp mahkumiyet kararının verilmesi kısmı ile ilgileniyor daha ziyade.
1: Evet, ikisi ayrı yürüyor elbette. Peki biz nasıl bir süreci şu açıdan göreceğiz? Şimdi geçen hafta alınan kararla birlikte 1 milyona kadar 1 milyon TL'ye kadar tasarrufu olan yatırımcıya bunun ödeneceği söylendi. Bu nasıl olacak şimdi? Yani masum olanlar 1 milyon TL'likler mi gibi böyle bir ayrım mı yapılacak? Yani 5 milyonu olup mağdur olanlar ne olacak? Diğer taraftan birkaç milyarı olup işte öyle yapanlar da var. Masumları ayırma işi biraz böyle çetrefil bir iş midir, nedir?
0: Elbette söylediğiniz gibi netice itibariyle burada yatırılan paranın miktarı masumiyeti ya da suçluluğu göstermiyor. En basit miktarlarda birkaç bin lira yatırıp bunu bilerek zamanında çekmek suretiyle haksız kazanç elde etmiş insanlar olabileceği gibi milyonlarını yatırıp iyi niyetle bu fonu takip etmiş ve söz konusu manipülasyonu bilmeden zarara uğramış yatırımcılar da olabilir. Şu anda 1 milyon sınırının getirilmesindeki yegane amaç mevcut mal varlığı değerleri paraya çevrildiğinde tabii ki tüm borcu ya da tüm zararı gideremiyor olması. Bu noktada düşük miktarlarda yatırım yapan kimselerin daha ziyade işte alın teriyle birkaç kuruşunu arttırmaya çalıştığı, kimisinin mutfak masrafından, kimisinin çocuğunun okul giderlerinden arttırıp bir yatırım yaptığı hususundaki genel inanç bu surette
1: Ama inanç
0: madem
1: üzerinden
0: ki
1: herhalde gitmeyecek değil mi Zafer Bey? Yani ya da kişiler tek tek mi
0: çok haklısınız.
1: başvuracaklar? Yani dediğiniz gibi 1 milyon, 25 milyon da olabilir. Yani sonuçta illegal bir şey
0: Tabii.
1: değildi en azından onlar oraya girdiği zaman. Yani bilmeyenler diyeyim. Bilenler zaten belli nasıl girdikleri de. Yani o nasıl olacak? Yani tek tek birebir mi konuşulacak? Yoksa ilk etapta böyle olacak, size 1 milyona kadar vereceğiz, ondan sonra da bakacağız gibi mi ilerleyecek?
0: Çok haklısınız. Bu noktada çok yüksek bedelleri de işte dişinden tırnağından artırıp kazanmış ve buraya yatırım yapmış masum yatırımcıları da olduğunu göz ardı edemeyiz. Tabii ki hayatın olan akışına aykırı büyüklükteki paraları buraya koyup da fon krizi ortaya çıkmadan çekenler buradan elenecekler. Ama diğer türlü rakama bakılmaksızın hakkaniyetin sağlanması zaruri. Aksi durumda yargı zaten buna müdahale eder ve söz konusu idari işlemin kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verebilir. Ama şu anda Sermaye Piyasası Kurumu bu tasfiye sürecinde evvela küçük yatırımcıların zararlarını optimum ölçüde kapatabilmeyi ve 1 milyon üstünde yatırım yapanlar açısından da fonların tasfiyesine devam etmeyi,
1: Tabii.
0: tekrardan tabiri caizse kasayı doldurup biriken parayla da ikinci aşamada adım adım yükselerek daha yüksek miktarda yatırım yapanların zararını gidermeyi hedefliyor.
1: Evet, göreceğiz. İlk önce bir 3 ay dendi, sonra bu süre 6 aya çıkarıldı ama 6 aydan önce de yapabiliriz dendi. Dolayısıyla önümüzde en azından galiba benim anladığım kadarıyla bir 6 aylık süre var. Şimdi Bakan Gürlek bu Merkez Hakem Komitesi soruşturmasına dair de açıklama yaptı. Türk futbolu işte son tutuklanan 2 hakem vardı. Ona dair de açıklamalar yaptı. Türk futbolunun temiz olması gerekiyor dedi. Hakemlerin adalet çerçevesinde kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesi gerekiyor dedi. Orada da işler biraz karışık galiba. Siz bu operasyonu, bu soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Efendim, hakemlik de hakimlik gibi çok önemli bir kamusal görevi ifa ediyor. Hükmetmek kökünden gelen bu sıfat, hükmedebilme, dolayısıyla da tarafsız ve bağımsız olma meziyetlerini içeriyor. Bir hakemin aynı bir yargıç gibi tarafsız ve bağımsız olmadığı durumlarda, bir şekilde menfaat karşılığında manipüle edildiği durumlarda kamu düzeninin temelden sarsılacağını kabul etmemiz gerekir. Bugüne kadar yürütülen

0: Soruşturmada biliyorsunuz son gelişme Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanması hadisesi. Daha önce de tabii ki tutuklamalar vesaire adli kontrol tedbirleri gündeme gelmişti. Bu kontrol tedbirleri ya da tutuklamalar mahkemece hükmedildiğine göre teorik açıdan suçun işlendiğini gösterir kuvvetli delillerin bulunduğunu varsayarız. Keza kaçma, delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğunu varsayarız. Dolayısıyla hakemlik sistemindeki özellikle ayrıcalıklı biçimde belli maçlara atanma veyahut da baskı altında bırakılıp bazı hakemlerin klasman dışında tutulması ya da bilerek isteyerek düşük not verip disiplin süreçleriyle görev almalarının engellenmesi gibi de vahim durumlar var. Keza sınav sorularının önceden verilmesi ya da sınav kağıtlarının değiştirilmesi de evrakta sahtecilik suçunu oluşturuyor. Nitekim MASAK gibi çok önemli bir kurum mali açıdan düzenlediği raporlarda aynı HTS kayıtları, haberleşme tespit sistemi kayıtları ve WhatsApp yazışmalarında görüldüğü gibi akçeli işlerin de bu çirkin organizasyonun içerisine dahil edildiğini gösteriyor. Bu tarz bir durumda tabii ki incelenen hesaplarda milyonlarca liranın devredildiği görülerek tabii ki tüm suçlar açısından etkin bir soruşturmanın derinleştirilmesi gerekiyor. Sayın Bakan'ın da açıkladığı gibi toplumda her alanda bu hassasiyet kanunilik ilkesi ve hukukilik ön planda tutulmadığı takdirde maalesef ki temiz ve düzenli bir toplum olmamız mümkün değil. Keza bu soruşturma sadece sahadaki hakemleri değil, hakemliği yöneten sistemi, Futbol Federasyonu ve Türkiye'deki futbol camiasını da araştırıyor. Sınav sorularından puanlamaya kadar çok çeşitli alanlardaki usulsüzlükleri ortadan kaldırmaya ve ortaya çıkartmaya yönelik bu soruşturmanın sorumluluğu tabii ki her kişinin hangi davranışı yaptığıyla veyahut da hangi delillerle doğrulandığı üzerinden gelir önümüzdeki günlerde belirlenerek bir iddianameye dönüştürülecek gibi görülüyor.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için Avukat Zafer İşer'i, görüşlerinizi paylaştığınız için. Bu tabii ki başta fon soruşturması Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam edecek. Siz de eminim yakinen takip edeceksiniz. Görüşlerinize başvururuz. Tekrar sağolunuz haber hattına katıldığınız için. Şimdi bu sabah yine sevimsiz bir haber geldi. İstanbul Başakşehir'de bir okuldaki öğrencilere aynı mahallede yaşayan bir başka öğrenci bıçakla saldırdı. 8 öğrenci yaralandı. Yaralıları hastanede ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, 2 öğrencinin tedavisinin devam ettiğini, 1 öğrencinin de ameliyatta olduğunu söyledi.
2: 5 öğrencimizin durumu iyi. Gün içerisinde taburcu olacak. 2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere, onların da durumu, hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek.
1: TRT Haber muhabiri Levent Öztürk haber takibi için katıldığı bir programda kalp krizi geçirdi. 56 yaşındaki Öztürk hayatını kaybetti. Mesleğe 1989 yılında başlayan Levent Öztürk savaş muhabiri olarak Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yaptı. 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ederken silahlı saldırıda bir gözünü kaybetti. Son olarak Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir programa katılan Öztürk kalp krizi geçirdi. Deneyimli gazeteci tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazeteci Levent Öztürk için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Ben de arkadaşıma buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Çok iyi bir gazeteciydi hakikaten. Akaryakıt. Akaryakıtta tabelalar güncellendi. Motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 90 kuruş indirim geldi. Orta Doğu'da devam eden güçlü ham petrol ihracatı ve G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı sonrası arz endişelerinin azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100,28 dolara geriledi. Brent petrolde yaşanan bu düşüş motorun fiyatlarına da yansıdı. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 90 lira 20 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 91 liraya düştü. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler yaklaşırken Başkan Trump'ın gündeminde de akaryakıt fiyatları var. Krize Hürmüz'deki durumun neden olmadığını savunan Trump, asıl meselenin Rusya'da vurulan rafineriler olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı tarımda kullanılan kırmızı dizelin karayollarında kullanılmasına da izin verdi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, benzin fiyatlarının Hürmüz'deki durum nedeniyle artmadığını söyledi. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere düzenlediği saldırılara dikkat çekti. Trump, dünya genelinde artış gösteren benzin fiyatlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Benzin fiyatlarını yukarı çeken artık Hürmüz Boğazı değil diyerek, Boğaz'dan neredeyse her gün rekor miktarda petrolün piyasalara ulaştığını savundu. ABD Başkanı, fiyatların artışında rafinerilerin asıl mesele olduğunu ifade etti. Rusya'dakiler Ukrayna tarafından havaya uçuruluyor. Bizdekiler de demokratlar tarafından kapatılıyor dedi. Trump, ülkesinde artan akaryakıt fiyatlarına karşı bir kararname imzaladı. Tarımda kullanılan ve vergi alınmayan kırmızı dizelin karayollarında kullanımına izin verdi.
4: So tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
3: Yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameyle Tarım Bakanlığı'ndan çiftçilerin de bu yakıta yeterli miktarda erişebilmesini sağlaması talep edildi. ABD'de bir galon yani yaklaşık 3,7 litre dizel akaryakıtın fiyatı 6,5 dolar seviyesine yükseldi. Ara seçime doğru Trump'a destek, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle %32 seviyelerine geriledi. Fiyatları düşürmek için geçtiğimiz hafta G7 ülkeleri 100 milyon varil dizelin piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.
1: Avrupa, Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını arttırdı. Alman dış istihbaratı, Almanya, Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebilir uyarısı yaptı. Moskova bizi test ediyor diyen Almanya Başbakanı Merz ise ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz dedi.
3: Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelebilecek olası saldırıya karşı ayaklandı. Almanya hükümeti Moskova bizi test ediyor açıklaması yaptı. Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Jaeger, Almanya ile Rusya arasında şiddetli bir çatışma tehlikesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma daha tehlikeli bir boyut kazandı diyen Jaeger, ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik patlayıcı yüklü İHA ile yapılmak istenen saldırı girişimine de değinen Jaeger, bu olay tehdit seviyesinin bir örneğiydi. Rusya bize karşı gölge savaşı yürütüyor dedi.
5: In einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
3: Alman istihbaratından yapılan açıklama Almanya Başbakanı Merz'e de soruldu. Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla kendilerini test ettiğini söyledi.
6: Rusya'nın saldırıları uzun zamandan beri sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Biz de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru oluyoruz. Ne bizi korkutmalı ne de bölmelerine izin vereceğiz.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz dedi. Rusya bu konuda yanılgıya düşmemeli. Zaman onun aleyhine işliyor ifadesini kullanan Macron, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini de söyledi. Avrupa Birliği son olarak Ukrayna'ya 2,9 milyar euroluk mali destek açıklamıştı.
1: Fransa'da bugün de tansiyon yüksek. Günlerdir devam eden lise eylemlerine destek için sendikaların çağrısıyla binlerce kişi sokakta. Görüntüler Lyon'dan ekrana geliyor. 17 Eylül'de başlayan ve ülkenin farklı şehirlerine yayılarak büyüyen eylemlere bugün de çiftçiler, işçiler, öğretmenler ve

0: Veliler de destek veriyor. Başta eğitim sendikaları olmak üzere çok sayıda sendikanın çağrısıyla binlerce kişi sokakta. Pankartlar ve sendika bayraklarıyla yürüyüş yapan eylemciler hükümetten lise öğrencilerinin taleplerinin karşılanmasını istiyor. Fransa'da liselerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemlerde şu ana kadar 6000'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, yaklaşık 1000 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İspanya'da Başbakan Sanchez'i istifaya sürükleyen eylemler de sürüyor. Protestocular bir kez daha sokağa indi. Gösterilerin adresi Barcelona. Eylemciler borsa binasına yürümek istedi fakat güvenlik güçleri engelledi. İki taraf arasında tansiyon yükseldi. Polis eylemcilere müdahale etti. Göstericiler polise taş ve sopa fırlattı. Bazı noktalarda çöp kutuları ateşe verildi. Sloganlar da atıldı. Protestolar 23 Eylül'de başlamıştı. Başkent Madrid'de yaşayan 87 yaşındaki kişinin 70 senedir kiraladığı evden tahliye edilmesi ülke çapında eylemler başlattırmıştı. Rusya'da veba enstitüsünde çalışan bir kadının ölümü ülkede yeni bir salgın endişesine neden oldu. Otopsi sonuçlarında vebaya ilişkin belirti olmadığı, ölüm nedeninin kaynağı bilinmeyen bir zatüre olduğu belirtildi. Panik de yaşandı. Amerikan Başkanı Trump'tan da bir Moskova'ya yardım teklifi geldi.
1: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi. Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Shipilova, nedeni belirlenemeyen zatüre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirmişti. Shipilova'nın tedavi gördüğü hastane karantinaya alınırken kendisiyle temas eden kişiler de gözlem altına alındı. Rusya İnsan Sağlığını Koruma Servisi, temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakasının belirlendiğini duyurdu. Irkutsk bölgesindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun sakin olduğu belirtildi. Irkutsk valisi Kovzev de Shipilova'ya yapılan otopside vebaya ilişkin herhangi bir belirti tespit edilmediğini, ölüm nedeninin kaynağı bilinmeyen bir zatüre olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ise temas eden kişilerde herhangi bir belirti bulunmuyor denildi. Rusya'dan olayla ilgili daha çok bilgi talep edildi. Olay ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi. Rus basınında Shipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edilmiş, ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmamıştı.
0: Ve Manisa'nın Soma ilçesinde 5 madencinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma devam ediyor. Maden firmasının genel müdürünün de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı.
1: Ekmek parası için yerin metrelerce altında çalışıyorlardı. Meydana gelen göçük onları hayattan kopardı. Peki o göçük neden kaynaklandı? İşçiler neden kaçamadı? Savcılık bu soruların yanıtını arıyor. Manisa Soma'da 1 Ekim günü özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçükte kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, ikisi yaralı kurtuldu. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında genel müdür, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü ve üretim müdürünün de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında vardiya amiriyle mühendisler de var. Başsavcılık hazırlanacak bilirkişi raporu ışığında olayın nasıl gerçekleştiğini, ihmal olup olmadığını ortaya çıkartacak.
0: Dün gece saatlerinde gelmişti bu haber. Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında uçakta patlayıcı var notu bulunması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edilmişti. Uçakta yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı.
2: Uçakta patlayıcı var notu paniğe neden oldu. Tüm havalimanı ve uçak didik didik edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Uçak saat 19'da Ankara'dan kalkmış, Şanlıurfa'ya doğru harekete geçmişti. Not, yardımcı kaptan pilot tarafından lavabodaki peçeteliğin içinde bulundu. Not üzerine Şanlıurfa GAP Havalimanı'na haber verilerek iniş yapıldı. 7'si bebek, 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Havalimanında uçuşlar durduruldu. Çok sayıda polis ekibi havalimanına sevk edildi. Uçak içerisi, bagajlar ve kargo bölümünde bomba uzmanları ve bomba köpeği ile arama yapıldı. Uçağın tuvaletinde kağıt parçasının bulunduğu alan ve çevresinden parmak izleri de alındı.
3: Uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dilekleri iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
2: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, havalimanında uçuş trafiğinin yeniden başlatılmasının ardından açıklama yaptı.
3: Adli süreç devam ediyor. İl Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gerekli araştırma ve incelemeler yapılacak, yürütülecek.
0: Adana merkezli 11 ilde Yıkamacılar ismiyle bilinen silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon yapıldı. Aylarca süren teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler 102 şüpheliyi gözaltına aldı.
4: Bir adet tabanca.
1: Kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, nitelikli yağma. Onlarca olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne sabaha karşı operasyon düzenlendi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-27 akademik yılı açılış töreninde konuşuyor. Dinleyelim.
5: Duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni akademik yılın yüksek öğretim camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yeni bilgi ve tecrübeler edineceği, hocalarımızın yeni yayın ve araştırma faaliyetleriyle temayüz edeceği, üniversitelerimizin başarılarına inşallah yenilerini ekleyeceği verimli bir akademik yıl geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. Aynı şekilde birazdan Yükseköğretim Kurulu 2026 üstün başarı ödüllerini tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı ve üniversitelerimizi şimdiden kutluyor, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Tabii sözlerimin hemen başında şunu da ifade etmek istiyorum. Az önce Harran Üniversitemizin çok sesli koro topluluğu Fırat'ın öbür yakasında unuttuklarımız isimli bir dinleti icra ettiler. Yaşam ve eğitim hakkı ellerinden alınan Gazze'li çocuklara ithaf edilen bu beste bizleri ziyadesiyle etkiledi, çok farklı bir ruh iklimine götürdü. Bu vesileyle son 3 yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları, Siyonist, soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum. Bilvesile Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Kıymetli hocalarım, burada bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Dün Antalya'da ev sahipliği yaptığımız 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki hitabımda da ifade ettim. Ecdadın sadece astronomi alanındaki çalışmalarına baktığımızda bile bilim tarihimizin derinliğini çok net müşahede edebiliyoruz. Gerek bilim, gerekse medeniyet müktesebatı açısından merkezinde yer aldığımız coğrafya hakikaten sayısız hazinelerle doludur. Bağdat'tan İstanbul'a, Kahire'den Semerkant'a, Nişabur ve Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, buradan Balkanlara kadar alimlerimiz, talebelerimiz, külliyelerimiz ve medreselerimiz çok geniş bir coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Buralarda üretilen bilgi, bu kurumlarda yetişen talebeler, onlar eliyle dünyanın farklı ülkelerine deyim yerinde ise ihraç edilmiştir. Bilhassa batıdaki üniversiteler, tüzel kişilik statüleri ayrı tutulacak olursa, bizim eğitim ve öğretim metotlarımız ışığında 11. yüzyıldan itibaren teessüs etmiştir. Yani mensubu ve mirasçısı olduğumuz medeniyet yalnızca bilgi üretmemiş, ürettiği bilgiyi insanlığın istifadesine teşmil etmiştir. Bakınız, bunları öyle hamaset olsun diye söylemiyorum. Aksine önemli olanın maziye övünmek değil, maziden güç almak, ilham almak olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesini sağlamak için bunları hatırlatıyorum. Şurası mühimdir. Bizim zihin haritamızda bilginin odağında anlam, anlamın çekirdeğinde ise hakikat vardır. Bilimin hakikate giden yol olarak ele alınması bu anlayışın yansımasıdır. Bilgi bu yönüyle derinleşme, tefekkür etme, hakikate yaklaşabilme noktasında yegane araçtır. İnanç ve düşünce dünyamıza yön veren en önemli şahsiyetlerden İmam-ı Gazali'ye atfedilen şu söz bu yaklaşımın en veciz ifadelerinden biridir. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Evet, asırlara sari anlam arayışımızın en temel gayesi bilginin özüne nüfuz edebilmek, bilgiyi idrakle buluşturup manayı fehmedebilmektir. İlmi ve alimi baş tacı eden ecdat da işte bu kavrayışla hareket etmiş, ilmi faaliyetleri en tedis şekilde himaye etmeye özen göstermiştir. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, geçmişte üniversitelerin öncelikli amacı eldeki bilginin aktarılmasıydı. 19. asırdan itibaren mevcut bilginin öğretilmesine ilave olarak araştırma faaliyetleri de ağırlık kazanmaya başladı. Yani üniversiteler bilginin sadece öğretildiği değil,

aynı zamanda üretildiği araştırma kurumları haline geldi. Devam eden süreçte ise milyonlara üçüncü misyon olarak adlandırılan ekonomik ve toplumsal katkı

ile yeni bilgilere ulaşan, ulaştığı bu bilgileri de toplumla paylaşıp meselelerin çözümüne katkı sunan kurumlardır. Bizim de üniversitelerimizin özellikle kendilerinden beklentimiz tam olarak bunlardır. Ancak bilhassa yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversiteyle yeni bilgilere ulaşan, ulaştığı bu bilgileri de toplumla paylaşıp meselelerin çözümüne katkı sunan kurumlardır. Bizim de üniversitelerimizin özellikle kendilerinden beklentimiz tam olarak bunlardır. Ancak bilhassa yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Her şeyden önce bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın, diğer kaynaklar üzerinden rasyonel bir değerlendirmeye tabi tutmanın önemi giderek azalıyor. Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Resmin parçalarını birleştirdiğimizde şu tabloyla karşılaşıyoruz. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Burada dikkat etmemiz gereken en hayati nokta şurasıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır, ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, devlet olarak eğitime yaptığımız her yatırımı esasında insana ve geleceğimize yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Son 24 yılda münasıran yüksek öğretim alanında biliyorsunuz devrim niteliğinde adımlar attık. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık.
Bazıları bunu

sığ ve art niyetli bir yaklaşımla ele almakta ısrar ediyor. Oysa biz yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz. Batı'da çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken, dahası öğrenciler ödemesi uzun yıllar süren ağır bir borç yüküyle meslek hayatına başlamak zorunda kalırken, ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Biz son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın. Hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın. Hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Bunun için üniversite harçlarını kaldırdık. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiğimiz burs miktarlarını artırdık. Yüksek öğretim kurumlarımızın ve yurtlarımızın altyapılarını yeniledik. Fiziksel şartlarını iyileştirdik. Dijital imkanlarını güçlendirdik. Aylık sadece 1600 liraya üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılıyor, iki öğün yemeği ücretsiz olarak kendilerine ikram ediyoruz. Kimse kusura bakmasın ama şunu da açık açık söylemek durumundayım. Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir. Aynı şekilde her kim Türk üniversitelerinin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir. Amerika ve İngiltere dahil gelişmiş ülkeler misafir öğrencilerden her yıl 10 milyonlarca dolar kazanıyor. Bunu kültür, ticaret ve bilim politikalarının bir aracı haline getiriyorlarsa, burada sorgulanması gereken Türkiye'nin bu alanda attığı müsbet adımlar değil, neden daha proaktif davranmadığı, neden daha fazla nitelikli misafir öğrenci çekmediğidir. Elbette eksikler olabilir. Bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkanların suistimal edildiği örnekler de olabilir. Fakat bunların hiçbiri 81 ilimize üniversite açma politikamızı toptancı bir anlayışla hedef almanın haklı sebebi olamaz. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Tekrar söylüyorum. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu
çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Aynı şekilde uzun yıllar çalışma ve okuma hakları gasp edilen kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizdeki kadın akademisyenlerin oranının %47,17'ye ulaşmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. ...30 Temmuz'da meclisten geçirdiğimiz kanunla çeşitli sebeplerden ötürü eğitim hayatı yarım kalan gençlerimize üniversite kapılarını yeniden açtık. Burada tek tek saymaya vaktimizin el vermeyeceği sayısız yasal ve idari düzenleme ile yüksek öğretim sistemimizi daha güçlü hale getirmek için çok sayıda adım attık. İnşallah aynı kararlılıkla çalışmaya, sizlerin de katkısıyla bundan sonra da devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, az evvel YÖK Başkanımız çok detaylı bir şekilde anlattı. Türkiye olarak yaklaşık 6,3 milyon öğrencimiz, 208 üniversitemiz ve 190 bin akademik personelimizle dünyanın en geniş yüksek öğretim ailesine sahip ülkelerden biriyiz. Bağımsız kuruluşların sıralamalarına baktığımızda makale ve derleme türündeki yayınların sayısında 213 ülke arasında 15. sıradayız. Özellikle araştırma üniversitelerimizin nitelikli yayın oranı %79'da OECD ortalamasını yakalamış durumda. Uluslararası sıralamalardaki konumumuzda aldığımız mesafeleri küresel ölçekte tescil ediyor. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen hocalarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bu rakamlar kuşkusuz önemlidir. Ama bizim nazarımızda yeterli değildir. Hiçbir kariyer hesabının, bilginin, araştırmanın, insanlığın ortak hazinesine özgün katkılarda bulunma şevkinin önüne geçmesine izin veremeyiz. Hocalarımızdan biz aynı zamanda çağa anlam verecek fikirler, kavramlar, modeller, sistemler, teknik yenilikler de geliştirmelerini bekliyoruz. Akademinin asli misyonu birbirini tekrar eden, sadece atıf ve alıntılardan oluşan çalışmalar yerine yeni tezler, yeni argümanlar sınanmayı bekleyen yeni fikirler ortaya koymasıdır. Bir diğer husus ise şudur. Özellikle bu dönemde üniversitelerimizin üçüncü misyonlarına daha fazla yoğunlaşmalarını, yani ekonomiye ve topluma yaptıkları katkıları artırmalarını arzu ediyoruz. Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor. Bilhassa ne eğitimde ne istihdamda denilen gençlerimizin sayısını
en aza indirmek

0: Bilmemiz ülkemiz için çok mühimdir. Bunu başardığımızda eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin üretim ve istihdamda daha fazla yer almasını sağlayacak Türkiye için çok büyük bir potansiyeli harekete geçirmiş olacağız. 2018'de başlayan organize sanayi bölgesi meslek yüksek okulları projesinde %90'a varan istihdam oranlarıyla verimli neticeler aldık. 7 ilimizde pilot uygulama olarak başlattığımız işletmede mesleki eğitim modeliyle bu hamleyi şimdi bir adım daha ileri taşıyoruz. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği kariyer planlama platformunun da bu minvalde önemli ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle 2026-2027 akademik yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül sahiplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz
2: ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Şöyle bir genel olarak Türkiye genelindeki üniversitelerin gelişimine de aslında konuşmasında önemli bir yer ayırdı. Hatta eleştirilere de karşılık verdi. Zamanında çok fazla üniversite açıldığı için bizi eleştirenler bugün Türk üniversitelerinin hangi noktada olduğunu görüyorlardır dedi. Akademik yazıların artışına dikkat çekti. Kadın akademisyenlerinin oranının özellikle son 15 yıldaki artışına da dikkat çekti. %47,17 oranında bir artıştan bahsetti. Nitelikli yüksek öğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun sebebinde bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye seferber ettik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan orta vadede en az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz da dedi. Üniversitelerin aynen yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine de karşı çıkmaktır diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi bir takım tabii hediyeler de takdim ediliyor. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık dedi. Dolayısıyla genel bir çerçeve çizdi ve ardından bu yıl için hem öğrencilere hem de öğretmenlere başarılar diledi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde. Şimdi Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasına dair sıcak bir gelişme var. Tüm detayları bize Arzu Kaya aktaracak. Nedir o gelişmeler? Seni dinleyelim Arzu.
3: Ayşe Süberker, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Aslında yarın görülecek duruşma ama celse arasında dosyaya bir mütalaa sundu ve çarpıcı bir mütalaadan bahsediyoruz. Biliyorsunuz katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu kasten öldürme suçundan yargılanıyordu müebbet hapis cezası istemiyle. Kendisi için yine kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Aynı zamanda ateşli silahlara kanunu muhalefet suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Ama mütalaanın ilginç tarafı dosyada biliyorsunuz şarkıcı Aleyna Kalarcıoğlu da tutuklu bir şekilde yargılanıyor ve kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu. Hem Aleyna Kalarcıoğlu'nun hem annesi Zuhal Kalarcıoğlu'nun, ancak mütalaada Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalasında Aleyna Kalarcıoğlu

0: çocuğunun suçu bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapsi istendi ve annesi hakkında da müebbet hapis cezası istenen annesi hakkında da delil yetersizliğinden beraati talep edilmiş oldu. Yine dosya kapsamında delilleri sakladığı gerekçesiyle ve suçluyu kayırdığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapiste yargılanan türkücü İzzet Yıldızhan vardı. Cumhuriyet Savcısı mütalasında türkücü İzzet Yıldızhan'ın da beraatini talep etti. Yine Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran, bunlar da hem katil zanlısının polis koruma polisleri hem de babasıydı ve onların da suç delillerini yok etme ve suçluyu kayırma suçundan 10 yıla kadar hapislerini istedi ama davanın açılış iddianamesine toplamda 15 yıla kadar hapisleri isteniyordu. Yani esas hakkındaki mütalaya baktığımızda iddianameden daha düşük oranda hapis cezalarının istendiğini ve beraatlerin talep edildiğini biliyoruz. Aynı zamanda tutuklu bulunuyordu Aleyna Kalaycıoğlu dosya kapsamında. Cumhuriyet Savcısı dosyada tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 sanık için hükümle birlikte tahliye de talep etmiş oldu. Dava kapsamında Mart ayından beri tutuklu bulunuyordu bu isimler. Davanın son celsesinde de tutukluluk halinin devamı yönünde bir mütalaa verilmişti. Ancak şu anda esas hakkında davanın esasına baktığımızdaki mütalaada iddianameden çok farklı oranlarda hapis cezasının istendiğini söyleyebiliriz. Ki Kubilay'ın ailesinin şöyle bir talebi vardı. Oğlumuz göz göre göre tasarlayarak ve planlayarak katledildi diyorlardı. Tüm duruşmalar, tüm yargılamalar boyunca katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorlardı. Ancak Cumhuriyet Savcısı mütalasında katil zanlısı silah tetiği çeken Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış değil, müebbet hapsini talep etti. Tabii Kubilay Kaan Kundakçıoğlu henüz 21 yaşında genç bir futbolcuydu. Hayalleri vardı. Ancak 19 Mart akşamı Ümraniye'de Aleyna Kalaycıoğlu ve rapçi Cambay'ı barıştırmak için olay yerinde bulunuyordu. Ama maalesef ki aracın içerisinde bulunduğu sırada bir kurşunla hayatını kaybetti. Ve tüm bu olay 3 saniye içerisinde gerçekleşti. Ama Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasında ağırlaştırılmış müebbet hapisten değil müebbetten yargılanmasını, hapis cezası almasını talep etti. Aynı zamanda dosya kapsamındaki şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin dediğiniz gibi ciddi bir suçlama vardı. Kasten öldürmeye azmettirme suçu vardı. Müebbet hapis cezaları isteniyordu ki şarkıcı dosya kapsamında tutuklu bulunuyor. Onlarla ilgili de dediğimiz gibi Aleyna Kalaycıoğlu hakkında suçu bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapis talep edilirken annesinin ise beraati istendi ve hükümle birlikte de tahliye edilmeleri noktasında Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki mütalasını verdiğini biliyoruz dosyaya celse arasında. Yarın tabii duruşma var. Yarın aslında bekleniyordu bu mütalaa. Ama şimdi mütalaanın ardından sanıklar kuvvetle muhtemeldir ki artık son sözlerini söyleyecek, mütalaya karşı savunmalarını yapacak. Kuvvetle muhtemel yüksek oranda yarın davayla ilgili nihai bir kararında çıkmasını bekliyoruz Ayşe Süberker.
1: Pekala, Arzu Kaya aktardı. Bu arada Eyüp Sultan soruşturmasına belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara merkezi soruşturmada şüphelilere rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma suçları yöneltiliyor.
2: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tespitlere ulaştı. Başsavcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul'un Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 11 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından karar çıktı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma,

0: rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçundan tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar vardı. Eğer bizim içimizde suç işleyen varsa ve gerçek kanıtlarla bu ortaya çıkarsa cezasını çekmesine önce biz razıyız dedi.
2: Bir belediye başkanı güvence altındadır. Eğer yaptığı işte bir şüphe varsa giden müfettiş araştırır. Doğrudan araştırır. İhbar üzerine gider araştırır. Rutin denetim yapar, aniden denetim yapar. Belgelere bakar. Eksik görürse sorar. Tatmin olmazsa yazı yazar, soruşturma izni ister. Soruşturma sürer, deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Delilden suçluya gitmek yerine ki öyle gidilip de suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi. Bizim içimizde suç işleyen varsa normal yargı yöntemleriyle, adil bir yargıyla, gerçek kanıtlarla ortaya çıkarsa kimse savunmaz.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Erbakıran partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Barış umudunu belirsizlik içinde tüketmeye kimsenin hakkı yok. Artık kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonucunu görmek istiyoruz dedi.
3: Bugün uğruna ağır bedeller ödediğimiz bir geleceğin kapısını aralamak için hep birlikte çalışıyoruz. Herkesin kimliğiyle, diliyle, inancıyla özgürce yaşayabildiği bir ülkeyi birlikte kurmak istiyoruz. Barış umudunu belirsizlik içinde tüketmeye, toplumun beklentisini sürekli ertelemeye kimsenin hakkı yoktur. Çerçeve yasa 467 gibi tarihi bir oyla meclisten geçti. Çerçeve yasa kapsamında bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Artık bu kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz. İktidarın ve devletin cesur, ciddi adımlar atmasının zamanı artık gelmiştir.
1: Meclise gelin bir gidelim çünkü mecliste grup toplantıları bugün itibariyle yeniden başladı. Plan Bütçe Komisyonu'nda da Merkez Bankası Başkanı'nın sunumu var. Detayları bize Buse Gençtürk anlatacak. Seni dinleyelim Buse.
4: Ayşe Süberker, yeni yasama yılının ilk mesaisi bugün itibariyle başladı ve bugün meclisin gündemi oldukça yoğun. Grup toplantılarına bakacak olursak MHP'nin grup toplantısı yapıldı ve bunun yanı sıra DEM Parti, Yeni Parti, CHP'nin grup toplantıları bugün yapıldı. Yani 4 tane grup toplantısı gerçekleştirildi ve az önce de Meclis Genel Kurulu çalışmalarına başladı. Yeni yasama yılının ilk çalışma günü olduğunu ifade edebiliriz. Geçen yasama yılında meclise sunulan Türk Kızılay Kanun Teklifi Genel Kurul'un öncelikli gündem başlığı olacak ve bu kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklifle beraber afet ve acil durumlarda Kızılay'ın alacağı sorumluluklara ilişkin yasal çerçeve belirlenecek. Bunun yanı sıra Genel Kurul'da muhalefetin fon soruşturmasına ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeleri ele alınacak. Bir diğer başlıksa MHP'nin meclis idare amiri seçimi olacak. Tabii bunun yanı sıra aslında meclisin en önemli başlıklarından bir tanesi de bugün Merkez Bankası Başkanı'nın saatleri 15.30'u gösterdiğinde yapacağı sunum olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşacak Fatih Karahan ve sunumunda peki nelere yer verecek? Hemen onun notları da aktaralım. Karahan'ın toplantıda küresel ekonomi, Türkiye ekonomisine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Enflasyon ve para politikasına dair son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Dün enflasyon verileri açıklandı ve yıllık enflasyon 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına geriledi. 22 Ekim'de de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve bu toplantıda 22 Ekim'de yapılacak toplantıda da faizde 100 bas puanlık bir indirim yapılması yönünde beklentiler. İşte Karahan tüm bu başlıklara dair konuşacak sunumunda, hem de enflasyonla mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Tabii Merkez Bankası kanununa göre Merkez Bankası Başkanı'nın da meclise düzenli aralıklar

0: bilgilendirmesi gerekiyor. Bu toplantıda bu nedenle yapılıyor. Komisyon gündemlerine bakacak olursak da Meclis Bayındırlık Komisyonu'nda da bir yandan da dijital konaklama hizmetlerine ilişkin platformlara yönelik bir kanun teklifi görüşülecek. Bu platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma yetkisi getirilecek. Bir diğer başlıkta Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ görevinden istifa etti ve Meclis Başkanlığı'na verdiği istifa dilekçesinde sağlık sorunları nedeniyle bu istifayı yaptığını duyurdu ve bu hafta içerisinde de Meclis Başkan Vekilliğine bir seçim yapılması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda AK Partili milletvekilleri yeni Meclis Başkan Vekilini belirlemek üzere oy kullanması planlanıyor bu hafta içerisinde. Meclisin gündemi oldukça yoğun olacak ama gözler bir yandan da piyasalar içinde aslında saatler 15.30'u gösterdiğinde Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı o sunumda olacak. Biz de toplantıyı takip ediyor olacağız. Ayşe Sümerker.
1: Pekala, Buse Gençtürk aktardı meclisteki son gelişmeleri, önümüzdeki günlere dair beklentileri. Şimdi yeni parti isim benzerliği tartışmasında Anayasa Mahkemesi'ne sunacağı savunmayı hazırladı. Olası bir değişiklik kararına karşı 3 alternatif belirlendi. İsim tartışması yeni partinin MYK toplantısında da gündeme geldi. Yeni parti Anayasa Mahkemesi'ne vereceği savunmada Yenilik Partisi ile seçmeni yanıltacak bir isim benzerliği bulunmadığını anlatacak. Yeni parti olası isim değişikliği kararına karşı alternatif isimler de belirledi. Milletin Yeni Partisi, Halkın Yeni Partisi ve Değişimin Yeni Partisi seçenekler arasında. Savunmanın AYM'ye sunulmasının ardından Yüksek Mahkeme isim benzerliği başvurusunu karara bağlayacak. ABD'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrildi. İran'ı perişan ettiklerini söyleyen Amerikan Başkanı Trump bu kez beklenmedik açıklamalarına da imza attı. Aslında bir yenisini de ekledi diyebiliriz. Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler, San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel ifadelerini kullandı.
2: İran'ı perişan ettiklerini söyledi. Bu durum öyle ya da böyle çok yakında bitecek dedi.
3: You know, by the way, we're kicking Iran's ass, you do know that, right? And that will end very quickly, one way or the other, very soon. Maybe a little after the election, maybe a little before the, but it's going to end very soon.
2: İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye teklif sunmasıyla gözler müzakere ihtimaline çevrilmiş, ABD Başkanı Trump teklifi reddetmişti. Nebraska'daki seçim mitinginde konuşan Trump, İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek, nükleer silah sahip olmalarına izin vermeyeceğiz dedi.
3: Price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay. And it's going to be over with very soon. It's essentially almost over with.
2: Trump, İngiltere'deki Amerikan hava üssünden bombardıman uçaklarını çekme kararına da değindi. ABD bombardıman uçaklarını İran'la bağlantılı bazı tehditler nedeniyle çektik dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise ABD ile sorunumuz her masaya oturduğumuzda bize savaşın dayatılmasıdır değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin yaptırımlar uyguladığını, anlaşmaları bozduğunu ve müzakere süreçlerinde ülkesine saldırılar düzenlediğini belirterek Washington yönetimiyle müzakere etmenin anlamı yok dedi. Washington ve Tahran, arabulucular vasıtasıyla savaşı diplomatik yollardan bitirme çabalarını sürdürüyor. Taraflar, yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüş, İran, ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakmasını ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeren bir teklif sunmuştu.
1: Bu arada İsrail medyası, İsrail ordusunun Amerika'nın katılımı olmadan İran'a yeni bir saldırı düzenleme seçeneği için hazırlık yaptığını ileri sürdü. Fly Dubai uçağındaki olayın arkasından İran'ın çıkması halinde bu ülkeyi vuracaklarını söyleyen Amerikan Başkanı Trump ise olaydan İran'ı sorumlu tuttu.
2: İsrail ordusunun ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı iddia edildi. İsrail Hayom'a konuşan askeri kaynaklar, ABD ve İsrail arasında operasyonel koordinasyonun sürdüğünü, ancak ordunun bağımsız harekat seçeneğini de planladığını bildirdi.

0: Habere göre planlamaların merkezinde Tahran'ın nükleer programı bulunuyor. Ancak ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde yeni bir saldırının düşük ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Bunun nedenlerinden biri yeni bir çatışmanın küresel petrol fiyatlarını yükseltebileceği endişesi. ABD Başkanı Trump'ın da ara seçim öncesi bunu istemeyeceğine dikkat çekiliyor. Trump 30 Eylül'de Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağındaki olayın arkasından İran'ın çıkması halinde bu ülkeyi vuracaklarını söylemişti. ABD Başkanı günler sonra olaydan İran'ı sorumlu tuttuğunu belirtti. Trump'ın açıklaması Başkan Yardımcısı Vance'in aynı gün yaptığı değerlendirmeyle örtüşmedi. Vance, İran'ın olayda rolü bulunduğuna dair henüz kesin bir kanıt görmediğini söylemişti. ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı geniş çaplı saldırılar başlatmış, Temmuz ayında İran'ın güney kıyıları da yoğun saldırıların hedefi olmuştu.
1: Maalesef son dakika gelişmesi var. İstanbul Başakşehir'de bu sabah itibariyle de okulda yaşanan bir bıçaklı saldırı vardı. Bir öğrenci aynı mahallede yaşadığı okula gidip başka okulun öğrencilerine bıçakla saldırmıştı. 8 öğrenci yaralanmıştı. Emine Derya bize son durumu aktaracak çünkü bir vefat haberi var maalesef Emine.
2: Ayşe Süberker, açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi ve Bakan Tekin okul saldırısında ağır yaralanan bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Az önce siz de bahsettiniz, bu sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kayaşehir semtinde bulunan bir ortaokulda bıçaklı saldırı yaşanmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül olay sonrası hastanedeki yaralı öğrencileri ziyaret etti. Çamsakura Şehir Hastanesi'nde bulunan ve şöyle bir açıklama yapmıştı vali. Toplamda 8 öğrencinin yaralı olduğunu, 5'inin durumunun hafif olduğunu ve gün içinde tedavilerinin tamamlanacağını, 2 öğrencinin tedavilerinin ise devam ettiğini belirtmişti. Ancak onlarda bir hayati tehlike bulunmadığını söylemişti. Sabah saatlerinde valinin yaptığı açıklamada bir ameliyat devam ediyor şeklinde bir öğrencinin durumunun da kritik olduğu söylenmişti. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından ne yazık ki az önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul saldırısında işte ağır yaralanan o bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişi de bu arada o saldırının meydana geldiği okulda aynı mahallede yaşadığını söylemişti yine İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada. Ancak başka bir okulda eğitim görüyordu, Küçükçekmece'de bulunan ve okul kıyafetleriyle ortaokula gelip işte bu saldırıyı gerçekleştirdi ve toplamda 8 öğrenci yaralanmıştı. Diğer öğrencilerin sağlık durumunun az önce bahsettiğim gibi İstanbul Valisi Davut Gül iyi olduğunu söylemişti. Ancak bir öğrenci sabah saatlerinde ameliyattaydı ve durumu kritikti. İşte o son açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Ne yazık ki bu sabah Başakşehir'de okula yönelik düzenlenen saldırı sonucu bir öğrenci hayatını kaybetti.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emine Derya. Bu kötü haberi de vermek durumunda kaldık maalesef. Bir öğrencimizi kaybettik okul saldırısında diyelim. İsrail'in aşırı sağcı bakanıyla devam edelim. Malumunuz adı Smotrich, Mısır'a yönelik tehditlerine devam ediyor. Mısır'ın bir daha İsrail'e saldıramayacağını savunan bakan, eğer saldırırlarsa Sina diye bir yer kalmaz sözleri sarf etti.
0: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır'a tehditler savurdu. Mısır'ın İsrail'e saldırması halinde Sina diye bir yerin kalmayacağını iddia etti. Mısırlılar İsrailli bakanın sözlerine tepki gösterdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nın yıl dönümünde mülakat verdi. Ultraortodoks Yahudilerin haber sitesine konuşan Smotrich, Mısır bize saldırırsa en azından Sina diye bir yer kalmaz iddiasında bulundu. Bir daha Mısır'ın kendilerine saldırmayacağını da savundu. Mısır'dan Smotrich'in sözlerine tepkiler geldi. Milletvekili Mustafa Bekri, bu zayıf kabadayı Mısır'ı kolay bir lokma sanıyor dedi. Mısır ordusu ulusal güvenliğe kasteden herkesle yüzleşmeye ve onu ezmeye hazırdır ifadelerini kullandı. Gazeteci Ahmet Musa da, eğer bir çılgınlık yaparsanız İsrail diye bir yer kalmaz. Konu bu kadar nettir değerlendirmesinde bulundu. Smotrich'in sözlerine

0: Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi. 6 Ekim 1973'te başlayan Yom Kippur Savaşı'nda Mısır ve Suriye, İsrail'e karşı sürpriz bir saldırı yapmıştı. 25 Ekim'e kadar süren savaş, Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan ateşkesle sona ermişti. İsrail, 1967'deki 6 gün savaşının ardından işgal ettiği Sina Yarımadası'nı 1978'de terk ederek Mısır egemenliğine bırakmıştı.
1: İstanbul'da kuyumculuk sektörünün kalbinin attığı Kuyumcu Kent'te büyük bir vurgun oldu. Topladıkları altınları Anadolu'da satacakları vaadiyle kuyumcuları dolandırdığı tespit edilen şebeke çökertildi. Milyonlarca liralık o vurgunun detaylarını Habertürk muhabiri Alihan Tok'tan dinleyelim.
2: Evet, dolandırıcılık olayının yaşandığı yer burası Kuyumcu Kent ve aslında dolandıran şahıslar da burada dükkanları var. Onlar da kuyumcu. Şimdi olay şöyle oluyor. O kuyumcular burada esnafı tanıyorlar. Esnafa da ya Anadolu'ya gideceğiz, Anadolu'da altın ürünlerini satacağız, orada ucuz satılıyor diyerek diğer kuyumculardan bilezik, kolye, alyans gibi altın ürünlerini alıyorlar. Ama aslında o ürünleri hiç satışa çıkarmıyorlar. Atölyelerde eriterek saf altına çeviriyorlar. Bu da aslında onları, yani altını paraya çevirecekleri anlamına geliyor. Ve daha sonra o altın aldıkları, bilezik aldıkları kuyumculardan da güven kazanmak için kısmi ödemeler de yapıyorlar. Ve esnaf onlara güvendikçe altınlarını veriyor. Peki toplam ne kadar altın veriyorlar? Tam 64 kilogram altın veriyorlar. Geri almak istediklerinde ise İflas ettik cevabıyla karşı karşıya kalıyorlar ve daha sonra işte buradaki 16 kuyumcu firması o şahıslardan şikayetçi oldu. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 45 ev ve 3 iş yerine baskın yapıldı. Orada aramalar ve el koyma işlemleri yapıldı. 35 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. 18 araç ve 13 taşınmaza el konuldu. Banka, elektronik para hesapları ve diğer aslında mallara bulunan diğer hesaplara da yine el koyma tedbiri uygulandı. Şimdi burada tabii suçlamalar sadece nitelikli dolandırıcılık değil. Aynı zamanda örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından işlem yürütülüyor. Yani burada sadece nitelikli dolandırıcılık kısmı yok. 16 firma ayrı ayrı savcılığa gitti, suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda buradaki dükkanları da kapatıldı ve ekipler burada da arama ve el koyma çalışmaları yaptılar.
1: İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yeni nesil suç örgütlerine yönelik büyük bir operasyon yapıldı. 178 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin hastaneye sağlık kontrolüne götürülürken diğer çete üyeleri tarafından sözde destek amacıyla takip edildiği de ortaya çıktı. Polis ekip araçlarını takip eden şüpheliler, diğer şüpheliler de gözaltına alındı.
3: Suç örgütlerinin bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
0: Polis otobüsünün peşine takıldılar. Peş peşe araçlarla takip ettiler. Amaçları gözaltındaki çete üyelerine destek mesajı vermekti. Ama onlar da gözaltına alınmaktan kurtulamadı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerini kıskaca aldı. Son operasyon İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı yapıldı ve 178 kişi gözaltına alındı.
4: Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne götürülmek üzere polis araçlarına bindirildi. Araçlar yola çıktığı anda da çete üyesi destekçileri tarafından konvoylar halinde takip edilmeye başladı. Amaçları gözaltına alınan çete üyelerine moral mesajı vermekti.
0: Sevk timleri araçların takip edildiğini fark etti. Organize Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Polis araçlarını takip eden 8 şüpheli gözaltına alındı.
3: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerini değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
0: Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Fatih'te iki katlı bir binada çıkan yangın can aldı. Binada yalnız yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

0: Alevler çatıdan yükseldi, binaya yayıldı. Üst katta tek başına yaşayan adam canından oldu.
1: İçeride mahsur kalan var mı acaba? İtfaiye müdahale ediyordu. İtfaiye müdahale, baksana Allah aşkına. Oflu söndürür mü onu ya?
0: İstanbul Fatih'te Ayvansaray mahallesinde iki katlı bir binada gece saatlerinde alevler yükseldi. Durumu fark edenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.
2: Panik yapmayın, sakin olun.
0: İtfaiye ekipleri yolların dar olması ve sokaktaki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine ulaştıklarında ise yangın tüm binayı sarmıştı.
3: Yani biraz uzaktan görüyorum. İnsanlar bayağı burada kaçmaya çalışıyorlar.
0: Çatıda başlayan ve alt kata yayılan yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü. Eve giren ekipler tek başına yaşayan Erdinç Leben'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Erdinç Leben'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
4: Tokat'taki Turhal Şeker Fabrikası'nda aralarında işçilerinde olduğu 45 kişi kireç ocağından sızan karbon monoksit gazından etkilendi. Zehirlenen kişiler hastaneye kaldırıldı.
5: Hastalarımızı ziyaret ettik. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor.
0: Kireç ocağından zehirli gaz sızdı. Rüzgarın ters esmesiyle fabrikaya dolan karbon monoksit gazı 45 kişiyi zehirledi. Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında çalışan işçiler mesaideydi. Bir süre sonra bazı işçiler fenalaştı. İhbarla çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi fabrikaya geldi. İşçilerin kireç ocağından sızan gazdan zehirlendikleri anlaşıldı.
6: Çıkan karbondioksit ve karbonmonoksit gazlarını biz proseste kullanamıyoruz. Bunu atmosfere salıyoruz. Bu sene yine atmosfere saldığımız bu gaz ters rüzgarın etkisiyle fabrika içerisinde doldu. Maalesef bunu fark edinceye kadar da bazı arkadaşlarımız zehirlendi gazdan dolayı.
0: Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tokat Valisi Abdullah Köklü beraberindeki heyetle birlikte hastaneye giderek çalışanların durumu ile ilgili bilgi aldı.
5: 45 kişi etkilendi. 45 etkilenen kişiden 35'inin durumu iyi düzeyde diyebileceğimiz düzeyde.
0: Gazdan etkilenen bir polis memuru ve itfaiyeci de tedavi altına alındı.
5: İtfaiyecimiz kurumun kendi itfaiyecisi. Polis memurumuz da güvenlik alma esnasında açık havada etkilendi.
0: Zehirlenme sonrası fabrikada geniş güvenlik önlemi alındı.
4: Evleri süslüyor, yaşam alanlarını yeşillendiriyor ancak bazı süs bitkilerinin öz suyu özellikle küçük çocuklar için risk oluşturabiliyor. Tokat'ta 2 yaşındaki bir çocuk bitkinin yaprağını yedikten sonra yoğun bakıma alındı. Peki evde bitki yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Aslan Ömer Aktaş araştırdı.

0: Difenbahya çiçeğinin yaprağını yedi, günlerce yoğun bakımda kaldı. Tokat'ta 2 yaşındaki çocuğun başına gelen bu olay, evlerdeki süs bitkilerindeki gizli riski bir kez daha gösterdi.
1: Bu maddeyi de çocuklar çiğnediğinde solunum sıkıntısına kadar gidebilir.
2: Difenbahya evlerde sık gördüğümüz bitkilerden biri. Ancak dikkat edilmesi gereken bitkinin kendisi değil, öz suyu. Özellikle küçük çocukların yaprağını koparıp ağzına götürmesi büyük risk oluşturabiliyor.
3: Difenbahya'da etken madde kalsiyum oksalat kristalleri. Onlar da yutulduğunda ağızda ve boğazda çizikler yarattığından şişmelere, hasarlara neden olabiliyor.
0: Ama çok daha büyük bir risk var. Hafif bir tahrişle başlayan belirtiler solunum sıkıntısı ve yutma güçlüğüne dönüşebiliyor.
1: Astım hastası olan çocuklar daha riskli olabilir. Çünkü onların solunum yolları eğer atak dönemindeyse çocuk ya da tedavi altındaysa daha ödemli oluyor.
0: Peki difenbahya kadar riskli olan başka bitkiler de var mı?
1: Zakkum bitkisi dediğimiz bir bitki var. Bu bitki kalbe toksik etki verebilir.
2: Hocam yani benim evimde bu bitki var. Ben buna güvenle dokunabilirim. Evimde güvenle bunu besleyebilirim. Sadece öz suyuna dikkat etmem gerekiyor.
3: O da yutmamanız gerekiyor.
2: Öz suyunu yutmamam gerekiyor. O da ancak çiğneme yoluyla olabiliyor.
3: Ya çiğneyerek ya da elinizle dokunduğunuz yerden bir akıntı, bir öz su akıntısı gelip de onu ağzınıza götürdüğünüzde olabilir. Buna benzer bütün bitkilerin de evde kullanımının herhangi bir sakıncası ve zararı yoktur.
2: Çocuklu bir ev için daha güvenilir bitkiler nelerdir?
3: Kurdela çiçeği, bu tür olumsuz etkileri yoktur. Areka,

0: palmiyesinin yoktur. Dua çiçeğinin Kalatya grubunun çok fazla yoktur. Dağ palmiyesi dediğimiz Şamadora elegansın yoktur. Aşk merdiveninin yoktur. Afrika menekşesinin yoktur.
1: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV'in hayata geçirdiği Güzel İşler Fabrikası yeni sezon açılışını Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptı. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini amaçlayan Güzel İşler Fabrikası 3 yeni merkeziyle eğitimlerine devam edecek.
2: Bence GİF gençlerin içindeki cevheri ortaya çıkardığı, kendini keşfettiği bir yer olarak tanımlayabilirim. Yani ben kendimi aslında keşfettim burada.
3: Müzikten resime, yapay zekadan dijital üretime. Genç kızlar yeteneklerini keşfediyor, hayallerini üretime dönüştürüyor. Güzel İşler Fabrikası'nda yeni sezon başladı. 3 yeni merkez daha gençlerle buluştu.
4: Bugüne kadar 281 binden fazla genç kız bu kapıdan geçti. Kimi burada kabiliyetini keşfetti, kimi ömür boyu sürecek dostluklar kurdu, kimi kendi gücünün ilk defa farkına vardı.
5: İz bırak olarak belirlediğimiz temamızla da bağlantılı olarak GİF'lerin gençler üzerinde iz bırakması, güzel bir iz bırakması ve gençlerimizin de vatanına, milletine, dünyaya hayırlı bir iz bırakması aslında bizim için önemli.
3: 2017 yılında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV tarafından Güzel İşler Fabrikası hayata geçirildi. Amaç genç kızların yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve üretime dönüştürmelerini desteklemek.
6: GİF'le yolunuz nasıl kesişti? Yaklaşık 2 yıl öncesinde ablamın arkadaşı aracılığıyla aslında kesişti ve adım attıktan sonra da zaten bir daha ayrılmadım oradan. Biz de Ankara'da şu anda hocamız önderliğinde gravür resim eğitimi alıyoruz.
3: GİF 27 ile yeni dönem Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Sezon açılışına Emine Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Doktor Esra Albayrak, Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.
4: Bu yıl GİF için belirlenen iz bırak teması son derece anlamlı. Hepimiz bizden önce bırakılmış izlerin içinde yaşıyor, o izlerle hayatı anlamlandırıyor ve ardımızda yeni izler bırakıyoruz.
3: Yeni sezonda GİF Şule Yüksel Şenler, GİF Hümeyra Ökten ve GİF Hatay Kapsül olmak üzere 3 yeni merkez daha kazandırıldı. Böylece GİF'in 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
4: Bir merkezin Şule Yüksel Şenler adını taşıması benim için ayrıca anlamlı. Bir zamanlar benim hayatımda iz bırakan bir isim, şimdi sizin hayatınızda iz bırakacak bir kapıya adını veriyor.
5: Hatay bizim için çok kıymetli çünkü ilk defa bir üniversitede bir öğrenci topluluğu olarak oradaki kampüsteki genç kızlarımızla bir araya geleceğiz.
1: Ve dünyada 50 milyonu aşkın kişi serebral palsi ile yaşıyor. Türkiye'de de her yıl 6 binden fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın farkındalık için bir çağrısı var. Gelin bir bakalım.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6 binden fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor.
8: Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında yaşanan komplikasyonlar sonucu beynin hareket merkezinde oluşan hasarla ortaya çıkar.
3: Dünyada 50 milyon kişi serebral palsi ile yaşıyor. Kimi hareket edemiyor, kimi konuşamıyor. Eğitimden sosyal yaşama ve istihdama kadar hayatın farklı alanlarına katılamıyorlar. Erken tanı ve erken müdahale önemli.
9: Yürüyebiliriz.
10: Konuşabiliyoruz.
3: Serebral palsili bireyler hayatları boyunca rehabilitasyon, özel eğitim ve sosyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü dolayısıyla Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı da farkındalık çalışması yürütüyor.
8: Yeşil kıyafetlerinizle fotoğraf paylaşarak, kurumunuzun logosunu yeşile çevirerek ya da binalarınızı yeşil ışıkla aydınlatarak serebral palsili bireylerin yanında olduğunuzu gösterebilirsiniz.
1: Evet, belki dikkatinizi çekmiştir bugün gün boyunca ekranda bulunan tüm arkadaşlarım bu sevimli filleri yakalarımıza iliştirdi.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na bu çabaya bizi de kattıkları için, destek olmamıza sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Size desteklerinizi lütfen esirgemeyiniz. Böylelikle haber hattını bugünlük de noktalayalım. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Milli futbol takımımız tarihinde ilk kez mücadele etti. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta oynadığı 4 maçtan da maalesef mağlubiyetle ayrılarak 0 puanla son sırada bulunuyor. Ay Yıldızlar Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı bu zorlu grupta matematiksel olarak çeyrek final şansını kaybetti. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldin Ata.
1: Hoş bulduk Selen, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Gerçekten herhalde yaşadığımız en kötü milli ara oldu diyebiliriz. İstatistiklere de baktığımız zaman 38 yıl sonra biz bu kötü tabloyu ilk kez görüyoruz. Neden olmadı ya da neden bu sonuçlar doğdu?
1: Montella öyle en kötü dönem demiyor. En iyi dönemimizdeyiz ki diyor, A Ligi'ndeyiz diyor. Tarihte daha önce hiç olmadık burada diyor. Tarihte olmadık dediği organizasyon da hani 10 yıla bile yok geçmişte. Hani böyle sanki bu organizasyon 50 yıldır 60 yıldır varmış da biz ilk kez A Ligi'ne yükselmişiz gibi anlatısı biraz. Ya burada çok fazla milli takıma dair konuşulacak bir şey yok Selen, ki dünkü maçta da zaten işte A Milli Futbol Takımı işte İtalya karşısında yener vesaire, biz anket vesaire yapıyoruz böyle X hesabında NT Spor'un. %95 falandı İtalya kazanır. Ya sen hiç böyle bir şey gördün mü bir rakibimize karşı? Ben hatırlamıyorum ama maalesef milli takım bu noktaya getirdi insanları. Artık tamamen insanların bence bu dönemde ya şu milli ara bir an önce bitsin, bu eziyet bitsin dediğini gördük. Ki yaklaşık herhalde son 5-6 yıldır hiç böyle olmamıştı. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda bir çeyrek finalimiz var. Ardından Dünya Kupası'na yıllar sonra katılmış bir milli takım var. Sabahın 5'inde 6'sında hepimiz uyandık.
0: Evet.
1: Çok heyecanlandık. İşte dedik Avustralya ile oynayacağız, Paraguay ile oynayacağız. Orada hayal kırıklığı. Ora bitti.

Dedik bari burada toparlanırız. Daha da kötüsü, her gün daha kötüye giden bir milli takım ve hiçbir şekilde maalesef ki hata yaptık demeyen, sürekli olarak aslında biz iyi oynadık da işte top kaleye girmeyince olmuyor diyen, maçları yanlış okuyan, maçlardaki sonuçları bıraktım, oyunu yanlış okuyan bir, söylemek herhalde yanlış olmaz, bir teknik direktör faciasıyla karşı karşıya kaldık. İnsanlar tabii ki yani biz de biliyorsun işte ya siyahtır ya beyazdır. Ya en baştan beri Montella'yı desteklersin ya hiçbir zaman Montella'yı desteklemezsin var ya. İşte geçmişte şu konuşuluyordu. Milli takım Dünya Kupası'na gitti, çeyrek finale yükseldi. Herkes dedi ki bu takım işte tarihin altın jenerasyonu, daha iyisi gelmedi, gözükmedi hiçbir yerde diyenler vardı. İşte böyle bir...

0: Oyun planı ortaya koymuş ve bu takımdan alınabilecek bence en yüksek verimlerden birini almış bir teknik direktörken, özellikle Dünya Kupası'na katıldığımız andan itibaren maalesef Türk milli takımının son yıllardaki en kötü teknik direktörlük performanslarından birisini bize izletiyor. O zaman başarının bence aslan payı ne kadar hocanınsa, bugün de aslan payı demeyeceğim, çok çok çok daha fazlası bence direkt hocaya yazar. Vincenzo Montella ile devam etmek artık biraz zor. Yani devam etmemek biraz zorunluluk haline geldi bence.
1: Evet, herhalde ilerleyen günlerde de bununla ilgili bir cevabı net olarak şekilde, net olacak şekilde federasyondan hep birlikte duyacağız, bu açıklamayı göreceğiz. Tabii ki senin söylediklerine katılmakla birlikte Uluslar Ligi'ne kalana kadar hep şunu söyledik. Zaten Euro 2024'teki başarımızın nedeni Montella başında, yine takımın Montella vardı. Aynı şekilde Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra giren bir milli takımı ve Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek bir A milli takım var ve bu takımın teknik direktörü de Montella. Ama sanırım yapılan hataların ardından artık bir şeyleri de kabul etmek lazım. Kendisi de yorumların dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Bazı eleştirilere hiçbir şekilde kulak asmadığını ve sanırım sadece işte bugüne kadar yapılan yani alınan başarılar ve gelinen noktanın da bir şekilde göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ama geçmişteki başarılar bugünün sigortası da olmamalı diye düşünüyorum. Birazcık sanırım artık eleştirilere kulak assa Montella daha iyi olur.
0: Selen, sana sadece şunu söyleyeceğim. Sen gelip bana desen ki ya Ata, ben çok iyi spikerim. Benim sana bir de demem var. Selen, sen çok iyi bir spikersin. Şimdi hangisini tercih edersin?
1: Senin de
0: değil
1: beni.
0: Mi? Çünkü bir insan zaten yaptıklarıyla dışarıdan o yorumları alır. Gösterdiği performansla sen zaten övgüleri alırsın. Eğer seni kıskanan insanlarla vesaire çok fazla vakit geçirmiyorsan. Şimdi bırak biz sana söyleyelim. Sen bizi A Ligi'ne çıkarttın, teşekkür ederiz. Dünya Kupası'na götürdün, teşekkür ederiz. Senin orada muhatap alacağın kitle zaten tam olarak sana hakkını doğru zamanda teslim edenler. Hı hı. Ben mesela kendimi burada bu isimler arasına koyuyorum. Çünkü ben Vincenzo Montella bizi Dünya Kupası'na götürürken, bizi A Ligi'ne çıkarttığında, bizi çeyrek finale çıkarttığında hep söyledim.
1: Evet.
0: Hocanın çok büyük bir başarısı var ve hoca bir takım yarattı. Milli takımda bu çok zordur. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Şimdi ben bunu söyledim. Senin orada zaten muhatap alacağın durum benim. Ama ben seni bugün eleştiriyorum. Sen diyorsun ki ben seni eleştirilerine dikkate almıyorum.
1: Evet.
0: Ama ben seni överken bir problem yoktu. Hı hı. Şimdi eleştiriyorum, kulak asmıyorum. Zaten tam olarak mesele bu. Kulak asmadığı için Fransa maçında işte nispeten yine en iyi oynadığımız maçtı. İtalya'da bir şeyleri yanlış yaptık. Aynısını Belçika'da izledik. Belçika'da yanlış yaptık. Aynısını şimdi İtalya rövanşında izledik. Yani bir şeyi yanlış yapıyorsun. Hı hı. Yanlış yapıyorsun ki bunu yaşıyoruz. Dün sayılara baktım. Hani diyor ya hoca, işte gol ayağımız olarak çok sıkıntı, hı hı, yaşıyoruz, hı, gol ayaklarında. Hı hı. Bitiricilik problemimiz var. Hocam, bitiricilik problemi nasıl olmasın? Bu sezon en fazla gol atan oyuncu bir ilk 11'in içinde. İki tane atan yok Selen. İki tane atan yok, en fazla bir. Ve bu oyuncuların yüksek çoğunluğu ondan fazla maça çıkmış oyuncular. Kim atacak golü? Yani Vincenzo Montella belki eski futbolculuk dönemlerinde çıkıp sahaya hani ben oynayacağım dese belki atabilir. Onun o yeteneği var ama mevcut milli takımda yok. Kimden bekliyoruz? Yani Yunus'u mesela en ileri uçta oynatırken hani diyorlar ki işte ya bir şey açıklamasına ben çok takıldım. İşte bu sakatlıklar tabii kötü oldu ama yeni oyuncuları görmemize, evet, sebebiyet verecek. Evet. Yani hocanın sakatlık dışında yeni oyuncu görmeye o zaman imkan tanıması çok mümkün değil. Zaten Uluslar Ligi Avrupa Şampiyonası elemesi değil, Dünya Kupası elemesi değil. Biz B Ligi'ne düşeriz, yarın A Ligi'ne çıkarız. Ben Uluslar Ligi'ne dediğim gibi çok önemsemiyorum normalde. Ama hocanın açıklamaları bende o kadar büyük hayal kırıklığı yarattı ki, yani sürekli olarak övdüğümüz şeyleri kendini överek söylemene gerek yok. Biz zaten sana bunları zamanında söyledik. Evet, çok büyük bir başarı imza attı. Evet, kesinlikle ben çoğu noktada hakkının teslim edilmediğini, hı hı, hala düşünüyorum. Ama ben şöyle iyiyim. Zaten A Ligi'ne de biz çıkarttık. İşte bu seviyede olur. Özellikle şey açıklaması bence dünün en kötü açıklaması. İşte İtalya ile oynuyoruz, iyi de oynuyoruz ama işte Mancini kenardan bir oyuncu sokuyor. 400-450 milyon euro değeri, evet, var. Yani biz İtalya'ya girmesek...
1: Söylemek istemiyorum dedi ama, evet, o konuyu da tekrardan gündeme getirdi.
0: İtalya'yı girmesek Selen, ya İtalya'nın mevcut durumunu bilmesek hocaya inanacağım. Hoca bir de İtalyan. Bizden daha iyi biliyor. Ya yani İtalya bitmiş durumda. İtalya'nın hani iyi oynadığını düşünüyoruz ya, İtalya 7 puanda şu anda 4 maçta. Zaten 6'sı bizden. Diğer

0: İki maçta bir puan aldı sadece. Yani İtalya'yı ayağa kaldırdık. Paraguay'ı son 16'ya taşıdık yani Almanya ile birlikte. Avustralya'yı son 32'ye taşıdık. Herkesi ayağa kaldırıyoruz. Hoca hala ben doğru biliyorum diyor. Bu şekilde devam etsin ama nereye kadar devam edebilecek ben de soru işareti.
1: Peki şimdi 12 Kasım'da Türkiye-Belçika, 15 Kasım'da da Fransa-Türkiye karşılaşması olacak. İşte eksiklerimizden bahsetti. 4 maçın ardından da öncesinde sonrasında hep işte Kenan'ın yokluğu, Hakan'ın yokluğundan bahsetti. Mert'in olmamasından Orkun'un, son maçta zaten Arda yoktu. Eksikler herhalde geri dönecekler. Tam kadro çıkacak 12 Kasım'da Türkiye. Ne olacak ya da sence nasıl bir hedef belirlenmeli ki bu döngü kırılsın, artık hani bu hezimet yaşanmasın?
0: Ben bir kere o iki maça yeni bir teknik direktörle çıkılması taraftarıyım. Çünkü Montella Hoca'nın kafa olarak artık milli takımda çalıştırmaya müsait olmadığını düşünüyorum. Maalesef açıklamalar bana bunu gösteriyor. Ha, olur da Montella ile devam edersek şunu da tercih edebiliyor federasyonlar biliyorsun. Hani zaten burada bitmiş bir hikaye var. Şimdi yeni bir teknik direktör getireceğiz. O da iki maçta iki mağlubiyet, böyle sıkıntılı bir süreç. Evet. B ligine düştü olmasın. Zaten süreç başladı diye bakabiliyor. Ben öyle bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Uluslar Ligi bir hazırlık turnuvası en nihayetinde. Yayına girmeden seninle konuştuk ya, işte özel maçlar bir hedefe oturmuyor. En azından bir turnuva düzenleyelim diye yapılmış bir organizasyon aslında. Bir önemi yok. Bir hazırlık organizasyonu gibi bakmak lazım. O yüzden bence yeni bir teknik direktör. Mesele eksikler vesaire değil. İşte eksik olmayan versiyonumuzu Dünya Kupası'nda gördük. Paraguay karşısında neredeyse pozisyona giremediğimiz ama hocanın iddiasıyla çok pozisyona girdiğimiz maçların sonucunda hayal kırıklığına biraz da uğramıştık. O yüzden bence burada köklü bir değişim gerekiyor. Yeni bir oyun planı gerekiyor. Bence yeni bir kafa gerekiyor. Yani manevi olarak da aynı zamanda böyle biraz mental olarak da bir değişim gerekiyor. O yüzden bence o iki maça farklı çıkıp zaten artık B ligine gittik diyebiliriz. Biraz moral toplama iki maçı olsun.
1: Atacığım çok teşekkür ediyorum gerçekten yorumların, değerlendirmelerin için. Umarım A milli takımla ilgili daha güzel böyle olumlu cümleler kurduğumuz yayınlar yaparız hep birlikte. Çok teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Evet, HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizlerle birlikteydi. Spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Efendim saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Habertürk'tesiniz. HT360 zamanı. Ben Dilek Gül bir saat boyunca beraber olacağız. HT360'ı editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladık. Manşetlerle başlayalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün konuşması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem Cumhurbaşkanlığı için meclise bu kez bir çağrı yaptı. Erken seçim için 2028 yılını işaret etti. Daha fazlası vardı. Çarpıcı açıklamalar söz konusuydu. Aktaracağız HT360'da. Ve CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yol haritası artık netleşiyor diyebiliriz. Tugay'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. Böyle bir gelişme söz konusu. Buna dair de çarşamba günü işaret ediliyor. Bakalım nasıl gelişecek işler. Ve HT360'ın dünya dediğimiz diliminde 3 ülkeye birden, daha doğrusu Avrupa kıtasına bakacağız. Almanya'da işsizlik, Fransa'da eğitim, İspanya'da bir barınma krizi söz konusu. Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerinde ne yanlış gidiyor? Bu ülkeler peşi sıra neden bu krizleri yaşıyor ve atlatamıyor en önemlisi? Buna bir bakacağız. Konuklarım olacak, soracak, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Maalesef İstanbul Güney yeni bir okul saldırısı haberiyle başladı. Başakşehir'deki ortaokulda yaşanan bu bıçaklı saldırıda 8 öğrencinin yaralandığı açıklandı. Geçen saat diliminde ise o öğrencilerden birinin hayatını kaybettiği haberi geldi. Olay yerinde ayrıntıları takip eden arkadaşımız Emine Derya. Emine, neler konuşuluyor ve 7 öğrencinin tedavisi devam ediyor. Buna dair de bilgin var mı? Sana bırakayım sözü.
1: Dilek Gül, açıklama kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi ve okul saldırısında ağır yaralanan bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bahsettiğimiz bu saldırı bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kayaşehir semtinde bir ortaokulda meydana gelmişti. Bir kız öğrenci elindeki bıçakla okulda bir saldırı gerçekleştirdi. Toplamda 8 öğrenci yaralanmıştı ve ardından da ihbar üzerine tabii ki yaralı öğrenciler hemen en yakındaki hastaneye kaldırıldılar. İşte bugün İstanbul Valisi Davut Gül, Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaralı yakınlarını hem ziyaret etti hem de yetkililerden bilgi aldı. Ardından da basın mensuplarına bir açıklama yapmıştı. Demişti ki toplamda 8 öğrencimiz yaralı, 5'inin durumu hafif, gün içinde tedavileri tamamlanacak. 2 öğrencinin tedavisi hala devam ediyor ama olumlu anlamda bir gelişme var. Hayati tehlikeleri yok demişti. Ve son olarak bir öğrencinin ameliyatının hala devam ettiğini, ameliyat devam ettiği için de durumunu değerlendiremediklerini ve kritik olduğunu söylemişti. İşte ne yazık ki sabah saatlerinde o bahsedilen ameliyatta olan bir öğrenci, ağır yaralı olan öğrenci hayatını kaybetti. Vefat haberini de kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı ve okul saldırısında ağır yaralanan bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Son olarak saldırgana dair de ufak bir bilgi paylaşalım. Yine İstanbul Valisi Davut Gül sabah saatlerinde saldırganın ortaokulun bulunduğu mahallede yaşadığını ama başka bir okulda eğitim gördüğünü söylemişti. Yine okul kıyafetleriyle okula girip hedef gözetmeden de bu saldırıyı gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Dediğimiz gibi bugün Başakşehir'de ortaokulda meydana gelen saldırıda toplamda 8 öğrenci yaralıydı. Birinin durumu kritik ve ağırdı ve ne yazık ki o bir öğrenci hayatını kaybetti.
0: Emine, çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Bu bıçaklı saldırıya dair detayları Emine Derya aktardı bize. Maalesef bir öğrencimiz hayatını kaybetti. Çok soru işareti var okullarda yaşanan bu şiddet olaylarına dair. Tez zamanda yanıtlarını buluruz elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan akademik yıl açılış töreninde konuştu. Nitelikli yüksek öğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık dedi. Orta vadede en az 2 üniversitenin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz ifadesini kullandı.
2: Devlet olarak eğitime yaptığımız her yatırımı esasında insana ve geleceğimize yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber etti. Bağımsız kuruluşların sıralamalarına baktığımızda makale ve derleme türündeki yayınların sayısında 213 ülke arasında 15. sıradayız. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında konuştu. Gündeme dair, daha doğrusu soru işareti olan pek çok başlığa dair ifadeleri vardı Devlet Bahçeli'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması gerektiğini ifade etti. Ve aynı zamanda Bahçeli 5 yıllık dönemin siyasi formülünü yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı olarak açıkladı.
3: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığa seçilmesi mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçim için 2028 yılını işaret etti.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında konuştu. MHP'nin 5 yıllık dönemin siyasi formülü önerisini paylaştı.
3: Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır. Bu formül yürütmenin güçlü kadar yasamanın da güçlü, denetleyici ve üretken belirleyici olması gerektiğine ilişkin stratejimizin ve küresel güç olma azmimizin ifadesidir.
4: Bahçeli'nin gündeminde fon soruşturması da vardı.
3: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
4: MHP lideri, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya ilişkin mesajlar da verdi.
3: İstikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. İhtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de grup toplantısında konuştu. Gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar vardı. Eğer bizim içimizde suç işleyen varsa ve gerçek kanıtlarla bu ortaya çıkarsa cezasını çekmesine önce biz razıyız dedi.
5: Bir belediye başkanı güvence altındadır. Eğer yaptığı işte bir şüphe varsa giden müfettiş araştırır. Doğrudan araştırır. İhbar üzerine gider araştırır. Rutin denetim yapar, aniden denetim yapar. Belgelere bakar. Eksik görürse sorar. Tatmin olmazsa yazı yazar, soruşturma izni ister. Soruşturma sürer, deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Delilden suçluya gitmek yerine ki öyle gidilip de suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi. Bizim içimizde suç işleyen varsa normal yargı yöntemleriyle, adil bir yargıyla, gerçek kanıtlarla ortaya çıkar.

0: yaşarsa kimse savunmaz.
1: Bu arada CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. Tugay, hatırlayacaksınız, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.
2: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, "İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Tugay, katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna, "Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi. Öte yandan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni Parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına Yeni Parti İzmir milletvekilleri de destek verdi.
1: Mersin, Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmada 3 belediye başkanı tutuklandı. Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu belediye başkanları hakkındaki suçlamalara bakalım şimdi.
2: Rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma. 59 şüpheliye tek tek iddialar soruldu. Mahkemeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2 ilçe belediye başkanı için tutuklama kararı çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 3 belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Onlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de vardı. Şüphelilere toplanan deliller, MASAK ve HTS analizleri soruldu. Adliyeye sevk edilen Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı ile birlikte toplam 30 şüpheli tutuklandı. Tutuklular arasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 daire başkanı da var. 29 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. 2 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon ve hakemler soruşturmasına dair konuştu. Fon soruşturması için kısa sürede haksız kazançlar sağlanmış, hesap soracağız dedi. MHK soruşturmasına dair de futbolun temiz olmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.
3: Fonlarda ve hisselerde hareketlik olduğunu fark etmiştik. SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. MSF'de de bir hesap iadesi açıldı. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak. Ve İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hakemler dosyası olarak adlandırılan dosya resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine bir soruşturma başlatılmış. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5. Türk futbolunun temiz olması lazım. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük.
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapıldı. Kayıpları arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik

0: tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı da kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra batmış. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı efendim. CIA raporuna bakacağız. CIA raporuna göre İsrail toplumsal ayrışmalar ve tırmanan siyasi gerilimler nedeniyle iç savaş veya devlet çöküşü riskiyle karşı karşıya. CIA'nin hazırladığı gizli rapor İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Bir bakalım alt metinde başka neler var.
1: İsrail iç çöküş ve iç savaş riskiyle karşı karşıya. Analiz CIA'nin içten kırılma başlıklı raporundan. Ağustos ayında hazırlanan rapor İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail'deki Maariv gazetesinin Dropsy News sitesine dayandırdığı habere göre raporda siyasi kutuplaşma, ekonomik baskı ve zorunlu askerlik krizine dikkat çekildi. En derin fikri ayrışmaların askerlikte olduğu kaydedildi. Zorunlu askerlik krizinin seküler ve dindar kesimler arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdiği belirtildi. Tepkiye yol açan katı din kurallarına göre yaşayan Haredilerin askerlikten muaf tutulması ve devletten mali destek alması, askeri harcamaların artması ve bazı askerlerin ağır psikolojik travmalarla dönmesinin de krizi derinleştirdiği öne sürüldü. İnternet sitesinin haberinde raporda Netanyahu etrafında şekillenen siyasi krize dair bölümler de var. Bunların bir kısmı yolsuzluk davaları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı. Gazze, Lübnan, İran çatışmaları ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsrail şiddeti de iç krizi ağırlaştıran etkenlerden biri olarak görülüyor. İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaşmasının ve ABD desteğinin azalmasının dağılma riskini tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. CIA'nin olası iç çatışma senaryolarını değerlendirdiği rapora göre 27 Ekim'de yapılması planlanan seçim sürecinde ülke içindeki gerilim daha da tırmanabilir. Kamuoyu araştırmalarında muhalefet bloğunun önde görüldüğü ancak hiçbir bloğun hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı belirtiliyor.
0: Avrupa, Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını arttırdı. Zaten bir süredir bu hazırlıkların artışına dair verilerle birlikte yapılan işte anlaşmaları HT-360'da anlatmaya çalışıyoruz. Bu kez Alman dış istihbaratı, Almanya, Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebilir uyarısı yaptı. Moskova bizi test ediyor diyen Almanya Başbakanı Merz de ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz ifadesini kullandı.
1: Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelebilecek olası saldırıya karşı ayaklandı. Almanya hükümeti Moskova bizi test ediyor açıklaması yaptı. Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Jaeger, Almanya ile Rusya arasında şiddetli bir çatışma tehlikesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma daha tehlikeli bir boyut kazandı diyen Jaeger, ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik patlayıcı yüklü İHA ile yapılmak istenen saldırı girişimine de değinen Jaeger, bu olay tehdit seviyesinin bir örneğiydi. Rusya bize karşı gölge savaşı yürütüyor dedi.
2: In einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
1: Alman istihbaratından yapılan açıklama Almanya Başbakanı Merz'e de soruldu. Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla kendilerini test ettiğini söyledi.
3: Rusya'nın saldırıları uzun zamandan beri sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Biz de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru oluyoruz. Ne bizi korkutmalı ne de bölmelerine izin vereceğiz.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz dedi. Rusya bu konuda yanılgıya düşmemeli. Zaman onun aleyhine işliyor ifadesini kullanan Macron, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini de söyledi. Avrupa Birliği son olarak Ukrayna'ya 2,9 milyar euroluk mali destek açıklamıştı.

0: Şimdi hazır Avrupa demişken Avrupa'nın üç büyük ülkesine bakacağız. Çünkü yaşanan gelişmeler gerçekten konuşulması gereken başlıklar. Avrupa Birliği'nin varoluş amacını sorgulatan, Avrupa'nın o üstün değerlerini sorgulatan gelişmeler yaşanıyor. İspanya'da konut, Fransa'da eğitim, Almanya'da istihdam. Yani Avrupa Birliği'nin vaat ettiği işte barınma hakkı, eğitim hakkı, istihdam hakkı, yaşam hakkı gibi değerlerin artık eylemlerin hedefine dönüştüğü bir zaman dilimindeyiz. Mesela İspanya'da yıllardır büyüyen bir konut krizinden bahsediyoruz. Her ne kadar ekonomisini genişletse de bu konut krizi giderek büyüdü ve haliyle siyaseti de sarstı. Kiralar ve ev fiyatları arttı. Hükümetin konut düzenlemeleri parlamentodan geçmeyince Başbakan Pedro Sanchez zorlandı ve erken seçim kararı almak durumunda kaldı. Haliyle İspanya 29 Kasım'da sandığa gidecek. Fransa'ya bakalım. Fransa'da da zaten lise öğrencileri sokakta. Neden sokaktalar? Diyorlar ki öğretmen yok, öğretmen açığı var. Yapılmayan dersler söz konusu. Kalabalık sınıflarda eğitim almaya çalışıyoruz ve kötü okul koşulları, artık istemiyoruz diyorlar bunları ve protestolar şehirleri, kentlere yayılmaya devam ediyor ve bu eylemler haftalardır sürüyor. Peki Almanya'da ne oluyor? Almanya'da sorun iş piyasasında. İşsiz sayısı 3 milyona yaklaşırken özellikle hani otomotiv sektörüyle, sanayi sektörüyle ya da o güçle bildiğimiz Almanya'da ciddi bir istihdam kaybı var. Özellikle bu sektörlerde sanayi siparişlerinde de sert bir düşüş söz konusu var. Yani aslında bu doğrudan bir işsizlik meselesinden çok özellikle bazı piyasaların, Almanya'da iş gücünün giderek zedelenmesi, giderek zorda olmasıyla çok alakalı. Yani özcesi İspanya gençlere ev veremiyor, Fransa gençlere eşit eğitim veremiyor, Almanya gençlere geleceğin işi konusunda bir güven veremiyor. Üç farklı ülke, üç farklı kriz. Bir zamanlar tek tek ülkeler için kullanılan o tanım şimdi aslında kıta için soruluyor. Avrupa dünyanın yeni hasta adımı mı? Biz böyle bir başlık açtık, böyle bir soruyla. Bugün HT360'da konuklarım olacak. Tek tek soracağız, öğreneceğiz. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman stüdyoda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: merhabalar, selamlar. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Oğulturk uzaktan bağlantıyla destek verecek programımıza. Hoş geldiniz hocam, merhabalar.
2: Merhaba Dilek Hanım. Hoş
0: selamlar.
2: Bulduk, iyi yayınlar.
0: İzninizle stüdyodan başlayacağım. Her zamanki gibi sonra hızla size döneceğim. Şöyle İspanya'nın son ekonomik verilerine şöyle bir baktım ben Tolga hocam. Büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. Ama o büyüyen ekonomi gençlerin böyle bağımsızlaşmasına ya da işte tek başına bir hayat kurmasına yetmiyor. Hala 30 yaşında işte evden ayrılma rakamlarına baktım, yaşlarına baktım daha doğrusu. 30 mesela Avrupa Birliği'nin genelinde bu rakam 26 civarında. Dolayısıyla İspanya'daki bu büyümenin, ekonomik büyümenin karşılığını tam olarak ne açıklayabiliriz? Bu büyüme eğer sokaklara yansımıyorsa, halka yansımıyorsa nasıl ifade edilir onu bilemiyorum. Bir de aklıma şu da geldi. Yani her yerde bir küresel konut krizi söz konusu. Sadece İspanya özelinde değil elbette. Biz de barınma sorunu yaşıyoruz ve buna dair de işte projeler ortaya koyulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu küresel konut krizinin de bir yansıması mı İspanya'nın yaşadığı?
1: Şimdi bu büyümeyle ilgili şuradan başlayayım. Avrupa'nın aslında başarısı büyümeyle kalkınmayı aynı anda yürütmüş olmasıydı. Yani bugüne kadar Avrupa büyürdü ama büyüdükçe de kalkınırdı ve bu büyüme doğrudan vatandaşa yansırdı. O işte refah devletleri vesaire bu vesileyle gerçekleşti ve Avrupalılar da buna alıştı. Yani en azından iki nesildir bu kalkınma odaklı hareketler, ekonomik bazlı hareketleri kabul ediyorlar, bu anlamda hareket ediyorlar. Ama üst üste yaşanan olaylar, yani pandemiden sonra başlayan zaten ekonomik daralma, üstüne Rusya savaşı, üstüne İran savaşı, Avrupa'daki ekonomik durumun artık kalkınmadan çok savunmaya doğru dönmesi vesaire, yani üst üste gelen şeyler Avrupalı devletleri bir makas ayrımına itti. O da büyümeye devam etmeyi tercih ettiler kalkınma odağındansa. Şimdi büyümeye odaklanınca, kalkınmasız büyüme gerçekleşince İspanya'daki durum gerçekleşiyor. Veya Fransa'daki, Belçika'daki durum gerçekleşiyor. Yani baktığınızda bu ülkeler, ekonomik daralma yok bu ülkelerde. Hala büyümeye devam eden, nispeten oran düşse de büyümeye devam eden ülkeler. Baktığımızda hala majör devletler, yani o G7'ler içerisinde vesaire sayılan işte Fransa'sı vesaire. Ama bu artık daha az yansıyor vatandaşa.
0: Niye bunu tercih ettiler? Yani varoluş amacını biraz da buradan demokrasi ve kalkınma üzerinden tanımlayan ülkelerden bahsediyoruz.
1: Evet, evet.
0: Niye buna, ya mecbur mu kaldılar ya da bunu tercih mi ettiler?
1: Yani bir nebze mecbur kaldılar. Çünkü artık gelinen noktada ben hep şunu söylüyorum. Avrupa bugüne kadar Avrupa tipi demokrasiyi, özgürlükleri derinleştirmek ve yaymak için mücadele ediyordu. Artık bunun için savaşmak durumunda kalıyor. Yani bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum tabii. Yani Avrupalılara baktığınızda o Batı tipi demokrasiyi, o özgürlükleri vesaire savunmaları gerekiyor. Savunmak için de bugüne kadar işte hiç dikkat etmedikleri mesela savunma harcamaları. Yani bu kriz, ekonomik sıkıntılar yaşayan devletlere baktığımızda savunmaya harcanan rakamların bir anda arttığını görüyoruz buralarda. Veya Rusya savaşında işte mesela petrolün azalması vesaire üretim kapasitesini daraltınca burada da mesela işçi çıkarmak zorunda olan büyük otomotiv devlerini biliyoruz Almanya'da. Ki çıkarılan işçi bazı ülkelerin toplam işçi sayısına denk geliyor. Yani bunları yaşadığında doğal olarak burada küçülerek kalkınmayı devam ettirmek mümkün olmayacağına göre büyümeyi öncelikli hale getiriyorlar. Çünkü bir yerden sonra kalkınmaya tekrar döneceklerini planlıyor bu
0: mümkün
1: devletler.
0: Mümkün mü? Bilmediğim için soruyorum
1: bunu. Ekonomik olarak mümkün. Çünkü yani büyümeye devam eden devletler bir yerden sonra bu ekonomik çevre, bu ekonomik yapı bu şekilde devam ettiğinde o fabrikalar yeniden üretimi artırmak zorunda kalacak veya işte savunmaya harcadıkları para aynı kalırsa genel bütçe artarak yeniden fazla verecek vesaire. Yani o yeniden kalkınmaya dönebilir. Ama büyümeyi negatife çevirirlerse bu sefer kalkınma mümkün değil. Yani o yüzden tercih biraz mecburi oldu.
0: Mecburi oldu. Paris'in sokaklarını görüyorsunuz efendim. Canlı bir yandan da ortada veriyoruz izleyicilerimize. Toz duman içinde şu anda Paris'in sokakları. O zaman Fransa'da devam edelim. Fransa'ya baktığımızda da karşımızda eğitim krizi duruyor. Bu eğitim krizi sokaklarda gençlerin yakınmalarına şöyle bir baktım ben. Verdikleri söyleşilere, röportajlara ortaya çıkan cümle şu Cem Hocam, devlet var ama kamu hizmetinin kalitesi eriyor. Yani aslında az önce bahsettiğiniz şeyden bahsediyor onlar da. Ve tabloyu biraz daha siyasi görüyorlar. Hatta daha çok siyasi görüyorlar. Fransa sosyal devletini finanse etmekte zorlandığı için mi eğitim kalitesi düşüyor? Yoksa eğitim kalitesinin düşmesi gelecekte sosyal devleti finanse edecek insan sermayesini mi zayıflatıyor? Bunu merak ediyorum. Ve çocukların, yani daha doğrusu öğrencilerin Fransa'da şu anda Paris'in sokaklarında bu şekilde eylemde olmasına dair ne söylersiniz?
2: Şimdi az önce Tolga Hocam da bahsetti. Çok önemli olaylar meydana geldi son 5-6 yıl içerisinde ve belki de bunların aslında en etki bırakan yanı olanı pandemiydi. Covid-19 pandemisiydi. Yani hatırlayın, yani işte evlerden çıkamıyorduk. Tabletlerle, televizyonlarla haşır neşir olmaya artış gösterdi. Yani hayatımızın büyük bir bölümünü evlerde yaşamak bizi evlere hapsolduk adeta. Ve o çerçevede büyüdü çocuklar. Bu şu anki işte bu protesto gösterilerini yapan çocuklar o şartlarda büyüdü ve bambaşka bir gençlik ortaya çıktı. Hani Z kuşağı falan diye böyle kısa tanımlamalar yapıyoruz ama çok farklı bir gençlik var karşımızda ve bunların ihtiyaçları ya da işte nasıl söyleyeyim, ortaya koymuş oldukları beklentiler bizlerin onlara sunduklarımızdan çok farklı. Elbette ki işte Fransa özeline baktığımızda Fransa'da öğrencilerin işte bulundukları okullar, okul saatleri. Yani şimdi düşünün, bizim çocuklarımız da var işte veya yakınlarımız var veya kendimizden örnek bakalım. Sürekli bir şeyleri şey yapıyoruz, takip ediyoruz. İşte hızlıca geçiyoruz. 10 saate yakın mesela Fransa'da eğitim süresi var. Çocuklar için, gençler için bu gerçekten belki de akıl almaz bir durum yaratıyor. Artı tabii beklentiler, yani Fransa, Almanya, bunlar çok isimleri büyük ülkeler, büyük, ekonomik açıdan da çok güçlü ülkeler. Ama ortaya koymuş oldukları yapılar daha böyle şey, stabil, değişime cevap veremiyorlar. İşte Fransa özelinde okulların durumu yetersizliği, binaların işte ne bileyim en basitinden iklim şartlarına uyum sağlayamaması, o uzun eğitim saatlerinde. Bütün bunlar öğrencileri ya da gençleri zaten geleceğe bakış, geleceğe yönelik kaygılar açısından oldukça sıkmışken, bir de bunlar eklenince zaten bir patlama noktasına gelmiş vaziyette. Elbette ki işte öğretmenlerin işte derse girmemesi, sayıların azlığı, aha, bütün bunlar belki tetikleyici nedenler olarak ortaya çıkmış olabilir ama arkasında çok daha derin bir sosyal patlama gösteriyor. Bunun yani 68 olaylarında veya diğer şeylere baktığımız zaman, örneklerine baktığımız zaman diğer Avrupa ülkelerine yansımasını da bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde. Yani Fransa hep bu konularda öncü olmuştu.
0: Peki ben şunu merak ediyorum. Mesela iyi eğitim talebi çok basit, çok anlaşılabilir, çok da böyle kabul edilebilir bir talepken orada sistemde nasıl bir tıkanıklık var da iyi eğitim hakkından mahrum bırakılıyor öğrenciler? Yani sorun nerede başlıyor? Siyasi görüyorlar mesela meseleyi. Buna dair söyleşiler, röportajlar veriyorlar sokaklarda. Mesele siyasi diyorlar. Mesela burası, buraya nasıl geliyorlar? Onu merak ediyorum.
2: Burada tabii belki bu olayları destekleyen ya da karşıt olan kişilerin kendi siyasi pencerelerinden bakışıyla alakalı bir durum olabilir ama yani genel itibariyle Fransa'da işte verilere baktığımızda, OECD verilerine ya da diğer ölçümle ilgili verilere baktığımız zaman Fransa'nın Avrupa'nın ortalarında durduğunu, ortalama bir görünüm sağladığını, işte ücretsiz eğitim verdiğini, ki bu çok önemli.
0: Tabii ama mesela şeyi de ekleyelim hocam, banliyölerde ya da işte merkezlerdeki o eğitim uçurum farkından da bahsediliyor şu anda. Ekonomik
2: orada
0: olarak.
2: Tabii en çok ön plana çıkan şey öğretmen eksikliği ve tabii bunun yaratmış olduğu eğitimde eşitlik ilkesinin karşılanamaması. Daha merkezdeki okulların işte dolu olması, öğretmen açısından bir eksiğinin olmaması, buralarda daha kaliteli eğitimin verilebilmesi ama sizin de belirttiğiniz gibi özellikle göçmenlerin yaşadığı banliyölerde, banliyölerde ki bu eksiklik işte sizler de izlemişsinizdir o öğrenci lideri olan gencin işte kefiye takması, biraz da böyle işte siyasi mesajlar da vermesi elbette ki buradaki konuya nasıl yaklaştıklarını göstermesi açısından önemli bizler için. Ama tabii yani şunu söylemek zor bence. Ya Fransa'da, Fransa'nın bütün genelinde Avrupa'nın çok daha gerisinde bir eğitim veriliyor demek açıkçası zor. Ama tabii elbette ki Fransa gibi bir ülkede yaşayan gençler daha büyük beklentiler içerisinde ona yönelik
0: bir eylem sözü,
2: ifadelerde bulunuyorlar veya eylemlerde bulunuyorlar.
0: Evet. Bir de Almanya'ya bakalım. Alman ekonomik modelinin sürdürülebilirliği tartışması söz konusu. Ve hatta bir krizden bahsediliyor artık. Ve az önce haberimizde de verdik. Rusya bir tehdit olarak gösteriliyor. Artık bir güvenlik kaygısı yaşanılıyor. Bu Alman istihbarat raporlarında artık geçen cümleler söz konusu. Dolayısıyla yönünü biraz daha güvenliğe çevirmiş bir Almanya varken, Almanya'nın geleceğini artık böyle işte sanayi üzerinden okumak ya da otomotiv üzerinden okumak ne kadar mümkün olacak? Kendi üretimini kendi ülkesinde artık gerçekleştirebilecek mi mesela? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi o az önce bahsettiğim mesela otomobil fabrikalarının küçülmesi vesaire, bunun katmanlı nedenleri var aslında. Yani üretim maliyetleri arttı vesaire. Hani bu petrol fiyatları veya işte Rusya tehdidinin etkisi, bunlar zaten var. Ama bir yandan da mücadele ettiği sahalar da var. Yani Çin'in mesela otomobil üretiminde Almanya'nın önüne geçtiğini biliyoruz bu yıl. Yani bu Almanya için en kötü haber zaten. Ya bu psikolojik de bir kırılma ayrıca. Doğal olarak bunları telafi etmeye çalışacak, evet. Ve bunları telafi etmek için de bazı sübvansiyonlar vesaire başlayacak. Bunu görüyoruz zaten. Ve bunun için de mesela sosyal politikalar üzerine yeni kararlar alınıyor.

0: Yani bu işte işsizlik maaşı, aile desteği, emekli fonları vesaire gibi noktalardan geri adım atmaya niyetli Almanya. Zaten bu sokak hareketleri buradan başladı daha çok. O AfD'nin yükselmesiyle başlayan hareketler buradan beslendi diyelim. Doğal olarak burada üretim, evet Almanya bu üretimi devam ettiriyor. Hala Avrupa'nın lokomotifi, hala ekonomik olarak dünyanın en büyük devletlerinden, ekonomilerinden biri ve hatta hala Amerika'nın önünde az borçlu vesaire bir ülke olarak Amerika'nın da önünde. Yani burada profilinde değişen bir şey yok ama profilinde değişme riski oluştu. Şimdi bu risk Almanya için çok kabul
1: Çok
0: edilebilir
1: tehdit
0: bir şey
1: edici bir
0: değil.
1: şey.
0: Çünkü bu risk dönüşürse, değişirse Alman siyaseti şunu biliyor. Almanya ekonomik olarak güçlü olduğu sürece siyaseten istikrarlı, Avrupa Birliği devam edebilir ve Avrupa'nın güvenliği sağlanabilir halde kalıyor. Eğer burada bir dönüşüm olursa, bir kırılma olursa, Almanya'da AfD gibi partilerin yükselmesi ve doğal olarak sosyal ve siyasi anlamda kırılmalar, çatışmalar yaşanma ihtimali artar.
1: Doku değişecek aslında, öyle
0: Evet.
1: değil mi?
0: Yani bu kalkınma ve üretimle tuttuğu, bir arada tuttuğu yapının bozulma ihtimali.
1: Şunu o zaman sorayım Tolga Hocam. Mesela şunu merak ettim. Avrupa Birliği'nden bahsettiniz. Almanya'dan bahsederken lokomotifi dediniz. O zaman Avrupa Birliği'nin bu yaşanan krizlere dair ortak çözümü, ortak para aktarımı ya da işte ortak bir çaresi olur mu? Buraya gider mi mesele?
0: Yok, yani Avrupa
1: Gitmez değil mi?
0: Birliği'nin şu anda çünkü krizler o kadar mesela Avrupa'da birçok devletten hani gelmeden önce şöyle bir baktım. Fransa, Almanya, Belçika, İspanya, Yunanistan, Sırbistan, İtalya, Hollanda bunlar majör sıkıntılar olan devletler. Bir de Polonya ve Romanya var. Bunlarda da yine şeyler, hareketler var. Avrupa'nın genelinden bahsediyoruz. Ve bunların yarısı ekonomik nedenlerle sokağa çıkan insanlar. Burada da kriz ortada aslında. Ama bu ekonomik nedenler her devlette farklı görülüyor. Yani Fransa'da ekonomik nedenler var. Bu eğitim
1: Ama
0: üzerinden.
1: işte o yüzden Avrupa Birliği dedim. Yani mesela Avrupa Birliği'nin de var olması şu anda yaşanan kriz başlıklarıyla da çok ilintili ya.
0: Evet.
1: Yani bugün Fransa'da, yarın Almanya'da olmayacağının garantisini veremeyeceğimiz bir durum gibi.
0: Doğru.
1: Kalkınma, barınma, eğitim.
0: Ya Avrupa Birliği zaten şu anda tüm Avrupa'daki krizleri üç temel başlıkta bakıyor. Siz o en başta söylediğiniz şey aslında. Ekonomi, gelecek jenerasyonların umutsuzluğu ve siyasi kimlik problemi. Şimdi bu üç noktada müdahale etmesi gerekiyor aslında Avrupa Birliği'nin. Ama Avrupa Birliği şu anda ortak bir karar alıp da bu şekilde müdahale edecek noktadan çok uzakta.
1: Neden?
0: Ya Avrupa Birliği hala şu anda tek ilerlemek üzere çalıştığı nokta güvenlik. Onun haricinde tüm o Avrupalı değerler güvenlik üzerinden yorumlanmaya başladı. Hani az önce söylediğim ya, demokrasinin savunulması üzerine plan yapılıyor. Doğal olarak burada o Avrupa tipi demokrasi, Avrupa tipi kalkınmayı icat eden, sürdüren konular biraz arkada kalıyor. Bunu savunmak üzerine daha hareket ediyorlar. O yüzden de biz mesela o ekonomik nedenler, evet hani hemen hemen hepsinde var ama hepsinin temeli başka. Ve bu başkalaşmış ekonomik nedenleri tek çatı altında toplayıp da burada çözüm odaklı bir adım atamıyorlar. Çünkü işte dediğim, Fransa'da eğitim, Belçika'da eğitim, Almanya'da üretim veya Yunanistan'da tamamen bütçeyle ilgili problemler, İtalya'da göçten
1: Evet,
0: kaynaklı
1: kaynaklanan.
0: bir finansal yapı vesaire problemi. Bunlara tek ilaçla tedavi bulunamıyor zaten. O yüzden tek çare o en başta konuştuğumuz büyümeyle birlikte kalkınmayı
1: Kalkınmayı.
0: da harekete geçirmek. Şu anda da onu yapacak argüman, onu yapacak enstrüman elde yok. O yüzden şu anda mevcut halde Avrupa Birliği bu ülkelerdeki krizleri çözmek yerine bu ülkelerin krizi çözmelerini desteklemeye çalışıyor. O da işte finansal destek vermek vesaire, buradan uzakta Avrupa. Çünkü dediğim gibi başka öncelikleri var. O zaman burada yapılacak tek şey Avrupa Birliği'nin ne kadar önemli olduğu, o değerlerin ne kadar önemli olduğu, birlikte hareket etmenin ne kadar kıymetli olduğu vesaire üzerinden bir söylem politikası geliştirmek.
1: Ama o söylem politikasını gerçekleştirirken ya da bunu geliştirmeye çalışırken bir yandan da siyasi bir değişimden bahsediyoruz Avrupa Birliği ülkelerinde. İşte mesela İspanya'da bir seçim söz konusu, ne olacağını bilmiyoruz. Üç aşağı beş yukarı yazılanlar var ama çok erken henüz. Almanya'da aşırı sağ, işte İtalya'da keza aynı şekilde. Fransa'da Macron'la ilgili konuşulanlar ortada. Dolayısıyla oraya çözüm önerisi koyduğumuzda mevcut siyasi yapıyla devam etmek mi?

0: kadar mümkün olacak? Bu bambaşka bir dokuyu da ortaya koyar dediniz az önce.
1: Evet, evet, aynen öyle.
0: Yani siyasi bir değişim de getirecek o zaman bu eylemler.
1: Zaten şimdi mesela az önce Cem Hoca'yla da konuştuğumuz Fransa'daki eğitim. Şimdi banliyölerde daha etnik konuların da bir araya geldiği bir konu mesela. Bu neden burada oluyor? Çünkü Almanya'da yaşanan aşırı sağ Fransa'da da yaşanıyor, diğer ülkelerde de. Veya ekonomik olarak o sosyal devlet statüsünün bir adım geriye çekilmesi hepsinde görüldü ve görülecek. Doğal olarak şimdi burada bunları ilaç bulamadığına göre o Avrupa, değerler üzerine inşa edilmiş Avrupa'da bazı konularda gevşeme, yumuşama göreceğiz. Bunu da aslında kabul ediyor Brüksel baktığımızda ve bunun üzerine hareket etmeye başladı. Yani şunu göz ardı etmeyelim. O idealleştirilmiş politikaları biz bir süredir çok duymuyoruz, görmüyoruz. Evet. Ve bunu daha da bir süre görmeyeceğiz. Burada hep öncelik daha
0: güvenlik ve savunma üzerine olacak.
1: Aynen öyle. Daha realist politikalar
0: üzerine.
1: Peki
0: o zaman şunu sorayım Cem Hocam. Üç ülkenin sorunlarını aynı anda düşündüğümüzde Avrupa'nın sizce temel krizi artık ekonomik büyüme değil de ekonomik büyümeyi genç kuşakların yaşam standartına dönüştürebilme kapasitesinin zayıflaması olarak sorabilir miyiz? Bunu merak ediyorum. Ya da tartışabilir miyiz? Yani mesele sadece ekonomik büyümenin ötesinde artık bunu topluma, gençlere de entegre edememe haline mi dönüştü?
2: Yani ciddi anlamda tabii bir sosyolojik değişim söz konusu Avrupa'da. Dolayısıyla bu hem ekonomiye hem diğer toplumsal olaylara, faaliyetlere yansıyor. Tabii diğer taraftan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gelmiş olduğu durum, Rusya'nın özellikle biraz da test edercesine, hani Merz'in söylediği gibi test edercesine, ama ben kesinlikle yani öyle bir değerlendirmem yok. Rusya'nın Avrupa ülkelerine doğrudan bir saldırı gerçekleştireceğine dair görüşler biraz ütopik geliyor bana. Böyle bir şeyin olacağını farz etmiyorum. Ama Avrupa'nın tabii algısı, özellikle Almanya'nın algısı, tarihsel süreçler böyle bir durumu yaratıyor açıkçası. Diğer taraftan NATO'nun işte %5'e çıkartması, gayri safi milli hasılalarının savunma harcamalarında, bu da tabii elbette ki zorluyor. Ama şu var tabii. Avrupa ülkeleri, bu büyüklükteki ekonomiler, bu büyüklükteki nüfusa sahip ülkelerin temel itibariyle mevcut sorunları karşılayabilecek, cevap verebilecek yapısal bir takım sorunları var ve bunları hemen bir an önce gidermesi zor. Çünkü hantal bir yapı var diğer taraftan. Yani daha doğrusu giderek hantallaşan bir yapı söz konusu. Bunlara cevap vermek çok kolay olmuyor ve işte sandıkta bu sefer halk daha böyle aşırı sağ partilere doğru yönelmeye başlıyor. Hem Almanya'da hem Fransa'da, İspanya'da da muhtemelen işte her ne kadar İspanya başbakanı
0: o zaman bu partiler erken seçim aksiyon... Cem Hocam, o zaman bu aşırı sağ aynı zamanda aksiyon alabilen, çözüm üretebilen partiler olarak da görülüyor gençler tarafından, öyle mi?
2: Yani öyle bir sonuç bekleniyor açıkçası, ama bunun istedikleri sonucu yaratıp yaratmayacağını bilmiyoruz. Yani orada tabii daha farklı şeyler çıkabilir. Özellikle tabii Avrupa Birliği'nin sonunu getirir mi? Çünkü bu partilerin özellikle söylediği şey Avrupa Birliği'ne karşı olmalı. Hem Almanya'da hem Fransa'da baktığımızda, İspanya'da tabii yine Vox'un böyle bir özelliği var. Giderek tabii Avrupa Birliği'nin geleceğine yönelik böyle bir soru işareti geliyor akıllara. Ama tabii bugünden yarına olabilecek şeyler değil bunlar. Süreç isteyen, sürece dair olan şeyler, ama giderek buna yaklaşılıyor gibi görünüyor. Hani biraz önce söylemiştim, yani Fransa'da yaşanan bu gelişmeler, öğrenci olaylarının muhtemelen önümüzdeki günlerde eğer şey yapılamazsa, önlenemezse, Fransa'daki bu talepler ya da bir karşılık bulmazsa diğer ülkelere de sıçraması mümkün diye düşünüyorum ben. Böyle bir değerlendirmem var. Tabii bu tehlikeli bir noktaya da gelebilir şey için.
0: Mesela tehlikeden kastınız ne? Mesela siyasi yapının değişmesi mi? Daha fazla engel mi?
2: Yani Avrupa'da yaşanacak olan sorunlar, kaos muhakkak ki dünyanın diğer bölgelerine, özellikle Türkiye gibi ekonomisi hali hazırda kırılgan olan ülkelerde daha büyük etki yaratacaktır. Yani bunun karşılığı olacaktır. Artı da yani şeydeki gibi Rusya-Ukrayna savaşından ya da ne bileyim ABD-İran savaşı, bunlar da elbette çok büyük ekonomik etki yaratıyor ama Avrupa'da böyle bir durumu ortaya çıkması, Avrupa Birliği'nin dağılma süreciyle karşı karşıya kalması yepyeni bir durum ve işte özellikle Rusya'nın belki tabii o zaman davranışları, özellikle kendisinden kopan, daha önce Sovyetler Birliği döneminde kendisinden kopan Baltık ülkeleri olsun, Polonya olsun, bu ülkelere karşı yaklaşımda değişmeler ve giderek artan bir gerilimle karşı karşıya kalabiliriz gibi geliyor.
0: Peki şöyle bir sorum var Tolga Bey. Şimdi Avrupa Birliği bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'le rekabet etmek istiyor ve bütün yatırımını bu yönde yükseltmeye çalışıyor. Attığı imzalar bunu gösteriyor. Yapılan açıklamalar bunu gösteriyor. Daha güçlü sanayi, daha güçlü güvenlik politikaları. Ama şunu sormak istiyorum. Gençlere ev, eğitim, iş ya da halkına, mesela İspanya'da bir yaşlı kadının evinden atılma sürecini izledik beraber. Halkına bunları vaat edemeyen bir kıta ya da bunun güvencesini veremeyen bir kıta rekabetçi kalabilir mi küresel dünyada? Bunu merak ediyorum. Yani karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Çin'de benzer sorunlar yok demiyorum. Ama iki devden bahsediyorum.
1: Evet. Şimdi rekabet ettiği bahsettiğiniz Amerika ve Çin de aslına baktığınızda bu tip değerler konusunda geride olan ülkeler.
0: Evet, yani işte o yüzden
1: aslında şartları eşitlemek için bu değerlerden geri adım atmasına da çok garip bakmamak lazım. Çünkü bu değerler mali bir yük getiriyor bu devletlere. İşte mesela eğitim, iyi eğitim vermek, bedava eğitim vermek, sosyal devlet politikaları. Bunların hepsi devlete bir ekonomik yük ve bundan geri adım atarlarsa o işte Amerika ve Çin'in ilerlediği noktaya ilerleyebilecekleri bir gerçeklik var. Yani bu sırada bu Amerika ve Çin'le ilişkileri de keserek tek başına ilerlemekten ziyade onlarla birlikte ilerlemeyi de tercih eden bir yapıdan bahsediyoruz. Doğal olarak burada o dengeyi koruması gerekiyor. Yani şimdi şunu da söylemek lazım. Biz hep ekonomik tarafından bakıyoruz olaya ama siyasi tarafla ekonomik taraf aslında birbirini besliyor. Yani tam bir simbiyotik bağ var aralarında. Yani ekonomik adımlar siyaseti, siyasi adımlar ekonomiyi etkiliyor. Şimdi tüm değerlerden geri adım attıracak kadar bir ekonomik yapı oluşunca doğal olarak değerlerden geri adım atıldığında o idealize edilmiş Avrupa Birliği ve Avrupalı devletlerden de aslında geri adım atıyorsunuz ve doğal olarak o idealize edilmiş ekonomik yapıdan da geri adım atıyorsunuz. Yani bu yeni ekonomik düzen aslında Amerika'daki gibi, Çin'deki gibi üretim odaklı, daha çok üretmek, daha çok kazanmak odaklı hale geliyor. Bu bugün az hissediliyor bunun etkisi ama yarın Avrupa bunu daha çok hissedecek. Çünkü yatırım için bütçe kısan, yani şimdi Belçika mesela 10 milyar avroluk bir ek bütçe oluşturmaya çalışıyor. Veya işte Fransa'da, Almanya'da benzeri ek bütçeler oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sırada bu eğitimden vesaire geri adım biraz da bu nedenle. Yani siz öğretmen sayısını azaltırsanız kar etmek için, yani kar etmek demeyeyim de o masrafı azaltmak için doğal olarak sınıflar genişliyor. Belçika'daki durum daha şu anda eğitime yansıyan bir şey yokken öğretmenler sokağa çıktı mesela Belçika'da veya öğrenciler huzursuzluklarını dile getiriyor. Çünkü biliyorlar Fransa'da yaşanan, Cem Hoca'nın söylediği aslında, Fransa'daki kendi başlarına gelecek.
0: Bir domino taşı etkisi olacak yani.
1: Ve bu artacak da. Şimdi bunu bildikleri için buna için sokağa çıkıyorlar ama bu devletler de bunu bile bile tercih ediyor. Doğal olarak sokaktaki bu eylemler, eğitim üzerinden veya işte kalkınma üzerinden vesaire yapılan eylemlerin çok da umursayacaklarını da zannetmiyorum.
0: Öyle mi?
1: Ama doğrudan mesela konut çok doğrudan bir konu. O yüzden o nedenle sokağa çıkanlar İspanya hükümetini devirebildiler. Çünkü yani doğrudan vatandaşı işte sizin söylediğiniz evinden çıkarılan yaşlı kadın. Şimdi bunun bir şekilde tolere edilmesi gerekiyor. O yüzden yani bunu dengelemeye çalışacaklar gibi görünüyor.
0: Yani şimdiye kadar varlığını sürdürmüş olduğu o değerleri geri plana atıp şimdi işte o güvenlik algısı, tehdidi üzerinden o var olan yapılanmayı daha da yükselterek devam etmek durumunda kalacak. Rekabette böyle sağlayabilir diyorsunuz.
1: Yani mecburen öyle haliyle görünüyor. Yani Bu sırada hani rakip ülkeler Amerika ve Çin'den bahsediyoruz ama bir yandan da kendisini korumaya çalıştığı yapı da Rusya. Ben de bu sırada Cem Hoca gibi düşünüyorum. Rusya Avrupa'ya

0: Savaş açmayacak. Ama öyle bir hale getirecek ki Avrupa'yı. Tam da o şey aslında. Yani şu anda ben hatta bununla ilgili de bir yazı yazdım.
1: Çok önemli.
0: Avrupa'yı aslında silahlı olarak tehdit etmiyoruz ya. Avrupa'nın birliğini tehdit ediyor. Avrupa'nın değerlerini tehdit ediyor. Şu anda ve burada başarılı da olmaya başladı. Yani Avrupalı devletler bütçeleri savunmaya ayırarak bu kalkınmadan, eğitimden, sağlıktan kısmaya başlarsa şimdi Avrupalı değerler aşılmaya başlayacak. Devlet

0: Ama mesela bir savunma anlaşması yapılacağı zaman Almanya ve Fransa gırtlak gırtlağa geliyor. Kimin füzesi kullanılacak, kimin platformu ön planda duracak vesaire diye. Evet. Hatta bir hava savunma sistemi sırf bu nedenle hayata geçmedi. Fransız füzeleri kullanılmayacağı için. Şimdi böyle bir yapı tam da Rusya'nın tehdit ettiği şeyi gerçekleştirdiği anlamına geliyor. O yüzden Avrupa'nın bu büyümeyi çok hızlı şekilde yeniden kalkınmaya ve bağlaması. Avrupalı değerlere tekrar yönlendirmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde ayakta kalmak istiyorsa. Yoksa yeni bir formül ortaya çıkacak ve biz Avrupa Birliği'ni, o işte değerler üzerine inşa edilmiş Avrupa Birliği'ni artık daha nasıl diyelim bir bağımsız devletler topluluğu gibi görebiliriz yakın zamanda.
1: Cem Hocam siz ne dersiniz bu rekabetçi olabilme haliyle ilgili? Zaten bu şekilde mi rekabetçi olabilir ABD ve Çin'le Avrupa Birliği ülkeleri? Yani vazgeçelim.
2: Açıkçası biraz. Ben Avrupa Birliği ülkelerinin ABD ve Çin'in yapmış olduğu son dönemdeki ekonomik ataklar. Yani Trump'ın evet Amerika Birleşik Devletleri'ne pek çok tartışılan kararları var ama ekonomiyle ilgili özellikle Amerikan firmalarını Amerika'ya çekme konusunda attığı önemli adımlar var. Yani bunu bu iki ülkeyle rekabet konusunda biraz geri kalmış görünüyor. Şu var tabii, yani Avrupa ülkelerinin, Avrupa'nın kendine ait alameti farikaları var. Bu alameti farikalardan geri adımlar attı son yıllarda özellikle. Neoliberal politikalar neredeyse bütün Avrupa ülkelerini kapsadı. Yani sadece şey kalan, işte Sanchez vardı belki, sol tandanslı partinin oğlu ve diğer bütün İsveç dahi sağın, hatta aşırı sağın ciddi bir yükselişi söz konusu Avrupa'da ve mevcut iktidarlar, mevcut yönetimler o eski sorunlara yeni çözümler getiremiyorlar. Ha şunu diyeceksiniz, yeni bir iktidar geldiğinde farklı bir çözüm getirebilecek mi, sunabilecek mi? Yani şimdi İspanya'daki bu konut krizine sağ bir iktidar geldiğinde farklı bir şey mi sunacak? Hayır, farklı bir şey sunmayacak belki. İşte o farklı şeyler sunamama Avrupa için ciddi problemler ortaya koyuyor. O yapısal değişimi ortaya koyacak. Radikal bir takım kararlar alacak. Tolga Hocam'ın bahsettiği Avrupa değerlerini tekrar belki de işte o neoliberal yapılanmadan kurtaracak bir takım adımların atılması mümkün olur mu? Açıkçası ben çok ümitli değilim. Çünkü öyle gitmiyor maalesef. Ve hem güvenlik açısından işte Rusya'yla olan rekabet hem de diğer ekonomik, sosyal, kültürel açıdan Avrupa'nın geri gidişi söz konusu. Bunu durdurabilmek o kadar
1: kolay değil.
2: Kolay görünmüyor.
1: Çok teşekkür ederim Cem Oğultürk ve Tolga Sakman, değerli katkılarınız için ET360'a sağ olun. Teşekkür ederim. Sürem bu kadardı. Ama kapatmadan küçük böyle bir hatırlatmayla devam etmek isterim. Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi günü efendim. Bazılarınız bunu ilk kez duymuş olabilir. Serebral palsi bireyin hareketlerini ve günlük yaşamını etkileyen nörolojik bir durum. Türkiye'de her 1000 canlı doğumdan 4.4'ünde serebral palsi görülüyor ve her yıl yaklaşık 6000 bebeğe bu tanı konuluyor. Serebral palsili bireylerin her biri farklı yeteneklere, hayallere ve güçlü yönlere sahip. Onları sınırlayan çoğu zaman farklılıkları değil elbette, toplumdaki ön yargılar. Her biri sevgi, anlayış ve uygun destekle hayatın her alanında aktif ve bağımsız bir şekilde var olabilir. Siz de bugünün rengini yeşil seçerek, şöyle bir fil taktık biz yakamıza. Siz de bugünün rengini yeşil seçerek bir farkındalık yaratabilirsiniz. Unutmayalım ki farkındalık, kabul ve kapsayıcılık daha eşit ve engelsiz bir toplumun temeli demek. Bunu hep birlikte yapacağız. Hiç kimse vazgeçmesin bu farkındalığı yaratmaktan diyelim. Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: İBB için tarafların stratejisiyle mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçer mi? Serap Belet soruyor, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Hasan Öztürk, Can Özçelik ve Ferhat Murat yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
4: %20 kazanırız.
3: Ne? %20 mi?
4: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
5: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS para.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Biz bugün nereye gidecektik ya?
9: Spora.
8: Değil.
9: Çocuğun kursu.
8: Değil ya.
10: Maça.
8: Değil babacığım.
9: Buldum. Petrol ofisi.
11: Petrol ofisi kampanyası.
8: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
12: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
8: pozitif puan hediye.
13: Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
14: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle...

belediyelere yolsuzluk operasyonlarının siyasetteki yansımaları. İzmir'de geriye sayım başladı. Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi?

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Yine hızına yetişemediğimiz bir gündemin tam ortasındayız. Fon soruşturmasında 85 tutuklu, dondurulan mal varlıkları ve İsviçre'ye kaçırılan milyarlarca lira para var. Kaçan paranın iadesi için Adalet Bakanlığı adli süreci başlattı. Siyaset gündeminde önemli gelişmeler var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli konuştu. Seçimler 2028'de yapılmalı, yenilenmeli. Cumhurbaşkanımız yeniden aday olmalıdır dedi. Ve şu soruyu soruyor Sayın Bahçeli. Asıl soru, dünya yeniden şekillenirken.

0: Türkiye bu döneme hangi siyasi liderlikle girecektir? Soru önemli. Siyasetin gündemindeki önemli başlıklara bakacağız. Ve son 5 günde 61 şehirde yapılan operasyon. Vatandaşın cebindeki parayı internet üzerinden hedef alan suçlar ve suç ağının yarattığı tehdide bakacağız. Önemli operasyonlar var, onların ayrıntılarına bakacağız. Tam biz bugün haber merkezinde bu haberin hazırlığını yaparken sabah saatlerinde Kuyumcu Kent'ten altının merkezi diyelim 420 milyonluk bir altın dolandırıcılığının haberi geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyon, başsavcılığın nezaretinde yaptığı bir operasyon var. Önce güven kazanıp sonra vurgun yapan şüphelilerin hikayesi için manşet başlıyor. Önce MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya bakacağız. Gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Türkiye'nin önündeki yaklaşık 2 yıllık kritik süreç vardı. Erdoğan 3. kez aday olması gerekir dedi. Cumhurbaşkanının 3. kez aday olması gerektiğini ve 2028'de bu seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Sebebi de Cumhurbaşkanlığının seçilmesinin sebepleriyle ilgili ayrıntılarına bakalım.
1: Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi, Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arsızdır.
0: Evet, MHP lideri diyor ki dünya yeniden şekilleniyor ve Türkiye'nin bu döneme güçlü girmesi lazım. Başta da söylediğimiz gibi Ankara'da siyaset gündemi bugün yoğun. Neden? Grup toplantıları vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de konuştu. Bu sabah İzmir Bayraklı Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Eski belediye başkanı dahil birçok isim gözaltına alındı. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları, operasyonları devam ediyor. Bu konu gündemindeydi. Eğer içimizde suç işleyen varsa ve kanıtlarla ortaya konulursa cezasını çekmesine önce biz razı oluruz dedi.
2: Bir belediye başkanı güvence altındadır. Eğer yaptığı işte bir şüphe varsa giden müfettiş araştırır. Doğrudan araştırır, ihbar üzerine gider araştırır. Rutin denetim yapar, aniden denetim yapar. Belgelere bakar, eksik görürse sorar. Tatmin olmazsa yazı yazar, soruşturma izni ister. Soruşturma sürer, deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Delilden suçluya gitmek yerine ki öyle gidilip de suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi. Bizim içimizde suç işleyen varsa normal yargı yöntemleriyle, adil bir yargıyla, gerçek kanıtlarla ortaya çıkarsa kimse savunmaz.
0: Evet. Hemen canlı görüntüleri vereceğiz. Görüntüler nereden? İletelim. Fransa ile devam ediyoruz değil mi arkadaşlar? Önce Başakşehir'deki ayrıntıyı verelim. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bugün maalesef kötü bir haber geldi. Bir kız öğrenci, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kız öğrenci bıçakla diğer öğrenci

0: öğrencilere saldırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan 7 öğrenci tedavi altında. Sabah saatlerinde yaşandı olay. Kayaşehir'de İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül farklı bir okulda okuyan bir kız öğrencinin başka bir okula gelip hedef gözetmeden öğrencilere saldırdığını söyledi. 8 yaralı hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Daha sonrasında ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerden Eslem Sari Bulut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı yaralı 7 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2 eğitim müfettişi, İçişleri Bakanlığı da 1 mülkiye ve polis baş müfettişi görevlendirdi. Saldırgan öğrenci gözaltında. Devam ediyoruz. Başka bir öğrenci gündemiyle nereye gideceğiz? Fransa'ya. Fransa'da günlerdir devam eden lise öğrencilerinin eylemleri var. Hemen arka planda da görüntüleri görüyorsunuz. Görüntüler önce Lyon'dan geldi. İzlediğiniz bu görüntüler, soldaki görüntü bana göre Paris'teki canlı görüntüden anlık aktarılan görüntülerdir. Hemen sağ taraftaki de gün içinde yaşanan gelişmelere dair görüntüler. Şimdi öğrenciler eğitim koşullarının düzeltilmesi için bir eylem takvimi açıkladılar. Arkasından işçiler, öğretmenler, veliler onların bu takvimine ayak uyduracak şekilde işçiler, çiftçiler, öğretmenler, yine dediğim gibi veliler destek vermeye başladı. Eğitim sendikaları destek vermeye başladı. Çok sayıda sendikanın çağrısıyla bu gördüğümüz görüntüler ortaya çıktı. Tabii polisle eylemciler arasında zaman zaman sert görüntülerin de ortaya çıktığı bir tablodan bahsediyoruz. Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan eylemlerde şu ana kadar 6000'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldığı da açıklandı. Gösteriler devam ediyor. Evet, bugün yine son bir hafta 10 gün içinde çok konuştuğumuz fon soruşturmasında önemli açıklamalar vardı. Tabloyu bir özetleyecek olursak, Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Fon skandalı ile ilgili bazı bilgiler verdi. Hemen o bilgileri aktaracağız. Diyor ki 2025'in Şubat ayında fonlarda bir hareketlilik fark edildiğini, olağan dışı bir yükseliş hareketliliği fark edildiğini anlattı Bakan Gürlek. Sonra sürecin nasıl ilerlediğini söyledi. An itibariyle 85 şüpheli tutuklu, 207 kişi hakkında adli işlem yapılmış durumda ve İsviçre'ye kaçırılan milyarlarca liralık para var. O paranın iadesiyle ilgili işlem yaptıklarını ve ilgili makamlarla harekete geçip onlarla temas kurduklarını söylüyor Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: Fonlarda ve hisselerde hareketlik olduğunu fark etmiştik. SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. MSF'de de bir hesap iadesi açıldı. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak. Ve İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz.
0: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarını izledik. Aynı konuşmasının devamında önemli bir açıklaması daha var. Nedir o? Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bir tespit de yaptı eldeki bulgular etrafında. Adalet Bakanı soruşturmada gelinen son durumu aktarırken kullandığı bazı ifadeler var. Önce ona bakalım, sonra Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Habertürk muhabiri Ali Antok, ki Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü takip eden haber merkezimizin muhabiri, onunla açıklamaları üzerinden, Sayın Bakan'ın açıklamaları üzerinden konuyu mercek altına alacağız. Önce bir dinleyelim Sayın Bakan Kozinoğlu ile ilgili ne demiş.
1: Özellikle şu an Fethi Kabir sonucunun, Adli Tıp Kurumu raporunun sonucunu bekliyoruz. Yani ölüm sebebiyle ilgili o. Ama gelinen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Savcı arkadaşlarımız

0: senaristler bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri ceza ve elektrik kesintisi. Ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kocanoğlu'nun 2011 tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor.
1: Bu kadar tesadüf olmaz, olmaz diyorsunuz. Olmaz tabii.
0: Yani sanki dizide oynanıyor. İki gün sonra bu olay gerçekleşiyor. Elbette bu şüphe.
2: Evet, Sayın Bakan da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli ölüm dosyasında elde ettiği bulgular ya da şüpheli bulgularla ilgili tespiti böyleydi. Ne diyor? Dizide, yani Kurtlar Vadisi dizisinde bir elektrik kesilmesi sahnesi Kaşif Kozinoğlu'nun MİT Asya Başmüşaviri cezaevinde bulunduğu hastaneye götürüldüğü süre içinde bir elektrik kesintisi olmasının tesadüf olamayacak kadar büyük bir ihtimalle tesadüf olamayacağı konusunda bir değerlendirme yapıyor. Bu tip bir tesadüfün olması da çok zor görünüyor. Ali Antok, evet. Önce o görüntüyü bir verelim isterseniz. Elektrik kesilmesi sahnesini arkadaşlar, o görüntüyü bir sesli olarak vermemiz lazım önce. Onu bir verelim. Nasıl elektrik kesiliyor? Evet. Aslında burası hastane. Kaşif Kozinoğlu karakterinin canlandıran isim hastanede bir yerden başka bir yere götürülüyor.
3: Jeneratör devreye girer şimdi. Bak, gördün mü?
2: Evet, bu da dizideki karakteri öldüren kara karakteri. Bu kadarı yeterli herhalde. Şimdi bu sahnenin bir özetiyle başlayalım Alihan.
4: Yani şimdi
2: neresi benziyor?
4: Burası hapishanede, biliyorsunuz, bir salonda bir karartılmış bir 13 dakika vardı.
2: Evet.
4: Yani bu kadar benzer sahneler. Şimdi orada da bir 13 dakika bir salon kapalı. Kozinoğlu'nu dışarıda görüyoruz. Hı hı. Burada da aynı şekilde. Yani birbirine çok yakın. İşte kalbine vuruluyor mesela, bir darbe vuracak birazdan işte öldürürken. Hı hı. Aynı şekilde kalbinden rahatsızlanması. Yani bilerek burada, ki bu bölüm aslında daha sonrasında çekildi ama belli ki orada bu ölümüyle alakalı tüm detaylar burada diziye sirayet etmiş bir şekilde.
2: Yani. Evet, yani belirli göndermeler olduğu düşünülüyor. Ve
4: işte ışıkların kesilmesi, elektriğin gitmesi, bunların hepsi gönderme yani.
2: Evet. Mu? Şimdi burada dizinin senaristi, aslında bilinen en ünlü isim Osman Sınav'ın diziden çekilmesinden sonra FETÖ'nün güdümüne girmesi konusu üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Başka örnekler de var burada benzeşen. Tabii. Aslında karakter Kaşif Kozinoğlu, burada Kazım Kaşifoğlu.
4: Kaşifoğlu, evet. Yani zaten isminin seçilmesi bile, bu diziye yerleştirilmesi, yani mesela operasyon oluyor. Şimdi burada Afganistan'dan getirilmişti, biliyorsunuz, Kozinoğlu. Evet. Afganistan'dan o dönem soruşturma kapsamında getirilip hapishaneye atılmıştı. Mesela bu soruşturma başladıktan bir hafta sonra diziye böyle bir karakter ekleniyor mesela. Yani bu dizinin bir kast araştırması olur. İşte bu diziye eklenecek oyuncunun ismi, senaryosu önceden yazılır. Demek ki burada daha önceden belirlenmiş.
2: Kurgu olamayacak kadar gerçek duruyor. Senaristler kurgu dediler,
5: bir
2: hayal
5: de tek sahne
2: dediler
5: değil. Yani şimdi Zülfikar Bey, biz burada oturduk, kaç tane sahneyle ilgili olarak bunların yorumlarını yaptık. İşte mezar taşında Erdoğan'ın isminin geçiyor olması, RT plakalı araba, FG plakalı araçlar, işte 15 Temmuz'u yaşadık biliyorsunuz, onunla ilgili olarak köprünün başındaki sahne gibi ardı arkasına koyacağınız ve anlam ifade eden, hani yaşanmışlıklarla birbiriyle paralellik sergileyen
2: yani
5: sahneler.
2: Gerçek bu kadar benzemez.
5: Yani bu kadar tesadüf müdür? Hepsi yargı önünde şu anda. Yargı hesabını soracak. Tesadüfse tesadüf diyecek. Değilse, ki Sayın Bakanımız Akın Güller'in açıklamalarından da onu anlıyoruz. Yani öldürüldüğüne dair tespitler var dedi biraz önce. Hı hı. Tespitler var dedi. Yani bu çok önemli bir kelime. Tespit demek ki bazı şeyler artık tespit edilmiş. Ha, bundan sonrasında Fethi Kabir'den gelecek olanlar da var tabii. Fethi Kabir'den gelenlerle birlikte o elde edilmiş olan tespitler birleştiğinde belki de karşımıza direkt cinayetle ilgili olarak bir soruşturma dosyası çıkacak.
2: Evet. Otopsi bulgularının aslında o dönem Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiği dönemde otopsinin hangi ölçekte, nasıl, hangi yöntemlerle yapıldığına dair de soru işaretleri var. Neden? Çünkü o dönem otopsi yapıldığı dönemde görev yapan bazı isimlerle ilgili bazı şüpheler de dile getiriliyor. Onu da söyleyelim.
4: Evet.
2: Evet.
4: Yani bu zaten o dönem yapılan aslında yöntemler, metotlar da çok farklı. Ve şimdiki şu anda yapılan mesela yumuşak doku bulundu. Vücut bütünlüğü bozulmamıştı. Şimdi burada alınacak örnekler, mesela toprakları sadece Kozinoğlu'nun olduğu yerden almadılar. Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu yerden, çevresinden de toprak örnekleri alındı ki karşılaştırma yapılabilsin. O dönem dediğiniz gibi tabii burada doğal ölüm olarak verildi. Hatta işte dediler ki, yani nöbetçi doktor ki hayatını kaybetti yakın bir süre içerisinde. Büyükçekmece'de ölü bulunmuştu evinde.
2: Ama o adli tıpçı değildi.
4: Evet,
2: yani
4: adli tıpçı değildi o doktor. Ama yani bir sürü çelişkili ifade vardı. Mesela o doktora gidildiği, söylendiği söylenmişti. Hani evet haber verildi dendi ama haber verilmediği ortaya çıktı. Yani burada birçok farklı iddia var. Savcılık... Bir parantez, bir de bir hırsızlık olayı da var. Onu da soruşturuyor zaten şu anda.
2: Evet, adli tıp kurumunda yapılan bir hırsızlıkta. Aslında çok yönlü, çok boyutlu. İşte Ankara'dan getirilen Enver Altaylı da bu dosya kapsamında tutuklandı. Savcılığın, Adalet Bakanlığı'nın, işte yargı bürokrasisinin tamamının, soruşturma makamlarının gündeminde bu konu. Devam ediyoruz. Az sonra 64 kilogram altının nasıl kaybolduğuna bakacağız. Az sonra buradayız.

0: Evet arkadaşlar, ilk grafiğimizi verelim. 64 kilogram has altının nasıl eritildiğini, sonra da nasıl buharlaştırıldığını anlatacağız. Suçlama bu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyonun ayrıntılarına bakacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ve gözetiminde. Şimdi dolandırıcılık var içinde, kara para suçlaması var, mağduriyetler var. 3 şehirde yapılmış, 35 ismin gözaltına alındığı bir operasyon. 16 kuyumculuk şirketi de, kuyum şirketi de bu sistemin içinde iddiaya göre. Ne yapılıyor? İşçilikli kolye, yüzük, bilezik gibi ürünler vatandaşlardan toplanıyor. Önden biraz bir miktar para veriliyor, tıpkı Ponzi sisteminde olduğu gibi. Sonra da paranızı almayı beklerken iflas ettik diyen kuyum şirketlerinden, kuyumcularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tablo tam olarak böyle. Konuklarımızla devam ediyoruz. Alihan Tok bize bu tabloyu biraz anlatacak. Sabah kuyumcu kente de gitti. Evet. Mağdurlarla da konuştu. Önce bir tabloyu çizelim. Evet. Kısaca ben çizdim ama bir özetleyelim, sonra mağduriyetler üzerine konuşalım.
1: Şimdi burada yöntem aslında kuyumcuların arasında sürekli olarak süre gelen kendi aralarında bir ticaret yöntemi. Güvene dayalı, yani bir senet yok, bir imza yok. Güvene dayalı kendi aralarında bir ticaret sistemi var. Şöyle işler. Kuyumcular, özellikle çantacı dedikleri bir grup var. Bu gruplar kuyumculardan, atölyelerden, işte bu altın üreten kuyumcu kentteki firmalardan altını alırlar. İşlenmiş ya da işlenmemiş. Anadolu'da ya da yurt dışında satarlar. Evet. Şimdi burada da buna benzer bir sistem görüyoruz. Yani biz kuyumcu kente gittiğimizde şunu söylediler. Ya bu dolandırıcılık ne ki? 64 milyon ne ki? Daha kaç kilogram altınlar gitti? Bu sektöre girenler bunu çok iyi bilirler. Hı hı. Şöyle bir şey yapıyorlar. Sizden alıyorlar. Bu Anadolu'da ucuza gider. Bu bilezikler, kolyeler Anadolu'da hızlı satılır. Bizim mağazalarımız var ki gerçekten var bu arada. Yani Anadolu'daki mağazalarla iletişimleri var. Yıllarca devam ediyorlar bu satışları yapmaya.
0: Daha önce verip satılmış aslında. Evet. Böyle bir durum da var.
1: Evet, yani daha önce bu altınları alıyorlar, bilezikleri. Bu kuyumculardan topluyorlar bilezikleri, kolyeleri. Anadolu'da satışını yapıyorlar. Sonra gelip ödemesini de yapıyorlar. Yani ödemeyi de yapıyorlar. Şimdi bu güven kazanıyor zaten. Ödeme alınca Anadolu'da da hızlı satıyor. Şimdi atölyede bu altını işleyip işçilik katıp üzerine satmak çok uzun sürdüğü için çantacılara veriyor. Çantacı gidiyor mağazaya satıyor bunu. Hı hı. Şimdi sistem böyle işliyor. Burada da aynı şekilde bu şekilde bilezikleri topluyor bu ekip. İşte kolyeleri, alyansları topluyorlar. Yine söylediğimiz gibi aslında bir kısmını satıp ödeme de yapıyorlar. Bu bahsettiğimiz işte kuyumcu sahiplerine. Ama bir yerde bu işin devam etmeyeceğini ve batacaklarını anlıyorlar. Zaten
0: anlayınca
1: burada aslında
0: parayı alıp kaçıyorlar mı?
1: Yani batacaklarını anladıkları an son bir darbe yapıyor.

0: diyorlar. Diyorlar
1: tekrar
0: ki,
1: piyasaya çarpıyorlar.
0: Bu iş böyle gitmeyecek. Biz bir yerde dama vereceğiz. Ne yapalım? Tekrar toplayalım. Çünkü artık güveni tesis etmiş zaten.
1: Peki.
0: Tekrar topluyorlar ve sonra iflas ettik diyerek kayıplara karışıyorlar.
1: Peki. Şimdi kapalı çarşı Sultanahmet, işte Beyazıt, eski İstanbul'dan işte geleneksel esnaflığın ya da ahilik denilen esnaf kültürünün değerleriyle iş yapılan bir ortamı. Hala öyle hanlar vardır Beyazıt'ta, kapalı çarşının etrafında. İşte Çuvacı Han onlardan bir tanesidir. Oradan Kuyumcu kente taşınmış bir alışkanlıktan bahsediyor aslında Ali Han. Diyor ki burada güvene dayalı bir yol yöntem vardır. Verirsiniz geri alırsınız, ama bu sefer verilmiş ve alınamamış. Ne demek lazım?
2: Esnafın esnafa kredisi diyoruz ya. Esnafın esnafa kredisi aslında bu. Güvene dayalı olarak yapılıyor. Ama diğer taraftan hani veya konsinye mal olarak veriliyor. Yani benim malım, al sen sat. Kârı ile ilgili olarak da bana ver. Şimdi burada en dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu. Sizin konsinye vermiş olduğunuz, malı vermiş olduğunuz kişi nasıl bir yaşam sürüyor? Yani sizin malınızı satıp da ondan kazandığıyla geçinebilecek gibi bir yaşam mı sürüyor? Yoksa o malın gerçek sahibi kendisiymiş, yerine tekrar koyamayacak kadar lüks bir yaşam mı sürüyor? Kuyumcuların en çok dikkat ettiği husus budur. Biz bunu alandayken, çalışırken çok net bir şekilde gördük. Nasıl gördük? İşte benzeri hadiselerle birlikte geldiğinde işte diyoruz ki ne oldu, nasıl hissettin? Yani bu adam hakkında bir suç duyurusunda bulundun ama nasıl hissettin bunu? Yaşantısı komple değişti diyor. Yeni bir ev aldı, işte yeni bir araba aldı. Çok lüks giyinmeye başladı, çok lüks saatler takmaya başladı. Bu benim verdiğim altından elde edilecek kar limitiyle alınacak iş değil diye birbirlerinin aslında bir nevi de dedektif gibi takiplerini yapıyorlar kuyumcular. Burada ne olmuş ama burada anladığımız kadarıyla belli bir zaman dilimi, o güven esası çok iyi yürütülmüş. En son biraz önce Ala'nın dediği gibi en son bir darbe vuralım demişler. Bu iş böyle yürümeyecek. Biz bu parayı alalım demişler. Paranın boyutu ne? 420 milyon TL'ye eşdeğer bir rakamdan, evet, bahsediyoruz.
1: Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon 35'te gözaltı var değil mi?
0: Evet, 35 gözaltı, evet, kararı var. İki kişi kaçak, yani yurt dışında olabilir. Onu yakalama işlemleri de devam ediyor. Ama tabii hem İstanbul, Ankara, Kocaeli'de adreslere, 45 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Burada arama işlemleri yapıldı, el koyma işlemleri yapıldı. Tabii çok önemli. Biz aslında Kuyumcu kentte o dükkana da gittik. Yani bir dükkan, koca bir dükkan.
1: Evet.
0: Orada var.
1: Mağdurlarla da konuştum.
0: Evet, mağdurlarla da konuştum.
1: O zaman şöyle yapalım. Şu mağdur ifadelerine bir videosu var. Onu verelim arkadaşlar. Ne olduğunu, ne yaşadığını bir anlatsın. Bu kim? Bu beyefendi.
0: Bu beyefendi atölye kuyumcu sahibi.
1: Atölye
0: bu bahsettiğimiz
1: sahibi.
0: Altınlarını satan,
1: evet,
0: işte bu çantacılara satan kişi ve kaptırmış parasını.
1: Yani normal altın almaya giden bir vatandaştan bahsetmiyoruz. Yani esnaf,
0: yani altın üreticisi aslında.
1: Altın, evet, üreticisi, evet. Onun altını çizerek dinleyelim.
3: Güvene dayalı çalışmaya başladık bunlarla. 20 milyon TL'ye yakın bir ürün aldılar bizden. 2,5 kiloya yakın ürün bizden aldılar. Kuyumcu piyasasında bu şekilde bir sistem var. Güvene dayalı bir ticaret bu. Çantacı diye tabir edilen kişiler bunlar. Bizden alıp mağazalara götürüp satıyor bu kişiler. Sonra da sattık diye bize tekrar ödeme getirdiler. Yani şey, aslında ürünleri falan satmak falan yok. Direkt alıp potada erittiler hepsini. Altınları biz verdiğimiz işçiliksiz olarak geri getirin dedik. Geri getirmeyip diyor ki ben diyor Sultanbeyli'deki bir mağazaya ben bunları verdim, oradan alamıyorum. Bahsettiği kişi de o çetenin içinde.
1: Evet. Şimdi burada işçilikli dediği şey bilezik küpe haline,
0: evet,
1: getirilmiş. Hemen solda gördüğünüz,
0: evet, evet,
1: işlenmiş, işte belli aşamalardan da geçmiş bir altından bahsediyor,
0: evet,
1: değil mi? Ne kadar
0: yani bunları verdik diyor, 20 milyon liralık yaklaşık 2,5 kilogram. Bu şekilde eritmişler zaten bu videoda yine. Yani atölyenin sahibi de yine onlardan. Ya erittikleri potada eritiyorlar dedikleri yer, o erittikleri yer de zaten onlara.
1: Aynı yerde.
0: Aynı yerde, yani aynı grup. Ve aynı zamanda şu da aynı grup. Şimdi beyefendi dedi ya, ya ben battım, benim param Sultanbeyli'de işte şu adamda. O adam da aynı grup zaten. Yani o adam da zaten bu işin içerisinde. Ben battım diyor, bir adres gösteriyor. Gösterdiği

0: Adres de zaten bunları tanıyor. Birbirlerini tanıyorlar. Finalde battık diyorlar.
1: Bu altının güvenlik kamerasından eritildiği görüntü.
0: Evet.
1: Yani dosyadaki görüntü. Yani.
0: Ve iddiasına göre de burada hatta eritirken birkaç bilezik, kolyeyi de böyle cebine atıyorlar. Yani beyefendi bize dolandıran kişi söyledi. Bu şekilde cebine koyuyor bakın.
1: Ha, o yönde bir şüphesi var, evet.
0: Evet, yani diyor ki işte sen de al bunu bir hediye yap işte eşine, dostuna yani bir hediye ver. Bizden olsun.
1: Vurgunu yaptık anlamında, yani iddiasına göre
0: evet,
1: öyle.
0: Evet, iddiasına ha, göre
1: bu da senin olsun.
0: Yaptık. Burada eritirken birkaç tane bileziği böyle bakıyorlar. Gözüne kestirdiklerinde işte cebine sıkıştırıyor işte al götür diye. Yani... Ya. Şu dediği çok önemli. Yani bize zaten bir sürede ödeme yaptı. Ama ortada bir satış yok yani.
1: Arkasından da sarılıyorlar birbirlerine.
0: Evet evet birbirleriyle yani. Şakalaşıyorlar gördüğünüz gibi. Evet. Eline.
1: Bunlardan yakalanamayan var mı?
0: Yok. Evet. Zaten bu operasyonda işte 35 kişi için gözaltı kararı verildi dedik. Aslında muhatap 2 kişi Kuyumcu kentte. Ama 2 kişiyle kalmıyor işte. Atölyeci var, o bahsettiği diğer kişiler var, ortak olan herkes... Operasyon kapsamında gözaltı kararı verildi.
1: Şimdi, burada şey şimdi, var, bir ama arsızlık da var böyle sanki.
2: Şöyle evet. Arsızlıktan da ziyade bir de suçtan kurtulmayla ilgili yapılmış olan bir yapılandırma var. Şimdi siz nitelikli bir dolandırıcılık yapıyorsunuz ama yaptığınız işi normal bir ticaretteki iflasa bağlamaya çalışıyorsunuz. Örgütünüzü kurmuşsunuz. Anladığımızı söylüyorum şu anda. Biraz önce işin içinden iş çıktı müşteki konuşunca. Örgütünüzü kuruyorsunuz. Nasıl kuruyorsunuz? Satış yaptığını iddia ettiğiniz birisi var. O da Kuyumcu. Evet. O da diyor ki ben de diyor iflas ettim diyor. Diğer tarafta bu çantacı kredisini kullanan birisi var. Ben de diyor malı ona verdim diyor. Yani malın gerçek sahibi bir yere gittiği zaman diyor ki ben çantacıya verdim. Çantacı diyor ki ben de Kuyumcu'ya verdim. O da diyor ki ben de iflas ettim. Yani siz normal bir ticaret mahkemelerinde yürüyecek bir işe doğru çevirmeye çalışıyorsunuz. Yaptığınızı. Aslında dolandırıcılık yapmışsınız. Bir araya gelmişsiniz. Arada da erittiğiniz bir ayrı bir atölye var. Orada da malı eritmişsiniz. Bir şekilde paraya çevirmişsiniz. Bir kısmınız da yurt dışına kaçmış. Buradan ciddi bir örgüt çıkartmış. Yani emeği geçen arkadaşlara helal olsun diyelim. Yani çok güzel bir operasyon
0: evet,
2: yapmışlar. Bütün ayrıntılarıyla birlikte çözmüşler.
0: Burada
2: şu görüntüyü yakaladıktan sonra
0: yürüttü.
2: Evet şu görüntüyü yakaladıktan sonra örgüt olduğu çok net bir şekilde de ortaya çıkmış.
0: Yani burada zaten şu da çok önemli. Müdürüm dediği gibi. Yani burada suçlamalar sadece nitelikli dolandırıcılık değil. Zaten ona geliyor iş. Yani
1: evet.
0: Nitelikli dolandırıcılık olarak suçlama yok. Sadece suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak.
1: Birçok
0: bunlar
1: suçlama.
0: Da yine suçlamalar arasında.
1: Başta da onu ifade ettik. Tabii güven esasının yıllara... yayılmış, yıllar öncesinden alınmış bir gelenek gibi bir esnafın esnafa devrettiği şeyin de bozulduğunu, yozlaştığını bu örnekte de görmüş olduk. İstanbul Emniyet Müdürlüğü savcılık devreye girdi ve operasyonla sonuçlandı. Devam ediyoruz.

Bozulma tabii güvenin kötüye kullanılmasıyla başlıyor. Az sonra ele alacağımız konu da onunla ilgili. Vatandaşın cebini alan, cebine hedef alan bir suç ağından bahsedeceğiz. İçişleri Bakanlığı son dönemde bu tür suç ağlarına özellikle buna dönük operasyonlar düzenliyor, gerçekleştiriyor. Bu yönde talimatlar var. İl Emniyet Müdürlükleri, başta da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere birçok şehirde operasyonlar düzenleniyor. Çok fazla şikayet geldiği için ya da mağduriyet müşteki olarak başvuruların çok olduğu savcılıklarda çok dosya vardı. Şöyle yapıldı, İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu bir operasyon, 61 il merkezinde tam 547 şüpheli gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı MASAK'ın koordinasyonunda yapıldı bu operasyonlar. Dediğim gibi 61 kentte hayli yüksek bir gözaltı rakamı da var. 547 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi bu operasyon ekseninde vatandaşın güvenini kullanarak ya da yanıltarak, teknoloji kullanarak yürütülen suç faaliyetlerine bakacağız. Emekli Emniyet Müdürü Haydar

0: Özdemir ve Ali Antok'la birlikte devam ediyoruz. Şimdi editörümüz Mehmet Ali Demir klavyeli suça ağırlıklı olarak klavyeli suça kelepçe başlığını atmış. Rakamları verdik. Toplam 5 günde 547 şüpheli. Bunlardan 155'i tutuklandı. Bu da önemli bir oran. 183 şüpheliyle ilgili de adli kontrol kararı var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Sayın Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Bu bölümü aktardıktan sonra konuklarımızla devam edeceğim. Sayın Çiftçi diyor ki siber suçluların bağlantısını kopardık. Diyor ki ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz. Bu açıklama ve operasyonun içeriği itibariyle de önemli. Arkası da devamında geleceğini düşünüyoruz. Haydar Özdemir genel bir değerlendirmeyle başlayalım.
1: Bir başlıkla ben atayım. İnternetten paramızı çaldılar diyelim. Yani bakın internet üzerinden yapılan hareketleri ardı arkasına görüyoruz. İşte oltalamaydı, işte kurum sayfasını kopyalamaydı.
0: Evet.
1: Ne bileyim ben, başka başka başlıkları var bunun. Araç kiralama şirketlerinin taklidi, turizmle ilgili olarak sürekli artık bunu yapmaya başladılar. Zaten şunu söyledik. Artık dedik klasik hırsızlık yavaş yavaş bitiyor. Bu şekilde başlıyor. Yani siber olarak suçlar gerçek yaşamış olduğumuz hayattan sanal aleme doğru kaymaya başladı. Niye? Evet. Çünkü biz orada daha çok vakit geçiriyoruz artık. Hepimizin cebinde bir cep telefonu var. İnternetimiz var ve sürekli geziyoruz. Gezerken karşımıza bir şey çıkıyor. İşte oltalamada ne yapıyor? Peynir deriz ya, fare kapanında olur diye.
0: Evet.
1: En büyük peyniri koyuyorlar oraya. Sen hemen bir tıklıyorsun, içine giriyorsun. Verilen, sana verilen şeyler cazip. Cazip geldiği için hemen almaya kalkıyorsun. Aldığın zaman ya o ürün gelmiyor ya başka bir şey geliyor. Veya işte onu tıkladığın zaman sana çok ucuz bir araba kiralayacağız veya çok ucuz bir tatil yaptırtacağız deniyor. Ve gösterdikleri o otel veya yer bambaşka, evet, bir yer.
0: Kopyalanmış siteler.
1: Evet.
0: Şimdi burada bu operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kopyalanmış siteler de dahil olmak üzere birçok suç çay yönelik faaliyet var değil mi Alihan? Operasyonun genel çerçevesi bu tür suçlar.
2: Evet, yani burada tabii sadece siteleri burada da sahte olarak kurup bu siteler üzerinden sadece oltalama yapmıyorlar. Sadece dolandırıcılık da değil. Yani yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme, müstehcen içeriklere yönlendirme, bu sitelere üye kazandırma. İşte bahsettiğimiz sitelerde zaten bu kişiler özellikle suçu zaten en başta işliyorlar. Yani veri hırsızlığıyla bu suçu işliyorlar önce. Sonra bir hedef kitle oluşturuyorlar. Yani bu verileri çaldıktan sonra bir kişi bahis oynamaya, yasa dışı bahis oynamaya yatkın mı? Ya da bir yatırım yapmaya yatkın mı? Borcu var mı? Babası sağ mı? Annesi yaşıyor mu? Hapse giren bir kardeşi var mı? Tüm bunları çıkarıyorlar, listeliyorlar. Bu ciddi bir çalışma. Yani evet, burada siber suçlarla bu mücadele
0: kişisel,
2: ekipleri...
0: Kişisel verilere de erişiyor olması lazım.
2: Evet.
0: Şimdi bu arkadaşlar bu suç örnekleriyle başlayalım. Bu grafiği daha sonra isteyeceğim ben. Alihan'la birlikte hazırladığımız suç örnekleri üzerinden devam edelim. Devam et Alihan sen.
2: Yani burada belirledikleri hedef kitle çok çok daraltılmış bir kitle. Yani öyle genel olarak yapmıyorlar. Kişiye özel yapıyorlar. Şimdi burada çok önemli zaten bunlarda suç örnekleri de.
0: Evet. Sizin... İstersen bunları hikaye ederek anlatalım. Mesela yatırım dolandırıcılığı var, oltalama var, sahte ürün satışı var.
2: Evet.
0: Çok şey var.
2: Mesela oltalama phishing, lab host diye Amerika'da ilk çıkmıştı. Bu phishing sisteminin abonelik karşılığı, para karşılığı giriyorsunuz siteye. Bütün sitelerin sahteleri var. Bütün sitelerin. Bu sahtelere ulaşabiliyorsunuz ve burada vatandaşları kandırabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz oltalamayı? Öncelikle size bir mesaj geliyor. Ya senin şu kadar borcun var bir bankaya. Ödemezsen şu çıkacak. Zaten bunu size özel yapıyorlar. Yani siz bakıyorlar borcunuzu tam takır ödeyen bir insansınız. Yargıdan korkan, suça çok uzak birisiniz.
0: Evet.
2: Ve sizi bu şekilde tehdit ediyorlar. Siz hemen...
0: Borcunuz aman, yok, icranız yok, herhangi
2: aman
0: bir
2: aman hemen
0: şeyiniz
2: ben
0: yok.
2: Gireyim, borcum ya yani ben bunlarla uğraşamam. Ben bunu hemen ödeyeyim.

0: Girdiniz siteye. Site aynı sizin daha önceden girdiğiniz bir sitenin benzeri. Yani hiç ayırt etmek çok zor. Ben bile düşüyordum bir ara yani. Bunları denerken, yani bir kere böyle denedik. Aynısı. TC kimlik numaranızı...
1: Birebir kopyası.
0: Birebir kopyası. TC kimlik numaranızı girseniz, orada kişisel bilgilerinizi girdiğiniz anda onlar zaten o site sahte olduğu için, bir panel olduğu için gerçek bilgilerinizi almış oluyorlar.
1: Şimdi tıpkı Kuyumcu Kent'te olduğu gibi insanların birbirine olan güvenini kullanarak ya da güven vererek başlıyor. Ama sonra güven vermek için burada teknoloji yoluyla kopya, Ali'nin dediği gibi kopya siteler üretiyorlar. Bunların birinde mağduru yerli araç TOK.
0: Evet, yani
1: bir site yapıldı onunla ilgili de, evet.
0: Evet, burada da ciddi bir operasyon bu da zaten. Tutuklananlar da var. Şimdi burada TOK almak isteyenler giriyor işte hemen arama motoruna. Bunu almak istiyorum diyor. Ya, girdiklerinde şimdi bu siteler böyle biraz daha böyle para vererek, parayla bir şekilde kendilerini öne çıkarabiliyorlar. Evet. Öne çıkardıkları anda bir bakıyorsunuz sanki orijinal TOK satan yer burasıymış gibi. Şimdi yukarıya da imleci görmüyorsunuz siz. Direkt açılan sayfaya bakıyorsunuz. Orijinal gibi duruyor.
1: Bir de o ara satır çubuğuna bakmanız evet. lazım. Adres
2: çubuğunu mutlaka...
0: Adres çubuğunu gözden adres kaçırıyor çubuğu. Oraya giren. Ve daha sonra sipariş veriliyor TOK alıyormuş gibi. Aslında verdikleri sipariş, verdikleri
1: ya da kapora ödeniyor.
0: Evet, yani kapora ödeniyor. Araç kiralama sistemi gibi bu da. Yani araç kiralama siteleri de aynı bu şekilde kopyalanıyor. Hı-hı. Bir kapora alıyor sizden. Aslında alınan kapora tamamen dolandırıcılara verilmiş.
1: Buna çok düşen var değil mi?
2: Şimdi bakın, buna çok düşen var. Bir de araç kiralamaya çok düşen var. Özellikle sizin seyahat, biraz önce söylediği Ala'nın çok haklı. Yani kişisel verilerinize bir şekilde ulaşıldığı zaman bir yere bir seyahatle ilgili olarak bir biletinizi aldınız. Bakın yakın zamanda benim çok samimi bir arkadaşım var. İngiltere'de, Londra'da yaşıyor. Türkiye'ye biletlemesini yapmış. İşte onun önüne şey geliyor. Sponsorlu reklamlar. Hep bahsediyoruz ya o sponsorlu evet. reklamlardan. Çok iyi bir kurumsal araç kiralama firmasının direkt sayfasını kopyalamışlar. Ben o firma diye diyor güvenerek diyor paramı yatırdım. 2 haftalık araç kiralıyor. Buraya 2 haftalığına gelecek arkadaşımız. 2 haftalık araç kiralıyor maalesef. Parası gitti. İşte burada müracaatlarını yaptı.
1: O arada kişisel bilgileri de gidiyor tabii. Yani Truva atı programlarıyla.
2: Bu sadece yurt içinde de değil. Yurt dışında da çok var. Bizim yurt dışına çıkan turist olarak bu amaçla çıkan, gezmeye veya iş seyahatine çıkanlar da yine aynı şekilde, benzeri şekilde diğer ülkelerde ucuz mal buldum diyerek yine aynı şekilde böyle maalesef siber dolandırıcıların ağına düşüyorlar. Evet.
1: Şimdi bu kurumlardan gelen sahte SMS'i de bu kapsamda değerlendirebiliriz Alihan, bunun örneği olarak. Bu örnekte de işte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün adı kullanılıyor ama evet. site sahte.
0: Ya bu ne mesaj yapılıyor? Direkt bana gelmiş bir mesaj zaten. Hı-hı. Ya bu bana geldiğinde ben de tedirgin oldum açıkçası şimdi yani. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol geçişin ödemesi sistemde tamamlanmamış. Yani otoyoldan geçiyoruz hepimiz, köprülerden, tünellerden. E şimdi diyor ki ödememişsin. Şimdi ben de geçtiğim için ya diyorum ki acaba ödemedim mi? Şimdi bunu hepimiz soruyoruz değil mi? Acaba ödemedim mi? E şimdi linke gel de tıklama yani.
2: Şimdi
0: buradaki... Şimdi linke tıkladıktan sonra karşıma da bu şekilde HGS borç ödeme çıkıyor. Yani evet.
1: bu sitede... arayüzde ama yani işte... mesela evet. şöyle bir şey site evet. adı olmaz. Bu icra avukat nokta evet. evet. diye
2: adres çubuğu çok önemli olan.
1: Evet, adres evet.
2: çubuğunda şimdi, ne yazıyor?
0: Şimdi müdürüm bunu görmeyince bu çıkıyor. Ya diyorsun ki evet benim gerçekten borcum var galiba, çıkıyor. Ama esas tuzak şurada. Yani TC kimlik numaranızı giriniz diyor ya.
2: Tuzak burada ama
0: oraya girdiğinizde zaten bitiyor yani.
2: Sizin göndermiş olduğunuz bu mesajdaki Alihan TOK'a ait de bir araç var ama. İşte o kişisel verilerin diyoruz
1: önceden
2: ya
1: önceden elde edilmiş olması. Tabii. Evet.
2: Yani evet. siz şimdi bunu hiç arabası olmayan birisine gönderseniz, hayatında otoyoldan geçmemiş olan birisine gönderseniz, İstanbul'da yaşamayan veya ne bileyim ben Osman Gazi Köprüsü'nü kullanmayacak olan birisine gönderseniz, sadece yaptığı seyahat Trabzon, Erzincan arası olan birisine gönderseniz ne otobanı var ne köprüsü evet. var. Yani bunu evet. kale almayacak.
1: Şuradaki bilerek şu mavi tabii. linke tıklayınca hemen şu arayüz çıktı. Evet. Sonra nasıl fark ettin?
0: Şimdi hemen bu arayüz çıktı. Sonra tabii ki yani şimdi biz sürekli bu haberleri yaptığımız için ister istemez adres çubuğuna ben baktım. Ama adres çubuğuna gelene kadar gayet doğal bir ceza olduğunu yani ben de öyle zannettim. Yani bunu eğer adres çubuğu gözden

0: açarsa oraya TC kimlik numaranızı gireceksiniz, bilgilerinizi. Aslında dolandırıcılara tüm bilgilerinizi teslim ediyorsunuz. Kredi kartı, birazdan ödeme de çıkıyor. Yani burada şimdi ben girsem...
1: Bir sonraki aşama ödeme zaten.
0: Bir sonraki aşama, evet. Kredi kartıyla ödeme sistemi.
1: Evet.
0: Ve ödenen para da çok ucuz, yani 40 lira, 80 lira gibi paralar var.
1: Bu suç yapısı olduğu için mail order'la başka ülkelere, evet, soğuk cüzdan aktarılıyor.
0: Yani 80 TL,
1: az sonra bir sonraki aşama.
0: 80 TL ne ki diyorsunuz yani, ödeyelim borcumuz kalmasın. Ama aslında orada bilginizi veriyorsunuz. Yani.
1: Şimdi teknoloji ve yapay zeka kullanılarak işlenen suçlar ve buna karşı uyarı niteliğinde bazı bilgiler de aktarmak istiyoruz tabii bu konuyu işlerken. Bu dünyanın meselesi, sadece Türkiye'de değil, bilen bilmeyen değil. Şimdi bu konuyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ne alakası var diyeceksiniz. Hemen fotoğrafı da gördük. Şimdi yapay zeka ile üretilmiş, ki bizde de arkadaşlar bir durduralım. Durduralım arkadaşlar. Şimdi yapay zeka ile siyasetçileri hedef alan deepfake yöntemleriyle uygulanan yöntemler ve suç ağları var. Bu da onlardan birisi. Meloni kendi sesini tescil ettirdi. Bir dinleyelim sesini bu vesileyle.
2: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Non me lo toglierete.
1: Şimdi hakkında, hakkında en çok yapay zeka videosu üretilen, işte sahte görüntüler üretilen liderlerden bir tanesi avukatı aracılığıyla bir başvuru yaptı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne ve o ofise yaptığı başvuruda da bir ses kaydı var. Ekim'de, başvurunun Ekim'de dedi ki benim sesimin orijinali budur, bu sesi kaydedin. Bundan sonra olabilecek herhangi bir deepfake ya da yapay zeka ile üretilmiş bir suç saldırısında benim herhangi bir dosya herhangi bir Avrupa ülkesinde gündeme gelirse bu sesin baz alınsın diye, bu da enteresan bir başlık, evet, olarak aktarmak istedik. Meloni de dertli, yani sadece bizim vatandaşımız değil. Meloni'nin de bu hikayeden dertli olduğunu söyleyelim. Çünkü onun adıyla muhtemelen o ses, onun sesiyle birileri telefonla aranıp dolandırılacaktı. Bunu da çok rastladığımız bir şey.
3: Bizde de çok rastlıyoruz. Özellikle mesela işte Teknofestler gündeme gelmeden önce bakıyorsunuz Selçuk Bey'le ilgili olarak, Selçuk, evet, Bayraktar'la ilgili olarak. İşte bakıyorsunuz, diyorsunuz Baykar'a ortak olacaksınız. Hisselerini şu kadar alacaksınız, bu kadar alacaksınız. Türk petrolleriyle ilgili. Benzine zam geldikçe hemen. Yani dolandırıcılar gündemi takip ediyorlar. O gündemin üzerinden hep yürümeye çalışıyorlar. Ve sizin orada bir görselinizi alıp, işte Meloni her ne kadar sesini tescil ettirdiyse de onu siz kriminal anlamda değerlendirdiğiniz zaman bu ses bu ses değil diyeceksiniz. Zaten seslerin taklitini yapan yine programlar yazıldı. Yani siz bugün kendiniz şarkı söylüyormuş gibi gene kendi sesinizi kullanıp başka bir ses sanatçısının sesiyle birleştirip bir görsel hazırlayabiliyorsunuz. Benzeri şeyleri yapabiliyorlar. Evet. Ha, iş iyice kriminele indiği zaman ya bu benim sesim değildir diye kendisini ispat edebilmek adına onu yaptırtmış Meloni. Ama evet, yani yapılıyor bunların hepsi.
1: Peki çok hızlı Ali Han bize hukuk ofisi yalanı. Bu da çok yaygın, vatandaşı uyarmak açısından da önemli. Hukuk ofisi sizi arıyor telefonla. Birazdan patent dolandırıcılığı, evet, var. Onu da aktaracağız.
0: Ya bu çok meşhurdur. Bunu şu an izleyicilerimiz telefonlarına girip baksınlar. Gelmiştir bu mesaj onlara da. Yani dava dosyanız var işte. Hukukla korkutuyor. Evet. Mağdur olmamak için bizimle iletişime girin. Hukuk bürosu. Yazıyorsunuz internete, var. Böyle bir hukuk bürosu da var.
1: Evet.
0: Ama aradığınızda aslında hukuk bürosu değil, sizden işte bir şekilde...
1: Sizi böyle arayüzlere, evet, yönlendiriyorlar ve yine paranızı elinizden almak istiyorlar. Özellikle de yaş almış, evde oturan kişileri, emekli olmuş, yaş almış insanlarımızı hedef alıyorlar. Şimdi bu hanımefendi ticaretle uğraşıyor. Tülay Özdil, bir kozmetik firmasının sahibi, hemen yan tarafta gördüğünüz isim de avukatı Eylül Temiz. Şimdi bir telefon geliyor Tülay Hanım'a, diyor ki patent ödemeniz var.
0: Evet, bir markası var.
1: Evet, bir ne demiş, evet, bir onu dinleyelim, sonra avukatı ne demiş ona da bakacağız. Nasıl dolandırılmışlar bir onu dinleyelim.
4: İsmini verdi. Teyit etme ihtiyacı hissetmedim çünkü çok fazla bilgiye sahipti. Özellikle benimle ilgili, işimle ilgili 5 dakika kadar muhtemelen güven sağlamak için benimle sohbet etti. Bana bir link gönderdi. Bu link Türk Patent Kurumu'nun resmi sitesi.

0: birebir kopyalanmış bir site görünümündeydi. Bana o siteye girdikten sonra bir dosya numarası verdi. O dosya numarasını o sisteme girdiğim zaman ödeyeceğim bedel ve yapılan işlem yazılıydı. Yine bana bir link atıldı ve o işlemi yaptığımız anda büyük bedel orada gitmiş oldu. Yani muafiyet bedeli, almayı planladığımız bedelin aslında biz gönderildiğini fark ettik.
1: Evet. Yani normalde aslında gerçek neredeyse birebir kopyası gibi evet. Bir patent sitesi yapılıyor. Oraya para gönderiliyor. Sanırım 250 bin lira dolandırılıyor. Değil mi Ali?
2: Evet. Yani zaten o bahsettiğimiz konuyla bağlantılı. Bakın hanımefendinin mesela marka kurduğunu hepsini takip etmişler yani.
1: Evet, bilgiye hani, sahipler yani. Evet, burada önemli o.
3: Tabii bilgiye sahipler. Türk Patent Kurumu'na müracaatından haberdarlar. O müracaatıyla ilgili olarak arıyorlar. Aradıklarında bu siteye yönlendiriyorlar. Ve sizin karşınıza çıkan site o kuruma ait olan sitenin birebir aynısı.
1: Evet.
3: Ve sonra telefonla yönlendiriliyorsunuz.
1: Evet.
3: Yönlendirilerek adım adım iş yapıyorsunuz. Orada yanılmıyorsam daha önce de seyretmiştim ben. 2 veya 3 defa para gönderiliyor.
1: Evet, toplamda bir seferde 250 bin de var. Bir de önden ödenmiş bir para var. Bu da önemli. Yani her yaş grubundan, her sınıftan insan aslında bu tip bir saldırının, bu tip bir tuzağın mağduru olabiliyor. Bir de avukatı Eylül Temiz'i bu konuda yaptığı uyarılarla birlikte bir dinleyelim. Ne diyecek?
4: Çok sayıda mağdur var. Bu işlemleri yapan kişiler sizi birden fazla platformda araştırıyorlar ve bütün verileri toplayarak aslında bir senaryo ile size geliyorlar. Türk Patent Enstitüsü'ndeki koruma, marka koruma süreleriniz dolmasına yakın yine sizi arıyorlar ve kendilerine müşteri edinmek suretiyle tacizkar bir şekilde verilerini ulaştıklarını, süresinin dolmaya başladığını, indirimli olarak bu başvuruları yapabileceklerini söyleyip bu yolla da insanların IBAN hesaplarına para aktarılmasını söylüyorlar.
1: Evet, şimdi orada verilen görüntüde de markanızı kaybedebilirsiniz, o parayı bir an önce göndermezseniz diyor.
3: Evet. Tabii bakın zaten o acele ettirme her zaman var.
1: Baskı
3: ama Türk yani. Patent Kurumu da kendi sayfasına girdiğiniz zaman şöyle bir şey var. Biz diyor kimseden para istemeyiz diyor. Onlar da uyarılarını yapmışlar. Yani gerçek sayfalarına girdiğiniz zaman da o kadar çok müştekisi var ki avukat hanımın söylediği gibi. O kadar çok müştekisi var ki bu konunun Türk Patent Kurumu bununla ilgili olarak açıklama yapmak zorunda kalmış. Biz hiçbir evrede bize müracaatla ilgili belgeyi vesaireyi talep etmeyiz, parayı talep etmeyiz diyor.
1: Evet,
3: açık
1: evet.
3: Ve net bir şekilde de söylüyor. Ama maalesef işte iş insanı olan kişiler de, okumuş olanlar da, en üst seviyede olan insanlar da bunlara düşebiliyorlar. Yani adres çubuğu çok önemli. Bakın en önemlisi adres çubuğu. Size bir gelen
1: telefonla
3: bir...
1: baskı uygulanmasına karşı direnmek lazım. Yani
3: ona
1: önce bir
3: kesinlikle direneceksiniz. Bir kere telefonla sizi birisi arayıp da bir şey istiyorsa zaten o telefonu bir kere bir kapat, bir nefes al. Bir yanındaki evet. insana sor. Hep bunu söylüyoruz. Daha sonrasında dön, kendin orayı ara. Evet. Özellikle bankalarla ilgili olarak, banka dolandırıcılıklarıyla ilgili olarak X bankadan sizi arıyorum diyerek gelen telefonlarda mutlaka telefonunuzu kapatın. Bankanızı siz kendiniz arayın. Niye kapattınız diyecek hali yok size görevlinin.
1: Evet, bu vakada ilk etapta 37 bin sonra 74 bin liralık iki ödeme arkasından yine tazminat baskı.
3: Evet, 3 ödeme var.
1: Arkasından o baskı telefon yönlendirmesiyle 250 bin lira ödeme yapması isteniyor. Bu konuda önemli konulardan bir tanesi. Telefonda bir tür hipnoz etme gibi baskı uygulama yöntemleri var.
3: Ama işte
1: çok
3: bakın
1: mağdur,
3: siz...
1: Ben elim kolum kilitlendi, kafam çalışmadı, hiçbir şey diyemedim deyip komutlara uyduğunu söylüyor.
3: Ama haksız mı? Yani şimdi siz bir ürün üretmişsiniz. O kadar zaman harcamışsınız bu konuyla ilgili olarak. Para harcamışsınız. Sonunda en son prosedürünüz var. Patente gideceksiniz, başvuracaksınız. Belgenizi alıp satışa çıkacaksınız.
1: Evet.
3: Bir an önce o belgeye ulaşmak istiyorsunuz. Yani aslında biraz da kurumlarımızın da bu hızla ayak uydurması gerekiyor. Yani insanların o sabırsızlığını anlaması gerekiyor. Veya o sermayesini zamana yedirmemesi gerekiyor. Biraz da oralarda işlerin hızlı akması lazım veya bilgilendirilmesi lazım.
1: Yani
3: bakın
1: burada...
3: sizin İşte müracaatınız alındı. Her aşama, 5 aşaması mı var bu işin? 5 aşamayla ilgili olarak birinci aşaması geçildi, ikinci aşaması geçildi, üçüncü aşaması geçildi diye kurumlar

0: hakkında belki bilgi veriyor olması lazım ki müşterekiler bu olaya düşmesinler.
1: Yani burada her olay zaten kişiye özel. Bu çok önemli. Yani her insanın bir panik anı vardır, bir hipnoz anı vardır, bir zaafına, korkusuyla yüzleştiği bir an vardır.
2: Bunun da zaten yarattığı bir rant var.

0: bir konu vardır. Oradan yakaladıkları an sizi artık bir hipnoz zincirine girersiniz. Zaten bunu belki 100 kişi de denerler. 10 kişi de başarılı olurlar. O da onlara yetiyor zaten.
1: Evet, peki. Haydar Özdemir, son cümle sözü size vereceğim. Tabii her kademede işte küçük küçük paraların hedeflendiği ama daha büyük işte forex yatırımına yönlendirme adı altında yine yatırım tuzaklarının da olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Çok çeşitlilik arz ediyor bu suçlar. İçişleri Bakanlığı da işte İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde bunlarla mücadele ediyor. Bu kesintisiz devam eden bir süreç. Öyle anlıyoruz. Edecek gibi de görünüyor. Rantı yüksek çünkü.
2: Dolandırıcılık kesintisiz olarak devam ettiği süre içerisinde bununla mücadele de kesintisiz evet. olarak devam edecek. Şimdi hani var ya, Instagram'da da hepimiz görmüşüzdür. Ha, bizim ailemizin dolandırıcısı var. Şimdi o çok alınır. Artık bu seviyeye geldik. Bunları anlatmaktan ama dilimizde de tüy bitti. Bakın buradan izleyicilerimize tekrar bir uyarı yapmış olalım. Evet. Devletin kurumu sizden para istemez. Savcı para istemez. Polis para istemez. Operasyona sizi dahil etmez. Bunları artık öğrenmemiz lazım.
1: Evet.
2: Veya şu en azından teknolojiyi kullanıyorsak adres çubuğuna bakmayı veya bir şifre verirken nereyle ilgili olarak, hangi alışverişle ilgili olarak o şifrenin bize geldiğini bakmamız
1: lazım.
2: Gerekiyor. Bakın bunlar çok basit tedbirler ama bu tedbirleri aldığımızda neredeyse olayların %90'ını önleyeceğiz.
1: Evet. Peki Ali Antok ve emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir'e teşekkür edelim. Kopya siteler, klonlanmış kartlar, işte yatırım tuzakları ve suç dünyasına dönük, bu çerçevede hareket eden suç gruplarına dönük yapılan operasyonları mercek altına aldık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlar çerçevesinde ortaya çıkan bilgiler ışığında vatandaşı da uyarmaya çalıştık diyelim. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 26, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 21, Giresun yer yer yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

belediyelere yolsuzluk operasyonlarının siyasetteki yansımaları. İzmir'de geriye sayım başladı. Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İBB için tarafların stratejisiyle mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçer mi? Serap Belet soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Hasan Öztürk, Can Özçelik ve Ferhat Murat yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

Efendim herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugün 6 Ekim günlerden salı, saatlerimizde 18'i gösteriyor. Semiha ben, Semiha Şahin. Hem memlekete bakacağız, ne oldu bitti, tabii dünyaya da aynı şekilde neler yaşandı. Gelin bir önce başlıkları görelim. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı diyor. Seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılmasını bunun gerektiğini söyledi ve 5 yıllık dönemin siyasi formülünü yürütmede Erdoğan yasamada MHP Türkiye'de Cumhur İttifakı olarak açıkladı. Böyle söyledi. Şimdi yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel de AK Parti'ye katılacağı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çok sert tepki gösterdi. Partisini satıp gidenler haindir dedi. İstanbul Başakşehir'de bir ortamda

0: Ortaokulda bıçaklı saldırı yaşandı. O saldırıda yaralanan 8 öğrenciden biri maalesef yaşamını yitirdi. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Yaralı 7 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor. Akşam haberleri başlasın. Mecliste milletvekillerinin mesaisi başladı. Fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci meclisin gündeminde tabii. AK Parti kaynakları da bu konularda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimdi hemen gidelim başkente, detayları bize Buse Gençtürk anlatacak. Buse, sendeyiz.
1: Semih Şahin, öncelikle yarın yapılacak genel kurulda bir bilgilendirme var. O da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından fon soruşturmasına ilişkin bir bilgilendirme yapılacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin genel kuruldaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısının bilgilendirme yapacağını ve genel görüşme yapılabileceğini ifade etti. Ve AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre bu hafta yapılması beklenen o bilgilendirme yarın yapılacak. Yani yarın genel kurulda Cevdet Yılmaz fon konusunda bir bilgilendirme yapacak ve bu oturumunda açık olması bekleniyor. Kaynaklar bir araştırma komisyonu kurulmasına ihtiyaç olmadığını belirtiyor ve bu nedenle de aslında sermaye piyasası kurulu kanununda değişiklik yapılacak bir kanun teklifi hazırlanıyor araştırma komisyonu yerine. Tabii bu kanun teklifi de edindiğimiz bilgiye göre bu cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Peki kanun teklifinin içerisinde neler var? AK Parti kaynakları ödemelerle ilgili tasfiye düzenlemesine ihtiyaç olduğunu ifade etti ve 555.578 yatırımcının olduğunu ifade etti kaynaklar ve 1 milyondan fazla olan ödemelerin de bekleyeceğini, ancak 1 milyon altındaki ödemelerin ise kanun teklifine göre bir ara ödeme yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Bu kanun teklifi 10 maddeden oluşacak ve 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tutarın tamamının ödeme kararı alınmasına yönelik bir düzenleme söz konusu olacak. Ve bu fonların tasfiyesi, ödemelerin planlanması ve bu süreçte görev alacak kurumların görevlerini düzenleyecek bu kanun teklifi. Ve cuma, en geç de pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Ekim ayında da kanunlaşması bekleniyor ve 1 milyonun üzerinde yatırım yapanların ödemelerinin de kademeli olarak yapılacağını ifade etti AK Parti kaynakları. Süreci de şu şekilde ifade ediyor kaynaklar, 355 bin kişinin yatırımının 1 milyonun altında olduğunu söyledi kaynaklar ve 7 şirketin muhatap, ancak 4'ünün tasfiyesinin de TMSF yoluyla gerçekleştirileceğini ifade etti ve şu ana kadar da 500'er kişinin gönüllü olarak iadeleri yaptığını ifade etti ve fonların içerisinde BIST 30 ve BIST 100'de yer alan paylar olduğunda söyledi AK Parti kaynakları ve bunların hepsinin belli periyotlar halinde nakde çevrilmesi öngörülüyor. Ödeme için de SPK daha önceden zaten kararını almıştı. İşte teklif, kanun teklifi tüm bu tasfiye sürecine ilişkin olacak ve bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin de teknik detaylara yer verilecek. Bu hafta meclise sunulacak. Bir başka güncel, aslında son dakika gelişmesi, AK Parti kaynakları terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son duruma dair de bir bilgi paylaştı. Süreç komisyonu kurulmuştu ama tabii bir yandan da mecliste izleme komisyonu kurulacak. Bunun için de önümüzdeki hafta edindiğimiz bilgiye göre parti gruplarıyla temaslarda bulunacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş parti gruplarıyla önümüzdeki hafta bir araya gelecek ve bu ay içerisinde komisyonun sayısının belli olması bekleniyor ve bu noktadan Milli Dayanışma Komisyonu'nda yapılan bazı toplantıları da hatırlattı AK Parti kaynakları. Mekke Anlaşması yine önemli bir başlık. Bu hafta mı görüşülecek, merak edilen bir soruydu, başlıktı. Dışişleri Komisyonu'nda da önümüzdeki hafta içerisinde Mekke Anlaşması'nın görüşülmesi, ardından da genel kurula sevk edilmesi bekleniyor. Oldukça sıcak gelişmeler. Semih Şahin yarın Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek ve bu hafta içerisinde meclise SPK kanunu anlamda değişiklikleri içeren, daha doğrusu tasfiye sürecine ilişkin düzenlemeleri içeren bir kanun teklifi sunulacak ve Mekke Anlaşması terörsüz Türkiye süreci içinde önümüzdeki haftada olacak gözler.
0: Peki. Buse teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi sıcak, gelişmeler sıcak, günlerdir gündem çok sıcak. Şimdi bu fon soruşturmasına dair Adalet Bakanı'ndan da bir açıklama var. Ona biraz

0: Bakacağız ama Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yaptı ve şöyle söyledi: fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Karahan mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla lira payı yatırım fonları dahil ve hariç olarak %61 seviyesinde kalmaya devam ediyor dedi. Merkez Bankası Başkanı son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi risk primi, döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış yaşandı dedi. Dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını da ifade etti.
1: Fatma Üçkul, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı.
0: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına bakalım. Fon soruşturmasına dair 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Paranın iade edilmesi tabii soruşturmanın bittiği anlamına gelmez diyor. Gürley'in gündeminde hakemler dosyası, faili meçhul cinayetlere dair soruşturmalar da vardı.
2: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bütün bu mal varlıkları TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak.
3: Fon soruşturmasına dair konuştu. Yurt dışına kaçırılan varlıkların getirileceğini söyledi.
2: Kaçırılan mallar, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Hakemler dosyasına dair şike ve teşvik primi iddiası olduğunu ifade etti.
2: Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor.
3: Bakan Gürlek, Kuriş soruşturmasında itirafçılar olduğunu söyledi.
2: Özellikle Alihan Kuriş örgütün lideri olarak görünen kişi. Onun tutuklanmasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı.
3: Gürlek, faili meçhul cinayetlere de değindi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ'ye işaret etti. Somut deliller var. Hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair kanaat yüksek dedi. Gürlek, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada da Fethi Kabir sonrası adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Adalet Bakanı süresiz nafaka düzenlemesine de değindi.
2: Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal ekonomik durumları, kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, bu süreçten dönüş yok. Şu ana kadar iyi gidiyor. Provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacağız dedi.
0: Şimdi yine çok ağır bir tablo var karşımıza. Karşımızda İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bir lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti. 7 öğrenci yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı olayı soruşturmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
4: Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
3: Olay İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulun bahçesinde yaşandı. Bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Saldırıyla ilgili bilgileri İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı.
4: Bıçaklamayı yapan, saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor.
3: Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız hastaneye gidip yaralı öğrencileri ziyaret etti.
4: 5 tanesinin durumu hafif yaralı. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta.

0: Ameliyata alınan Eslem Sarı Bulut'tan çok geçmeden acı haber geldi.
1: Müessif bir olay yaşadık. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Ümit Hatip Ortaokulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin.
0: Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin velilere seslendi.
1: Lütfen kendi çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım. Hep beraber ailelerin de bu süreçte olması lazım.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bakan yardımcısı başkanlığında heyet oluşturuldu ve İstanbul'a gönderildi. Ayrıca idari soruşturma için iki eğitim müfettişi, bir mülkiye baş müfettişi ile bir polis baş müfettişi görevlendirildi. Olayın gerçekleştiği okulda eğitime iki gün ara verildi.
2: Yalnızca adli boyutuyla değil elbette. Çocuklar arasındaki bu şiddetin sebepleri, güvenlik, okullardaki güvenlik bir taraftan, aynı şekilde önleyici tedbirler, bütün bunların çok etraflıca değerlendirilmesi, çözüme gidilmesi gerek acilen. Ve İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihale, fesat karıştırma soruşturması başlatıldı. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Sayıştay ve MASAK raporları ile elde edilen bilgiler ışığında 48 şüpheli isim belirlendi. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla bu sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı. Önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulundu. 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticilerle çalışanlar da var. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmada 3 belediye başkanı tutuklandı. Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu belediye başkanları hakkındaki suçlama ne peki? Bakalım.
0: Rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma. 59 şüpheliye tek tek iddialar soruldu. Mahkemeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2 ilçe belediye başkanı için tutuklama kararı çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 3 belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Onlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de vardı. Şüphelilere toplanan deliller, MASAK ve HTS analizleri soruldu. Adliyeye sevk edilen Vahap Seçer ve iki belediye başkanı ile birlikte toplam 30 şüpheli tutuklandı. Tutuklular arasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 daire başkanı da var. 29 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. 2 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.
0: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Tugay, katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi. Öte yandan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına Yeni Parti İzmir milletvekilleri

0: de destek verdi.
1: Şimdi biraz dünyaya bakalım. Fransa'ya gideceğiz. Orada başlayan öğrenci eylemleri devam ediyor. Lise ve üniversite öğrencilerin eylemlerine veliler, öğretmenler ve sendikalar da destek veriyor. Öğrenciler eğitim reformu ve fiziki şartların düzeltilmesini talep ediyor. Kübra Nur Uslu da Fransa'nın başkenti Paris'ten izlenimlerini aktardı. Gelsin ekrana.
2: Paris'te Republik Meydanı'ndayım. Fransa'da iki hafta önce başlayan lise protestolarının bugün en büyüğü düzenleniyor. Bu protestolara artık sadece liseliler değil, üniversiteliler de destek veriyor. 30'dan fazla üniversitenin bu protesto olarak katıldığını söylemek mümkün. Bir kez daha hatırlatalım, öğrenciler ne istiyordu? Aslında eğitimde reform talebi vardı. Öğretmen eksikliğinden, okulların fiziki şartlarının kötü olmasından, kalabalık sınıflardan şikayet ediyorlardı. Ve bugün de iki haftanın ardından en büyük protesto gösterisi işte tam da bu meydanda düzenleniyor. 2000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı tüm bu süreçlerde. Yine 500'e yakın okulda da eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı çözümü aslında tam da burada buldu. Şimdi dün de mesela 15 yaşındaki bir genç eline bir bombayı aldı, polisin attığı ve elini kaybetti. Bu da buradaki öfkeyi arttırdı diyebiliriz. Fransa'da soru şu, acaba bu eğitimde reform talebiyle başlayan protestolar bir siyasi krize dönüşür mü? Mesela pek çok yine televizyonda da tam olarak bu soru soruluyor.
1: Efendim, Suudi Arabistan, Cizan ve Necran kentlerinde havalimanlarının hedef alındığını açıkladı. Suudi Arabistan Havacılık Genel Kurumu tarafından yapıldı açıklama. Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığı belirtildi. Bu saldırılarda 3 kişinin hafif yaralandığı ve tesislerde hasar oluştuğu belirtildi. Yemen'deki Husiler ise Suudi Arabistan'daki havalimanları, askeri noktalar, petrol tesislerine füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Sana başta olmak üzere Yemen'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve füze saldırılarına misilleme olduğunu savundu. Ve Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreteri Pakistanlı Numan Mahmut oldu. Peki ittifakın ilk genel sekreteri kim? Bir yakından bakalım, görelim portresini.
0: Mekke Savunma İttifakı toplandı. İlk genel sekreter olarak Numan Mahmut'un atandığı duyuruldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığı toplantının ardından ittifakın ilk genel sekreteri duyuruldu. Pakistanlı Numan Mahmut 3 yıl süreyle bu göreve atandı. Mahmut, Pakistan ordusuna 1987 yılında katıldı. Yaklaşık 40 yıl süren askeri tecrübenin ardından Kor General rütbesinde emekli oldu. Komuta, istihbarat, stratejik çalışmalar ve askeri eğitim alanlarında görev yaptı. Ayrıca Kuzey Veziristan'daki bir piyade tümenini de komuta etti. Burası Pakistan'ın Afganistan sınırındaki terörle mücadele operasyonlarının en önemli bölgelerinden biriydi. 2021-2023 yılları arasında Pakistan Ulusal Savunma Üniversitesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca Mahmud'un savaş çalışmaları alanında da yüksek lisansı bulunuyor. Mekke Savunma İttifakı bir veya birden fazla ülkeye düşmanlığı değil, caydırıcılığı hedef alan bir yapıya sahip. Dolayısıyla ittifaktaki temel anlayış, olası saldırıya topyekün karşılık verilmesi yerine bir saldırı olmadan önce engellemeye dönük gayreti kapsıyor. Mekke Savunma İttifakı'ndaki genel sekreterlik pozisyonu NATO ile benzerlik sağlıyor. İttifakın işleyişinin bir komutan yerine genel sekreter tarafından yürütülmesi de savaşı değil, savunmayı hedef alan anlayışı ortaya koyuyor.
1: CIA raporuna göre İsrail toplumsal ayrışmalar ve tırmanan siyasi gerilimler sebebiyle iç savaş veya devlet çöküşü riskiyle karşı karşıya. Şimdi CIA'nin hazırladığı bu gizli rapor İsrail basınında elbette geniş yankı uyandırdı.

0: İsrail, iç çöküş ve iç savaş riskiyle karşı karşıya. Analiz, CIA'nin içten kırılma başlıklı raporundan. Ağustos ayında hazırlanan rapor, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail'deki Maariv gazetesinin Dropsy News sitesine dayandırdığı habere göre, raporda siyasi kutuplaşma, ekonomik baskı ve zorunlu askerlik krizine dikkat çekildi. En derin fikri ayrışmaların askerlikte olduğu kaydedildi. Zorunlu askerlik krizinin seküler ve dindar kesimler arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdiği belirtildi. Tepkiye yol açan katı din kurallarına göre yaşayan Haredilerin askerlikten muaf tutulması ve devletten mali destek alması, askeri harcamaların artması ve bazı askerlerin ağır psikolojik travmalarla dönmesinin de krizi derinleştirdiği öne sürüldü. İnternet sitesinin haberinde raporda Netanyahu etrafında şekillenen siyasi krize dair bölümler de var. Bunların bir kısmı yolsuzluk davaları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı. Gazze, Lübnan, İran çatışmaları ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsrail şiddeti de iç krizi ağırlaştıran etkenlerden biri olarak görülüyor. İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaşmasının ve ABD desteğinin azalmasının dağılma riskini tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. CIA'in olası iç çatışma senaryolarını değerlendirdiği rapora göre 27 Ekim'de yapılması planlanan seçim sürecinde ülke içindeki gerilim daha da tırmanabilir. Kamuoyu araştırmalarında muhalefet bloğunun önde görüldüğü ancak hiçbir bloğun hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı belirtiliyor.
1: Bütün bunların seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağını görmek lazım önümüzdeki ay. Ve şimdi Rusya, oradan bir haber var. Önemli, bütün dünya için önemli aslında. Veba enstitüsünde çalışan bir kadının ölümü. Ülkede yeni bir salgın endişesine sebep oldu. Otopsi sonuçlarında vebaya ilişkin belirti olmadığı, ölüm sebebinin kaynağı bilinmeyen bir zatüre olduğu belirtildi. ABD Başkanı Trump'tan da Moskova'ya bir yardım teklifi geldi. Şimdi önce bir haberi izleyelim, ardından konuşacağız.
0: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi. Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova, nedeni belirlenemeyen zatüre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirmişti. Şipilova'nın tedavi gördüğü hastane karantinaya alınırken, kendisiyle temas eden kişiler de gözlem altına alındı. Rusya İnsan Sağlığını Koruma Servisi, temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakasının belirlendiğini duyurdu. Irkutsk bölgesindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun sakin olduğu belirtildi. Irkutsk valisi Kovzev'de Şipilova'ya yapılan otopside vebaya ilişkin herhangi bir belirti tespit edilmediğini, ölüm nedeninin kaynağı bilinmeyen bir zatüre olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ise temas eden kişilerde herhangi bir belirti bulunmuyor denildi. Rusya'dan olayla ilgili daha çok bilgi talep edildi. Olay ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edilmiş, ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmamıştı.
1: Ben şimdi konuşacağız bunu, Rusya'daki bu veba vakasını. Biraz da şüpheli bir durum var ortada. Dünyayı tehdit eden bir salgına dönüşür mü? Tedavisi var mıdır? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal konuğumuz. Hoş geldiniz hocam yayına.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi bir iki hususu aktarmak istiyorum. Büyük bir sorun diyor Rusya için Trump yaptığı açıklamada. Baktığınızda aslında bir kişi hayatını kaybetmiş. İngiliz basını bu salgında bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini bir taraftan iddia ediyor. Bu arada eski direktör, Beyaz Saray'ın eski COVID-19 müdahale direktörü, o da yaptığı açıklamada endişeliyiz diyor. Çünkü burada Rusya'nın yeterli şeffaflık göstermediğini yine iddia ediyor tırnak içinde. Bunun bir laboratuvar kazası olmayabileceğini de söylerken son olarak Rus istihbaratının burada hızla müdahale etmesinin dikkat çekici olduğunu söylüyor. Şimdi ama otopsi sonucuna baktığımızda vebaya ilişkin bir bulgu yok diyor. Haberde de izledik. Ama Trump işte bunu ciddiye almış görünüyor. Veba tamamen dışlanabilir mi sizce bu durumda? Yani bir kişinin ölümü aksi takdirde neden bu kadar ciddi bir acaba alarm oluşturuyor bir yandan?
2: Şimdi tabii COVID-19'un acı bir deneyimi var. COVID-19'da hatırlarsanız ilk 2019 yılında çıktığı zaman birçok spekülatif şey söylendi. İşte laboratuvardan kazara yayıldığı gibi evet. Şeyler Çin'de. İnsanların psikolojik olarak etkilenmesi bundan. Tabii ki acaba yeni bir laboratuvar kazası dünyada yeni bir salgına yol açar mı? Ana soru bu. Şimdi orada çalışılan laboratuvar özel bir laboratuvar. Vebayla ilgili uğraşılan bir alan. Hani bizim de basından duyduğumuz kadarıyla bilim dünyasında da bununla ilgili bir doğrulama ya da yalanlama yok. Orada bir laboratuvar kazası oluyor. Bir tüp kuruluyor. İşte o çalışan kişiye bulaştığı varsayılarak ani bir ölüm meydana evet. geliyor. Ama şimdi sizin de belirttiğiniz gibi otopsi bulguları bu kişinin vebadan ölmediği şeklinde açıklanmış ama tabii bunların hepsi spekülatif. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bağımsız bilim kuruluşları tarafından yapılmış bir inceleme yok. Ama şu var ki bir kere bu olay bizi bir kez daha alert hale geçirmesi gerekir. Çünkü bu tip ajanlar ki vebanın etkeni Yersinia pestis dediğimiz bir bakteridir. Dünyada da var olan bir bakteri ama bir salgın yapmıyor tabii. Bunlar biyolojik silahlar. Biraz da ondan dolayı bir endişe var tabii ki. Şimdi orada her ne olursa olsun böyle bir şüphe varsa evet. Bu kişinin neden olduğu da otopsi raporlarıyla net olarak ortaya konsa dahi orada bu kişiyle çünkü neden hangi pnömoni tipinden öldüğünü henüz bilmiyoruz. Evet. Öyle bir açıklama yok. Bu kişiyle irtibata geçen herkesin o laboratuvarda çalışanların karantinaya alınması lazım. Burada temas çok önemli.
1: Evet, temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakası evet. belirlenmiş.
2: Şimdi tabii ki bu temaslılara bir takım testler yapılıyor ve hangi etkenlerin sebep olduğu ki sonbahar mevsimindeyiz. COVID-19'da diğer viral hastalıklarda epeyce var. Evet. Şimdi bu tesadüf de olabilir ama önemli olan bunun dünyanın açısından korkutucu bir hale gelmemesi adına orada gerekli önlemlerin yapılması alınması o bölgede oradaki sağlık otoritelerinin bunu bildirmesi çok
1: peki
2: önemli.
1: Peki hocam eğer bu vebaysa salgına dönüşür mü? Yani dünyayı tehdit eder bir duruma ne vakit gelir?
2: Şimdi bu biraz zor çünkü bir kişi var temas eden ve onunla temas eden kişiler var. Yerinde önlemlerin alınmış olduğunu öğreniyoruz basında. Önemli olan buradaki kişilerin herhangi bir zatüre belirtisi olup olmaması, onların da karantinaya alınması. Eğer böyle bir şey yapılmadan, tabii ki bu gerçekten veba olan kişiler hareket serbestisi içinde dünyanın farklı yerlerine giderlerse gittikleri yerde bulaştırabilirler. Şimdi
1: peki bu kolay mı? Yani vebanın insana bulaşması?
2: COVID-19 gibi değil ama maalesef akciğer vebası solunum yoluyla, damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Bu tabii ki alan kişinin bağışıklık durumunu da ilgilendirir. Alınan bakteri miktarını da dikkate alarak böyle bir risk vardır. Ve mutlaka buna karşı önlemlerin alınması gerekir. Şimdi böyle bir risk durumunda bu tedavisiz bir hastalık değil bir kere.
1: Tedavi edilebilir.
2: Tabii ki. Önemli olan tanı koymak ve erken tedaviyle ölüm oranları da son derece düşüktür.
1: Yani erken yakalanırsa aslında ölüm riski de azalıyor.
2: Tabii. Esas bulaş kemirgenler, fareler yoluyla olur. Farelerin infekte etmiş olduğu pirelerin insanları sokmasıyla da insanlara bulaşır. Bu bubonik veba dediğimiz hani halk arasında da hıyarcık vebası denir. Hastalığa neden olur. Akciğer vebası son derece nadir. Primeri tamamen laboratuvarda işte kazara meydana gelmiş. Çok çok nadirdir meydana gelmesi. Hani benim mevcut durumda öngörüm olarak dünyada bir salgın olmasını beklemiyorum açıkçası. Gerekli önlemlerin alınması lazım. Tabii ki rehavete de kapılmamak lazım. Bu kişilerin seyahatleri kontrol altına alınmalı. Eğer seyahat ettilerse ulaştıkları yerlerde sorgulanmaları lazım. Temas edip etmedikleri ama anladığım

0: kadarıyla orada bir önlem alınmış ve karantina
1: Maalesef.
0: koşulları da yerine getiriliyor gibi duruyor. Yani bir COVID-19'da olduğu gibi bir sıkıntılı bir durum yaratmaya ya da panik olmaya gerek yok. Ama iyi hatırlatmalar yaptı. Her zaman için dikkatli olmak lazım. Ve önlemlerin alınması da bir o kadar
1: Peki
0: önemli.
1: hocam,
0: Biz
1: bugün
0: uyarıcı gibi.
1: dünyada veba vakaları hala görülüyor mu?
0: Evet,
1: Eğer
0: evet.
1: neden tamamen ortadan kalkmadı?
0: Çünkü kemirgenler de var. Kemirgenlerde olunca özellikle farelerde Afrika kıtasında, Uzak Doğu'da enfekte kemirgenler fareler var ve onlar aracılığıyla işte biraz önce de söylediğim gibi onlardan alan pirelerin mesela evcil hayvanlara da eğer dışarıda geziyorsa fare teması olduysa üzerinde enfekte pire varsa sahibine de bulaştırabilir. Bu dünyada görülen vakalar mesela Amerika'da bile 120 vaka bildirilmiş geçtiğimiz yıllarda. Ama tedavisi olan bir hastalık olduğu için de hani ölüm oranı son derece düşük. Önemli olan dediğim gibi akciğer vebası. Burada ölüm saatler içerisinde ortaya çıkabiliyor ve bulaştıktan sonra da belirtilerin vermesi dakikalar, saatler içerisinde ortaya çıkıyor. Yani tehlikeli olan ve zaten hani Trump'ın olsun, dünyadaki bilim insanlarının da olsun biraz paniklemesinin sebebi
1: Bu.
0: buradan gelmekte. Evet, veba hala var.
1: Yani
0: Teşhisi
1: aslında
0: konuluyor.
1: veba bakterisi doğal olarak hala dışarıda var kemirgenler
0: Var, var.
1: üzerinden.
0: Evet, var.
1: Peki.
0: Aşılar var ama ölü aşı bunlar. Etkinliği çok tartışılır. İşte yeni biyolojik silah olması sebebiyle devletler yeni aşı geliştirmek için de çalışmalarını sürdürmekteler. Aşının koruyuculuğu düşük mevcut olan aşının. Hastalığın endemik olduğu yerlerde özellikle oralara başka ülkelerden asker sevkiyatı veya işte kişi gidiyorsa oraya yapılması önerilir. Rutinde kullanılan bir aşı değil aşısı da.
1: Anladım.
0: Sadece riskli bölgelere seyahat edeceklere yapılır. Riskli bölgelerde olanlarda endemik alan diyoruz biz bunlara. Orada alışık olunduğu için çok gecikmeden tanı koyup tedavisi edilir. Ölüm oranı da son derece düşüktür dediğim gibi. Hayvanlardan bulaştığı zaman pek akciğerleri etkilemez. Daha çok lenf bezlerini etkileyerek orada hastalık yapabilir. Eğer zamanında teşhis konup tedavi edilmezse septisemi dediğimiz kana karışma olayı oradan da akciğere geçme olayı meydana gelir. Hani bu kazai bir durum olmamış olsaydı bu laboratuvarda veba için
1: Bunları
0: söyleyeceklerimiz
1: anlatırdınız.
0: bunlardı.
1: Peki.
0: Tabii böyle
1: Çok
0: anlatırdım.
1: teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İftihar Köksal, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Sağ olun hocam,
0: Teşekkür
1: aktardıklarınız
0: ederim. İyi
1: için.
0: yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, iyi akşamlar. Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu tamamlandı. İhmallerin sıralandığı raporda 4 kişi asli kusurlu olarak gösterildi. Detayları Berfin Adıcan'ın haberinden izleyelim şimdi.
2: Süs havuzu olarak gösterildi ama yüzme havuzu olarak kullanıldı. Elektrik tesisatı standartlara uygun yapılmadı. Arda arda gelen ihmaller zinciri Ferdi Zeyrek'i hayattan kopardı. Ek bilirkişi raporunda bu ifadeler yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen yıl Haziran ayında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 6'sı kamu görevlisi 16 sanıklı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu istedi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 öğretim üyesinin hazırladığı rapor, kazaya giden süreçteki ihmalleri tek tek ortaya koydu.
3: Rapora göre sitede ruhsatlandırma işlemleri de, havuz işlemleri de doğru yapılmadı. Havuzların tamamı süs havuzu kapsamına alındı ancak yüzme havuzu olarak kullanılıyordu. Böylece topraklama çalışmalarının da standartlara uygun şekilde yapılmadığı anlaşıldı.
2: Sitenin 2020'de onaylanan tadilat projesinde eklenen havuzların derinliğine ilişkin bilgi verilmedi. Üstelik havuzun proje onaylanmadan önce inşa edildiği belirlendi. Makine odası ise onaylı projelerde hiç yer almadı. Bir diğer ihmal ise elektrik tesisatındaydı.
3: Rapora göre havuzun önündeki topraklama çalışması doğru yapılsaydı Ferdi Zeyrek bugün hala hayatta olabilirdi. Ferdi Zeyrek'in vücudu eğer çalışmalar standartlara uygun bir şekilde yapılsaydı 6 voltluk bir elektrik akımına kapılacaktı. Böylece Ferdi Zeyrek için hayatta

0: saati hiçbir risk oluşmayacaktı.
1: Raporda müteahhit, elektrik teknisyeni, motor tamircisi ve montaj elemanı asli kusurlu bulundu. 9 kişiye ise tarihi kusur yöneltildi. Ferdi Zeyrek'in de aralarında bulunduğu 4 kişide ise kusura rastlanmadı. 16 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de görülecek.
2: Adana merkezli 11 ilde Yıkamacılar ismiyle bilinen silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon yapıldı. Aylarca süren teknik ve fiziki takip sonrasında harekete geçen ekipler 102 şüpheliyi gözaltına aldı.
3: Bir adet tabanca.
4: Kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, nitelikli yağma. Onlarca olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne sabaha karşı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanlığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son operasyon Adana'dan geldi. Liderliğini Tolga Hoşgökdeli'nin yaptığı değerlendirilen Yıkamacılar Silahlı Suç Örgütü bir süredir teknik ve fiziki takibe alınmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aylardır süren çalışmasında deliller tek tek toplandı. Sabaha karşı Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 11 ilde 120 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.
3: Bir adet tabanca.
4: Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerleri tek tek arandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 102'si yakalandı. Aramalarda şüphelilere ait çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle birlikte çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.
2: Yer İstanbul Gazi Osman Paşa bir tatlıcıda kullanılan piknik tüpü bomba gibi patladı. O patlamanın ardından dükkanda yangın da çıktı.
5: Biz uyuyorduk yani sabah. Yandaki esnaf arkadaşlardan haber geldi. Dükkanınızda bir patlama yaşandı diye.
4: Patlayan dükkandaki piknik tüpüydü. Savaş alanına dönen tatlıcı kullanılamaz hale geldi.
6: Termosifon ve soğutucu dolabın tamamı tahrip olmuştu.
4: Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da sabah karşı yaşandı. Kapalı olan tatlıcıdan patlama sesi geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
5: Esnaf arkadaşlar itfaiyeyi aramış. İtfaiyeci arkadaşlar gelip buradan kepenkli kesip yangını söndürmüşler.
4: Patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığı belirlendi.
5: Geldiğimiz zaman kullanılabilir hiçbir şey kalmamış yani. Bütün varımız yoğumuz burasıydı.
4: Patlama sırasında dükkanın kapalı olması olası faciayı önledi. Piknik tüpünün patlama nedeni araştırılıyor.
2: Trabzon'da beton mikserine çarpan otomobil de alev aldı. O kazada 83 yaşındaki sürücü maalesef kurtarılamadı.
4: Beton mikserini arkadan çarptı. Takla atıp alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Ali Sungur, Trabzon'un Maçka ilçesinde otomobiliyle seyir halindeydi. Olan Kiremitli mahallesinde tünele girdikten sonra oldu. Kontrolden çıkan araç önündeki beton mikserine çarptı. Kazanın ardından alev alan araç takla attı. Diğer sürücüler hemen yardım etmeye çalıştı. Ancak alevler aracın tamamını sarmıştı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldüğünde sürücünün cansız bedeni bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Bursa'da ise yaşlı bir çift evlerinde ölü bulundu. Öldürüldükleri ortaya çıkan çiftin katil zanlısı hiç de uzakta değildi.
4: Hidaye göre şikayet edilince sinirlendi. Alt kata inip komşularını katletti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Bural ve 60 yaşındaki eşi Asiye Kaya'dan haber alamayan yakınları meraklandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve gitti. Ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya çiftinin kesici alet kullanılarak ve başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis hemen yakın çevrelerini incelemeye aldı. Üst kat komşusu KS şüpheli listesinin bir numarasındaydı.

0: Geç alın. Gökşen.
1: Ekipler şüpheli KS ile apartman sakinleri arasında daha önce gürültü nedeniyle tartışma çıktığını öğrendi. Evde spor yaparken zemine dumbbellları sert bir şekilde bırakan KS ve bina sakinleri sık sık tartışıyordu. Hidaye göre cinayet bu nedenle işlendi. Şüpheli KS'nin kendisini şikayet ettiğini düşündüğü Kaya çiftini öldürdüğü düşünülüyor.
2: Hatay'ın Arsuz ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İlçede şiddetli yağışın ardından taşan dere sele sebep oldu. Onlarca ev, araç sudan zarar gördü.
3: Asma tavanların birçoğu çöktü.
4: Bardaktan boşanırcasına yağdı. Ev, iş yeri ve belediye binasına su bastı. Ceviz büyüklüğündeki dolu toprağa beyaza bürüdü. Meteoroloji Hatay'ın Arsuz ilçesi için sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı. İlçede sabah erken saatlerden itibaren şiddetli yağış başladı. Sağanakla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
5: Baya bir büyükçe dolu yağdı en başta. Sonra büyük bir fırtınayla birlikte ve şiddetli bir yağmur başladı. Ondan sonra yani her şey bir 5-10 dakikada oldu her şey.
4: Şiddetli dolu yağışı ve yağmurun ardından fırtına çıktı. Madenli mahallesinden geçen dere taştı.
6: Dere yakın olan yerlerde evler hep zarar gördü.
4: Taşan dere sele neden oldu. Bölgedeki onlarca ev ve iş yerine su bastı. Araçlar çamur içinde kaldı. İlk belirlemelere göre 30 ev selden zarar gördü. Arsuz Belediyesi'nin prefabrik binası da yağışla su içinde kaldı.
3: Şu anda bütün elektronik aletler tamamı kullanılmaz halde, hepsi su doldu.
4: Belediye çalışanları bilgisayarları naylonlara sardı. Ekipler iş makineleriyle sele yön vermeye çalıştı. Bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.
2: Gümüşhane'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yola geçip kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan o kazada 4 kişi yaralandı.
1: Hızla gelip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda yürüyen üniversiteliyle birlikte hem kendi hem de arkadaşları hastanelik oldu. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Sümeyye B. yanındaki kişiyle kaldırımda yürüyordu. Bu sırada Enes Furkan Y. otomobiliyle Bayburt istikametine doğru seyir halindeydi. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol ortasındaki refüje çarptı. Daha sonra karşı şeride geçip kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyye B.'ye vurdu. Çarpmanın şiddetiyle üniversite öğrencisi yol kenarındaki kaldırım demirlerinin arasına sıkıştı. Kazayı görenler olay yerine koştu. Kazada 3 otomobilin içinde olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Tek suç kaldırımda yürümek. Efendim, evleri süslüyor, yaşam alanlarını yeşillendiriyor. Ancak bazı süs bitkilerinin öz suyu özellikle küçük çocuklar için risk oluşturabiliyor. Tokat'ta 2 yaşındaki bir çocuk bitkinin yaprağını yedikten sonra yoğun bakıma alındı. Peki evde bitki yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekir? Aslı Ömer Aktaş'ın haberi.

0: Difenbahya çiçeğinin yaprağını yedi, günlerce yoğun bakımda kaldı. Tokat'ta 2 yaşındaki çocuğun başına gelen bu olay, evlerdeki süs bitkilerindeki gizli riski bir kez daha gösterdi.
1: Bu maddeyi de çocuklar çiğnediğinde solunum sıkıntısına kadar gidebilir.
2: Difenbahya evlerde sık gördüğümüz bitkilerden biri. Ancak dikkat edilmesi gereken bitkinin kendisi değil, öz suyu. Özellikle küçük çocukların yaprağını koparıp ağzına götürmesi büyük risk oluşturabiliyor.
3: Difenbahya'da etken madde kalsiyum oksalat kristalleri. Onlar da yutulduğunda ağızda ve boğazda çizikler yarattığından şişmelere, hasarlara neden olabiliyor.
0: Ama çok daha büyük bir risk var. Hafif bir tahrişle başlayan belirtiler solunum sıkıntısı ve yutma güçlüğüne dönüşebiliyor.
1: Astım hastası olan çocuklar daha riskli olabilir. Çünkü onların solunum yolları eğer atak dönemindeyse çocuk ya da tedavi altındaysa daha ödemli oluyor.
0: Peki difenbahya kadar riskli olan başka bitkiler de var mı?
1: Zakkum bitkisi dediğimiz bir bitki var. Bu bitki kalbe toksik etki verebilir.
2: Hocam yani benim evimde bu bitki var.

0: var. Ben buna güvenle dokunabilirim. Evimde güvenle bunu besleyebilirim. Sadece öz suyuna dikkat etmem gerekiyor.
1: Öz suyunu yutmamanız gerekiyor.
0: Öz suyunu yutmamam gerekiyor. O da ancak çiğneme yoluyla olabiliyor.
1: Ya çiğneyerek ya da elinizle dokunduğunuz yerden bir akıntı, bir öz su akıntısı gelip de onu ağzınıza götürdüğünüzde olabilir. Buna benzer bütün bitkilerin de evde kullanımının herhangi bir sakıncası ve zararı yoktur.
0: Çocuklu bir ev için daha güvenilir bitkiler nelerdir?
1: Kurdela çiçeği, bu tür olumsuz etkileri yoktur. Areka palmiyesi yoktur. Dua çiçeğinin Kalatya grubunun çok fazla yoktur. Dağ palmiyesi dediğimiz Şamadora elegansın yoktur. Aşk merdiveninin yoktur. Afrika menekşesinin yoktur.
2: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV'in hayata geçirdiği Güzel İşler Fabrikası yeni sezon açılışını Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptı. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini amaçlayan Güzel İşler Fabrikası 3 yeni merkezle eğitimlerine devam edecek.
3: Bence GİF gençlerin içindeki cevheri ortaya çıkardığı, kendini keşfettiği bir yer olarak tanımlayabilirim. Yani ben kendimi aslında keşfettim burada.
4: Müzikten resime, yapay zekadan dijital üretime. Genç kızlar yeteneklerini keşfediyor, hayallerini üretime dönüştürüyor. Güzel İşler Fabrikası'nda yeni sezon başladı. 3 yeni merkez daha gençlerle buluştu.
5: Bugüne kadar 281 binden fazla genç kız bu kapıdan geçti. Kimi burada kabiliyetini keşfetti, kimi ömür boyu sürecek dostluklar kurdu, kimi kendi gücünün ilk defa farkına vardı.
6: İz bırak olarak belirlediğimiz temamızla da bağlantılı olarak GİF'lerin gençler üzerinde iz bırakması, güzel bir iz bırakması ve gençlerimizin de vatanına, milletine, dünyaya hayırlı bir iz bırakması aslında bizim için önemli.
4: 2017 yılında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV tarafından Güzel İşler Fabrikası hayata geçirildi. Amaç genç kızların yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve üretime dönüştürmelerini desteklemek.
7: GİF'le yolunuz nasıl kesişti?
8: Yaklaşık 2 yıl öncesinde ablamın arkadaşı aracılığıyla aslında kesişti ve adım attıktan sonra da zaten bir daha ayrılmadım oradan. Biz de Ankara'da şu anda hocamız önderliğinde gravür resim eğitimi alıyoruz.
4: GİF 27 ile yeni dönem Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Sezon açılışına Emine Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Doktor Esra Albayrak, Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.
5: Bu yıl GİF için belirlenen iz bırak teması son derece anlamlı. Hepimiz bizden önce bırakılmış izlerin içinde yaşıyor, o izlerle hayatı anlamlandırıyor ve ardımızda yeni izler bırakıyoruz.
4: Yeni sezonda GİF Şule Yüksel Şenler, GİF Hümeyra Ökten ve GİF Hatay Kapsül olmak üzere 3 yeni merkez daha kazandırıldı. Böylece GİF'in 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
5: Bir merkezin Şule Yüksel Şenler adını taşıması benim için ayrıca anlamlı. Bir zamanlar benim hayatımda iz bırakan bir isim, şimdi sizin hayatınızda iz bırakacak bir kapıya adını veriyor.
6: Hatay bizim için çok kıymetli çünkü ilk defa bir üniversitede bir öğrenci topluluğu olarak oradaki kampüsteki genç kızlarımızla bir araya geleceğiz.
2: Efendim dünyada 50 milyonu aşkın kişi serebral palsi ile yaşıyor. Türkiye'de de her yıl 6 binden fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü. Habertürk ailesi olarak ben ve tüm ekran yüzü arkadaşlarım bu farkındalığa destek olmak için bu yeşil kurdeleyi bugün taktık. Tabii bununla yaşayan çocukların, ailelerinin hayatını kolaylaştırmak, onları yalnız bırakmamak hepimizin sorumluluğu. Fark etmek, anlamak ve destek olmak her zaman çok kıymetli. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın da farkındalık için bir çağrısı var. Şimdi onu izleyelim.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6 binden fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor.
10: Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında yaşanan komplikasyonlar sonucu beynin hareket merkezinde oluşan hasarla ortaya çıkar.
4: Dünyada 50 milyon kişi serebral palsi ile yaşıyor. Kimi hareket edemiyor,

0: kimi konuşamıyor. Eğitimden sosyal yaşama ve istihdama kadar hayatın farklı alanlarına katılamıyorlar. Erken tanı ve erken müdahale önemli.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Serebral palsili bireyler hayatları boyunca rehabilitasyon, özel eğitim ve sosyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü dolayısıyla Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı da farkındalık çalışması yürütüyor.
4: Yeşil kıyafetlerinizle fotoğraf paylaşarak kurumunuzun logo

Efendim tamamlıyoruz. Akşam haberlerinin sonuna geldik. Birazdan Faruk Aksoy karşınızda olacak. Ana haber bülteni için hazır sizi bekliyor. Güzel bir akşam olsun. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. Sayın seyirciler, 6 Ekim Salı günündeyiz. Ve ana habere fon soruşturmasındaki gelişmelerle başlıyoruz. AK Parti'nin fon tavsiyesi ve geri ödemelerle ilgili kanun teklifi vereceği belirtiliyor. Ayrıca SPK kanununa ilişkin yeni düzenlemelere dair de adımlar atılacak deniyor. Buse Gençtürk bütün bunlara bir cevap verecek. Bunları takip etti. Ne olup ne bitti Buse'den alacağız. Gerçekten fon meselesi önemli. Muhalefet olduğu gibi fon konusunu konuşuyor. AK Parti'nin buna dair çalışmaları var anladığım kadarıyla. Bu çalışmaları kısaca özetleyebilir misin Buse?
1: Aslında oldukça önemli bir düzenleme. Tabii Cevdet Yılmaz yarın meclise bir sunum yapacak, bilgilendirme yapacak. Bu bilgilendirmenin açık olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı fon soruşturmasına dair meclisi bilgilendirmiş olacak. Genel kurulda ise bu bilgilendirmenin yanı sıra meclisin gündem başlıkları arasında fon soruşturması elbette AK Parti bu konuda...

0: 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı ve bu teklifle beraber de bu fon soruşturmasına dair fonların tasfiyesi ve ödeme planına ilişkin yasal düzenleme belirlemiş olacak. AK Parti kaynakları konuya dair bir araştırma komisyonuna ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Bu nedenle de yeni bir kanuni düzenleme aslında hazırlığı yapılmış oldu. Bu hafta sunulması bekleniyor bu kanun teklifinin. Sermaye Piyasası Kurulu ilk etapta 1 milyon lira altında olan yatırımcıların yatırdığı paraların ödenmesine karar vermişti. İşte bu aslında yatırımlar nasıl ödenecek merak konusuydu. Bir ara ödeme yapılacağı belliydi ama bu kanuni düzenlemeyle beraber de ödenecek tutarın nasıl belirleneceği netleşmiş olacak. Peki nasıl olacak bu ödemeler? Kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre yatırımcının ana parasının tefe tüfe ortalaması alınacak ve bu oran kadar ortalama kadar elde edilen miktar ana paraya eklenerek bir ödeme yapılması söz konusu olacak. 1 milyon lira üstündekiler ise şu an için bir ödeme yapılması noktasında beklenecek. Aslında öncelik çünkü 1 milyon lira altındaki yatırımlarda AK Parti kaynakları şunları da kaydetti. Fondan tasfiye süreci bünyesindeki hisselerin satışının zorunlu iadeler, taşınmazlar ve değer oluşturan varlıkların nakde çevrilerek kalan kişilere peyderpey ödemelerin yapılacağını belirtti. Kaynaklar kamu kaynaklarının kullanılmayacağının da altını çiziyor. Yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyon liranın altında ve bu ay içinde ödemelerin başlaması bekleniyor. Ama hayata geçmesi için bu kanun teklifinin yasalaşması beklenmeyecek. Çünkü SPK bu konuya dair zaten tedbir kararlarını açıklamıştı ama bu düzenlemelerin hepsinin bu ay içerisinde yasalaşması bekleniyor. Bu hafta içerisinde en geç cuma ya da pazartesi gününe yetişmezse bu teklif sunulabilir ve bu kapsamda artık meclisin gündeminde yeni düzenlemeler söz konusu olacak, sunulacak ve tüm bu detayları bizler de önümüzdeki günlerde takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: Peki Buse Gençtürk, teşekkürler, kolay gelsin. Bu konuya dair muhalefetin de açıklamaları var. Meseleyi onlar da değerlendirdiler, bakacağız. Ama önce İzmir'e bir bakalım, orayı bir görelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bundan sonra ne yapacak? Siyaset kulislerinin gündeminde bu konu var. Bu konu tartışılıyor. Yaklaşık olarak iki haftadır ciddi şekilde tartışılıyor. Yarın AK Parti'ye katılacağı söyleniyor. Yani Cemil Tugay yarın eğer AK Parti'ye katılırsa biraz da malumun ilamı gibi bir şey olacak. Peki başka ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Cemil Tugay'ın 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini ve 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildiğini biliyoruz. Tugay AK Parti'ye katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmiş ve bugüne kadar bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Tabii bir taraftan siyasi kulislerdeki gelgitler, hadiseler, diğer yandan bütün Türkiye'nin fon meselesine dair yorumları, değerlendirmeleri, açıklamaları. Bugün partilerin grup toplantıları vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında fon soruşturmasına dair konuştu sayın seyirciler. Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolardır. Millet cevap bekliyor dedi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.
2: Fatma Hanım dili döndüğünce üstürüpla şunu söylüyor. Ben yalnız değildim. Elbette yalnız değil. Yavaş yavaş ortaya dökülüyor.
3: Fon soruşturması gündemindeydi. Millet cevap bekliyor dedi.
2: Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. 11 il yıkıldı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar. Millet cevap bekliyor. Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane tövbe hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
2: Deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi.
3: Özel, AK Parti'ye katılacağı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da sert tepki gösterdi.
2: Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. İktidara yürüyüşte esas onlardan arınalım, önümüze bakalım.
3: Özgür Özel, Mekke savunma anlaşmasına yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
2: Uluslararası anlaşmalar öyle işin içinde asker varsa, silah varsa gelecek bu mecliste onaylanacak. Sen anlaşmayı getirmeden gidip de anlaşmalar imzalayıp Mehmetçiğin oraya konuşlandırılmasıyla ilgili taahhütte bulunuyorlar. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
1: Yeni partinin gündeme dair açıklamaları, görüşleri böyle. Sayın seyirciler, fon meselesi sıcak gündem olmayı sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili konuştu. Fon soruşturmasının suç örgütü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu suç örgütüdür. Örgüt tanımı buraya uyuyor dedi. Özel komisyon kurulmalı vurgusunu da yaptı. Kılıçdaroğlu siyasi ahlak yasası ve arınma çağrısı da yaptı.
4: Birincisi şu, denetim görevinde bulunan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. İki, 5 milyon lira ve üzerinde fona para yatıran ve paralarını 2026 Ağustos ve Eylül aylarında çekenlerin kimlik, ünvan ve para miktarı bilgileri kamuoyuna açıklanmalıdır. 3. Özel bir komisyon oluşturulmalıdır. 4. Bu soruşturma mutlak anlamda suç örgütü kapsamında değerlendirilerek işlem görmelidir.
5: Fon soruşturmasına ilişkin 4 öneride bulundu. Sözü yeni anayasa üzerinden siyasi ahlak yasasına getirdi.
4: Bir anayasaya ihtiyacımız var dedim. Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyasi ahlak kanunu getir, hep beraber çıkaralım. Arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
4: Arınma sadece CHP'de değil, arındık zaten ama hala var. Cumhuriyet Halk Partisi boğazından aşağı haram lokma ilmemiş olanların partisidir.
5: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
4: Bir belediye başkanının yargılanması elbette olabilir. Ama belediye başkanının tutuklanmasını doğru bulmayız. Her davanın takipçisiyiz.
1: Tabii birçok başlık var. Kısa süre önce Ahbap soruşturması vardı hatırlayın. İşte belediyelerle ilgili iddialar. Sonra bu fon krizi. Hakemler. Dosya üstüne dosya. Doğrusunu söylemek gerekirse biz televizyoncular için son dakika haberleri çok çok eski yıllarda deprem gibi, sel gibi, doğal afet gibi, kaza gibi olağanüstü şeylerdi. Şimdi operasyon haberleri ardı arkası kesilmeyen yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerine dair sürekli son dakika bilgisi geçiyoruz. Elbette bir ülkede bütün bunların hesabının sorulacağı bir de adalet mekanizması var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Yalnız bu iade soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor dedi. Parayı iade ettiler diye 5 kişi soruşturma bitmedi. Devam ediyor. Her kim özellikle o kırmızı alana girdiyse, belli dönemlerde para yatırıp yüklü miktarda para çektiyse ve bunu bilerek, isteyerek bir haber ağı şeklinde geliştirdiyse tek tek hesap sorulacak dedi. Gürlek'in gündeminde aynı zamanda hakemler dosyası ve faili meçhul cinayetlere dair soruşturmalar da vardı.
6: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bütün bir mal var.

0: varlıkları TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak.
1: Fon soruşturmasına dair konuştu. Yurt dışına kaçırılan varlıkların getirileceğini söyledi.
0: Kaçırılan mallar, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Hakemler dosyasına dair şike ve teşvik primi iddiası olduğunu ifade etti.
0: Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor.
1: Bakan Gürlek, Kuriş soruşturmasında itirafçılar olduğunu söyledi.
0: Özellikle Alihan Kuriş örgütün lideri olarak görünen kişi, onun tutuklanmasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı.
1: Gürlek, faili meçhul cinayetlere de değindi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ'ye işaret etti. Somut deliller var. Hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair kanaat yüksek dedi. Gürlek, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada da Fethi Kabir sonrası adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Adalet Bakanı süresiz nafaka düzenlemesine de değindi.
0: Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal ekonomik durumları, kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, bu süreçten dönüş yok. Şu ana kadar iyi gidiyor. Provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacağız dedi.
2: Grup toplantısı yapan partilerden biri de MHP'ydi sayın seyirciler. Bugün MHP'nin de grup toplantısı vardı ve Genel Başkan Devlet Bahçeli kürsüye çıktı, konuşma yaptı. Devlet Bahçeli elbette fon meselesine, diğer hadiselere parantez açtı. Ama daha vurgulu olarak söylediği şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması konusuydu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, 5 yıllık dönemin siyasi formülünü yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı olarak açıkladı. Önümüzdeki 5 yılda bugünkü Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerektiğini söyledi.
3: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçim için 2028 yılını işaret etti.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında konuştu. MHP'nin 5 yıllık dönemin siyasi formülü önerisini paylaştı.
3: Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır. Bu formül yürütmenin güçlü kadar yasamanın da güçlü, denetleyici ve üretken belirleyici olması gerektiğine ilişkin stratejimizin ve küresel güç olma azmimizin ifadesidir.
2: Sayın seyirciler, DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Mecliste süreç için kurulacak izleme komisyonunun bir an önce

0: kurulması için çağrı yaptı. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için de derhal harekete geçilmeli, vakit kaybedilmemeli dedi.
1: Meclisin önünde ertelenmeyecek bir görev var. Çerçeve yasanın öngördüğü izleme komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Meclis uygulamayı izlemeli, taraflarla görüşmeli, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmelidir.
2: Mecliste kurulacak süreç izleme komisyonunun kısa sürede kurulması gerektiğini belirtti. Hem Beştepe hem de meclisteki komisyondan beklentilerini anlattı.
1: Artık bu kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Biz de artık sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede silahsızlanma ve stratejik koordinasyon kurulunun etkin çalışması sürecin başarıyla tamamlanması açısından tarihi bir önemdedir diyoruz. Eğer bir sorumluluk isteniyorsa o sorumluluğun yerine getirilebileceği koşullar da oluşturulmalıdır.
2: Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın gündeminde fon soruşturması da vardı.
1: Bu vurgunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunun için de mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebimize acaba iktidar evet diyecek mi, onu da bekleyip göreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. Gazze'de eğitim öğretim hayatından koparılan çocuklara dayanışma mesajı yolladı sayın seyirciler. Medeniyet maskesi takan barbarlar unuttursa da biz Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla ve asla unutmayacağız dedi.
3: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
4: İsrail'e bir kez daha tepki gösterdi. Gazze'li öğrencilere dayanışma mesajı verdi.
3: Hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır dedi. Bilgide ana aktörün insan olması gerektiğini belirtti. Yapay zeka konusunda uyarıda bulundu.
3: Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi, suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur.
4: Eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan Erdoğan, her ile bir üniversite açılmasına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.
3: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Zenginin çocuğu okurken, fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın, hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz.
0: Kısa süre önce İsrail'den bir açıklama gelmişti. Ben Giver, radikal bakanlardan biri. Demişti ki, eğer ben seçimi biz kazanırsak, İsrail'de seçim var, ben de görev alırsam, bakan olursam, Yahya Sinvar'ın cenazesini yakacağım demişti. Bunu bir vaat olarak verdi. Ve bu vaadin ardından Kassam Tugayları Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmeden önceki, hemen önceki yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Sinvar'ın Refah'ta Filistinli direnişçilerle olduğu anlar yer aldı. Şimdi acaba El Kassam'ın bu görüntüleri yayınlayarak İsrail'e, Ben Gvir'a bir cevap verip vermediği tartışılıyor.
2: Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmeden kısa süre önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Kassam Tugayları tarafından Telegram hesabından yayımlandı. Kayıtlarda Sinvar, Refah'ın batısındaki Tel Sultan mahallesinde yıkılan binalar arasında dolaşırken görülüyor. Kameraların kadrajına yansıyan görüntülerde Sinvar'ın yanı sıra Tel Sultan Tugayı komutanı Mahmut Hamdan ve diğer korumaları da bulunuyor. Kassam Tugayları, Sinvar ve beraberindekilerin İsrail güçlerince kuşatıldıkları evdeki son anlarını da kamuoyuyla paylaştı. Sinvar, 16 Ekim 2024'te Refah'ta İsrail ordusuyla girdiği çatışmada öldürülmüştü. İsrail yönetimi uzun süre Sinvar'ın tünellerde saklandığını ve İsrail esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını iddia etmişti. Ancak kayıtlarda Sinvar'ın öldürüldüğü yerde yanında hiçbir İsrail esirin bulunmadığı ve birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatıştığı görülüyor. Kassam Tugayları daha önce Sinvar'ın yaralı halde bile İsrail askerlerine karşı çatıştığını ve son anlarına kadar teslim olmadığını gösteren görüntüler de paylaşmıştı. Yeni kayıtlarsa Hamas liderinin Refah'taki son görüntülerine ve çatışma bölgesindeki hareketliliğe dair daha önce görülmeyen kareleri gündeme getirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler yaklaşırken Başkan Trump'ın gündeminde akaryakıt fiyatları vardı sayın seyirciler. Krize Hürmüz'deki durumun neden olmadığını savunan Trump, asıl meselenin Rusya'da vurulan rafineriler olduğunu söyledi. ABD Başkanı tarımda kullanılan kırmızı dizelin karayollarında kullanılmasına da izin verdi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, benzin fiyatlarının Hürmüz'deki durum nedeniyle artmadığını söyledi. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere düzenlediği saldırılara dikkat çekti. Trump, dünya genelinde artış gösteren benzin fiyatlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Benzin fiyatlarını yukarı çeken artık Hürmüz Boğazı değil diyerek, Boğaz'dan neredeyse her gün rekor miktarda petrolün piyasalara ulaştığını savundu. ABD Başkanı, fiyatların artışında rafinerilerin asıl mesele olduğunu ifade etti. Rusya'dakiler Ukrayna tarafından havaya uçuruluyor. Bizdekiler de demokratlar tarafından kapatılıyor dedi. Trump, ülkesinde artan akaryakıt fiyatlarına karşı bir kararname imzaladı. Tarımda kullanılan ve vergi alınmayan kırmızı dizelin karayollarında kullanımına izin verdi.
5: So tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
2: Yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameyle Tarım Bakanlığı'ndan çiftçilerin de bu yakıta yeterli miktarda erişebilmesini sağlaması talep edildi. ABD'de bir galon yani yaklaşık 3,7 litre dizel akaryakıtın fiyatı 6,5 dolar seviyesine yükseldi. Ara seçime doğru Trump'a destek, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle %32 seviyelerine geriledi. Fiyatları düşürmek için geçtiğimiz hafta G7 ülkeleri 100 milyon varil dizelin piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.
0: Sayın seyirciler, Avrupa Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını artırdı. Alman dış istihbaratı, Almanya Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebilir uyarısı yaptı. Almanya Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebilir dedi. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Moskova bizi test ediyor diyen Almanya Başbakanı Merz de ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz ifadesini kullandı. Bu sert açıklamalar bir kez daha Almanya ve Rusya arasında acaba gerçekten sıcak bir savaş patlak verecek mi sorusuna çevrildi.
2: Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelebilecek olası saldırıya karşı ayaklandı. Almanya hükümeti Moskova bizi test ediyor açıklaması yaptı. Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Jaeger, Almanya ile Rusya arasında şiddetli bir çatışma tehlikesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma daha tehlikeli bir boyut kazandı diyen Jaeger, ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik patlayıcı yüklü İHA ile yapılmak istenen saldırı girişimine de değinen Jaeger, bu olay tehdit seviyesinin bir örneğiydi. Rusya bize karşı gölge savaşı yürütüyor dedi.
6: In einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
2: Alman istihbaratından yapılan açıklama Almanya Başbakanı Merz'e de soruldu. Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla kendilerini test ettiğini söyledi.
7: Rusya'nın saldırıları uzun zamandan beri sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Biz de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru oluyoruz. Ne bizi korkutmalı ne de bölmelerine izin vereceğiz.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz dedi. Rusya bu konuda yanılgıya düşmemeli. Zaman onun aleyhine işliyor ifadesini kullanan Macron, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini de söyledi. Avrupa Birliği son olarak Ukrayna'ya 2,9 milyar euroluk mali destek açıklamıştı.
0: Aslında bir bütün olarak Avrupa'dan bahsediyoruz ama başı Almanya ve Fransa çekiyor. Yani Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun merkezini oluşturan ilk iki ülke. Dolayısıyla Rusya karşısında ilk cevabı da onlar veriyor. Peki Fransa'da durum nasıl? Fransa'da neler oluyor? Bir öğrenci eylemleri vardı. İhtilallerin ülkesi Fransa'da başlayan öğrenci eylemleri devam ediyor sayın seyirciler. Bugünkü eylemlere veliler, öğretmenler ve sendikalar da destek verdi. Öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında yer yer çatışmalar çıktı. Fransa'da öğrencilerin başı çektiği eylemler artık ülkede halkın, her kesimden insanın desteklediği eylemlere dönüştü.
4: Fransa'daki lise öğrencilerinin protestoları sürüyor. Sendikaların da destek verdiği eylemlere bazı kentlerde polis müdahale etti. Öğrenci eylemleri Paris, Lyon, Marsilya ve Strasbourg başta olmak üzere birçok kentte devam ediyor. Eğitim sendikaları, veliler, çiftçiler ve öğretmenler eylemlere katıldı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 lisenin öğrenciler tarafından kapatıldığı bildirildi.
8: Fransa'da iki hafta önce başlayan lise protestolarının bugün en büyüğü düzenleniyor. Bu protestolara artık sadece liseler değil, üniversiteler de destek veriyor. 30'dan fazla üniversitenin bu protestolara katıldığını söylemek mümkün.
4: Strasbourg ve Lyon'daki gösterilerde olay çıktı. Strasbourg'da eylemcilerle polis zaman zaman çatıştı. Lyon'daki gösteriler sırasında yakılan ateş itfaiye tarafından söndürüldü. Hükümet de öğrencilerin taleplerine karşı harekete geçti. Başbakan Sebastian Lecornu, bakanlardan taleplere ilişkin çalışma başlatmalarını istedi. Devamsız olan öğretmenlerin yerine yenilerinin atanması, okul saatlerinin kısaltılması ve öğle aralarının uzatılması gündemde. Ayrıca okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi de değerlendirilecek. Ancak ekonomisinde zor günler geçiren Fransa'nın buna kaynak bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor. Bunun yanında Sol Parti de eylemlerdeki polis şiddetinin araştırılması için meclise önerge sunacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa sosyal medya paylaşımında öğrenci eylemlerine değindi. Fransa'da yaşananlar kontrolden çıkmış kitlesel göçten başka bir şey değil ifadelerini kullandı. Lise öğrencileri okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesi ve eksik kalan öğretmen sayısının artırılması talepleriyle yaklaşık iki haftadır eylemlerini sürdürüyor. Şu ana kadar 6000'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapılırken eylemlerde 900'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
0: Fransa'dan memlekete dönelim, içerideki önemli başlıklara bakalım. Sayın seyirciler, İstanbul'dayız. Başakşehir'de bir ortaokulda bir lise öğrencisinin

0: bıçaklı saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti ve 7 öğrenci yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı olayı soruşturmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
1: Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
2: Olay İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulun bahçesinde yaşandı. Bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Saldırıyla ilgili bilgileri İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı.
1: Bıçaklamayı yapan, saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor.
2: Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız hastaneye gidip yaralı öğrencileri ziyaret etti.
1: 5 tanesinin durumu hafif yaralı. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta.
2: Ameliyata alınan Eslem Sari Bulut'tan çok geçmeden acı haber geldi.
3: Müessif bir olay yaşadık. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Ümit Hatip Ortaokulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin.
2: Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin velilere seslendi.
3: Lütfen kendi çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım. Hep beraber ailelerin de bu süreçte olması lazım.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bakan yardımcısı başkanlığında heyet oluşturuldu ve İstanbul'a gönderildi. Ayrıca idari soruşturma için 2 eğitim müfettişi, 1 mülkiye baş müfettişi ile 1 polis baş müfettişi görevlendirildi. Olayın gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi.
0: Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu da tamamlandı sayın seyirciler. İhmallerin sıralandığı raporda 4 kişi asli kusurlu olarak gösterildi. Detayları Berfin Adıcan'ın haberinden izleyelim.
4: Süs havuzu olarak gösterildi ama yüzme havuzu olarak kullanıldı. Elektrik tesisatı standartlara uygun yapılmadı. Ard arda gelen ihmaller zinciri Ferdi Zeyrek'i hayattan kopardı. Ek bilirkişi raporunda bu ifadeler yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen yıl Haziran ayında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 6'sı kamu görevlisi 16 sanıklı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu istedi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 öğretim üyesinin hazırladığı rapor, kazaya giden süreçteki ihmalleri tek tek ortaya koydu.
5: Rapora göre sitede ruhsatlandırma işlemleri de, havuz işlemleri de doğru yapılmadı. Havuzların tamamı süs havuzu kapsamına alındı, ancak yüzme havuzu olarak kullanılıyordu. Böylece topraklama çalışmalarının da standartlara uygun şekilde yapılmadığı anlaşıldı.
4: Sitenin 2020'de onaylanan tadilat projesinde eklenen havuzların derinliğine ilişkin bilgi verilmedi. Üstelik havuzun proje onaylanmadan önce inşa edildiği belirlendi. Makine odası ise onaylı projelerde hiç yer almadı. Bir diğer ihmal ise elektrik tesisatındaydı.
5: Rapora göre havuzun önündeki topraklama çalışması doğru yapılsaydı Ferdi Zeyrek bugün hala hayatta olabilirdi. Ferdi Zeyrek'in vücudu eğer çalışmalar standartlara uygun bir şekilde yapılsaydı 6 voltluk bir elektrik akımına kapılacaktı. Böylece Ferdi Zeyrek için hayati hiçbir risk oluşmayacaktı.
4: Raporda müteahhit elektrik teknisyeni, motor tamircisi ve montaj elemanı asli kusurlu bulundu. 9 kişiye ise tali kusur yöneltildi. Ferdi Zeyrek'in de aralarında bulunduğu 4 kişide ise kusura rastlanmadı. 16 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de görülecek.
0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı davasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını verdi sayın seyirciler. Katil zanlısı Atilla Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis istendi. Peki öldürmeye azmettirme suçundan yargılanan şarkıcı sevgilisi hakkında ne talep edildi? Detayları Arzu Kaya'nın haberinden izleyeceğiz.
4: O dava

0: Da sona gelindi. Genç futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın katili için istenen ceza belli oldu. Azmettirmekte suçlanan sevgilisine ise hem hapis hem tahliye talebi istendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı 19 Mart akşamı bir dönem sevgili olan rapçi Vahap Canbay ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için Ümraniye'ye gitti. Genç futbolcu şarkıcının yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Açılan davada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na kasten öldürme suçlaması yöneltildi ve müebbet istendi. Şarkıcı Aleyna ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Bir diğer önemli sanık ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dı. Kadayıfçıoğlu'na yardım ettiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istendi. Yargılama süresince Kundakçı ailesi ağırlaştırılmış müebbet talebini yeniledi. Cumhuriyet savcısı 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sundu.
1: Cumhuriyet savcısı genç futbolcunun ailesinin talebinin aksine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil, katil zanlısının kasten öldürme suçundan müebbet hapsini istedi.
0: Mütalaada cinayete azmettirdiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise suçu bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapsi talep edildi. Aynı suçtan yargılanan annesinin ise beraati istendi.
1: Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında ayrıca aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 5 sanığın hükümle birlikte tahliyesini talep etti.
0: Savcılık mütalaasında öldürmeye yardım etme suçundan yargılanan katil zanlısının babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise beraatine karar verilmesini istedi.
2: Allahu Ekber!
0: Davanın 3. duruşması 7 Ekim günü görülecek. Mütalaaya ilişkin savunmaların ardından mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor.
3: Altın vurgunu var sayın seyirciler. O da var yani. Büyük bir altın vurgunu haberi. İstanbul Kuyumcukent'te mağazalara satacağız diyerek firmalardan altın ürünleri toplayan şüpheliler aldıkları altınları eritti. Ödeme de yapmadı. Tam 64 kilogram altını kaptıran firma sahipleri şikayetçi oldu. Operasyonun detaylarını Alihan Tok ve Fatih Mehmet Coşkun'un haberinden izleyeceğiz.
0: Anadolu'da satacağız diyerek altın aldılar. İflas ettik diyerek ödeme yapmadılar. Kuyumcukent'te 16 firmayı milyonlarca lira dolandırdılar.
4: Güvene dayalı bizden bir emanetör altın aldı. Onun neticesinde aldığı altını da geri getirmedi.
0: Olayın adresi İstanbul'da kuyumculuk sektörünün kalbinin attığı Kuyumcukent. Üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketleri kullanan ve kendileri de kuyumcu olan bir grup esnaftan tek tek altın ürün toplamaya başladı.
5: 20 milyon TL'ye yakın bir ürün aldılar bizden kuyumcu piyasasında. Bu şekilde bir sistem var. Bizden alıp mağazalara götürüp satıyor bu kişiler.
6: İddiaya göre şüpheliler Kuyumcukent'te bulunan kuyumculardan Anadolu'da satacağız daha hızlı gidiyor diyerek bilezik, kolye, alyans gibi altın ürünlerini topladı. Ancak o ürünlerin hiç satışa çıkarılmadığı ve şüphelilerin de topladıkları bilezik ve kolyeleri atölyelerde eriterek saf altına dönüştürdüğü öğrenildi.
5: Aslında ürünleri falan satmak falan yok. Direkt alıp potada erittiler hepsini.
0: Ürünleri saf altına yani hızlıca nakde çevirebilecekleri forma çeviren şüpheliler kuyumcuların önce gözlerini boyadı.
6: Şüpheliler aldıkları altın karşılığında kısmi ödeme yaparak güven kazandılar ve kazandıkları bu güvenle kuyumculardan yeniden altın ürünleri almaya devam ettiler.
0: Sonunda iş ödemeye gelince kuyumculara iflas ettik mesajı çektiler.
7: 16 mağdura aynı anda aynı dakikada bir mesaj yolluyor. Burada 64 kiloluk bir mağduriyet söz konusu.
5: Altınları biz verdiğimiz işçiliksiz olarak geri getirin dedik. Diyor ki ben diyor Sultanbeyli'deki bir mağazaya ben bunları verdim oradan alamıyorum. Bahsettiği kişi de o çetenin içinde organize olan çetenin içindeki olan kişi.
4: Ürünler ortada yok, yurt dışında kaldı. Malı kaptırdık dediler daha çok.
6: Siz ne kadar kaptırdınız?
4: 200 gram civarı.
0: Dolandırılan 16 firma yetkilisi suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de 45 ev ve 3 iş yeri adresine operasyon düzenlendi.
6: Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin Kuyumcukent'te bulunan bu kapalı dükkanlarında da polis ekipleri arama ve el koyma işlemleri yaptı.
0: Şüphelilere ait 18 adet taşıt, 13 adet taşınmaz ve banka hesaplarına tedbir amaçlı el konuldu. Şüphelilere yöneltilen suçlar örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama.
3: Sayın seyirciler, yıllarca savaş alanlarında haber peşinde koşan, mesleği için birçok fedakarlık yapan muhabir Levent Öztürk maalesef kalbine yenildi. Haber takibi için katıldığı programda kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ve 56 yaşındaydı.
8: Allahu Ekber.
0: Yaklaşık 40 yıllık meslek hayatında savaşlar gördü, çatışmaları takip etti. Zorlu coğrafyalarda, zorlu şartlarda haber aktarmaya çalıştı. Deneyimli gazeteci Levent Öztürk 56 yaşında hayata veda etti.
8: Dünya ve ahirete tahrik eden haklarınızı helal eder misiniz?
0: Helal olsun. TRT Haber muhabiri Levent Öztürk mesleğe 1989 yılında başladı. Savaş muhabiri olarak Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yaptı. 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ederken silahlı saldırıda bir gözünü kaybetti. Öztürk son olarak Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki 2. Uluslararası Suluboya Festivali'ni takip ediyordu. Son anonsunu da orada çekti.
9: Düzce'nin tarihi ve doğal güzellikleri sanatçıların paletlerinde hayat buldu. Akçakoca'da gerçekleştirilen festivalde Türkiye'de burada buluşan binlerce ressamlar işte paletlerine bu güzellikleri böyle yansıttılar.
0: Festivalde kalp krizi geçiren Levent Öztürk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazeteci Levent Öztürk için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. 56 yaşındaki deneyimli gazeteci, memleketi Düzce'nin Yeşilyayla köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
3: Sevgili Levent'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Basın camiasının ve ailesinin ve sevenlerinin de başı sağ olsun. Sayın seyirciler, 2026 Nobel Fizik Ödülünü 82 yaşındaki bilim insanı Francis Hansen kazandı. Ödüle layık görülen fizikçinin Antarktika'daki Ice Cube Nötrino gözlem evini kurmada ve yönetmede öncülük ettiği vurgulandı.
10: He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
0: 2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. Ödülün tek kazananı 82 yaşındaki Belçika kökenli Amerikalı Francis Hansen oldu.
11: Energy distribution, the energy pattern of the neutrinos.
0: Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde duyuruldu. Francis Hansen'in Ice Cube Nötrino gözlem evine yaptığı katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü belirtildi. Ödülü tek başına kazanan 82 yaşındaki bilim insanı 1,2 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. Belçika'da 1944'te doğan Francis Hansen, Wisconsin Madison Üniversitesi'nde parçacık fiziği, astrofizik ve kozmoloji alanlarında çalışmalar yürütüyor.
11: We transformed a kilometer cube of ice.
0: Ice Cube Nötrino gözlemevi, Antarktika'daki yaklaşık 1 kilometre küplük buz kütlesinin içine yerleştirilen algılayıcılardan oluşuyor. Gözlemevi uzaydan dünyaya ulaşan nötrinoları tespit ediyor. Nötrinolar buzun içinden geçerken ortaya çıkan ışık algılayıcılar tarafından kaydediliyor. Gözlemevi nötrinoların kaynağı olan uzak kozmik olaylar hakkında bilgi edinebiliyor.
12: Neutrinos have evoked a sense of wonder.
0: Nobel haftası kapsamında çarşamba günü kimya alanında verilen ödülün kazananı açıklanacak. İlerleyen günlerde de edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki kazananlar duyurulacak. Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel'e layık görülenlerin madalyaları 10 Aralık'ta İsveç kralının da katılacağı bir törenle sahiplerine verilecek.
3: Bilim, Nobel bu alanlarda giderken bir de bize parantez açalım. En azından yarısı bizden olan bir insan, bilim insanı için. Annesi Türk, babası Amerikan olan NASA astronotu Deniz Burnham 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevine hazırlanıyor sayın seyirciler. Doğduğu toprakları unutmayan Burnham, video mesajda Türkiye'ye seslendi. Uzaydan Adanalı hemşerilerime ve tüm dünyaya el sallayacağım dedi.
13: Benim Aynur anneannem Eceabatlı ve Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye'deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. In a few months I will launch the International Space Station. Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
3: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hint Recep ve ailesini Ankara'da kabul etti. İsrail ordusu Gazze şeridinde 2024'te 5 yaşındaki Filistinli Hint Recep ve ailesinin bulunduğu araca ateş açmıştı. Ve küçük çocuk 335 kurşunla vahşice öldürülmüştü. İsrail askerlerinin ateş açtığını kabul ederek ceza soruşturması başlatılacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü önemli bir kabul sayın seyirciler, sembol bir kabul. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hint Recep ve ailesini Ankara'da kabul etti. İsrail ordusu Gazze şeridinde 2024'te 5 yaşındaki Filistinli Hint Recep ile ailesinin bulunduğu araca ateş açmıştı. Ve küçük çocuk tam 335 kurşunla vahşice öldürülmüştü. İsrail askerlerinin ateş açtığını kabul ederek ceza soruşturması başlatacağını bildirmişti. Dünyada 50 milyonu aşkın kişi serebral palsi ile yarışıyor. Türkiye'de de her yıl 6 binden fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü. Biz de bu farkındalığa destek olmak için gördüğünüz gibi şu yeşil kurdeleyle ana haberi sunduk. Ve tabii her şeyimizde onları destekliyoruz, onları gündemde tutuyoruz. Onlar için yapılacak her etkinlikte var olacağımızın, destek vereceğimizin sözünü de veriyoruz. Ana haberde kısa bir reklam.

Ana haberi noktalıyoruz. Yarın akşam 19'da Habertürk'te, ana haberde birlikteyiz. Biraz sonra olaylar ve görüşler var. Serap Belet konuklarıyla gündemi konuşacak, detaylı bir şekilde konuşacak. Konuklar hazır, Serap Belet de hazır. Biraz sonra program başlıyor. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.

0: Evet, merhaba sevgili seyirciler. Bir salı akşamındayız. Ben Serap Belet. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Sıcak açıklamaların ve gelişmelerin olduğu bir akşamdayız. İç siyasetin önemli başlıklarını konuşacağız bugün. Hem siyasette bu transferler, belediyeler konusu, hem de bugün Sayın Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin grup toplantıları da başladı artık. Kürsülerden mesajlar verilmeye başladı. Tam da meclisin çalışmaya başladığı gün, özellikle de seçime ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına yönelik bir çağrısı, bir vurgusu oldu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Bu akşam elbette bunu da konuşacağız. Yarın Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Yani İzmir'in böylece ilk kez böyle bir şey. Yani kesin gibi, eli kulağında gibi, kulis bilgileri bu yönde, her ne kadar resmi olarak duyurulmasa da elbette konuklarımla konuşacağız. Diğer başlıkları da aynı zamanda. O yüzden çok uzatmadan hemen bu akşam konuklarım kimler? Onları bir tanıtıp merhaba demek istiyorum. En başta reklamımızı verelim. Her zaman yaptığımız gibi. Kimler konuklarım? Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Mehmet
1: Bey. Hoş buldum.
0: Merhaba.
1: Diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Nefes Gazetesi yazarı Aytun Çerkin stüdyomuzda. Aytun, hoş geldin. Merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hasan Öztürk de yine bu akşam konuğum. Hasan Bey, hoş geldiniz.
2: Eyvallah,
0: merhaba.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda. Ferhat Bey, hoş geldiniz. Uzaktan da konuklarım var. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat Ankara stüdyomuzdan bizimle. Ali Haydar Bey, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Konuklara ve izleyenlere saygılar.
0: Çok teşekkür ederim. Not1.com yazarı gazeteci Can Özçelik de bu akşam uzaktan bizimle. Can, merhaba, sen de hoş geldin.
4: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Hızlıca bir reklam arası. 3 dakika sonra buradayız.

0: 55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.
1: Evet, tekrar merhaba. Olaylar ve görüşlere hemen başlayalım ve bu sabah grup toplantısında MHP

0: Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimle ilgili açıklamalarıyla başlayalım hatta. Ne dedi Sayın Bahçeli? Erdoğan üçüncü kez aday olsun dedi yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır dedi. Kısaca tabii konuşmasının bir bölümünü sizle paylaşıyoruz ve 2028'de yapılsın dedi seçim. Biliyorsunuz özellikle şu son bu sene yaz aylarında baskın seçim olabilir mi diye dahi sorulmuştu. 2027 sonbaharında seçim olabilir diye de konuşuluyordu. Yine daha önce Devlet Bahçeli bunu söylemişti. İdeal tarihin Nisan ayı 2028 olduğu yönünde açıklamaları olmuştu ama bunu bir kez daha tekrarladı. 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır dedi. En uygun zamanda en geniş mutabakatla en uygun zamanda en geniş mutabakatla seçim yenileme kararı alınmalıdır dedi. Elbette başka açıklamaları da var. Bugün kürsüde yaptı. Mehmet Müftüoğlu ile başlamak istiyorum. Şimdi bu yeni bir açıklama değil ama meclis açıldı yeni. Birçok bu seneye ilişkin beklenti var. Seçimde ara ara konuşuluyor. Neden bugün bu mesajı verdi? Bir nevi bu çağrıyı yaptı Sayın Bahçeli.
1: Şimdi tabii ki yeni yasama yılı geçen hafta Perşembe günü açıldı meclis. Bugün de ilk grup konuşmalarının başladığı gün. Aslında meclisin açılmasından sonra meclis kapandı. Bugün yeniden grup konuşmaları yapılarak başlamış oldu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli özellikle ilk grup konuşmalarını gerçekten her konuşması önemli. Ama bugünkü konuşması hem Türkiye'ye yön veren, hem siyasete yön veren, hem de belirleyici, artık bir takım şeylerin belirleyici olması gerektiği, Türkiye'nin bazı şeylerle meşgul edilen bir Türkiye değil, kafası rahat bir Türkiye olması açısından önden bir açıklama diyebiliriz buna. Çünkü sürekli tartışılan husus nedir? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? Seçimler 2028'de mi olacak yoksa 2027'nin işte Kasım'ında ya da Ekim'inde mi olacak tartışmaları? Evet. Bugüne kadar devam ediyordu yani.
0: Bu açıklama ya da çağrı bitirir mi sizce bu tartışmayı ya da bitirmeyi mi hedefliyor?
1: Bu çağrı bence tartışmayı da bitirir. Şu açıdan bitirir. Onun için söylüyorum. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin zaten yani önceden beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olması gerektiği noktasında açıklamaları vardı. Meclis iradesinin, Milliyetçi Hareket Partisi olarak meclis iradesinin önemine vurgu yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2028 Nisan ayında ayına çekilebileceği ifade etmişti. Bunu artık resmileştirdiği bir tarih oldu bence. Yani 2028'de genel seçimler yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üçüncü kez aday olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır şeklinde net bir mesaj olmuş oldu. Bunun için mecliste bu iradenin olduğunu ifade etti. Bu irade var. Bu imkan da var diyor.
0: Kolaylıkla
1: Sayın Bahçeli.
0: Sizce uzlaşılabilir mi? Evet. Kolaylıkla mutabakat sağlanır mı sizce bu konuda?
1: Özellikle Sayın Bahçeli yağmur stratejisinden bahsetti. Bu yağmur stratejisi nedir? Bütün siyasi parti, yani yağmur yağdığı zaman her yere yağar. Toprak ayrımı yapmaksızın. Hani bir yere yağmur yağdığında her yer eşit oranda istifade eder. Sayın Bahçeli de bu siyasi bir mesaj içerdiği için yağmur stratejisini vurgu yaptı. Bunun ne anlama geldiğini de tabii ki izahatını yaptı. Sadece Cumhur İttifakı ortakları değil, muhalefetin de yani parlamentoda, parlamento içinde ve dışındaki siyasi partilerin de istifade edebileceği bir yapıdan bahsediyor.
0: Nasıl bir yapı?
1: Bir çalışmadan bahsediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yağmur stratejisiyle bereketleneceğini, herkesin eşit oranda yaklaşım sergileneceğini ve parlamento çatısı altında bir ayrım olmaksızın

0: bir arada Türkiye'nin geleceği için ortak noktada buluşulabileceğinin mesajını verdi. Şu an mesela Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışında da önemli gelişmeler oluyor. Ve bu gelişmeler ışığında bazen Türkiye'yi sıkıntıya sokacak, bazen Türkiye'nin lehine olacak gelişmelerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani şu an Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle bir yönetim anlayışı ortaya kondu. Ve önümüzdeki dönem itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tecrübesi, Cumhur İttifakı'nın tecrübesi ve gücünü birleştirerek bir 5 yıl daha, önümüzdeki 5 yılın daha Türkiye için daha yararlı olacağı mesajını veriyor. Ki bugünkü şartlarda muhalefet partilerinin bir araya gelerek iktidar olma olasılığının tartışıldığı bir ortamda kendi işlerinde ciddi problemler yaşanıyor. Kendi işlerinde bir ayrışmanın yaşandığı muhalefet partilerinde iktidara geldiklerinde ya da iktidar olasılığını şu an itibariyle görmemekten beraber iktidar olabilme ihtimalini doğduğunu varsayalım. Şimdi bunların Türkiye'ye bu tür iktidar yapısının Türkiye'ye kazandıracağı ya da Türkiye'ye verecek olduğu hizmet mi daha faydalı olur? Yoksa şu an mevcut bir yapının her şeyi bilen, her şeyi vakıf olan ve adeta Türkiye'nin yükselişi için önemli adımlar atıldığı bir dönemde bunun değişime uğrayarak sekteye uğramasına mı?
1: Uğramaması gerektiğini düşünüyor Sayın Bahçeli.
0: Sayın Devlet Bahçeli bunu düşünerek böyle bir adım attı ve bu adımın da ben parlamentoda karşılık bulacağını düşünüyorum. Şöyle ki herkes seçim istiyordu, doğrudur. Ama muhalefetin daha önceki yıllarda Erdoğan olmasın da ne olursa olsun mantığının artık bu böyle bir siyasi üslubun Türkiye'yi bir yere götürmediğini gördü. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel teşkil edecek iradenin ya da siyasi partilerin kendilerine de zarar vereceklerini, halk nezdinde ya bırak kardeşim olsun, neden korkuyorsun ya da neden engelliyorsun anlayışının ortadan kalkması gerektiğini de altını çiziyor.
1: Peki.
0: Bundan sonraki süreçte daha net olarak seçimlerin artık 2028'de olacağı, halkın da bir beklentisi olmaması açısından ekonominin, işte sosyal yaşantının her alanda bir oturan bir yapının olması açısından, bir tedirginliğin yaşanmaması, bir şüphenin olmaması açısından hem seçimlerin hem de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin, önceden belirlenmesinin ülke için yararlı olacağını düşündüğü için
1: peki,
0: böyle bir mesaj verdi.
1: Şimdi ben Ali Haydar Fırat'a döneceğim. Elbette burada partilerin tutumu önemli. Çünkü siz diyorsunuz ki herkes ortaklaşsın aynı yağmurun altında. Ama tabii bu siyaset, herkes kendi adayının iktidar iddiasında olmasını ister. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı seçim ellemesiyle ilgili.
0: Bu Cumhur İttifakı için bir ortaklaşma değil. AK Parti için ya da Sayın Cumhurbaşkanı
1: Recep
0: Tayyip Erdoğan için bir ortaklaşma değil.
1: Ülke için ortaklaşma.
0: Ülke için bir ortaklaşma.
1: Peki bu arada şimdi birazdan konuşacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Yarın rozetin takılacağı. Az önce birazdan konuşuruz ama bahsedeyim istedim. Az önce AK Parti bir paylaşım yapmış. Şöyle bir paylaşım. Hatta sesini duyabiliyorsak altında da İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını, melodisini duyuyoruz. Birazdan bunu konuşuruz. Yani bu da aslında üzerinde de tarihi göreceğiz. 7 Ekim 2026 diyor. Bir resmi açıklama yoktu. Sadece konuşuluyordu. Yarın artık bu rozet takılacak diye. Ve bu AK Parti'nin yaptığı bu paylaşımda her ne kadar üzerine bir bir seslendirme, bir not olmasa da artık açık açık bunun olduğunu söylüyor. Ali Haydar Bey, bunu konuşacağız. Yani bunu daha detaylı konuşacağız İzmir konusuna. Ona ayrı bir başlık açacağız. Evet. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani seçim yenileme kararıyla bir

0: kez daha aday olması. Bu konunun bildiğim kadarıyla bir 90 gün öncesinde ancak bir seçim yenileme kararı alınıyor. 90-45 gün arasında. Yani bugünden toplanıp da 2028 yılı için bir seçim tarihi belirleyelim bildiğim kadarıyla hukuki olarak mümkün değil. Ama bugünden bakarak o gün geldiğinde siz ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ne olur? Tamam o zaman seçimi yenileyelim ve atıyorum Mayıs'ta değil de Nisan'da yapalım der mi? Partiler ortak bir mutabakatı kolaylıkla sağlar mı?
1: Elbette iyi akşamlar diliyorum tekrar herkese. Sayın Bahçeli'nin, Devlet Bey'in bugün yapmış olduğu açıklama hem önemlidir. Bence de sadece bu değil, konuşmanın bütünü. Türkiye siyaseti açısından da, Türkiye'nin barışı açısından da bence son derece yerinde ve önemli tespitler içeriyor. Elbette ki Sayın Bahçeli yaşanan süreçten kaynaklı olarak nedir bu süreç? Terörsüz Türkiye meselesi, o sürecin herhangi bir aksamaya, bir olumsuzluğa sürüklenmemesi adına ki ben de bu sürecin çok yaşamsal bir süreç olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrardan aday olması gerektiğini savunuyor ve seçiminde 2028'in Nisan ayında olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla aslında evet, yani 2028'de bir mutabakat sağlanmış görünüyor. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Sayın Mehmet Uçum da benzer bir ifade kullanmıştı. Bu bütün partiler herhalde hazırlıklarını buna göre yapacaklardır ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar adaylığı konusunda partileri nasıl bir tutum alacağı elbette ki yani bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil diğer partiler de kendi yetkili kurullarında kendi genel başkanlarıyla bu süreci tartışacaklardır. Bir milli mutabakat oluşur mu Erdoğan üzerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde? Yani şu koşullarda bu çok mümkün görünmüyor. Şundan dolayı yani yaşanan işte bu operasyonlar, işte diğer meseleler, işte fon meselesi, yolsuzluk süreçleri vesaire falan. Bunlar belki de böyle bir iklimin oluşması önünde şu anda bir engel teşkil ediyor olabilir. Ama elbette ki hiçbir siyasi parti şundan kaçmayacaktır. Yani biri aday olmak istiyor ya da seçim kararı alınıyor. O seçim kararı alınmasın diye uğraşmaz. Sonuçta seçimden kaçmak gibi kamuoyunda bir algı oluşur. Ama elbette ki buradaki mesele her parti kendi adayını çıkaracaktır ya da ittifaklar kuracaktır. O ittifakların adayları olacaktır. Temel sorun şu, millet buna ne diyecek? Yani yaşanan süreç 25 yıllık AK Parti iktidarı ya da işte Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'de gerçekten toplumu rahatlatan, toplumun ferahını, huzurunu arttıran, yaşam kaygılarını, efendim hayat kaygılarını, bunları azaltan bir başarılı bir süreç izlenmiş midir? Toplum bundan memnun mudur? Millet bundan memnun mudur? Yoksa ben yeni bir siyaset, yeni bir kadro istiyorum talebinde bulunur mu?
0: Bu Sayın Bahçeli diyor ki önünde Türkiye'nin çok ciddi fırsatlar var. Bu fırsatları kaçırmamak için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir 5 yıl daha devam edilmeli. Bu gerekli diyor. Ne dersiniz?
1: Yani ben Devlet Bey'in, ben hakikaten canı yürekten söylüyorum bunu. Sayın Bahçeli gerçekten kendisini düşünen ya da partisini düşünen bir isim olmamıştır. Her zaman Türkiye'nin önceliklerini düşünen bir siyasetçidir. Bunlar elbette ki konuşulacaktır. Bunlar elbette ki müzakere edilecektir. Her parti kendi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi de bunu kendi içinde tartışacaktır, konuşacaktır. Öyle bir iklim oluşur mu? Liderler bir araya gelir mi? Birlikte karar verirler mi? Bundan sonra birazcık bence bir siyasi diplomasi ortaya çıkacak. O siyasi diplomasinin sonucunda böyle bir karar ortaya çıkabilir de buna hani şu an kendi kişisel görüşüm olarak hayır demiyorum ya da bu kesin olur da demiyorum.
0: Yani
1: bu bence
0: siyasi
1: ilerleyen süreçte
0: tam olarak kastınız nedir?
1: Yani partiler görüşecektir birbiriyle bir görüş alışverişi olacaktır. Bu kamuoyuna açık olarak da yapılabilir. Bu efendim arka kapı diplomasi şeklinde de olabilir. Ama nihayetinde ben Devlet Bey'in hassasiyetini anlıyorum. Şundan dolayı yani hem bu yeni anayasa süreci, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla hazırlanma süreci, hem öncesinde terör örgütünün silah bırakması ve Türkiye'de hem ülkede barışın hem bölgede barışın sağlanması, hem Türkiye'nin devletin ulaştığı kurumsal kapasitesinin boyutu ve o boyutun dünyadan belli ülkeler açısından çok yaşamsal bir nitelik.

0: taşıdığın, yani Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak, hatta bölgesel bir gücü aşan bir nitelikte uluslararası güç dengeleri içerisinde kendisini konumlandıran bir yeni güç olarak formüle edilmesi Sayın Bahçeli tarafından aslında toplumun önüne bir seçenek olarak getiriliyor, sunuluyor. Bu büyük bir sorumluluk elbette ki. Yani çok önemli bir meseledir. Benim gördüğüm şey şu: Devlet Bey ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin aslında bir mutabakatla seçime gidilmesi konusunda bir yaklaşım içindeler. Ama bugün için hani daha bir yılı aşkın bir süre var. Hatta 16-17 aydan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bu bence tartışılacaktır. Siyaset kurumu kendi içerisinde buna bir takım çözümler üretecektir. Şimdiden hani elbette ki ben Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşamam ama yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi yetkili kurullarında Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu ve parti yetkili kurulları bunu tartışacaktır, bunu görüşecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Hasan Bey, yani siz bu olasılığı, yani ortak mutabakat olasılığı nasıl görüyorsunuz? Bir dönem, ya 2 yıl önceye gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi bölünmediğinde, hem de yani 2 yıl öncesine göre elbette pek çok önemli gelişme oldu siyasette. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme de yaşandı. Tekrar bir seçim yenileme kararı gelse buradaki partilerin tutumu sizce nasıl olur? Yani şöyle deniyordu, belki de Cumhuriyet Halk Partisi tutumuyla böyle bir süreci kilitleyebilir. Ya anahtar biraz onların elinde gibi, ama şu an öyle görünmüyor sanırım meclis. Bu arada meclis aritmetiğini de getirebiliriz rica edeyim yönetmen arkadaşımız Gökhan'dan. 14 numaralı ledi. Orada da sandalye dağılımını görürsek Sayın Bahçeli'nin bugün itibariyle, yani işte 15'ten 6 ay öncesinden buna vurgu yapmasını nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Birincisi, Mehmet Müftüoğlu da söyledi, siz de söylediniz ilk başta. Sayın Bahçeli'nin bu ilk çıkışı değil. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olsun.
1: Tabii daha önce söyledi
2: Hatta
1: aynısını.
2: ilk söylediğinde şöyle demişti: Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Böyle bir cümleyle başladı. Ve önümüzdeki seçimde de Cumhurbaşkanı adayı olsun, Erdoğan
1: Evet.
2: tekrar aday olsun. Bizim adayımız da Erdoğan'dır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. Daha sonrasında o sürecin sonunda AK Parti sözcü Ömer Çelik de bizim adayımız Erdoğan'dır cümlesini kurdu.
1: Evet.
2: Şimdi o günle bugünün arasındaki benzerlikleri de konuşmamız lazım ki niye işte meclisin açıldığı hafta ilk grup toplantısında Sayın Bahçeli bu meseleyi açtı sorusuna cevap da bulalım.
1: Tabii.
2: Şimdi buraya not aldım, isimleri söylemeyeceğim ama Sayın Bahçeli'nin ilk bu tartışmayı da Erdoğan görevinin başındadır, Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır ve önümüzdeki seçimlerde aday olsun cümlesini kurduğu dönemde şöyle bir tartışma başlamıştı, suni bir tartışma. Erdoğan sonrası AK Parti kimi aday yapacak, kimler aday olabilir diye isim isim tartışmalar böyle servis ediliyordu, konuşuluyordu,
1: Doğru.
2: böyle bir şey konuşuluyordu.
1: Doğru.
2: Ve Bahçeli, Sayın Bahçeli inisiyatif alarak, yani ki hani biraz önce Ali Aydar Bey de söyledi, yani önce devlet, önce millet,
3: diyor.
2: sonrasında da partimin çıkarları diyen bir siyasetçiden bahsediyoruz. Burada o tartışmayı bitiren bir çıkış yapmıştı. Bugün belki yine konuşacağız, belki başka bir saat diliminde, işte fon meselesi üzerinden yine işte erken seçim diye bir şey. Hani baskın seçim mi olacak, sonbaharda seçim mi olacak, yok baharda, ilkbaharda seçim mi olacak tartışması alevlendirilmek üzereyken Sayın Bahçeli bir çıkış yaptı. Ve bu çıkışı da 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı, meclisteki yaptığı konuşmanın bir benzeriyle yaptı. Nedir o? Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki toplantıda yaptığı konuşmada dedi ki ya kutuplaştırma siyaseti Türkiye'nin enerjisini alıyor. Artık bırakalım bu kutuplaşma siyasetini. Türkiye İttifakı'nda buluşalım diye bir cümle kurmuşlar. Uzun bir konuşma. Çok özet söyledim bu.
3: Ama nasıl olacak?
2: Şimdi
3: Hasan
2: dur,
3: Yusuf,
2: bu,
3: mesele o
2: bir dakika,
3: zaten.
2: Dur
3: yani,
2: söyleyeceğim. Söyleyeceğim dur hocam, sabır.
3: Bu kadar yaşanan şeyden
2: sabır,
3: sonra
2: sabır.
3: Nasıl birleşilecek ki?
2: Sabır sabır.
3: Yo, ben sabırlıyım
2: işte,
3: canım.
2: Hayır, yağmur stratejisi dedi biraz önce Mehmet Mithoğlu anlattı. Şimdi bir ahenkten söz ediyor yine Sayın Bahçeli. Yani bu erkler arası ahenk kevurgu yaparak yağmur stratejisini anlatıyor.
1: Yasama yürütme konusu.
2: Tabii yani o bir ahenk olsun ve biz bir yerden süreçten geçiyoruz ve bu süreci tamamlayalım.
1: O ahenk
2: istiyor.
1: Cumhur İttifakı içinde bir ahenk değil mi mecliste?
4: İzin olursa bir araya katkı sunmak istiyorum.

0: söylüyorum. Şimdi bu şeyle ilgili, yağmur stratejisiyle ilgili bolluk, huzur, kardeşlik şeyini veriyor. MHP yağmur stratejisiyle yasama, yürütme ve yargıda temekkuz edecek güçlü devlet kurumsallığında bolluk ve bereketin, huzur ve refahın, kardeşlik ve dayanışmanın, milli birlik ve bütünleşmenin, milletimizin üzerine yağacağı bir rahmet iklimi öngörmektedir. Devlet ebed müddet, millet ebed müddet gayemizdir diyor.
1: Evet. Şimdi
0: bu ya, demek ki herkesi kapsıyor.
1: Tabii tabii tabii. Yani. Şimdi nasıl olacak sorusuna kısmen bir cevap verelim. Aslında oldu. Oldu. Evet. Mesela biz teröristli Türkiye, ki senin çok yakından takip ettiğin ve sıklıkla yazmaya çalıştığın bir mesele, takip ediyorum. Orada mecliste olağanüstü bir mutabakat oluştu mu olmadı mı?
2: 467 ile kabulü söylüyorsunuz.
1: Evet evet.
2: Evet.
1: Sonra o süreçte bugüne kadar karşı karşıya konumlanan, yani hem ideolojik olarak hem siyaset yapma biçimi olarak bir kamplaşma varken, o kamplaşmadan çok daha başka bir şey çıktı ve 467
2: diye hatırlıyorum
1: 467
2: ben. Ya da 8.
3: 478.
4: 67.
2: 67
1: el havaya kalktı. Havaya kalktı ve teröristler Türkiye için evet dedi. Bu yolda yürüyelim dedi. Bakın bu bence o Türkiye ittifakı açısından önemli. Sayın Cumhurbaşkanı yine
2: o, evet 467.
1: Evet evet. O meclis konuşmasındaki yaptığı şey de öncelik sıralaması yaparken partilerin kendi aradaki rekabetinden önce bir hedef birliğine de işaret etti. Sayın Bahçeli de aynısı söylüyor.
2: Doğru ama orada şimdi, Aytunç'un dediğinde şöyle bir şey, orada terörün bitmesi için herkesin ortaklaşması, yani siyasi işte kutuplaşmalar, pozisyonlar, rekabet bir yana ortak terör de. Burada
1: Erdoğan'ın adaylığı.
2: Erken için bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Tamam, buraya
2: orada belki şeyler tamam, ortaklaşmak daha şimdi, zor olabilir partiler tamam, arasında.
1: Şimdi o zaman şöyle söyleyeceğim. Yani bir kere yani çok iddialı bir şey söylemek istemem. Ben öyle iddialı laflar söylemeyi de sevmem. Fakat şu anki tabloda bile oradan Erdoğan'ın seçime girebilmesi için meclisin seçim kararı alması çok kolay.
2: Yani o tabloyu o zaman göre bir daha 410. Hatta şurada bir bakalım. Yani referandumsuz bir değişiklik için 400 oy gerekiyor mecliste. Referandumlu değişiklik için 360 oy. Hasan Bey böyle de gelebilirsiniz bu arada. Ben her zaman konuklarını davet ediyorum. AK Parti'nin 280 sandalyesi var. Yeni Parti'nin 91. Dem burada.
1: Ya toplama çıkartmayı kim çabuk yapabilir?
4: Hayır. AKP, MHP 326.
2: Evet.
4: Demle eklendiği zaman 382 yapıyor.
1: Tamam bitti.
4: Yani
1: 360 gerekiyor.
4: Yani hiçbir artı şey yapmadan
1: seçim kararı almak için 360 gerekiyor.
2: Ama 360'ta referandumla alınmıyor.
1: Hayır hayır.
2: 360'la alınıyor. Yani.
1: Seçim kararı 360'ta.
4: Seçim yenileniyor.
2: Anayasa 360'ta. Evet, anayasaya
3: gitti. Anayasa. Hüdapar ve DSP'yi de unutmamak lazım. 5 milletvekili yapıyor.
2: Mesela
3: yani Cumhur İttifakı'nı şu an itibariyle 331 milletvekili olarak net bir şekilde ifade edebiliriz. Artı şunu da ifade etmem lazım.
2: Evet.
3: Bağımsız 11 tane milletvekili var şu anda mecliste. 2 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmiş. 1 tanesi de AK Parti'nin istifa etmiş. Kendisiyle veya ailesiyle onlar ilgili hukuki süreçler nedeniyle. Bunların da artı 3 olarak eklendiğinde 334, yani 26 kişilik seçimlerin yenilenmesi için 26 milletvekilinin oyuna ihtiyaç
2: yani
3: var diyebiliriz.
2: Yani topyekün bir olur vermese dahi Dem, topyekun bir olur vermese dahi işte CHP ya da Yeni Parti 26 her halükarda
1: ben
2: bulunur diyorsunuz.
1: Burada sorun olmaz ama Sayın Bahçeli'nin işaret ettiği geniş bir mutabakatla diye ifadesi var ya,
4: evet.
1: Onu da önemsiyorum. Ben geniş bir mutabakatla Erdoğan'ın tekrar aday olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önü açılır. Orada ben bir şey engel görmüyorum. Fakat şöyle bir mesele var. Hani Özgür Bey'in sözünü hatırlatıyorum. Özgür Özel herkese seçim çağrılarını yaparken şöyle diyordu. Çık karşımıza.
2: 2025 için hatta diyordu. Bir vade koymuştu o dönem.
1: Önce hemen istemişti.
2: Evet.
1: Sonra 2 yılları doğsun. Bütün milletvekilleri özlük haklarını alsın. Sonra yani yarıyı geçelim sonra seçim yapalım. O zaman da çık karşıma diyordu. Yani sürekli çık karşıma. Şimdi ben buraya kocaman bir cümle yazdım. Dedim ki Erdoğan'ın bir daha seçilmesi için ne olması lazım? O sandıktan çıkması lazım değil mi? Yani o milletin, halkın, milletin, seçmenin ona oy vermesi lazım. İstiyorlarsa oy verecekler, istemiyorlarsa başkası
2: oy verecekler. Orada şöyle bir şey vardı Hasan Bey. Sizin getirdiğiniz yerden

0: Aytunç'a sorayım. Orada şöyle bir şey vardı yani argüman olarak deniyordu ki 2028'de olursa zaten seçimin yapılacağı yıl. Bir de o zamana kadar hani enflasyon ve başka verilerde de düzelmeler olur, iktidarın lehine bir tablo olur. O yüzden ne kadar erken? Biz daha erken bir yani seçimi yenilenecekse daha erken bir seçim istiyoruz. 2028 zaten seçimin yapılacağı yıl. Niye onaylayalım ki gibi bir söylem var.
1: Şöyle bir durum da var. Şu an MHP'li de Devlet Bahçeli aslında muhalefete de muhalefet partilerine de bir imkan sunuyor.
2: Toparlanma
1: imkanı sunuyor. Toparlan, 2028'e kadar toparlanın.
0: Adayını belirle, yani sadece rotalı planını belirle diyor yani.
3: Tartışmaları var.
0: Ay, böyle davet edeyim mi sonra Serhat Bey'de? Üzülü sevgilikte
4: muhalefetin toparlanması, Allah aşkına ekonominin durumu ortada. Fon soygunu an, ortada.
2: Hocam,
4: ya şimdi seçim saniye. Şu anda
2: en son hakemeyi sen yayınlıyorsun.
4: Hayır,
1: seçim kararı alsalar. 90 gün sonra seçim olduğunu düşünelim.
4: Evet.
0: Tamam.
1: Hangi muhalefet partisi bir araya gelip de seçime girecek?
3: Yeni parti seçime giremeyecek mesela.
1: Yani bunu niye göz ardı ediyorsunuz? MHP'li değil, Sayın Devlet Bahçeli muhalefeti düşün. Bakın bu, ben Sayın Bahçeli yağmur stratejisini boşuna metne koymadı.
2: %50+1
1: boşuna koymadı.
4: %50+1
2: Başka bir şey söylüyorum.
4: Bak %50+1
2: Anketleri sen yayınlıyorsun. Diyorum ki şu anda en değerli topluluğu ve %30'un üzerine oy alan parti hangi parti?
4: Adalet ve Kalkınma Partisi. %30'larda, 32'lerde gözüküyor. Evet.
0: Yeni parti nerelerde?
4: 21 ile 24 arası gidip gelen bir şey var.
0: 21-24 arası.
4: Tamam. Daha kendileri anket yaptırmadı.
2: Doğru söylüyor Mehmet Müftüoğlu. Sayın Bahçeli muhalefete de ya işte
4: tamam,
2: toparlanma
4: evet,
2: muhalefete
4: ya düşündüm. Ben de diyorum ki tamam böyleyse durum yapılsın seçim. Alınsın şimdi karar. 90 gün sonra olsun.
0: Hadi avantajlıysa
2: bağırıyorlar bunlar da.
4: Olsun. Niye? Niye olmasın? Ya böyle bir şey var zaten.
3: Hayır, maksat
4: şu anda,
3: muhalefetin toparlanmamasının önüne geçmek. Maksat memleketin refahını ya da memleketin selayetini ortaya koymak.
4: Refah ile ilgili bir durum yok. Memleket şu anda
3: hayır,
4: memleket
3: hayır seçim yapıldığında yani, refaha kavuşmuş olacak mı ya?
1: Cumhur İttifakı'nın yöneteceği bir ülkede seçimi 1,5 yıl erkenden yapmanın ne anlamı var?
3: Hayır,
1: nereden
3: ya da
1: biliyorsun
3: soruyu
1: ki?
3: Şöyle Verdiğini soralım.
1: Bugünden belli.
3: Nereden Mehmet Müftüoğlu.
1: Evet.
0: Bugün ya
1: bu bugünkü şartlarda bugün.
4: Tamam, hayır,
1: yarın
4: soralım.
1: Yarın seçim yapsak. Hayır, yarın seçim yapsak bu böyle olacak.
0: Hasan Bey öyle mi?
2: Yani şu anki görünen anketlerde
1: görünen şimdiki görünen tablo için diyorum ben.
4: O zaman
1: 2028 için söylemiyorum.
0: Mesela öyle mi sizin?
2: Yok, ben öyle bir tahmin değil. Yani
1: hayır, Serap Hanım, şu anda, bugünkü şu şartlarda anda, bu tablo bunu gösteriyor. Bugünkü şartlar
4: yok, göstermiyor bu tablo bugünkü
1: niye
4: şartlarda?
1: Niye göstermiyor canım ya?
4: Gösteriyor ki?
2: Bir dakika, ekonomi
4: ortada.
2: Yine elle hesap makinesinden
1: nasıl seçime insanlar, girecek?
4: Nereden
1: girecek
4: yeni parti?
0: Aytunç Bey,
2: Aytunç Bey. Hesap makinesi eline al. Şu anki tabloya göre sendeki son anketlere göre.
4: Ya son anket bak ben
2: topla çıkart ne çıkacak?
4: Anketler seçim sürecine girdi değişir. Bak değişir
5: Hasan
4: o işte.
5: Abi,
4: o iş değişir.
5: 2024'te de hesap makinesiyle yapıyorlardı da.
2: Yok. 2024'te yani, CHP'nin bangır bangır işte geldiğini AK Parti'de gördü.
1: Herkes
2: ve hatta Cevdet Yılmaz'ın bir sözünü sözcüde bir arkadaş yazdı. Bak yazdı dedi ki
5: Hasan abi yapma ben de
2: Beştepe'de yapılan toplantıda en son tablo çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı döndü. Ne yapıyoruz? Cevdet Yılmaz dedi ki partiyi mi kurtaralım? Ekonomiyi mi kurtaralım? Tamam siz bırakın partiyi dedi diye yazdı bir arkadaşımız. Ben de tekrar yazdım. Deniz Zeyrek'ten bahsediyorum. Deniz Zeyrek'in yazısını hatırlıyorum.
5: Ekranlarda
2: yani biliyordu. Bangır bangır geldiğini biliyordu yani. Hem Erdoğan biliyordu hem de
0: yani ekranlardaki söylemi hani arada kaynamasın
5: bak,
0: diye.
5: Bir dakika hayır şimdi ekranlarda gümbür gümbür İstanbul'u da alıyordu AK Parti Ankara'yı da alıyordu. Öyle hani eline hesap makinesi alarak olmuyor. Yani hocam, tam onun karşılığı değil.
2: Hocam ben bak bir realiteden bahsettim. Deniz Zeyrek'in yazısına da atıf yaptım.
1: Can bugünkü şartlarda 3 ay sonra seçime gidilse ne olur? Yani muhalefet mi seçiyor?
0: Muhalefetin adayı kim olur? Sen Mansur Yavaş olmayacak diyorsun.
1: Hangi muhalefet iktidara girecek? Ben onu soruyorum işte.
5: Bak, bu başka bir tartışma Mehmet abi.
1: Tamam ben ona vurgu atıfta bulundum. Yani Aytunç bana itiraz etti de. Kendisi anketleri kendisi açıklıyor.
4: Tamam da ben seçim sürecinde
1: bana eleştiri getiriyor.
4: Anketler değişiyor seçim sürecinde.
5: Ben şunu hepsi söylüyorum yani
1: ya şu an toparlanamayan bir muhalefetin 3 ay içinden nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?
4: Vallahi daha İstanbul 3 yıldır toparlanmayan yani ekonomi var ortada.
1: İzmir'e sahip çıkamayan bir muhalefet.
4: İzmir'e sahip çıkamamak Allah aşkına gözünü seveyim. Sen de biliyorsun neden olduğunu, ben de biliyorum. Şimdi burada

0: Konuşmayalım onu. Yani İzmir'de ne yaşandığını
1: biliyoruz. Ne yaşandı?
0: Ya İzmir'de İzbetonla işte gelen sekreter yardımcıları tutuklandı. Ondan sonra Veli Ağbaba'nın kardeşi tutuklandı belediyede. Artık Cemil Tugay da pes etti. Ben girmiyorum bu işlere dedi.
2: Teftiş geldi buraya. Bence böyle. İmzasını kim attı? Bu. Yani soruşturmayı kim başlattı? İzbeton mevzusuyla ilgili soruşturmayı teftiş kurulunda kim başlattı?
0: Hayır ben ya başlatabilirim.
2: Cemil Tugay
0: başlatsın
2: mı? Başlayan bir soruşturma yani.
0: Kendisiyle ilgili.
2: Pes edeceği bir sürecin imzasını kendisi niye atsın ilk önce? O anlamda biraz tutarlı olmayabilir yani.
3: Bunu birazdan konuşacağımız için çok dağılmadan kaldığımız konuda. Can sen sözü almışken ne diyorsun?
4: Evet.
3: Yani seçim yenileme kararında herkes uzlaşır mı dedik ya. Yani böyle cepte bir şey mi bu? Meclise sorulur ve herkes seçimi yenilenme kararı alır. Yani herkes derken bir çoğunluk mutabakatı olur mu?
4: Ben öncelikle 2024'te de yerel seçimlerden sonra bu tartışma başladığında, erken seçim olsun tartışması başladığında şunu hep söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasının önündeki engelin kaldırılması gerektiğini ve sağlığı el veriyorsa her siyasetçi açısından sağlığı el verdiği sürece ve kendisi de siyaset yapmak istiyorsa bu siyasete bir sınır koyulmaması gerektiğini söylüyorum. Umarım bu yönde bir aşılma olur. Yani mecliste ortaklaşa bir karar mı alınır onu bilmiyorum. Veya işte muhalefet içinden oraya destek mi verilir ama bu sorun Türkiye'nin önünden kalkmak zorunda. Yani 3 dönem 5 dönem değil siyaset yapmak istiyorsa herkes istediği kadar yapabilmelidir. Burada 1 Ekim konuşması çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı 1 Ekim konuşmasında çatışma ve kutuplaşma artık bırakmalı, yeni bir siyaset tarzı belirlemeli ve işte Türkiye uzlaşma ve hoşgörü siyaseti kazanmalı diye bir çıkış yapmıştı. Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu yağmur stratejisi tam da bunun karşılığı. Yani bu benim anladığım kadarıyla bir Cumhur İttifakı'nda o ahenk diye söylediği, Mehmet Müftüoğlu'nun söylediği şey aslında Cumhur İttifakı'nın bir ahengi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı hoşgörü kutuplaşma olmasın, yeni siyaset tarzı belirlenmeli, yeni işte Türkiye yüzyılında işte terörsüz Türkiye süreciyle başlayan bu kardeşlik vurgusu siyasette de olsun, dış politikada ve Türkiye'yi ilgilendiren konularda birlik, beraberlik mesajı. İçeride de tabii ki herkes tek ses olmasın, farklı seslerin çıktı ama siyasetin temiz yapıldığı vurgusu. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin de çıkışı tam da bunun paraleli. O yüzden burada bir uzlaşı ve ahenkten bahsettiği şey de benim anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı işaret etti. O yeni siyaset tarzı.
3: Peki bu muhalefet partilerini de içine alacak şekilde bir uzlaşı ya da işte ahenk sağlanabilir mi sence?
4: Bu aşamada pek o gözükmüyor. Çünkü malum hem yeni partinin durumu, belediyelerin işte AK Parti'ye transferi, belediye operasyonları, muhalefetin operasyonlara karşı mücadelesi, sonuçta burada muhalefet bunun siyasi bir operasyon olduğunu altını çiziyor ısrarlı bir şekilde yapılan bütün operasyonlar. İşte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı, işte Eyüp Belediye Başkanı tutuklandı ve bu operasyonlar da hala devam ediyor. Burada yeni parti yani Türkiye'nin ana muhalefet partisini bu ahenkli siyasetin içine girmesi çok mümkün gözükmüyor bugün itibariyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından ben aynı şeyi söyleyemem. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu yeniden mahkeme kararıyla genel başkanlığı aldıktan sonra ısrarlı bir şekilde şunun altını çizmişti. Biz dış politikada ki attığı tweetlerle de bunu karşılıyor. Evet. Sevgili Ayla Aydar daha detaylı anlatacaktır bu konuda. Zaten o da altını çiziyor ısrarlı bir şekilde. Daha Türkiye Partisi olacağı ve bu ahengin içine dair olacağı izlenimin veriyor. Açıkçası ben seçimler öncesinde mi veya sonrasında mı bilmem Cumhur İttifakı'nın içine bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de en azından Cumhur İttifakı içinde olmasa da dışarıdan en azından dış politikada
3: düşünüyorsun.
4: Seçim işbirliği olmayabilir ama seçimlerden sonra böyle bir işbirliği ve o Türkiye İttifakı diye tarif edilen İşte hoşgörü, barış, kardeşlik unsurlarının yer aldığı bir geniş tabanlı bir Türkiye hükümeti kurulma ihtimali yüksek olarak görüyorum. 1 Ekim itibariyle yapılan çağrı, Cumhurbaşkanı'nın çağrısı, ardından bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı.

0: giderse. Zaten ben de 2028'de yapılacağı görüşündeyim. Nisan ayında ben orada hem AK Parti'nin hem MHP'nin geri adım atmayacağı görüşündeyim. Çünkü ekonomide henüz o istenilen düzeyde değiller ki fon krizi bütün planları da alt üst etmiş durumda. Belki hükümet bir baskın seçim hazırlığında olabilirdi ama bu fon krizi onları tamamen farklı bir alana itti. O yüzden orada tamamen 2028 stratejisinde birlik o stratejiyi beraber yürüteceklerini
1: 90
0: düşünüyorum.
1: gün
0: Seçimden
1: sonra
0: sonra
1: seçim
0: da
1: olsa konusu oldu ya az önce Mehmet Bey ile Aytunç arasında. Yani madem muhalefet çok dağılmışsa bugün
0: dakika,
1: seçime niye gidilmesin sence? Sen ne düşünüyorsun yani bu konuda?
0: şöyle tamamlayayım da oraya geçeyim. Yani seçim sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence o geniş kapsamlı hüküm eğer kazanırsa tabii AK Parti ve Cumhur İttifakı seçimleri kazanabilirse o seçimlerden sonra kurulacak hükümette veya Bakanlar Kurulu'nda veya işte o külliyenin oluşturacağı hükümet sisteminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden de isimlerin olma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. 90 gün sonra seçim olur olmaz ama ben çok zannetmiyorum. Yani sandık konsa
1: Hayır,
0: bugün
1: 90
0: ben
1: günde seçim olur
0: sandık
1: mu
0: konsa
1: demiyorum. Yani hani bir şu anki siyasi iklim açısından böyle bir cümle kuruldu diye yani. Bugün seçim olsa, yarın seçim olsa hep konuşuruz ya 90 gün sonra seçim olsa. Siyasi dengeler açısından ne diyorsun?
0: Şöyle bugün sandık konsa ben AK Parti iktidarının kazanma ihtimalini düşük görüyorum. Ama bugün itibariyle çünkü bu fon krizi gerçekten tüm Türkiye'yi etkileyen bir ekonomik sonuç doğurdu. O yüzden söyledim yani bu baskın seçim belki düşünülüyordu ama bu fon krizi tamamen bu planları alt üst etti. O yüzden bugün seçim olsa ben Hasan abi ve Mehmet abi gibi düşünmüyorum. İktidarı kaybetme ihtimalini çok yüksek görüyorum ama seçimde olmayacaktır. 2028 yılında ve Nisan ayında büyük bir ihtimal
1: Muhtemelen
0: Nisan veya
1: olacak.
0: işte
1: Peki.
0: Mayıs ayında veya işte Mart ayında ama 2028 yılında olma ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Hasan Bey bu arada ben bir tahminde bulunmam dedi. Onu da onun adına not düşeyim hani arada. Ferhat Bey siz gelirsiniz. Sizi böyle alalım. Bir de siz ne düşünüyorsunuz canın söylediği yerden? Gerçekten bu seçim planlarını son yaşananlar etkiledi mi ya da değiştirdi mi yoksa?
2: Yani şöyle söyleyebilirim. Zaten seçim planı ile ilgili hem hükümet kanadına baktığımızda hem de Milliyetçi Hareket Partisi kanadına baktığımızda ki bugün tescillendi.
1: Farklı bakış
2: 2028
1: yok.
2: yılı hep zikredilen ve Nisan ayında da teknik olarak olabileceği açıklanan bir noktadaydı. Zaten bakıldığında 2028 Nisan'da seçimin yapılabilmesi için seçimden 60 gün önce ve ilk pazar günü bunun alınması yeterli oluyor. Yani Ocak ayının son haftasında ya da Şubat ayı içerisinde Nisan ayı içerisinde bir seçim gerçekleştirilmek istenirse bunun kararını meclis alır. 360 tane milletvekili de buna kabul oyu verirse zaten teknik olarak bu gerçekleşmiş olur. Zaten AK Parti'nin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de meseleye bakışı hep resmi kanallardan yapılan açıklamaları da göz önünde tutulduğunda 2028 Nisan'ı işaret ediyor. Yani benim şahsi kanaatim hükümetin fon krizi öncesi veya sonrası seçim tarihiyle ilgili herhangi bir değişiklik göstermediği yönünde.
3: Evet,
2: en azından
3: bir
2: bunun bir etki.
3: Hatırlatma.
1: Efendim?
3: Yani çok önemli bir hatırlatma. Fon krizi oldu da 2028 konuşuluyor değil.
1: Önceden
2: yani,
1: de uygulanmıştı zaten.
2: Yani herhangi bir değişiklik yok.
3: Hatırlarsanız İstanbul Belediye Başkanı'na dönük operasyon yapıldığında da işte AK Parti'nin seçime gidemez, gitse kesinlikle kaybeder. İşte bu geri tepti diye tartışılıyordu. Şimdi de fon üzerinden tartışılmıyor. Ama başından beri, çok özür dilerim, sözünü kestim, başından beri Mehmet Uçum'u hatırlamak lazım.
2: Evet.
3: Sayın Uçum'un sözünü ve Sayın Bahçeli'nin de aramızda saat farkı yok dediği tartışmaya bakmak lazım.
2: Evet.
3: Hep 2028'in Nisan ayına atıf var yani.
2: Kastettiğim tam da
1: burada
2: o açıdan.
1: Burada hep bu zaten başlangıçta da bu meclis dengeleri açısından hep çok konuşuldu. Az önce buradaki tabloya baktık. Siz dediniz ki 334 Cumhur
2: 331.
1: İttifakı. 331.
2: Artı 3 bağımsız milletvekili de Cumhur İttifakı'ndan istifa eden kendi hukuki süreçleri için partilerinin kurumsal koruması adına istifa eden milletvekilleri. İki tane Milliyetçi Hareket Partisi'nden, bir tane de AK Parti'den Adana milletvekili Ahmet Zembilci hatırlarsınız istifa etmişti. Dolayısıyla böyle bir karar meclise gelirse, böyle bir oylama geldiğinde de ben o üç ismin de Cumhur İttifakı'nın lehinde oy kullanmasını bekliyorum işin açıkçası. Artı bağımsız diğer 8 milletvekilinin de nasıl hareket edeceğini bilmiyorum.

0: Ama şu an kağıt üzerine baktığımızda partileri tek tek toparladığımızda AK Parti 280, MHP 46, Hüdapar 4, Demokratik Sol Parti 1 milletvekiliyle toplamda 331 yapıyor. Artı 3 bağımsız eklediğimiz zaman 334, geriye ne kalıyor? 26. Şimdi buradan şunu diyebilir miyiz? DEM Parti'nin içerisinden 26 milletvekili seçimlerin yenilenmesi kararını verebilir mi? Mümkün. Bana göre İyi Parti'nin 27 milletvekili içerisinden de seçimlerin yenilenme kararı verilebilir.
1: Yeni artı, partiden de gelir.
0: Yeni Efendim? Partiden de CHP'ye kaymalar olacağı söz konusu ama hiç olmadığını düşünelim. Şu gün 44 milletvekili olan Cumhuriyet Halk Partisi de en azından bu konuda kararını serbest bırakırsa... Buradan da bir 26 milletvekiline ulaşmak bence çok
2: ya
0: zor
2: yani
0: değil.
2: Yani işte 5 oradan, 10 oradan vesaire gibi olsa da 26 çok yeni tamamlanması yol. Zor. Ya bir ara burada, çünkü yeni yoldan olur mu? Çünkü daha bloktu Cumhuriyet Halk Partisi 130'dan fazla vekili.
1: Bu çok yani seçim yenileme kararı meclisten çıkar.
0: Artı o zaman rahat çıkar. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının 331 artı 3 bağımsız ile sınırlı kalacağını da ben düşünmüyorum. Yani hala AK Parti'ye geçme talebinde olan bazı milletvekillerinin olduğunu
2: bu arada
0: biliyorum.
2: Bunu böyle konuşuyoruz ama diyelim ki meclise geldi bu konu ve beklentilerin dışında çıkmadı. Bu bir kere mi getirilebiliyor? Yani ben yani
0: tarih bunu, önemli. Burada yani bunu, getirilen
2: bunu Sayın Cumhurbaşkanı getirirse kendisi aday olamaz. O yüzden partisinin ya da Milliyetçi Hareket
1: Partisi'nin yenileme iki türlü oluyor. Birinde Cumhurbaşkanı yani aslında fesih yetkisini kullanmış.
2: Tabii tabii ama orada
1: kendisi aday olamıyor. Meclis fesih yetkisini kullanırsa bu kez Cumhurbaşkanı aday olabilir.
2: Bir parti öncülük edecek o zaman örneğin Milliyetçi Hareket Partisi bir teklif olarak getirecek ve bu oylamaya sunulacak. Tabii. Böyle. Bu bir kere mi yapılabilir?
1: Benim bildiğim bir kez.
0: Şöyle
2: bir kez,
0: aslında
2: oldu.
0: Hayır
2: oldu.
0: Birden fazla da yapılabilir ama burada önemli olan zamanlama. Şimdi mesela Ocak ayının son haftasında getirdiniz ya da Şubat ayının ilk haftasında 60 gün artı ilk pazar. Şimdi bu Şubat'ın sonuna kaydığında 60 gün artı ilk pazar dediğimiz mesele gündemden düşeceği için zamanlaması önemli. Yani bu işte Kasım ve Aralık ayında getirilir, test edilir, bir karar alınır alınmaz buna bakılması gibi bir risk siyaseten ben alınabileceğini düşünmüyorum.
2: Yok.
0: Netice itibariyle
2: ben sadece
0: bu teklif
2: hani onaylanmadığında belli bir süreden sonra bu tekrar getirilebilir bir şey mi onu merak ettim.
0: Meclis eğer seçimlerin yenileme kararı alacaksa, daha doğrusu bu karar meclise getirilecekse, oylamaya sunulacaksa bunun yeter sayısına ulaşmadan ben bu teklifin geleceğini zannetmiyorum.
2: Bu yıl için anayasa konusu da konuşuluyordu. Yani çerçeve yasadan alınacak sonuca bağlı olarak belki yeni anayasa süreci bile başlardı. Ama sanıyorum o artık seçim öncesinde zayıf
0: ihtimal. Şundan dolayı netice itibariyle 2028 Nisan ya da Mayıs diyelim şu günkü görüntüyle seçimlerin yapıldığını dikkate aldığımızda bizim yeni anayasanın 360 artı referandum ya da 400 kabul oyuyla doğrudan geçmesi durumunda ne olması lazım teknik olarak? Seçimlere en az bir yıl kalmış olması lazım. Yani 2027 Nisan ayına kadar anayasanın teknik olarak geçmesi gerekir ki seçimler zamanında yapılabilsin. Yani şu anda sıkışmış bir takvim var. 15-16 aylık bir
2: yani
0: zaman
2: oradaki,
0: diliminde.
2: Orada da örneğin Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir şey alınırsa onun geçerli olabilmesi için bir yıl önünde olması lazım seçime kadar.
0: Şu olabilir. Yani bunu tamamen teknik olarak ifade ediyorum. Anayasayı geniş bir katılımla ki şu anda meclisin temsil oranı en yüksek oranlardan bir tanesi bu dönem. %97 ile temsil ediliyor. Anayasa yapmak için uygun bir ortam var temsiliyet bakımından. Eğer biz hep birlikte bu anayasayı yapalım denirse ne olur? Yeni anayasada yeni seçim takvimini öne koyan bir madde ilave edilebilir. Cumhurbaşkanı'nın adaylığının önü açılabilir. Dolayısıyla 2028'in Nisan'ında Mayıs'ında değil de bu 2028'in Kasım'ında da teknik olarak tırnak içerisinde ben siyaseten bu konuşuluyor böyle kulisler var anlamında söylemiyorum. Yapılabilir mi? Yapılabilir.
2: Ama hatırlıyorum çok kısa zaman önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız demişti ki biz anayasa konusunu 590 küsür evet olsa bile halka götürmeden geçirmeyiz. Yani yaklaşımımız bu. O zaman bir referandum
0: her halükarda halkın önüne çıkma meselesi söz konusu dendi. Ancak tabii ki koşullar, şartlar...
3: Bu anayasaya göre seçimlerin yenilenmesi diyorum. Teklifi...
1: Bak, anayasa.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na birden fazla kez getirilebilir diyor.
2: Hayır, zaten bunu

0: bilerek söylüyorum. Zaten. Demişti ki anayasayı konuşuyoruz. Yani bu bir yıl içinde de anayasa konusu gündeme gelir mi diye konuşuldu. Bunu konuşurken de ya yani MHP'nin yaklaşımı anayasa için yeter oy alınsa dahi yine de referanduma doğru, gidip milletin referanduma onayını almak demişti. Onu demek istedim.
1: Ama tabii hani Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partilerin tutumu orada bir uzlaşı söz konusu olursa ki
0: belki
1: hani,
0: de gerek duyulmaz.
1: Anayasayı yaparken en önemli şey katılımcılığının artmış olması. Yani yeni

0: anlamda hem de diğer siyasi partilerde çok fazla görmüyorum işin açıkçası. Bence şuraya bakmak lazım. Yani Sayın Bahçeli neyi işaret ediyor? Hani Bahçeli'nin mesajlarında derin anlamlar vardır. Evet. 2024 Ekim'inde terörsüz Türkiye çıkışını ortaya koyduğunda o dönemde çok tartışmalar söz konusu olsa da biz 2024'ün aralığında neyi gördük? Suriye devrimini gördük. Ardından terörsüz bölgeyi konuşuyoruz ve PYD-YPG'nin entegrasyonu, Mekke anlaşması ve Irak'la yapılan anlaşmalar. Bunların hiçbirinin birbirinden bağımsız olmadığını düşünmek lazım.
1: O zaman bu bugünkü çıkışı neyle da, ilişkili?
0: Bugünkü çıkışı da şu aslında, yani geniş bir mutabakat söz konusu olursa, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum söz konusu olduğunda, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye ile etrafındaki meselelere bakışı, Mekke anlaşmasındaki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye'deki gelişmeler, İsrail tehdidi, bölgesel krizlerin çözümü, dış politikada atılan adımlar ve iç politikadaki güncel sorunlara kim daha çözüm odaklı yaklaşabilir diye bir soru soruyor. Şimdi düşünün, 60 gün sonra, 90 gün sonra seçim var. Muhalefetin adayının kim olduğu belli değil. Diyelim ki belli. Ama net belli olan bir başka şey daha şu. Pazarlık ittifakı. Kim ne kadar hangi bakanlığı talep edecek, hangi ölçüde bir talepte bulunacak kestirebiliyor muyuz? Dışişleri Bakanlığı mesela hangi partinin uhdesinde kalacak? İçişleri Bakanlığı kime gidecek? Milli İstihbarat Teşkilatı 2023'te gördük. Zafer Partisi masaya geldi. İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı önüne sunuldu. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz iç ve dış bütün krizlere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında bir dönem daha devam edilmesinin Türkiye için hayati kritik bir önem taşıdığını vurgu yapıyor
1: Sayın
0: Bahçeli.
1: Ama siyaset bu ya. Ona da seçmen tabii karar veriyor. Yani koalisyon olan ülkeler var, geçmişte yaşananlar. Onun notunu zaten seçmen veriyor.
0: Mutlaka ama hani kastedilen konuşmanın bütününe baktığım zaman ya da işte Sayın Müftüoğlu'nun ifade ettiği yağmur yaklaşımında da bence içinde bulunan krizlere Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha rahat bir şekilde hareket edebilme imkanının olduğuna seçmen tarafında da vurgu yapıyor. Yani bakıldığında şimdi Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olacağından emin miyiz? Değiliz. Mansur Yavaş aday olsun isteniyor, kendisi istemiyor. İttifaka baktığınız zaman henüz ittifakın ismi belli değil. Hangi partilerin olacağı belli değil. Her parti başka bir şartla geliyor ki geçen isim tartışmasında biz Öztürk Yılmaz'ın dahi Cumhurbaşkanı adaylığı talep ettiğiyle karşı karşıya kaldık. Bu kadar makro krizlerin içerisinde bulunan bir ülkenin bu kadar mikro tartışmalarla iktidara yürüme şansı var mı? Olsa bile Türkiye'nin menfaatine olmayacağını vurguluyor bana
1: Aytun,
0: göre.
1: Sence gerçekten yani böyle kısa vadede bir seçim kararı alınsa muhalefet nasıl bir aday kararı alır? Yani hemen bir aday belirlenir mi? Sayın
2: Ama adayları
1: Özer,
2: var
1: Sayın
2: ya.
1: Yavaş mı?
0: Bir cümlede
1: ama
0: Serap
1: Hanım... İmamoğlu'nu kastediyorsanız hukuki olarak ama mümkün değil.
2: Bir cümle öyle diyorlar hala.
1: Yargı süreci devam ettiği için ve seçim tarihi belli olmadığı için diyorlar.
0: Bir cümle ilave edebilir miyim? Bu tabii, özellikle tabii. Meclisin seçimlerin yenileme kararı almadığı bir muhalefet denklemini düşündüğümüz zaman Özgür Özel'i kastederek söyleyeyim veya diğer partileri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yıllardır siyasetinin merkezine Erdoğan karşıtlığını almış bir anlayışın Erdoğan'ın adaylığı söz konusu olmasın diye minderden kaçtığı bir pozisyonda seçmene ne kadar bir güven verebileceğini de iyi bakmamız lazım. Yani Erdoğan'ı yeneceğiz, şöyle yeniyoruz deyip de Erdoğan'la yarışmamak için seçimlerin yenilenmemesi kararını alması seçmende de minderden kaçtı algısını kesinlikle bence oturttu. Bu da önemli bir faktör oldu.
1: Özgür Özel için daha çok diyorsunuz bunu. Çünkü tabii, bu yönde tabii söylemleri olmuştu yeni parti.
3: Ama yani erken seçime itiraz ediyorsun, minderden kaçtı oluyor. Nasıl oluyor anlamadım ben.
0: Şundan bahsediyorum.
3: Erken seçim isteyince
0: 2028 Nisan'ında Erdoğan aday olmasın diye ben Erdoğan adaylığına karşı çıkıyorum oylamasında bir nevi o anlama gelir çünkü. Tabii. Hayır oyu veren bir yeni partinin
3: ona demiyorum.
0: Yıllardır, aylardır koyduğu iddianın hiçbir gerçeklik taşımadığını Erdoğan'dan siyaseten rakip olarak çok korktuğunu seçmene geçirebileceği bir mesaj çıkar.
1: Ne diyorsun peki Can? Neyi kastettin?
3: Hayır, hayır. Yani şimdi meclise geldi, seçimlerin yenilenmesini istedi. Dedi ki muhalefet biz istemiyoruz. Şimdi erken seçim istiyor.
0: İstememe sebebi ne peki? Erdoğan'ın yeniden aday olmaması.
3: Tamam,
0: bu değil mi?
3: Bir şey söyleyeceğim. Tamam, diyor ki şimdi erken seçim yapalım, Erdoğan da aday olsun diyor muhalefet. Şimdi 2000

0: şu anda erken seçim istiyor muhalefet. İktidar hayır dediği için iktidar minderden kaçmış mı oluyor?
1: Hayır, iktidar aynı milletin şey, kendisine verdiği ama görevi diyor, tam zamanıyla diyor, tamamlamaya çalışıyor.
0: Hayır diyor ki, muhalefet diyor ki aday olsun Sayın Cumhurbaşkanı, erken seçim yapalım, Cumhurbaşkanı da aday olsun diyor. Mindere çağırıyor. Niye yani o zaman meclise geldiğinde kabul etmek zorunda değil ki? Minderden kabul de
1: kaçmış olmaz. Kabul etmek zorunda anda, demiyorum. Ben sadece o dönemde...
0: Minderden de kaçmış
1: ben
0: olmaz.
1: Ben şunu söylüyorum Can.
0: Şu
1: diyorum
0: anda
1: ki,
0: minderden kaçan.
1: Şunu söylüyorum. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bölümü destek verdi. Diğer muhalefet partileri destek verdi. Yeni parti burada seçimlerin yenilenmesi kararına hayır dediği zaman Erdoğan karşıtlığını yıllardır siyasetinin merkezine koyduğu için Erdoğan'la yarışamayacak bir pozisyonda kendini betimlemiş olur ve Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesareti yok gibi bir algı oluşur. Bu da Erdoğan'ın lehine ya da Erdoğan'ın partisinin lehine ya da Erdoğan'ın işaret edeceği, velev ki hani bu doğrultuda bir sonuç çıkarsa mecliste seçimlerin yenilenmemesi kararı alırsa ona bir avantaj sağlar, kendine dezavantaj sağlar diyorum. Bu da benim kanaatim.
2: Evet.
0: Tamam, sen senin kanaatine itiraz etmedim. Zaten sadece erken seçim çağrısı yapan muhalefet bugün de erken seçim çağrısı yaptığında iktidardan aynı karşılığı bulamıyor. Bulamadığı için de muhalefet de şunu söylüyor. Bak, minderden kaçıyor iktidar.
1: Bulamama sebebi şu, Türkiye'nin içinde bulunduğu pozisyon. Ekonomik problemler de var, dış politika da var. Yani şimdi Türkiye'de birçok mesele varken çözüme kavuşturması gereken seçim gündeminin olması ek bir krizi doğuracak.
2: Evet, nereden baktığınıza bağlı diyorsun biraz da. Aynı şeyi, hani aday konusunu...
3: Şimdi ilk önce ben şöyle, Sayın Bahçeli'nin konuşmasını birkaç bölüme ayırmak gerekiyor. Bir, Merkez Ankara dediği, pergeli Ankara'ya koyma dediği politika doğru bir politika ve oradan yürümek gerekiyor. Bundan sonra herhangi bir iktidar değişse bile Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin izlemesi gereken çizgi bu. Burada bir şey yok. Yani o mesaj net. Türkiye'nin merkezi Ankara'dır. Üçüncü gözler yönetemez. Batıdan gelecek emirlerle olacak bir şey değildir. Veya Amerika'dan veya şuradan gelecek diyelim. Şimdi birinci bölüm bu. Fakat benim mesela dikkatimi çeken konuşmasında Sayın Bahçeli'nin güvenlikte, ekonomide ve demokraside tahribata yol açılmaması için etkili bir denge ve denetim sistemi uygulanmalı diyor. Ve bunun da diyor, bu çerçevede diyor, yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığı tesis edilmelidir, birinci parti olmalıdır diyor.
2: Ne demek bu?
3: Şimdi denge ve denetim sistemi uygulanmalı vurgusu meclisin yürütmeyi takip edebileceği, yani meclisin işlevinin olacağı, denetiminin yapacağı ve dengesini kuracağı bir düzenden bahsediyor. Yani bugün
2: bir sisteminde bir sıkıntı.
4: Yürütmede Erdoğan yasamada Milliyetçi Hareket Partisi
3: yasamada
4: olmalı.
3: Meclisi evet. Ama öne çıkaran ama Milliyetçi evet. Hareket Partisi'nin de güçlü bir şekilde olduğu bir meclis vurgusu yapıyor. Yani bu daha önceki o 101 maddelik, 100 maddelik anayasa teklifinde de var. Zaten güçlü meclis vurgusu. Evet. Şimdi bu hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçmiyor Bahçeli. Bunu daha da sistemleştirelim diyor. Ama bunu kurumsallaştırma adına da söylediği ve önerdiği cümleler var. Yani o yüzden demek ki bir sıkıntı var burada. Denge ve denetlemede.
1: Ama aynı zamanda da siyasi parti genel başkanı ya Sayın Bahçeli. Yani partisinin iddialı bir sonuç almasını da ister. Ama o noktaya da tabii ki işaret
3: o
1: eder.
3: O Milliyetçi Hareket Partisi'nin ama ona birinci parti. Yapar. Sayın Celal Adan galiba daha evet. önce de birinci parti olmalıdır demişti. Hı hı. Arkasında Sayın Bahçeli de. Yani bu seçimi de önemseyen ve hani hep şöyle denir ya MHP işte %8 ile 11 arası oy alır. İşte tamam bu ama bir devletin en önemli partisi.
2: Kadro partisi.
3: Hayır şimdi ama ben diyor ki mecliste de güçlü olmalıyım diyor. Ve dengeyi ve denetlemeyi sağlamalıyız diyor. Bu denge ve denetlemeyi sağlamalıyız dediği aslında iktidara yönelik bir eleştiri. Yani burada yasama, yürütme, yargı, buradaki o denge, meclisin aktif olması. Ya şimdi terörsüz Türkiye konusunda her şeye rağmen meclisin aktif olduğunu görmedik mi? Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki tabii, evet, meclisin. Evet. Şimdi doğru. Bunun daha çok öne çıkması gerekiyor.
4: Her meclisin... şeye rağmen mi? Ha? Her şeye rağmen mi?
3: Her şeye rağmen. Demin hatalarına rağmen, yeni parti içindeki çelişkilere rağmen vesaire. Yok, yani ama bir toparlayıcılığı oldu Sayın Numan Kurtulmuş'un.
4: Sistemin açık olduğunu da gösteren bir şey bu ama. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin tek adam rejimi olmadığını gösteren de bir şey. Ona da söylesene.
3: Ya yok, tek adam bak. Rejimi ben o tartışmalara girmiyorum. Tek adam rejimi şu bu. Ben uygulamalara ve sahadaki pratiğe tamam. bakıyorum.
4: Yani şeye de katılıyorum. Yani meclisin
3: meclis asli fonksiyonlarına...

0: hale geldi.
1: Denetleme olduğu konusunda
0: evet, gelecek
1: mı?
0: Yani daha da gelmeli tabii ki. Yani tamam. Meclisteki milletvekili zaten o halkın sorunlarını anlatmalı ve o halkın içinden gelen meclis milletvekili de orada neden olduğunu anlamalı. Yani bu bir gerçeklik. Fakat burada şimdi şöyle bir durum var. Biz tartışacak bir konu yok. Erken seçim diye bir Türkiye'de artık öyle bir tabir yok.
1: Yok.
2: Tabii,
0: öne
2: tabii,
0: alınmış seçim var.
3: Seçimlerin yenilenmesi
0: var.
3: Yani, teknik ifade o.
0: Sayın Mehmet Uçum dedi ya istisnai adaylıktır dedi. E var hukukta demek ki bulunmuş böyle bir şey. Güzel güzel oynayacağız biz burada. İktidarın yarattığı
1: dedi ya, yasal sahada, hale getirmek.
0: İktidarın ya, yarattığı sahada hukuki, biz seçime gireceğiz. Ya, hukuki, gireceğiz yani bu Erdoğan'la, bir... Erdoğan'laysa Erdoğan'la, Erdoğan'sızsa Erdoğan'sız. Ama gireceğiz bu seçime. Yani bu olacak.
1: Yani
0: ama
1: seçim olacak değil mi?
0: Erdoğan'la olacak kesin. İşte,
1: Türkiye'de seçim olacak değil mi?
0: Ya niye olmasın ki bu Türkiye? Yani, ya öyle bir şey yok. Bakın.
4: Seçim olmayacak diye.
0: Ya öyle bir şey yok.
2: Seçim olmayacak kanaatimi.
0: Bakın.
1: Yani bunu söylediler canım.
0: Ya bir şey diyeceğim.
1: Bunu yani liderler söyledi.
0: Ya hayır. Türkiye'de seçim olmayacak. Bu son seçimde bir daha seçim olmayacak. Türkiye, bak Türk milletinin, Türk halkının en kutsal değerlerinden biri sandıktır.
1: Güzel.
0: O sandıktan vazgeçmez.
1: O reyini bekler.
0: O sandıkta kararını verir.
1: Güzel.
0: 31 Mart 2024'te bu uyarısını yapmıştır. Ve şimdi 3 ay sonra bu dağınıklığa rağmen, muhalefetin bu dağınıklığına rağmen bile 3 ay sonra bir seçim olsa sokakta kime çok çıksan, kiminle konuşsan herkes diyor ki Fatma Betül Sayan Kaya. Herkes bunu söylüyor. Herkes. Bak sokakta 7'den 70'e. Herkesin kafasında bu var. Bugün Hasan abinin yazısını herkesin okuması gerekiyor. Hasan Öztürk'ün. Sonuna da yazmış Aytun Çerkin'in kulakları çınlasın diye. Yani şimdi o yüzden dış politikada şu güçlüyüz, İsrail'le şunu ya, bunlarda bir sıkıntı yok. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşıysak uygulanan politikalara destek verirsin zaten.
1: Yok, verilmedi.
0: Burada bir sıkıntı
1: Aytun
0: yok.
1: Yok, verilmedi, hala verilmiyor.
3: Erdoğan'ın bugün oluşturduğu ki, vizyonla gerçekleşen
0: ya, hocam,
3: bir...
0: Şey, Erdoğan'ın oluşturduğu vizyon şu.
1: Aytun,
0: tamam o da yoksulluk sınırının 38 bin lira olduğu...
1: Dur.
0: Bak yoksulluğun açlık sınırının
1: dinleme.
0: 38 bin lira olduğu, yoksulluğun 123 bin lira olduğu bir
1: hocam,
0: yerde
1: söyle.
0: Bana şu ama anda
1: dur,
0: sokaktaki insana İsrail
1: dur.
0: Vizyonunu anlatamazsın.
1: Dur geriye bir dön.
0: Bak, o ayrı bir konu. Bak bu o milletin ya, zaten...
3: İran'da evler bombalanırken gece rahat uyumayı anlatabilirsin ama.
0: Ferhat da bir şey söylüyor, ona da bakıyor.
1: Bir saniye. Bugün sadece Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin meclis grubu yoktu. Bugün iki grup daha vardı. Birisi... Kılıçdaroğlu'nun bir de yeni parti.
2: Evet.
1: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ne dedi biliyor musun? Ya bu nereden çıktı bu Mekke İttifakı kardeşim? Suudların parası var, kendilerini koruyacaklarsa korusunlar. Hani sen diye biraz önce
0: ama şöyle,
1: halk destek Hasan, verir. İsrail tehdidi varsa onu
0: Hasan
1: algılar ve eğer
0: Hasan
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
0: Mekke İttifakı ile ilgili bizim ayrıntılı bir şekilde şunu da söyleyeyim.
1: Buyur.
0: Mekke İttifakı ile ilgili kamuoyunun ayrıntılı bilmesi gerekiyor. Bu
1: hocam,
0: ittifak nedir? Bu
1: hocam,
0: ittifakın arkasında ne vardır?
1: Hocam,
0: bu ittifakta nasıl anlaşma yapılmıştır?
1: Sen dedin
0: biz
1: ya,
0: bu ittifakta önce, kimi koruyacağız, kimle hareket edeceğiz?
1: Türkiye Cumhuriyeti bunlar... vatandaşıysan İsrail'le ilgili tabii politikada Türk devletin yanında duracaktır, hükümetin yanında duracaktır. Dedin ya, ben onu için hatırlattım.
0: Hayır, ben
1: Özgür Bey'in tavrını söyledim.
0: Tabii ki.
1: Sen şimdi
0: bir
1: devam.
0: Politika, Erdoğan'ın vizyonu, evet İsrail konusu, şu terörsüz Türkiye, bunlar da bir şey yok. Ama sokağa baktığın zaman, yani sonuçta... artık insanların burasına geldiğini görmek zorundasınız.
1: Tamam.
0: Bu burasına geldi.
1: Tamam.
0: Ve muhalefetin yapması
1: şey
0: gereken tek şey
2: Hasan
0: var. Muhalefetin yapması gereken...
2: Söyledin ya, az önce siz Halil Cibran'ın da şiirini atıfla yazmışsınız. Tamam. Bugün Aytun Çerkin'in kulakları çınlasın diye dediniz. Oradaki atıf neden?
1: Bizim aramızda bir şifre.
0: Ya şimdi Hasan Öztürk, Hasan Öztürk
1: biliyor.
0: Adalet
2: bir
0: ve Kalkınma Vakfı.
2: Ya okuyor,
0: şöyle bir durum var Serap.
1: Yani yazın hayır, sonra Aytun Çerkin...
0: Hasan Öztürk bu yazıyı ilk 2021'de yazdı.
1: Dördüncü yazı bu.
0: Dördüncü hayır. İlk 2021'de yazdı ve dedi ki altınızda kırmızı halılar çekildi. Zenginleştiniz. Limuzinlere biniyorsunuz. Oradan iniyorsunuz, oraya çıkıyorsunuz. Koptunuz dedi sokaktan. Bunu kime söyledi? Fatma Betül Sayan Kayalara söyledi. O zaman
1: evet.
0: Söyledi. 2021'de söyledi. Şimdi bunu sadece Hasan Öztürk söylemiyor. Sokağa çıktığı zaman herkes söylüyor. Ve o yüzden Erdoğan'ın bu iş nereye, ucu nereye dayanırsa dayansın gidilecek cümlesinden dolayı da herkes bekliyor. Herkes bekliyor.
1: Evet.
0: Ve herkes bir güven içinde bekliyor ayrıca. Yani o dediyse yapar.
3: İnanıyorlar.
0: Kendi çünkü
3: evet.
0: İnanıyor. Adalet ve Kalkınma Partililerin büyük bir bölümü de buna inanıyor. Ve bunu şimdi bugün Sayın Bahçeli konuşmasında yağmur dediğinde yağmurun altında ne var? Arınma, temizlenme. Onun önceki paragrafında ne var?
2: Ha, yağmur da o da var.

0: yaşanan dedi yolsuzluklar, fon meselesi hepsini bir arada koyuyor.
1: Ki Erdoğan da hepsini beraber düşünüyor.
2: Tabii.
0: Hepsini arınalım.
2: İşte hepsini bir arada kuran iki tane lider var. Biri Sayın Cumhurbaşkanı, biri de Sayın Bahçeli.
0: Çok güzel.
2: Ama muhalefet ikisini bir araya bir türlü koyamıyor.
0: Şimdi bak.
2: Baklava kutularında paralar çıkıyor, buradaki eurolar çıkıyor. Menderes'ten iğrenç iğrenç şeyler çıkıyor ama arkasında bak, duran bir siyasi anlayış var veya siyasi diyorlar.
0: Şu. Havlucu
2: bu yüzden denilen, vermezler
0: havlucu denilen,
2: diyorum.
0: Havlucu işte. Denilen o adam hapiste şu anda. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı hapiste şu anda.
2: Ama hepsi için miting yapıldı Aytun Çerdi.
0: Hepsi içeride. Hepsi yargılanıyor.
2: Yapıldı,
0: bak hepsi yargılanıyor.
2: Ama
0: senin, senin 2 milyar lira kazanç sağlayan kişinin bir ifadeye bile gitmediği için insanlar diyor ki
2: dün,
0: ya bu hukukun terazisi niye böyle?
2: Aytun Çerkin,
0: sıkıntı
2: dün,
0: burada diyor. Başka dün, bir şey değil benim
2: dün
0: dediğim.
2: Katıldığım
0: mesele
2: bir yayında,
0: o.
2: Dün katıldığım bir yayında aynı şeyi söyledim. Tamam. Ben dedim ki siyaseten Sayın Cumhurbaşkanı yapması gerekeni yapmıştır. Siyasi karar nedir? Genel Başkan Yardımcılığından istifa edecek, MHK'ye karşısından çıkaracak.
3: Aytun.
2: Şimdi bundan sonra yargının gereğini yapması lazım. Tera yöneticileri şu anda tutukluysa
1: 59 tutuklu vardı.
2: Tera yöneticileri şu an hapiste ise
0: evet.
2: Hisse senetlerinin Tera şirketi aldıysa Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifade vermemesi benim vicdanen de kabul edebileceğim bir
0: yok,
2: durum
0: verecek.
2: Değil.
0: Ben vereceğim.
2: Ama ben
0: sokaktaki tesisten bahsediyorum. Şimdi 3 ay sonra seçim olur mu olmaz
4: ha,
0: mı?
4: Evet,
0: ama
4: buradan
0: burada,
4: çünkü İzmir'e
0: buraya,
4: gelmek
0: buraya
4: istiyorum.
0: Buraya dönersek Aytun. Şimdi bu bugün bu karar alınsın, 3 ay sonra seçim süreci yaşansın, bu kadar dağınıklığa rağmen bile muhalefet çok ciddi bir şekilde hadi Hasan abi kırın, iktidarı zorlar. İktidarı çok zorlar bu sefer.
4: Peki.
0: Bu öyle bir durumda iş. Yani çünkü insanların gerçekten alım gücü düştü. İnsanlar gerçekten şu anda nefes almakta zorlanıyor. Şimdi o yüzden ve karşılığında da Ferhat Murat diyor, evet güzel. Vizyon, dış politika, savunma sanayi. Ya çok doğru. Bunlar da bir sıkıntı yok zaten. Burada bir şey yok. Ama esas içeride ne oluyor? Sen içeriye bak. Kendi tabanına bak. Bak Bağdat Caddesi'ne bakma. Nişantaşı'na bakma. Esenyurt'a bak. Bağcılar'a bak. Sen oradan kopuyorsun. Oranın duygularını, yok ediyorsun.
3: Ekonominin olduğunu herkes söylüyor zaten.
4: Evet. Yani
0: söylemek önemli değil artık.
4: Şimdi...
0: Bunu yaratan kimse
2: ama
0: bunun karşılığında...
2: Az önce erken seçim mevzusuyla ilgili Can da söyledi ya, zaten hükümet planlamasını deprem sonrasında depremin oluşturduğu mali yükü de göz önünde bulundurarak 2027'nin sonunda enflasyonu normal bir seviyeye, taşınabilir bir seviyeye getirip 2027 yılında da aslında şu an emeklilerin yaşadığı problemler, hayat pahalılığı meselesi gibi sorunları çözmeye odaklanmış bir orta vadeli program yaptı. Sapmalar oldu mu? Oldu. Ama netice itibariyle seçime zamanında gitmesinin sebebi de o uyguladığı programa güvenmesi ve vatandaşı 2027'den başlamak üzere refaha kavuşturacağına inanmış
4: peki
2: olması. Evet,
0: ama seçim
1: yani
0: zamanı...
1: Ilk defa mesela,
0: bak,
1: Covid'den sonra ilk defa %26'na
0: düştü. Evet. Seçim evet tarihini verdi. 16 evet Nisan 2023.
4: Ya Sayın Bahçeli de saat farkıyla şey aynı dedi muhtemelen.
0: Seçim o zaman olacak. Herkesin buna göre hazırlanması
4: şimdi
0: gerekiyor.
4: Şimdi oraya giderken de burada 2024 seçimlerine, Mart seçimlerine çok atıf yapıldı yerel seçimlere. Ve o tarihten bugüne gerçekten tablo çok değişti. Ve İzmir, yıllardır CHP'nin kalesi denilen İzmir, yarın az önce tekrar verebiliriz yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. AK Parti'nin bu akşam paylaştığı, attığı tweet'i, videoyu yarın belli ki AK Parti'ye geçiyor. 22 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez. Duyalım hatta, sesini de açalım.

0: Çöp dağlarından çiçeklere, İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşıyla.
1: En sonunda AK Parti'de İzmir marşıyla tanıştı. Tebrikler.
0: İzmir Marşı şimdi, fonda.
2: En son Yaşar Haluk Levent'le hatırlıyoruz bu arada Can.
1: Yaşar Mustafa Ahbap Kemal Paşa başa Yaşar diye mitiklerle artık İzmir'in sokaklarına inletirler. Ya şimdi, İnşallah. Ya, şimdi

0: ne ilginç değil mi? Yazık şimdi CHP'liler ellerinde bir marş vardı, o da ellerinden gitti diye mi düşüneceklerse? Öyle mi, onu mu demek istiyorsun? Hani Mustafa Kemal son 4 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'nın 10 Kasım'da Hacan yaptığı konuşmalara bakınca İzmir hani nasıl da heyecanlanıyorlardı ve Mustafa Kemal elimizden gidiyor diye tereddüt ediyorlardı ya. Onu öyle mi oldu can?
1: Yok. İzmir Marşı
2: zaten onların elinden alınmıştı can. Haluk Levent aldı onu. 18 Mart'ta kavur yaparak aldı onu.
1: Yok öyle bir şey değil.
2: Ahbap Derneği'yle biraz zedelendi.
1: Hiç Ahbap, marşın algısı. Ahbap falan karıştırma şimdi. Ferhat Murat.
2: Niye karıştırmayayım?
0: Erdoğan söyledi ya. Yaptı. Daha 1 Ekim'de Erdoğan söyledi. Kutuplaşma dönemi bitmiştir kardeşim. Kutuplaşma siyaseti bitmiştir demişti yani.
3: Ama bu bir kucaklaşma getirir mi İzmir'de?
2: Haluk Levent İzmir Marşı'yla alana giriş yaptı. Bunu unutma. 18 Mart tarihinde coverladı ve bir anda muhalif olduğunu açıkladı. Sonra derneği kurdu, sonra yardımlar aktı.
1: Ferhat Murat, şimdi bak yanlış eleştiri yapıyorsun. Şimdi senin İzmir Marşı'na sahip çıkman lazım. Bak AK Parti paylaşımı yaptı.
2: Yani İzmir Marşı'na ben Türkiye'deki her şehrimizin marşına sahip çıkarım. Problem yok.
3: Ali Haydar Fırat hiç konulara girmedi. Şimdi tabii onun da bu konudaki fikrini merak ediyoruz. Nasıl oluyor da İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor? Yani sizin buna yorumunuz ne? Bu engellenemez miydi, bu önlenemez miydi deniyor. Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de çok sert eleştirdi bugün. Bu yani isim vermedi ama hani bizim ölene kadar yanındayız cezaevinde yatan arkadaşlarımızın dedi. Şimdi yanlış da ifade kullanmak istemiyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Hainliktir dedi yani bu bizi yalnız bırakan. Hatta sesi duyabiliriz, hazır varmış. Bir duyalım, öyle geleyim size Ali Haydar Bey. Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında elbette bildiğim kadarıyla bu konuya değindi. Duyalım.
4: Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. İktidara yürüyüşte esas onlardan arınalım, önümüze bakalım.
3: Ne diyorsunuz Ali Haydar Bey? Cemil Tugay'ın ya artık böyle taraflar resmi açıklama yapması da artık kesin değil mi bu arada? Yani tabii, AK Parti'nin bu videosu da kesin. Yarın rozet Ankara'da galiba AK Parti genel merkezinde takılacak. Ali Haydar Bey, ne diyorsunuz bu gelinen noktaya? Yani böyle bir geçiş yapan kişiye ilişkin Özgür Özel'in de eleştirisine katılıyor musunuz?
5: Her şeyden önce Özgür Bey kendi kurmaylarının çocuklarının neden yurt dışında olduğunu bir açıklasın. Sonrasında millete cezaevinde kalmasının onun ne kadar şerefli ya da haysiyetli bir şey olduğunu öğütlesin. Bir taraftan kendi çocuklarınızı yurt dışına götürüyorsunuz, başlarına bir tırnakçıda bir şey gelmesin diye. Diğer tarafından milletin çocuklarına da işte direnin, mücadele edin vesaire falan. Bu büyük bir çelişkidir.
3: Çocukların yurt dışına götürülmesi, isim vermeseniz de tam olarak ne kastettiğinizi anlamadım. Yani neyden korumak amacıyla?
5: Ferhat Murat olaya hakim.
2: Bülent Tezcan çocuklarının yolsuzluk soruşturması nedeniyle Türkiye'ye gelememesine dair çocukların okuluyla ilgili bir programları var. Dönecekler demişti ama hala dönmedi. 3 aydır dönmedi. Ama çıkıp dediği gibi cezaevlerinde kalanlara moral motivasyon konuşmaları yapıyor veya yolsuzluk üzerinden eleştiriler yapıyor. Kendi çocukları yolsuzluğa bulaşmış ya da soruşturmalarda ismi geçerken.
3: Siz Ali Haydar Bey CHP'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ben onu sormuştum aslında ama.
5: Hemen söylüyorum. Birkaç boyutu var. Önce iktidar açısından bir boyutu, ona bakmak gerekiyor. O da şu: bizim siyasi tarihimizde de, ben dünya siyasi tarihinde de böyle bir sürecin yaşandığını hiç zannetmiyorum. Yani en azından bugüne kadar ne gördüm, ne okudum, ne izledim. Şu ana kadar yaklaşık 50 belediyeye operasyon yapılmış. Birçok belediye başkanı tutuklanmış. En son işte Vahap Başkanı'nın içine bulunduğu 4 belediye başkanı tutuklandı. İstisnai olması gereken bir durum, tutuklama, işte delil karartma, kaçma şüphesi vesaire falan.

0: Bunlar öyle ya da böyle çok üstün körü bir biçimde değerlendirilip neredeyse artık tutuklama genel geçer bir mesele oldu. Diğer taraftan da 44 tane belediye CHP'den AK Parti'ye geçiyor. Şimdi elbette ki iktidarın imkanlarını, daha doğrusu devletin imkanlarını kullanarak bir baskı aygıtı oluşturup demokratik süreçlere müdahale edip o demokratik süreçleri bir biçimiyle askıya alabilirsiniz. Ama tarih bunu yazıyor. Yani bu çok hakkaniyetli, gerçekten çok kabul edilebilir bir durum değildir. Eğer
1: Neden
0: Türkiye'de
1: geçti sizce Cemil
0: gerçekten
1: Tugay? Çünkü böyle geçmişteki
0: ben Cemil Tugay'ın çok
1: röportajları
0: net ifade
1: paylaşılıyor.
0: edeyim.
1: Milyonda bir ihtimal bile değil, asla geçmem dediği röportajları paylaşılıyor.
0: Serap Hanım, ben geçen yani AK Parti'ye geçen ya da yani geçmiş ya da bu meseleler üzerine birçok belediye başkanıyla sohbet ettim, konuştum. Belediye başkanları diyor ki, iktidar diyor bize iki seçenek sunuyor. Ya bize katılacaksınız ya da cezaevine gireceksiniz. Dolayısıyla bu iki seçenek
2: Özgür
0: arasında bir
2: Özel gibi
0: tercih yapmak
2: konuşsun Ali
0: durumunda
2: Haydar
0: kalıyor
2: Fırat.
0: belediye başkanları. Ama şöyle, yani şimdi bunun hakikaten, şimdi Cemil Tugay ya da diğer belediye, 44 tane belediyeden bahsediyoruz. Eğer gerçekten demokratik bir ortam olsaydı bu kadar bir geçiş, bu kadar siyasal tercih, farklı kutuplar arasında, yani biri kendisini sol sosyal demokrat bir yerde konumlandırıyor bir parti, bir parti kendisini işte muhafazakar bir yerde konumlandırıyor. İki parti bugüne kadar çok ciddi karşılıklar üzerinde söylemlerini ve eylemlerini inşa etmişler. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi 44 tane belediye başkanının bir anda aydınlanma gelip ondan sonra, yani 90-100'e yakın belediyeden bahsediyoruz. Operasyonuyla AK Parti'ye geçenle 100'e yakın belediyeden bahsediyoruz. Şimdi
1: Şöyle demiş,
0: bunlar
1: ekranda
0: çok
1: da
0: olağan,
1: yazıyor.
0: çok
1: Ben de size
0: normal, çok...
1: seslendireyim. Kişisel siyasi geleceğim için değil ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği. Evet, bir kararın eşiğindeyim. Son yaptığı açıklama böyle. Bu arada Aytun Erkin sanıyorum bunu da ilk yazmıştı. 6 ilçe belediyesi de AK Parti'ye geçecekmiş galiba. Kiraz, Bayındır, Bergama, Beydağ, Ödemiş ve Tire. Sizde bu yönde bir duyum var mı Ali Haydar Bey?
0: Ya Serap Hanım, bunlar konuşuluyor ama hani geçer mi geçmez mi, elbette ki önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ha, bu saatten sonra şaşırtıcı olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ya cezaevi ya AK Parti seçeneğinin belediye başkanlarına sunulduğu bir atmosferde sanki demokratik bir tercih ya da bir şey yapılmış gibi bunları herhalde konuşamayız. Ama Cemil Tugay özelinde şunları söyleyeyim. Ben Cemil Tugay'ın yani AK Parti'ye geçişini ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti geçişini AK Parti açısından sorumlu görüyorum. Çünkü Cemil Tugay gerçekten bu konuda Özgür Bey ve arkadaşları bence çok ciddi bir öz eleştiri yapmak zorundalar. İzmir tarihinin en başarısız belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Dolayısıyla onun geçişi İzmir'de muhtemeldir ki AK Parti onu çok görünür kılmayacaktır. Perde arkasında ya da makamında tutacaktır. İşleri kendisi yapacaktır.
1: Ha.
0: Ha, bu belki bir anlamda AK Parti'nin İzmir'e bugüne kadar, tırnak içinde söylüyorum, yani sakındığı ya da vermediği desteğin çok ciddi bir biçimde vermesini, imkanını sağlayabilir. Ama nihayetinde elbette ki burada bir öz eleştiride hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti hem daha çok elbette ki Özgür Bey, bütün bu belediye başkanlarının seçimi, belediye meclis üyelerinin seçimi, yani partinin kendi omurgasından yetişten çocuklarını, öz evlatlarını bir biçimiyle eğer şeye taşımazsanız yetkili kurullara ya da adaylık süreçlerine, bunlar olasıdır. Keşke Özgür Bey söz verdiği gibi CHP'de ön seçim yapsaydı, ön seçim yapılsaydı Cemil Tugay'ın o ön seçimde çıkmasının ihtimali yok. Zerre bir
1: Çok
0: ihtimal yoktu.
1: desteklediği bir video da
0: Ama
1: paylaşılıyor.
0: nihayetinde
1: Adaylığını desteklediği, ona çok inandığını söylemişti Özgür Özel başlarken. Ama Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır yetişmiş biri değil miydi? Yani başarısız görün, mesela Kemal Kılıçdaroğlu olsa onu aday göstermeyecek miydi? Ya böyle söyleniyor ama ben yine de size
0: Yok,
1: hani sorayım
0: ben
1: dedim.
0: dün
1: Bugün itibariyle.
0: dün değil ondan önceki bir yayında da ifade ettim Serap Hanım, hemen bir anekdot olarak söyleyeyim. Özgür Bey'le biz otururken Cemil Bey gelmişti bu değişim sürecinde. Geldiğinde işte ben destek veriyorum vesaire falan filan dedi. Ben de Özgür Bey'e espri olsun dedim ki, ya sayın dedim başkan dedim. Cemil Tugay da biliyor Sayın Kılıçdaroğlu'na aday göstermeyecek. Ya bu değişimcilere katılım, belki bunlar kazanırsa bir şansım olur diye düşünüyor. Özgür Bey de gülmüştü ama hani onun aday

0: yılına dair en ufak bir şey söz konusu değildi. Parti mecliste konuşurken de ben Cemil Tugay'ın İzmir'e hiçbir biçimde aday yapılmaması gerektiğini savunmuştum. Doğru bir aday olmadığını, Karşıyaka'da inanılmaz büyük bir başarısızlık, büyük bir borç bırakmış. Ama yani gerçekten solun, sosyal demokratların, CHP'nin ama özellikle de Özgür Bey'in İzmir'e bir özür borcu var. Şundan dolayı ne ilçe belediyeleriyle ne büyükşehiriyle İzmir halkı gerçekten hak ettiği bir hizmeti alamamaktadır, almamıştır. Dolayısıyla parlayan bir yıldız ortaya çıkmamıştır. O yüzden İzmir'e gerçekten sonsuz derecede bir özür borçluğu sosyal demokratlar. Bundan ders çıkarmak zorundadır. Dolayısıyla AK Parti'ye geçer Cemil Tugay. İzmir için geçtiğini söylüyor. Kendi siyasi kariyeri için geçmediğini söylüyor. Bu hiçbir şekilde gerçekçi değil. Tamamıyla kendi siyasi kariyeri için geçmiştir. O kendi kariyerini çok yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Yani bir zaman Ekrem İmamoğlu'na yaklaştı. Bir zaman Özgür Özel'e yaklaştı. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu yeni dönemde herhangi bir biçimde bir şey yakınlık görmedi. Dolayısıyla onun AK Parti'yi tercih etmesi İzmir'in bir tercihi değildir. İzmir halkının bir tercihi değildir. Kendi kişisel tercihidir. Peki. Ama şunu söyleyeyim. Nasıl fon meselesini konuşuyorsak kamu vicdanında, toplum vicdanında bir yer edinmişse, olumsuz anlamda bir yer edinmişse, bu CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar, efendim bu geçişler, bugün bir taksi şoförü söyledi, dedi ki ya hocam dedi, AK Parti dedi ne kadar temiz bir partiymiş dedi, ya hiçbir belediyesine bir şey yapılmıyor dedi. Ondan sonra sizin belediye başkanları sabah dedi evleri basılıyor, terör örgütü üyeleri gibi gözaltına alıp tutuklanıyor. Ya halk böyle görüyor, millet görüyor, toplum görüyor. Peki. Gerçeği. Peki. Dolayısıyla bu geçişlerin de ben kamu vicdanında çok demokratik bir tercihmiş gibi sunulmasını ya da öyle gösterilmesinin de bir karşılık olduğunu düşünmüyorum.
1: Mehmet Bey siz ne dersiniz? Yani
2: bu arada ben Ali Haydar Fırat'ın sadece bir cümlesine şerh düşün bana geldiğinde
1: tamam,
2: söylerim.
1: Olur.
2: İzmir'in parlayan yıldız olduğu dönemi ne zaman gördük acaba biz? O da gerçekten bende bir soru işareti. Yani İzmir'in belediyecilik anlamında...
1: Başkan olarak parlayan yıldız olamadı dedi ama siz şehir olarak mı
2: başkan
1: diyorsunuz?
2: Başkan için yıldız olması, parlayan yıldız olması hizmetleriyle olması gereken tabii. Bir şeydir. İzmir'e baktığımız zaman yani hizmetsizliğin özeti neresidir diye sorsanız bana direkt İzmir'i işaret ederim.
1: Bir cevabınız var mı Ali Haydar Bey?
0: Ben bu dönem için katılırım ama önceki dönem için haksızlık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü
2: ne yapıldı mesela?
0: Yani onun istiyorsanız verilerini eğer mesela Tunç Başkan zamanında yani
2: pislik, vahşi depolama ben hani şöyle hemen gittiğim hemen, zaman gerçekten 1990'lara gittiğimi düşünüyorum.
0: Sevgili Ferhat Murat hemen verilerle konuşalım. Bir kere orada bir geri dönüşüm fabrikası açtı Sayın Tunç Soyer. Bu bir. İkincisi Narlıdere metrosunu yaptı 12 kilometre, Çiğli metrosunu yaptı 7 kilometre. Dolayısıyla yani oradaki işte efendim süt fabrikasından tutun da aklınıza gelebilecek kent dinamiğini ya da kent perspektifini o kadar genişleten bir süreç yaşadı ki. Ama nihayetinde bugün cezaevinde maalesef o iddianamesi de bir yıl sonrasında hazırlandı. Onun yaptığı çalışmalara ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı çalışmalara haksızlık olduğunu düşünüyorum. Priştina'nın yaptığı çok önemli hizmetlere haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ama bu dönem
2: ben CHP dönemine katılıyorum. Bu özellikle dönem CHP dönemini bu arada İzmir'den yazıyor izleyicilerimiz. Süt fabrikası çalışmıyormuş. Jelatinli silolarda taptaze bir şekilde duruyormuş. Onun bir altını çizeyim. Bir de İzmir'e Hamza i̇şte maalesef, tanıtım maalesef, programı için katılmıştım.
0: AK Parti umarım Cemil Tugay'ı transfer ettiğinde o sorunu da çözer umarım.
2: O öyle ayrı diyelim. Bir mesele. Çözer çözmezi konuşuruz. Ama şunu söyleyeyim. Yani Hamza Dağ'ın aday tanıtım programı için İzmir'e uçaktan indik. Havalimanından şehir merkezindeki bir otele gelirken yolların, ana arterlerin, büyükşehirin uhdesinde olan ana arterlerin neden böyle olduğunu şoför arkadaşa sorduğumda dedi ki ben dedi araba kullandığım günden bu yana aynı asfaltla karşı karşıyayız. Peki kaç senedir araba kullanıyorsun dedim. 19 yıl dedi. Dolayısıyla hani burada şehrin marka vizyonu dediğimiz ana arterlerinde dahi çok ciddi köstebek yuvalarının olması başarılı bir belediyeciliği en basit işlemdir, asfalt işlemi.
3: Peki bu kadar başarısız bir belediye başkanı
0: bu konuda bir cümle kurayım.
2: Yani eskiden İzmir'e gittiğimizde şaşırdık.

0: yaşadığımız şeyleri şu an biz İstanbul'da yaşıyoruz.
1: Ben Mehmet Bey'e de geleceğim ama bu kadar başarısız bir belediye başkanını niye AK Parti'ye alıyorlar dedi Can Özçelik.
0: Neden alıyorlar? Hani bana kalırsa ben şahsen bana sorulsa derim ki almayın. Neden? Çünkü bakın şu anda 30 milyar lira SGK'ya borcu olan bir belediye. Kasa tam takır. Aldığım son verilere göre maaş ödeyecek parası yok şu anda. Şimdi AK Parti siyaseten rekabet içerisinde olduğu bir ismin maaş ödeyemez duruma gelmesine siyaseten baktığında nasıl bir değerlendirme içinde olur? Der ki iyice beter olsun, belediye yönetilemez olsun, isyan etsin işçiler, hizmetler üretilemesin, her
1: ama
0: taraf çöp dağı olsun.
1: Ama sembolik anlamı yok Hasan Bey, İzmir sembolik olarak çok
2: güzel, önemli işte
0: başka
2: değil
0: bir şey anlatıyorum.
2: Hayır, böyle demesi lazım diyoruz.
1: Ya, anlıyorum da hani ama öyle de...
0: Cümlemi bitirirsem anlaşılacak.
1: Ödenmemesinin sebebini kastediyorum.
0: Bakın burada birçok belediye için bunu söyleyebiliriz. Şimdi İzmir'in maaş ödeyemez durumda olması, SGK'ya sadece 30 milyar borcu olması, vergi borçlarının olması, İller Bankası'ndan gelen payların %40'ının borca harca kesiliyor olması, daha maaşı ödeyecek dahi bütçesinin olmaması AK Parti'nin yerinde, AK Parti kimliğiyle bakan insanlar için denir ki bir dahaki dönemde iyice belediyecilik hizmetleri rezil bir halde olursa biz çok daha rahat belki seçimi alabiliriz diyebilir. Ben bugün Üsküdar'da bunu öğrendim. Mesela
3: o da olmaz.
0: 13-14 milyar
3: Murat,
0: can 13-14 milyar
3: bak,
0: lira.
3: Bir
0: bitireyim sözümü.
3: Türsüler,
0: 13-14 milyar lira yıllık bütçesi olan Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti yönetimine geçtikten sonra kasadaki parası ne kadar? Bugün öğrendim. 14 milyar yıllık bütçesinin içinde kasada sadece 7 milyon Türk lirası olduğunu öğrendim. Peki bir aylık maaş maliyetine kadar 270 milyon lira. Peki İller Bankası'ndan ne kadar para geliyor? 170 milyon lira. Yani maaşı dahi ödeyemez çünkü %40'ı borca harca kesiliyor.
1: Çok konuk,
0: bu mantalite içerisinde AK Parti'nin normalde ne yapması lazım? İzmir'in de Üsküdar'ın da CHP belediyelerinin iyice yönetilemez hale gelmesini gerektirecek bir sonuçla karşılaması lazım diye düşünebilir. Ama ne yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki İzmir'deki vatandaşlar mağdur olmasın. Üsküdar'daki vatandaşlar mağdur olmasın. Orada çöp dağları
1: hiçbir
0: oluşmasın.
1: Hiçbir siyasetten bir getirisi yok Ferhat Bey. Yani elbette bir hizmet
0: şöyle,
1: var ama yani şu burada
0: ama
1: bir siyasi satranç
0: bakın,
1: var.
0: Bakın evet, iyi bir hizmet, iyi bir belediyecilik anlayışı söz konusu olursa ya, parti kazancını geçelim, bu, vatandaşın kazanması,
3: adam,
0: vatandaşın refahı daha önemli
3: kendi,
0: diyen
3: ya,
0: bir yaklaşım olabilir.
3: Yardım yapabilir. Ya bu adam bağımsızken de yardım yapabilirsin İzmir'e. Kimse elini kolunu tutmuyor ki.
0: Yardımdan bahsetmiyorum. Yardımdan
3: yani
0: bahsetmiyorum
3: İzmir,
0: Can Özçelik.
3: İzmir
0: şundan
3: halkına
0: bahsediyorum.
3: Yapıyor. İzmir halkına yapsın. Orada
0: bakın,
3: Kürsü'yle veya işte Cemil Tugay'a yapmıyor ki. İktidar yapsın yardımı İzmir halkına.
0: İktidar zaten bak, merkezi eğer hükümet olarak İzmir'e ama, ne yapıldıysa zaten merkezi hükümet. Bakın
3: ama
0: İzmir'e atık su arıtma tesisi Kürsü'de yapıldı. Merkezi hükümet yapıyor. İzmir Belediye Başkanı
3: tamam,
0: diyor ki Körfez'i bakanlık temizlesin
3: bak,
0: diyor. Bakanlık Körfez'i temizleyecekse
3: ki
0: suyu diğer bakanlık getirecekse
3: tamam,
0: siz belediye başkanlığını niye yapıyorsunuz diye sorarlar. Yolu da Ulaştırma Bakanlığı
3: yapacağım
0: yapsın. İstanbul'da Metrolara Ulaştırma Bakanlığı
3: ama
0: yapıyor.
3: Yapacağım.
0: Ama belediye başkanlığı
3: ama
0: yaptığını
3: yapacağım
0: düşünen insanlar çıkıyor karşımıza.
3: Ama AK Parti'ye geçtiği için şimdi yapacağım.
0: Bak ben de diyorum
3: AK Parti'ye geçtiği için yapacak
0: ben
3: şimdi
0: kendi kanaatimi
3: yani
0: söyledim. Ben AK Parti'nin yerinde olsam
3: yapsın,
0: enkaz içerisinde
3: yapsın
0: olan belediyeleri almam.
3: Zaten.
0: Ama bence AK Parti şunu
3: sana
0: yapacak.
3: Zaten.
0: Kendi ehil kadrolarını İzmir Belediyesi içerisinde
1: peki
0: görevlendirerek kurumsal kapasitesini devreye sokarak bu süreci 2,5 yılda
3: oldu,
0: getirebildiği kadar
3: oldu
0: yere getirecek.
3: Mümkün değil.
0: Bak,
3: mümkün değil.
1: Ben de artık söz alayım.
0: Son cümleyi söyleyeyim o zaman.
3: Son cümleyi söyleyeyim. CHP'de, ya belediye meclisi CHP'de mümkün mü Allah aşkına?
0: Bak son cümleyi söyleyeyim.
3: Nasıl çıkartacak?
0: Son cümleyi söyleyeyim. 130 milyarlık bütçesiyle 30-40 milyar SGK borcu olan, bugün işçisinin maaşını ödeyemeyecek durumda olan belediyeyi kendi ehil kadrolarıyla AK Parti yönetilebilir bir seviyeye getirebilir. Bunu da nereden söylüyorum? AK Parti'nin İzmir milletvekili var. Ceyda Bölünmez Çankırı. Ben kendisini de çok severim. İyi de çalışan bir isim. Yerel seçimlerde de Konak Belediye Başkan adayıydı. Onun bir röportajını okumuştum. İzmir'i eğer alırsak ehil kadrolarımızla, özellikle bürokraside yapacağı atamalarla İzmir'i daha taşınabilir bir hale,
1: sizden söz alayım,
0: bir hale
1: böyle olduğunda
0: diyorum.
1: Yani İzmir böyle mi olacak ya, İzmir'e birden bir ne denir?
2: İcra...

0: Aşağı böyle bir, hani çünkü az önceki videoda çöp dağlarından çiçekli i̇nşallah, dağlara öyle bir gönderme var İzmir Marşı'yla.
1: Ama benim
0: dikkatimi, bu mesela seçmende nasıl bir his bırakır?
1: Şimdi benim dikkatimi çeken bir husus var. Mesela İzmir hani Solun Kalesi, hadi CHP'nin demeyelim, Solun Kalesi diye.
2: Yok ya.
0: Ama geçmişte Demokrat Parti geçmişi var. Başka tabii
1: Şunun için
0: Parti
1: söylüyorum.
3: ANAP değil
1: mi? Bu kadar hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Yeni Parti'nin İzmir üzerinde bir takım söylemleri, itirazları olmasına rağmen yaklaşık bir aydan fazladır değil mi? Cemil Tugay'ın AK Partiye geçti
0: hatta
1: konuşuluyor.
0: Hatta ilk istifasından
1: yani
0: beri bile.
1: İzmirlilerden bir tane tepki neden gelmedi mesela?
0: Gelmedi mi?
2: Belediyenin önünde bir eylem görmedik.
1: Bir mesela. Eylem görmedik.
0: O şekilde.
1: Hani
0: Tunca Özkan böyle bir çağrı yapmıştı.
2: Bir kenara ne kadar mecbur bıraktı. Tercihini yap diye tehdit etti hatta.
1: Şimdi
2: çünkü kendisi aday olacak.
1: Siyaseten
2: kendisi adayla hazırlanıyor.
0: İki gündür birkaç eylem oldu ben gördüm ama hani tam olarak belediye önünde ne kadar kalabalık oldu bilmiyorum.
1: Parti olarak eylem yapılsa bile halkın bir tepkisi şu ana kadar ben açıkçası duymadım. Hani duyanınız var mı bilmiyorum ama bu tepki yok. İzmir halkı sessiz. Yani bu geçişe tepki koymuyor. Şimdi
0: kabul ettiği anlamını mı çıkarıyorsunuz yoksa bırakmışlık? Sizce neden sessiz?
1: Ya şimdi neden sessiz? Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki kavgadan da rahatsız artık.
2: Yani şu anda mesela İzmir'de seçmenin
1: nereye,
2: ne tarafa yöneleceği konusunda
1: ne tarafa evrilecek seçmenin
2: tahmini var.
3: Hatta bana yani
2: ne kadar CHP'ye gidecek,
3: demiş,
2: ya da Yeni Parti'ye gidecek ya da bu arada olup bitenlerden rahatsız olup da bir başka partiye bak AK Parti falan gidecek seçmenin değerlendirme
1: yapabilir.
3: Şimdi bir İzmir milletvekili bana söylemişti. AK Parti birinci parti olma yolunda ilerliyor diyor. Çünkü CHP Yeni Parti ayrımından
2: birinci
3: sonra
2: parti dediler ya.
3: Birinci parti
0: İzmir'de
3: pozisyonda
0: de
3: çıktı.
0: Durum
3: aslında son seçimde de %36-37 oy
2: 38,
3: almıştı. Az da bir oy değil.
0: Yani %35 almıştı Hamza da. %48'de Cemil Tugay. Küsuratları değildi. 38.
3: Genel seçimlerde de 36-37.
1: Yerel seçimlerde. Fark kapanmış.
2: 38'de 48.
1: Eskisi gibi fark
0: yerel yok. Yerel seçimde.
3: Tabii 23'te.
2: 35'le
0: 48'de kalmış 48. aklımda.
1: Evet, çok fark da yoktu aslında. Yani o aradaki farkı bayağı kapatmışlardı.
2: Bak gördünüz mü?
0: Ha geldi. Tamam. Mesela. Yani,
2: ben 48-38 hatırlıyordum.
0: Evet evet. 37'yi o yine sizin dediğinize daha yakın. Evet. Benim aklım 35 küsür kalmıştı. Yani 37-06 AK Parti'nin adayı Hamza'da
2: 2023
0: almış.
2: Milletvekili seçiminde
0: Cemil Tugay'da
2: 41'e 24.
0: Evet, milletvekili seçimlerinde
2: AK Parti açısından ama evet. Cumhur İttifakı'nın bileşenine bakın.
0: Tunç Soyer orada mesela zaten Cemil Tugay ismi de Ali Aydar Bey'in söylediği gibi tartışmalı
3: bir
0: isimdi.
3: 1 milyon oy aldı ya. 1 milyon. 1
0: Hamza
3: milyon
0: Dağ da
3: bin
0: orada iyi bir kampanya yürüttüğü için zaten daha çok oy almıştı.
2: Karıştırılıyor. Mesela Hamza daha yüksek oy aldı deniyordu. Hayır. Nihat Zeybekçi daha çok oy aldı.
4: 1 milyon 50 bin oy aldı.
2: Ama şöyle bir şey, Tunç Soyer de Cemil Tugay'dan fazla aldı.
4: 1,5-1,549.
3: Cemil Tugay 1.300.000 oy almış. AK Parti'de 1 milyon oy almış.
4: 977 bin Hamza Dağ aldı. 1.272.000 Cemil Tugay aldı.
3: 300 bin fark
4: ondan
3: var
4: önce
3: yani
4: de Tunç Soyer 1.549.000 oy aldı.
2: Evet.
4: Nihat Zeybekçi 1.050.000 oy aldı.
0: Şimdi şunu merak ediyorum. Ben herkes
3: yani
0: kendinden yola
3: var
0: çıkarak.
3: AK Parti'nin
0: bir seçim canım yapıyorsunuz. Yani. Bu yani genel seçimlerde de yerel seçimlerde de. Şimdi iki seçim arasında böyle bir transferle belediye değişiyor. Yani parti değişiyor aynı zamanda. Ve şimdi AK Parti oraya gerçekten büyük bir işte icraat, işte sorunların çözümü için büyük özen gösterirse İzmir'de bu yönde bir yani hizmet yarışı gibi bir hamle yaparsa. Buradan bir sonraki seçimi almayı
1: garanti değil.
0: Garanti eder mi? Yoksa bugünün tepkisiyle seçmen yine de iktidara tepkili olur.
4: Ya birinci yani soru şu, çok özür dilerim Mehmet abi. Yani birinci soru şu, eğer yardım yapabiliyorsan ve merkezi hükümetle yerel hükümet anlaşabiliyorsa Cemil Tugay döneminde de anlaşacaksın. Tunç Soyer döneminde
2: yok,
4: de anlaşacaksın.
2: Ama burada bir ayrı
3: yerel
2: bir
3: hükümet söyledi değil de.
2: Çok
3: yerel
2: önemli bir şey söyledi bakın. Çankırılı'ya benim hemşerim değil ama Ceyda, yani Ceyda Hanım'a Çöpar'a söyledi. Biz ehil kadrolarla yani bürokrasideki ehil kadrolarla oraya
3: genel sekreterini, daire başkanlarını, müdürlerini
2: yani çok önemli
3: kendi kurumsal
2: söylüyor
3: kapasitenden evet, belediyeciliği doğru bilen isimlerden atarsın. Belediye başkanı sadece çıkar çarşı pazar gezintisi yapar. İşe müdahale etmez. AK Parti eminim kurumsal kapasitesiyle orayı yönetir ama bu...
0: Yani Cemil Tugay sadece çarşı pazar gezerek de pasif bir pozisyon.

0: Bence öyle olması lazım. Eğer İzmir'e,
1: yanlış anladım Hasan
0: bak,
1: Bey.
0: Eğer İzmir'de iz bırakmak istiyorsa bence öyle olması lazım. Ben Karşıyaka Belediyesi'ndeki görev yaptığı dönemi de biliyorum. İzmir Büyükşehir'deki durumu da az önce anlattım. Ama İzmir'de maalesef şu anlayış çok hakim bir şekilde siyasetin kullanımında. Gerekirse artezyenden su içeriz. İşte Atatürk'ün ilkelerinden vazgeçmeyiz. Sanki yerel belediyecilik...
1: Yani sağ ya da sol bir yana genel olarak hep muhalefetteki partilerin de kazandığı bir şehir diye hatırlıyorum.
2: Hayır.
1: Yanlış mı hatırlıyorum?
2: 94'ten bu yana.
0: Hayır canım.
1: 94'ten
2: Yüksel, bu yana. Yüksel Çakmur'la birlikte. Allah rahmet eylesin.
3: Burhan Öz Fatura.
2: Eylül'ün 20'sinde, 21'inde vefat etmişti Burhan Öz Fatura. Mesela Burhan Öz Fatura diye bir adam vardı.
3: Evet.
2: Ve bu çok çok klasik bir muhafazakardı. Yani AK Parti'nin şu anki mesela Ceyda Hanım'dan bahsediyoruz. Ceyda Hanım gibi bir profil falan değildi. Çok klasik bir muhafazakardı. Burhan Öz Fatura. İzmirliler onu seçmişlerdi.
3: Evet.
2: Ve orada acayip şeyler de yapmıştı.
0: Merkez Sağan Kalesi'ydi. Yani,
1: ama işte belki bunu bir öz eleştiri yapmak lazım. Bir şekilde bu mesafe yedirilememiş yani.
2: Doğru. Yok şimdi orada senin demografik yapısı nasıl değişti İzmir. Ben İzmir'de yaşadım. Hem okudum hem yaşadım yani. Öğrenci hayatının içinde yaşadım. İzmir değişik bir şehir. Yani ülkemizde yani ender ülke şehirlerden birisi. Bir kere batıya en yüzü dönük şehrimizdi. Şimdi çok kalın çizgileriyle muhafazakar bir yapıda. Muhafazakarlığı evet. Şu anlamda kullanıyorum. Çok dogmaları olan bir yapıda. Yani dogmatik bir şehir haline getirildi İzmir. İnsanlar hani önce mesela bizim yaşam
1: yani
2: tarzımıza müdahale...
1: Yani dindarlığı kastetmeyen bir muhafazakarlık, bakış açılarında, fikirlerinde, ya
2: dogmaları
1: yaklaşımlarında
2: olanlar
1: muhafazakarlık
2: bak, çok, o da ne? Bu çok iyi işlendi ve tutucu. Başarılı da olundu. Kastım şudur. Mesela yaşam biçimine müdahale uzunca bir süre bu... Propaganda üzerinden İzmirliler üzerinde etkiledi.
0: Belediye nasıl müdahale edebilir yaşam tarzına?
2: Yok ben...
0: Mesela hayır, çöpleri toplarken daha muhafazakar bir şekilde mi toplayacaklar? Şimdi, ya da suyu hocam, işte mantalite olarak hani, söylüyorum. Tabii, katılıyorum
2: tabii,
0: sana.
2: Tabii. Yani.
0: Ama bunun üzerinden seten kullandı CHP. Dedi
2: tabii,
0: ki
2: çok.
0: Belediyeyi kaybedersek yaşam tarzınıza müdahale edilir.
2: Tabii, aynen.
0: Mesela alkol alamazsınız gibi tırnak içinde...
1: İşte onların ruhsatları, içki yerlerin ruhsatları vesaire
0: ama
1: bunlar
0: AK Partili,
1: mesela
0: belediyelerde içki ruhsatı olan yerler yok mu? Lokantalar dolu. Yani 25 yıldır AK Parti bu ülkeyi yönetiyor. Yaşam tarzına kimsenin müdahale edilmemiş. İzmirli'nin yaşam tarzına mı müdahale edecekler? Normal şartlarda böyle bakılması gerekirken CHP o dönem böyle bir politika ortaya koyarak aslında İzmirli'ye en büyük ihaneti yaptı. Belediye başkanlarının hizmet üretmek gibi bir derdi olmadı. Nasıl olsa bana oy verecekti. CHP'nin altı
1: biraz da biraz da diğer konuklarımıza
0: İzmir kaybetti bence.
1: Sözü. Mehmet Bey'in sözü yarım kaldı zaten. Böyle mi inandırıldı yani İzmirlilerin tek motivasyonu yaşam şeklimize müdahale yok, olur mu motivasyonu muydu oy kullanırken?
3: Şimdi oranın yapısı değişti desek de kolay kolay değişmiyor yapı. Ben Cemil Tugay'ın AK Parti'ye bir artı getireceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani CHP'nin, İzmir'in AK Parti'ye geçmesi AK Parti'ye bir şey kazandırmaz.
0: İzmir'e
3: ama,
0: kazandırır.
3: İzmir'e çok şey kazandırır. Yani hizmet noktasında çok şey kazandırır. Onu bir defa söyleyeyim. Seçimlere yansıma ne olur? Belki beklenti yüksek olabilir ama ben beklentiye cevap verecek seçimlerde bir sonucun çıkacağını da düşünmüyorum.
1: Sen ne dersin Aytunç? Yani en baştan burada çok konuşmadın. Bu teaser diyelim yani yarınki transferi. Bunu nasıl buldun? Ekrandaki
4: ya,
1: videoyu.
4: İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanırdan. İşte İzmir'deki kaleyi alırsak böyle olur. Biz buraya geldik. Ya şimdi... Çok samimi değil bu video.
0: İstanbul'u
4: böyle bir samimiyet
0: alan
4: yani
0: Türkiye'yi alır o.
4: Yani İzmir'in dağlarında çiçekler açar üzerinden bir işte bu şekilde bir hazırlanan bir videonun karşılığı İzmir halkı, İzmir'de yaşayanlar için ne olur? Bunları seçim sürecinde göreceğiz. Ama şöyle bir durum var. 2028'de olası bir cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte ondan sonra 2029'da eğer öne alınmazsa erken bir şeye dönmezse yerel seçimler 2020

0: 2028'de alınacak sonuçların 2029 yerel seçimlerinde de tabii ki etkili olacağını. Yani şu anda öngörebileceğimiz bir şey yok. Çünkü biraz daha reel bakarsak gerçekten İzmir'de 1 milyon Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaş var. Yani evet. Şimdi bu bir gerçeklik. 1 milyon 300 ve 500 arası CHP Yeni Parti denkleminde diyelim veya işte Cumhuriyet Halk Partisi kodlarında evet. seçmen var. Yani
1: 200 bin kişi buraya geçerse
0: yani işte CHP'de yer değişmeler vermiş. Olabilir, kazanmış şey olabilir oluyor. Vesaire. Bu ayrı bir konu. Ama baktığımızda 1973 ile 1980 arasında İzmir'i yöneten İhsan Alyanak vardı mesela. Yani onu ben okudum, inceledim. Yaşayanlar bilir, İzmir'de yaşayanlar İhsan Alyanak şeyini. Yani o halkçı belediye. Yani bizim burada konuşmamız gereken alkolümü yasaklar mı, şunu mu yasaklar mı? Bu değil mesele. Ya mesele halkçı belediyecilik nasıl yapılacak? Yani bunu uygulamak mesele budur yani. Yani o işte Tanzim satış mağazalarını o dönem hayata geçirmişti. Üretici, tüketici ve orada aradaki bütün herkese kaldıran Tansaj. Bir sistem kurmuş. Yani, Tansaj. Yani temelini atmıştı.
2: Evet. Marka reklamı değil mi?
3: Artık evet. yok. Bir dönem yakın zamana kadar vardı evet. aslında.
2: Hayır, yani İzmir ait
0: 73'te 80 arasında çok güzel uygulandığına dair kitaplara konu olan, tezlere konu olan bir süreçtir. O yüzden yani bizim bugün tartışmamız gereken İzmir'de yaşam tarzı mı değişir? Ya artık oraya geçelim. Ya
2: son tartışmayı geçelim. İşte, şimdi geçmemiz lazım.
0: Bu tartışmayı geçelim.
1: Serap Hanım bir son yani dakika ülkede, var.
4: Nedir? Belediyeler evet,
1: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nı suçlamak amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet alma suçlaması nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul 6. Suç Ceza Mahkemeliği'nin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs İçişleri Bakanlık Makamı'nın 6 Ekim 2026 tarihi oluru ile görevden uzaklaştırılmış.
0: Ataşehir'de hayırlı
1: olsun. Eyüp Sultan Belediye Başkanı da aynı şekilde görevden uzaklaştırılmış.
3: Evet, bana da şimdi arkadaşlarım iletti. Mehmet Bey size sağ olun. Şimdi zaten bu İzmir konusunun ardından, İzmir'in ardından İstanbul ne olacak? Bunu epeydir konuşuyoruz şimdi, ama bu daha da bu son dengelerin... İşte Ataşehir konusu, Eyüp Sultan, orada İBB meclis üyesi olan kişilerin de kiminin geçişi, kiminin istifası vesaire üzerine değişen dengeler üzerine konuşacağız. Bu da onunla ilgili önemli bir gelişme. Eyüp Sultan İlçe yani Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek olacak. Üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 14'te toplanması valilik tarafından kararlaştırılmış. Bu hafta sonu yine bir seçim mi? Bakalım Üsküdar çok tartışmalı geçti biliyorsunuz. Daha doğrusu bu vekillik sürecinde
0: 18-18'di. 2 veya 3 fire verecek Cumhuriyet Halk Partisi orada veya Yeni Parti birlikteliği.
2: Evet. Nerede?
0: Ataşehir'de.
3: Ataşehir'de.
0: 15-18 arası bir şey.
1: 18-18 şu anda evet.
0: 18-18.
1: Oy kullanabilir 18-18.
4: Güldürme beni.
0: Ya niye güldüreyim?
3: Hayır, ne, şimdi, neden Mehmet Bey?
0: Bir şeyde Üsküdar'da bir gün önce buradaydık. O burada mıydık şeyde mi? Buradaydık.
3: Buradaydı.
4: Burada söylemiştim evet.
0: Zaten iki meclis üyesi değişir dedi. Müftüoğlu. Bitti zaten orada kararı
3: öyle
0: verilmişti.
3: Burada Ataşehir'de de öyle mi olacak?
2: Yani şimdi kararını olacak. Vermişti.
4: Ataşehir'e Aytunç kararı verdi.
0: 2 veya 3 meclis üyesinin değişeceği. Yani
2: Aytunç veriyor.
1: Sonuç vermiştik.
4: Devletin numaralesi veriyor.
3: İzmir'de de ilçeleri söylemiştin Aytunç. Orada da gerçekten orada 5-6 ilçe var. Geçecek mi onlar?
0: Ya şimdi şöyle Tire, Kiraz, Bayındır, Cemil Tugay ile hareket edeceği konuşuluyor.
3: Tamam.
0: Bergama, Beydağ, Ödemiş'inde Adalet ve Kalkınma Partililerle görüştükleri.
2: Zaten bir AKP önceki dönemde AK Parti'deydi Bergama falan.
0: Görüştük ve 6 ilçe belediyesinin geçme ihtimalinin yüksek olduğu.
3: Yarın mı onların 6'sı da? Yarın mı onların 6'sı da? Yarın mı geçer?
0: Yok yarın Cemil Tugay'a ayrı bir...
1: Cemil Tugay. İzmir'den başka bir belediye başkanı ya geçmeyecek.
0: Çünkü İzmir alındı yani şimdi. İzmir'i fethettiler. Ne yapacaklar şimdi? Davul, zurna, mehter, işte mehterle birlikte İzmir dağlarında çeker. Hepsi olacak. Bir kutlama yapıyorlar. Seçimi kazandılar. Üsküdar'da kazandıkları gibi, Eyüp Sultan'da kazandıkları gibi, yani ne bileyim Menderes'te kazandıkları gibi, yani alın teriyle alındı, seçim sandığa Gitti halk, verdi oyunu, kazandılar. Öyle değil mi Müftüoğlu?
3: Sanki kazandılar, gitti. Ya yani
0: burada bir sıkıntı yok.
3: Yani
0: burada bir şey yok.
3: Ben anında sıkıntı. Öyle değil Hasan abi.
0: Ben anında bir şey değil. Ben burada
2: bana bir dakika ya, bana bir soru sordu ya.
0: Sana bir şey demiyorum.
2: Bir soru sordu bana. Soru sordu.
1: Kendisi yazıyor.
2: Bana soru sordular.
0: Ben kendi kendime söylüyorum.

0: toplaması.
1: Maaşlarla dedi.
2: Kendi yazıyor, kendi oynuyor şu anda.
3: Ya ben öyle söylemiyorum. Ya Allah aşkına görüntülü görmedin Ferhat. Var ama işte video bile yayınlandı.
2: Çöpten çiçeğe dönüşüyor diyor.
3: 7 Ekim 2016
2: fethetmek mi?
3: 26 video
2: şimdi
3: bile
2: sen de şunu kabul ediyorsun yani. O belediyelerdeyken çöptü.
3: Valla ben sana
2: evet, şimdi
3: söyleyeyim.
2: Çiçek oluyor,
3: Cemil
2: kabul
3: Tugay,
2: yani
3: Cemil Tugay dönemi İzmir için gerçekten facia bir dönemdir.
2: Niye mesela Cemil bunu Tugay, bir sene önce kurmadınız?
3: Cemil Tugay, bir sene önce değil, Cemil Tugay'ın adaylaştırma sürecinde de Alayda Fırat'lar orada tartıştı.
2: Kastettiğim Aytuş değil. Mesela ben hiç özellikle muhalif gazetelerde veya televizyonlarda İzmir'deki belediye başkan adayı...
3: İşçiler eylem yaparken bile Türkiye'nin Türk solcuları gittiler işçilere... Nasıl eylem yaparsınız diye baskı yaptılar ya. Biz bunları yazdık.
2: Tamam
3: çizdik.
2: Ben de diyorum
3: öyle bir
2: ki
3: şey yok.
2: Karşıyaka'da çok ayrı. Başarısız belediye başkanıydı da İzmir Büyükşehir'e aday gösterilince onu, neden onu, kimse itiraz
3: onu,
2: etmedi?
3: Onu bana değil.
2: Çok
3: onu, onu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e söyleyeceksiniz. Süste
2: i̇şte
3: Bekir var Cemil Tugay'da yok demişti.
2: Muhalif medyada neden bu eleştiri olmadı diye şey demişti. Soruyor.
1: Aday gösterirken Özgür Özel
3: bu konuda bir öz eleştiri verme konusu Ali Aydır'a ben de katılıyorum.
2: Ya Menderes Belediye Başkanı İçişleri Bakanı olacak kapasitede.
3: İzmir'in eski milletvekilleri
2: başka bir kapasitede. Zaten Ulaştırma Bakanı Peştemalli
3: ya
2: neydi
3: neyse,
2: ismi?
3: Neyse olur her yerde var. Çürük elma çıkar. O ayrı bu genele yayamazsın. Ya ona bakarsan Fatma Betül Sayın Kaya da var. Hayat Yazıcı'nın oğlunun ismi de geçti. Evet. Mal varlığı tedbiri kaldırıldı.
2: Biz eleştiriyoruz.
3: Ertan Aydın'ın
2: biz
3: ismi geçiyor.
2: Mesela yani, demiyoruz ki.
3: Başka isimler var yazılmayan çizilmeyen. Gözünü seveyim yani. Böyle bir şey değil yani.
2: Bunu siyasi operasyon olarak dile getirip de Fatma Betül Sayan Kaya da masumdur deyip arkasına geçip savunmuyoruz.
3: Ya bu masum bak öyle
2: dik
3: değil.
2: Dik duru eğilme millet seninle bak, demiyoruz. Ama maalesef
3: şöyle herkesin ortak olduğu nokta şu. Ferhat Murat herkesin ortak olduğu nokta şu.
2: Peştemalli insanların karşısına çıkılıyor savunulmuyor. İki milyardan bahsediyorsak
3: Emirgan'daki, Allah kahretsin zaten.
2: Emirgan'daki 50 milyon doların hesabını niye bir tane bak muhalif şimdi, gazeteci soramadı
3: bak,
2: kardeşim?
3: Bak
2: 2 milyar TL yapıyor. Aynı 2 milyar o da. O da milletin parasıyla bak yapıldı. Şimdi, önü kamulaştırıldı 100, milletin parasıyla. Niye bunu mesela dile getirmediler?
3: 90 milyar liradan bahsediliyor burada fon şeyinde. İstanbul Büyükşehir'deki yolsuzluk, tırnak içindeki yolsuzluk soruşturması davasıyla onu karşı karşıya koymak bile şey. Onu demiyorum ben.
2: Hayır,
3: ben
2: 2 milyarın hesabını
3: ki,
2: yapıyoruz. Yapalım
3: bak,
2: sonuna kadar.
3: Hukukun terazisi.
2: Milletin parasını kim göz dikiyorsa sonuna kadar
3: şurada
2: gidelim.
3: Anlaşalım.
2: Benim hırsızım
3: bak,
2: iyidir,
3: şurada
2: senin
3: anlaşalım.
2: Hırsızın kötüdür diye
3: bir
2: mantalite
3: dakika
2: yok ki.
3: Ya Ferhat bir dinler misin?
2: O da 2 milyar çalmış milletten.
3: Ferhat Murat bir dinler misin
2: savcılık
3: lütfen?
2: Savcılık söylüyor.
3: Ya bir dinler
2: onu
3: misin?
2: Onu da eleştirelim
3: ya
2: diyorum.
3: Ya bir dinler misin lütfen? Türkiye'de yargılanamayacak kimse yoktur.
2: Evet.
3: Herkes yargılanır. Herkes soruşturulur. Ama sabahın 5'inde Şafak baskınıyla bir suç örgütü, terör örgütü lideri gibi alınmaz.
2: Zaten örgüt suçlamasıyla gözaltına alınıyor yahu. Aytun Çerkin. Örgüt suçlamasıyla gözaltına alınıyor. Eş zamanlı operasyon yapıyor.
3: Örgüt suçlaması da
1: yanlış zaten.
2: Çıkar amaçlı suç örgütü suçlamasıyla alındığı için eş zamanlı 38
3: vallahi o zaman
2: kişiyi,
3: fon soruşturmasında da organize bir suç örgütü
2: eğer
3: arayacaksın.
2: Eğer bir örgüt olsa alınması
3: fon
2: gerekir.
3: Fon soruşturmasında
2: ben
3: da
2: diyorum bak,
3: ben
2: açıktan söylüyorum.
3: Bugüne kadar yaptığı operasyonların büyük bölümünü destekliyorum Sayın Akın Gürley'in.
2: Savcılık tarafından ifadesine başvurulmalı.
3: Büyük bir operasyon yapmıştır bu TERA operasyonuyla. Eğer burada da bir organize suç örgütü varsa... Önceden bilgi veren ekipler varsa şunu alın, şu şeyi alın, şu hisseyi alın diyenler ve bir organize bir şekilde yapmışlarsa
1: peki,
3: burada da bir organize suç örgütü davası açılmalıdır.
1: Reklamada gitmem gerektiğini
2: her türlü şey yapılabilir.
1: Şöyle yapalım
2: bir
1: mı?
2: Bir kuruş milletin parasına tenezzül ettiyse
3: aynen
2: burnundan
3: öyle.
2: Fitil
3: aynen
2: fitil
3: öyle.
2: Gelsin. Ama aynen bunu öyle. İktidardan birisi olduğu zaman muhalifler çok cesur bir şekilde söylüyor. Ama kendine gelince işte Emirgan'daki iki villada ağzını açamıyorlar. Siyasi operasyon. Cumhurbaşkanı adayımız olacaktı. O yüzden yapıldı deniyor. İşte bu tutarsızlığı da bizim dikkat
1: peki
2: çekmemiz lazım.
1: Şimdi o zaman şimdi verelim reklamı. Çünkü Hasan Bey tam cevabına başlayacak. Gene sözünü kesmiş olacağız. Bir reklam diyelim. Ardından kaldığımız yerden Hasan Öztürk'le devam edeceğiz.
4: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.

0: 55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEV. Bir fuardan fazlası.
1: Tekrar merhaba. Hararetli bir tartışmanın ardından reklama gittik. Onun öncesinde Aytun Çerkin'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye yarın geçecek olması ile ilgili hem bu paylaşılan video hem paylaşımlar üzerinden bir değerlendirmesi olmuştu. Yani davulla zurnayla kutlanıyor mu bu mealinde? Hasan Bey'e sordum. Yani bu böyle bir kutlama yapılacak bir kazanım mı? Nasıl sorayım diye bilemedim. AK Parti için bir üzerine konuşuldu ya burada. Evet. Son söz size gelmiş gibi oldu.
2: Öz görüşümü söyleyeyim önce. Her yerde söyledim. Burada da söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Ben bu geçişi kabul etmiyorum. Yani içime sindiremiyorum. Onu söylemiştim. Şimdi de söylüyorum.
1: Ama, İsim özelinde ama, mi bu şekilde olmasın
2: yok,
1: mı?
2: Yok. Yani şu anki belediye başkanının, CHP'den seçilmiş olan belediye başkanının AK Parti'ye katılmasını ben hiç içime sindiremiyorum. Onu söyleyeyim. Ne söyleyeyim?
1: Neden ama?
2: Birçok nedenim var ama yani düne kadar çok fazla eleştiri getirdiğiniz bir insanı şimdi AK Parti'ye alıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi düne kadar AK Parti'de hiç yolu kesişmemiş, bir şekilde kesişmemiş birinin AK Parti'ye geçiyor olması. Yani bu sadece bu kadar söyleyeyim. Ben bunu kişiselleştirmiş bile olabilirim. Yani kendi iç dünyamda onu da söylüyorum. Fakat şöyle bir şey oldu. Amerika'da bu BM'ye gittiğimiz zaman da AK Partili arkadaşlarla falan konuşurken hani alışmam gerektiğini de öğreniyorum. Onu da söyleyeyim.

0: Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu evet olacak. Ama bu böyle hani iyi tarafından baktığımız zaman İzmirliler açısından avantaj. Yani İzmir'deki seçmen veya seçmen olmayan vatandaşlarımız açısından bir avantaj. Hizmet alacaklar. Niye hizmet şimdi yapmıyorsun tartışmasına tekrar dönmeyeceğim. Yani şimdi niye yapacaksın?
1: Ama onda belki bir şey dersiniz. Orada, ekran başında söyleyen hayır,
0: orada
1: vardır.
0: Şöyle, Ferhat Murat altını çok net çizdiği için söylüyorum. Ceyda Hanım'ın yaptığı açıklama üzerinden. Yani buraya ehil bürokratlarla beraber İzmir'in sorunlarını çözmek adına adım atılacaktır. Onu söyleyebilirim. Fakat şöyle bir şey var. Ben yine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim konuşmasına hem Sayın Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısına atıf yapmak istiyorum bu meseleyle ilgili. Niye? Kutuplaşma meselesinin başımıza epeyce bir çorap öldüğünü hepimiz görüyoruz. Yani karşıtlık üzerinde. İşte İzmir muhaliftir mesela, değil mi? Ya bakın direkt kutuplaşmanın bir söylemi olarak söylüyorum. İzmir muhaliftir. Şimdi İzmir'in muhalif olmadığı günleri göreceğiz. Bakın o meclisteki konan hedef, yani Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu hedefin gerçekleşme ihtimali doğacak böylece. Ben onu düşünüyorum. Yani kutuplaşma üzerinden değil, atıyorum hizmet siyaset üzerinden, başka
1: yani
0: bir şey üzerinden.
1: Bir partiye bir bakışı, yaklaşımı mı değişecek
0: diyorsunuz? Ya şimdi belki de zaten değişmiştir. Onu da bilmiyoruz. Bilmiyorum şu anda seçim olsa ne olacaktı. Çünkü diyorum ya, İzmir seçmeni CHP'li mi yeni partili mi şu anda? Yani eğer
1: bir kısmı orada, bir kısmı oradadır. Yani.
0: Tamam.
2: Ama peki bunun nerede olduğunu
0: bilmiyorum. Ne kadar
1: seçim
0: olmadan yani
1: göremeyiz.
0: Karşıyaka'daki seçmen blok halde yeni partiye mi geçti? Balçova'daki seçmen blok halde CHP'ye mi geçti? Bilmiyoruz. Nasıl oldu? İşte biraz önce Bergama'nın geçeceğinden bahsediyoruz. Kiraz'ın geçeceğinden bahsediyoruz. Ödemiş'in geçeceğinden bahsediyoruz. Düne kadar AK Parti Bergama'da belediye başkanlığı yaptılar. AK Parti'den seçilenler yıllarca. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Bitiriyorum bu faslı da. Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpkı hani bu teröristli Türkiye başlığı açıldığında Sayın Bahçeli'nin en uç ileri görüşlerle bu meseleye sahip çıkıp çözüm açısından adım attığı gibi Erdoğan da bugün yeni bir şey söylüyor. Ya diyor ki bu kutuplaşma siyasetinden kurtulmamız lazım. Bu bizim enerjimizi karşılıklı tüketiyor. Bütün siyasi partileri kastırarak söyledi. Doğru. Şimdi bunu biz çözebilirsek, İzmir'de burada bir laboratuvar olabilirse bu Türkiye'nin kazanımı olur. İzmir zaten kazanır da Türkiye'de siyaset de kazanır. Nasıl bir şey? Hizmet üretecek bir sürede. Yani ideoloji üzerinden ya ne olursa olsun örnek verdi. Arsenikli su da içerim, CHP'ye oy veririm diyen seçmenin, İzmir seçmeninin motivasyonunun bir dakika ya hizmete oy veririm. Merkezde yani merkez iktidarda, hükümette de şöyle bir tercih de yapabilirim dediği günleri görme şansımız olabilir mi? Bu test edilir. Ben de bundan çok mutluluk duyarım. Yarı İzmir'de sayılırım. Yani ben Çankırılı bir adamım. İzmir'de yaşadığım için hala İzmir'de bir çok dostum olduğu için söylüyorum. İzmir gerçekten demokrat bir şehirdi. Şu anda demokrat bir şehir değil. Benim gördüğüm. Acayip bir doğmaları var. O doğmaların kırılması için de bir vesile olabilir. Ama ben yine söylüyorum, başa dönüyorum. Benim içime sinen bir geçiş değil. Ben hiçbir şekilde bu beyefendinin AK Parti ile nasıl yol yürüyeceği konusunda endişeli olan biri olarak burada duruyorum.
1: En başta videoyu verince İzmir Marşı ile ilgili bir espri yaptı Can Özçelik. Onun ardından ama bu turda konuşmadı.
0: Ama dur.
1: Can'a
0: bir pas atayım. Can'la tartışalım. Şimdi orada bir şey de söyledim. Güme gitti Can konuşurken. Erdoğan'ın son 4 yıldır ki bu 5. yıl olacak. 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yaptığı konuşmalara evet, bakın doğru. AK Parti'nin nasıl 10. yıl marşıyla efendim İzmir marşıyla Mustafa Kemal'le nasıl bir ünsiyet kurduğunu da görmüş olursunuz diyorum ben. Şimdi İzmir marşını kendi tekellerine alanlar kaçak binanın üzerine Mustafa Kemal'in posterini açıp da ne mutlu Türk'üm diyene yazıp ondan sonra da yıkım ekipleri gelince de Atatürk'e karşı bunlar diye bağıranların elinden kozlar alınıyor kardeşim. Dolayısıyla İzmir Marşı'nın kimin tekelinde olduğu değil, hepimizin nasıl ortak bir değeri olduğu da görülmüş olacak. Bunun altını çiziyorum. Buyurun.
2: İzmir'den izleyiciler yazıyor bu arada. Çiğli'de metro var dedi galiba Ali Haydar Fırat. İzban var orada diyorlar.
0: Yani onun için merkez hükümet yaptın.
2: Ulaştırma Bakanlığı'nı yaptığından bahsediyorlar. Bir de son dakika birkaç kulis bilgisi var.
1: Şimdi gelin.

0: Can, bu son dakikayı bir duyalım.
1: Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin telefonlarını kapattığı ve ulaşılamadığına dair bir iddia söz konusu. Bunun temelinde de bu iki belediye başkanının da AK Parti'ye geçme konusunda bir hamle içerisinde olduğu değerlendiriliyor. Ama benim tabii çok fazla
0: Muğla
1: duyduğum bir mesele.
0: Teyide
1: muhtaç bir konu, bilmiyorum. Ali Haydar Fırat'ta
2: Marmaris'te bir bilgi
0: var mı? Marmaris'te mi? Ali Haydar Bey, bu yönde bir bilginiz var mı? Açmıyorlar mı telefonları Muğla ve Bodrum belediye başkanları?
3: Yani Serap Hanım, bugün böyle bir kulis dolaştı. Yani ben aramadım iki başkanı ama bu konuşuldu. Yani Ferhat Bey'in söylediği doğru, ulaşılamıyor diye bir şey söyleniyor ama hani bir açıklama da gelmedi iki başkandan. Önümüzdeki günlerde herhalde ya da yarın bir şey söylerler. Eğer ulaşılamazsa demek ki doğru gerçekten, çünkü son dönemin temel tekniği o, biliyorsunuz. Hani telefonu kapanıp ulaşmadı mı o AK Parti'ye geçiyor şeklinde yorumlanıyor.
0: Enteresan bir durum. Sende var mı Can? Hem de bu vesileyle hem buna yorum alayım hem de sorduğum yerden bu transferi yorum.
2: Ben de başkana yazdım konuşurken bu bilgiyi.
0: Hangi başkana?
2: Şimdi
3: Ahmet çizgi Aras'a oldu mu?
2: İki çizgi oldu. Telefonu demek ki açık.
1: Ama internete de bağlanıyor. Cemil Tugay da Instagram yorumu yapıyordu telefonu kapalıyken.
2: Ha, görürse sorarız canım. Onun için soruyorum. Yani yayındayken soralım.
1: İyi olur, evet. Kulis çünkü bu.
2: Şimdi şöyle son kulisle başlayalım. Olabilir, çünkü Marmaris Belediye Başkanı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'e gittiğinde başkanı davet etmişti. O esprili bir dille ben de şöyle bir yorum yapmıştım. Yani geçebilir, çok doğaldır. Sayın Cumhurbaşkanı da doğal bir çağrı yapıyor. Yani bir siyaseten olabilir. Kapımız açık dedi. Ve demek ki başarılı bir belediye başkanı. Sayın Cumhurbaşkanı da takip ediyor. Ve oraya geçmesi bence şaşırtıcı olmaz. Ahmet Aras için de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü bundan 3 hafta önce orada bir yine tesis açılışı yaparken Sayın Cumhurbaşkanı ve hanımefendiye özel bir teşekkür etti. Ahmet Aras ve işte hükümetle belediyenin paralel şekilde çalıştığını ve işte de hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın da bu yapılan tesisle ilgili kendilerine destek verdiğini, hanımefendinin de Emin Hanım'ın da burayı desteklediğini söylemişti. Çok konuşulmuştu, o gün de yayındaydık, bunu tartışmıştık. Olabilir, şaşırtıcı değil iki belediye başkanının açısından da. İzmir Marşı'nı sahiplenmesi de güzel. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tek elinde değil. Atatürkçü'nün de tek elinde değil.
0: Seçmenin
2: İzmir Marşı.
0: Bu durum, bu geçiş, onun, seçmenin da, AK Parti'ye yaklaşımını ya da bir sonraki işte seçime giderken bakışını nasıl etkiler diye burada konuşuldu ya en son Hasan Bey'e de, biliyorum. Evet. Nasıl etkiler bu geçiş?
2: Şimdi evet, bu siyaseten bu hamle yapılabilir. Hasan abin dedi de doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işte Mustafa Kemal ile ilgili sözleri, işte Anıtkabir defterine, özel defterine yazdığı yazılar, işte grup toplantılarında yaptığı konuşmalardaki yaptığı atıflar, zaten AK Parti'nin değil, bütün siyasi partilerin Atatürk'e AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bakması, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bakması gerekiyor veya MHP gibi bakması gerekiyor. O yüzden bu başka bir tartışma. Ama İzmir özelinde ben Mehmet Müftüoğlu gibi düşünüyorum. Bugün itibariyle İzmir halkı, evet, iktidarın geniş imkanlarından çok fazla faydalanacaktır. Faydalanması da gerekir. Keşke daha önceden faydalansaydı. Keşke CHP belediyesiyken bu faydayı sağlasaydı, gösterseydi.
1: Yapmışlar, bir sürü çevre yolu tünelleri yapmışlar. Tünelleri yapmışlar.
2: Hayır.
1: Yani Manisa-İzmir arasını 20 dakikaya düşüren yolu yapmışlar. Birçok şey yapmışlar ama belediyenin de bir şeyler yapması gerekiyor ya sevgili Can, hani arada. O yüzden seçildiler ya.
2: Tabii şimdi körfez kokuyor falan dedin ya, doğru. Şimdi ben hani iktidarın yapması gereken ama yapmadı. İşte iktidar muhalefette olduğu için oraya yüzünü çevirmediği belediye, en azından İzmir halkı o belediyeciliği görür. Ama ben şöyle düşünüyorum, o istediği

0: İstediği kadar o belediyeciliği oraya taşısın, götürsün, bütün imkanları oraya seferber etsin. İzmir'de ben seçimlerde İzmir halkının Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye dönüşeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir oy farkı var orada. Yani tabii
1: Yeni
0: muhakkak
1: partiyi hiç
0: etkilenen...
1: hesaba katmıyorsun.
2: Kimi?
0: Tabii
2: Pardon.
0: yok,
1: Yeni
0: şöyle
1: partiyi.
0: Oraya geleceğim. Burada İzmir seçmeninin AK Parti'ye bakışı muhakkak değişebilir yapılan yatırımlarla ve oradaki İzmir'deki iktidar partisinin kullandığı araçlarla muhakkak değişebilir, ama o 1 milyonluk farkın çok kapanması mümkün değil. Bence yeni parti, CHP dedim ama
1: Fark 1 milyon değil ama 300 bin filan.
0: yeni parti açısından söylüyorum. Çünkü şu Yeni Parti'nin İzmir'de daha kapsayıcı ve bundan sonraki seçimleri bilmiyoruz tabii. O seçimler geldiğinde de tartışırız, konuşuruz.
2: Evet.
0: Ama o sol sosyal demokrat diye tarif edilen kitlenin çok oyunu değiştireceğini düşünmüyorum. Ben de Hasan Öztürk gibi düşünüyorum. Çok tutucu bir kent. O tutuculuğu ne yazık ki aşamaz. Bu tutuculuk da ben açıkçası şöyle düşünüyorum. O tutuculuk doğru değil. En azından gerçekten hizmet yapılacaksa, yapılıyorsa oyunu değiştirebilir. Ama orada bir o tutuculuk, o muhafazakarlık ne yazık ki işte yaşam tarzımıza müdahale mi edilecek? İşte oradaki standartlarımız değişecek mi, düşecek mi korkusu ve çekincesi, ki özellikle İstanbul ve Ankara gibi
2: Evet.
0: şehirlerden İzmir'e göçen giden vatandaşlar açısından, yani orası daha seküler ve daha rahat bir şehir olduğu, tırnak içinde söylüyorum bunu. Ben öyle görmüyorum. Her yerde yaşayabilirsin. Ama bu tutuculuk çok değişecek bir tutuculuk değil İzmir açısından
2: Peki.
0: söylüyorum. Bakın
2: Buradan
0: İstanbul,
2: artık
1: ya yıllardan beridir
2: İstanbul'a
1: Erzurum'da,
2: gelelim istiyorum
1: Trabzon'da
2: Fatih.
1: bir cümle sadece. Tartışma olsun
2: Kim?
1: diye
2: Serap
1: söylüyorum.
2: Hanım. Ali Aydar Bey mi seslendi? Bir an şeyde üst üste geldi, anlayamadım.
3: Yani yıllardan beri AK Parti oy veren kentler var. O kentler tutucu ya da muhafazakar olmuyor da İzmir mi muhafazakar oluyor? Yani elbette şunu konuşalım.
0: Şöyle,
3: İzmir'de
0: hayır.
3: siyaset kültürel
0: Şöyle,
3: kodlar
0: doğru.
3: üzerinden
0: Hayır, doğru
3: kültürel
0: diyorsun.
3: kodlar üzerinden yapılıyor. Ama nihayetinde şu, yani bir kent ya da bir herhangi bir bölge, bir ilçe neresini alırsanız bir takım tercihlerini kendi elbette ki temel çelişkileri temel çelişki olarak gördüğü durumlar üzerinden yapabilir. Yani
2: Evet.
3: İzmir'in sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmesi İzmir'in tutucu ya da bağnaz olduğu anlamına gelmez. İktidar pratiğinin onlar tarafından nasıl yorumlandığına bakmak lazım. Yani kendi yaşamları, yaşam tarzları vesaire falan. Şimdi bu da öyle çok kendiliğinden olan, yani çok masumane bir şey değil elbette. Yani Denizli'de bir zaman hatırlıyorsunuz kent içindeki mekanların, alkollü mekanların kent dışına çıkarılma serüvenini, sürecini onu hatırlıyorsunuz. Onu yapan ismi AK Parti götürdü, İzmir'de aday yaptı. Dolayısıyla bundan, yani
1: Bayağı da
3: o
1: oy
3: oradaki
1: almış.
3: insanlar da buna tepki göstermiş olabilir. Bunu doğru bulmamış olabilir, ama bu şu demek değildir. Yani insanlar bir yerde, bizim bütün insanlarımız için söylüyorum, bütün milletimiz için söylüyorum, bir tercihte bulunuyorlarsa o tercihi bence seçmeni suçlamak yerine
2: Evet.
3: anlamak lazım. Yani
2: Doğru.
3: niye veriyor, neden, yani Çankırı'nın, Çorum'un, işte Yozgat'ın
4: Ali
3: CHP'ye
4: Aydar'ı çok
3: geçmemesi
4: keseceğim de
3: CHP'nin
4: Tamer Mandalinci
3: suçudur.
4: şimdi yazıyor
0: Evet.
4: bana.
2: Tamer
4: Bodrum
2: Mandalinci
4: Belediye
2: bir
4: Başkanı.
2: mesaj atmış
4: Telefonum da
2: Aytun Çerken'e.
4: gönlümde,
2: Onu da bir duyalım.
4: telefonum da gönlümde her bir vatandaşımıza açık diye yazmış. Yani telefonu açık.
1: Parti
0: Evet,
1: telefonu
4: Tamer
1: iddialarına dair bir şey yazdı mı? Her bir
4: AKP'ye
1: vatandaşında.
4: geçebileceğiniz iddia ediliyor diye yazdım. Ona da yanıt gelirse zaten
1: Tamam.
4: şey yapacağız.
2: Peki.
1: Bir cümle
2: Teşekkür
1: sadece
2: ederim.
1: şunu ilave edeyim İzmir tartışmasını
2: Çok
1: bitirirken.
2: kısa, çünkü artık
1: Şimdi
2: konudan
1: aradaki
2: çıkacağım.
1: farkları
2: Ali
1: az
2: Aydar
1: önce
2: Bey, size
1: konuştuk.
2: geleceğim. Sıra sizde, yarım kaldı ama aslında canın da sözü yarım kaldı. Çok
1: Kabaca
2: hızlıca.
1: 1 milyon 300 bin almış CHP'nin
2: Tamam.
1: adayı. 1 milyon da AK Parti almış. Burada şimdi CHP yeni parti
3: Aynen
1: ayrımını
3: öyle.
1: unutmazsak. Ayrıca o 1 milyon 300 binin içerisinde HDP, DEM partililerin de büyükşehir seçiminde desteğini göz ardı etmezsek bence doğru bir yere varmış olamayız. Yani göz ardı etmemeliyiz. Çünkü Terörsüz Türkiye süreci

0: Yine DEM Parti'nin ne yapacağını bilmiyoruz. Yeni Parti CHP ayrımından 150 binlik bir farkın belediye başkanını değiştirebileceğini düşündüğümüz 300 bin kişi ise aradaki fark. Bu dengelerin de AK Parti lehinde seyredebilme ihtimalinde
1: siz öyle görüyorsunuz. Peki Ali Haydar Bey'e geçeceğim Can. Cümlen yarım kalmıştı, tamamlaman gerekiyorsa.
2: Evet Ali Haydar bana bir eleştiri yaptı. Doğru, ben muhafazakarlık derken, yani tutuculuk derken, o AK Parti'ye oy veren ve fikrini değiştirmeyen il ve seçmen için de aynı şeyi söylüyorum. Yani ne yazık ki Türkiye'de siyaset böyle bir futbol takımı tutar gibi tutuluyor ve yapılıyor. İnsanlar oy tercihlerini çok fazla değiştirmiyor. O yüzden bu örneği verdim. Yani Hasan Öztürk'e o yüzden destek verdim.
1: Peki Ali Haydar Bey, şimdi İzmir artık kesinleşmiş görünüyor. Yani bu kadar sembolik bir şehir AK Parti'ye geçiyor ilk kez. Ve uzun yılların ardından AK Parti'den CHP'ye geçmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de eğer Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki siyasi yasak kararı kesinleşirse bu mahkeme sürecinde, şu son değişikliklerde böyle devam ederse AK Parti'ye tekrar geçebileceği konuşuluyor. Bunun da yüksek bir olasılık olduğu, yani üzerine çok konuşulmaya başladı. Bunu bizzat Yeni Parti Genel Başkanı da dile getirdi, muhalefetten siyasetçiler de dile getirdi. Oraya mı gidiyor şimdi konu? Buna ilişkin ne dersiniz?
3: Yani elbette muhtemeldir, öyle bir tablo söylenebilir ya da çizilebilir. Bundan sonra da bir takım operasyonların yapılacağı, yeni belediye başkanlarının ya da belediye meclislerinin de bir biçimde tutuklanacağı ya da görevden uzaklaştırılacağı da konuşuluyor. Dolayısıyla yani İstanbul'da da bir AK Parti yönetiminin çok olası olduğu söyleniyor, dile getiriliyor. Böyle bakılabilir.
1: Buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olasılığın önüne geçmek için hiçbir çabası yok mu? Ya da bir planı var mı? Bugün
3: şöyle,
1: itibariyle buna böyle bakıp
3: orada
1: evet oldu mu diyecek orada Cumhuriyet Halk Partisi?
3: Hayır, tabii ki çok haklısınız Serap Hanım. Buradaki mesele şu, bir yöntem olarak elbette şu anda cezaevinde olan belediye meclis üyeleri belki istifa ettirilebilir. O istifanın yerine yedekten belediye meclis üyeleri gelebilir. Bir denge sağlanabilir ama nihayetinde demokrasi dediğiniz şey demokratik kurallar ve standartlar içerisinde yaşanan bir rejimdir. Eğer karşınızdaki rakibiniz sizin bütün bu demokratik teamülleri ortadan kaldırıp bir biçimiyle bütün belediye başkanlarına ve bütün belediye meclis üyelerine yönelik olarak kapsamlı bir operasyon başlatıyorsa o zaman siz elbette ki demokratik, yani iktidar devletin bütün imkanlarını ve güçlerini kullanıp orayı ele almaya çalışıyorsa onun demokratik standartlar içerisinde verilebilecek bir cevabı yok. Şimdi tek tek sayalım. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar halen görevine iade edilmedi. Mersin Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. Efendim işte İzmir geçiyor. Ankara Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İstanbul'un geçeceği konuşuluyor. Yani hemen hemen bütün kentler ve bütün belediyelerle ilgili olarak bir tasarrufu var iktidarın. Yani ben şöyle bir öneri getireyim AK Parti'ye. Yani tek tek uğraşmasın böyle. Zor oluyor çünkü. Ya bir karar çıkarsın, bütün CHP'li belediye başkanlarını görevden alsın, hatta seçim de yapmasın, onların yerine atama yapsın. Çünkü bu daha, yani bu göstermelik bir takım adımlar, işte efendim işte oradan transfer et, buradan işte birini tutukla vesaire falan. Ya işte sanki hani tamamen kişisel bir takım iradeyle, insanların özgür iradesiyle bir şeyler yapılmıyor ya da bir süreç işliyormuş gibi göstermesine gerek yok bence. Alsın bütün belediye başkanlarını, Cumhuriyet Halk Partisi bütün belediye başkanlarını yerine kendi istediğini atasın. Şimdi ben stüdyodaki arkadaşlara da, bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza soruyorum. Yani bu kadar, yani 100'e yakın belediye operasyon yapıyorsunuz ve partisini değiştiriyorsunuz öyle ya da böyle. Ya bunun neresinde hukuk arayacaksınız, bunun neresinde vicdan arayacaksınız, bunun neresinde siyaset arayacaksınız, bunun neresinde gerçekten bir toplumsal mutabakat? Sayın Cumhurbaşkanı 1 Ekim'de evet bence de önemli bir konuşmaydı. Dedi ki işte kutuplaşmayı kaldırıyoruz. Aynı gün 4 tane belediye operasyon yapıldı. Şimdi hangi kutuplaşmayı kaldırıyorsunuz? Nerede kaldırıyorsunuz? Nasıl kaldırıyorsunuz?

0: Dolayısıyla bu kadar açık bir pratik varken ortada şu anda hiçbir CHP'li belediye başkanı asla kendini güvende hissetmiyor. Şundan dolayı, çünkü adliye yolu düşen herkes tutuklanıyor. Yani CHP'liler açısından söylüyorum. CHP'li belediye başkanları açısından söylüyorum. Şimdi evet işte efendim işte biraz önce konuştuk ya, fon meselesinde falan işte Fatma Hanım işte efendim gidip parasını verecek. Bu kamu vicdanını hakikaten şey yapabilir mi? Teskin edebilir mi? Bu yatıştırır mı insanların? Yani herkes şu adaletsizliği görüyor. Ya bütün Türkiye'de her belediye aynı yasalara tabidir. Efendim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, efendim niye davet usulüyle sen ihale veriyorsun? Ya senin yaptığın bütün yollar, bütün köprüler davet usulüyle yapılmış. Sen ihale yasasını 200 defa değiştirmişsin AK Parti. Neyin yolsuzluğunu konuşuyorsun sen? Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk süreçleri yaşanıyor. Herkes yargılansın. Gerçekten toplum arınsın. Onu Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Hiçbir belediye ayrımı yapılmadan, hiçbir kişi ayrımı yapılmadan herkes için bu geçerli olsun.
1: Evet.
0: Ama siz bir takım siyasal mühendisliklerle belediyeleri kendinize alırsanız, yarın öbür gün bu millet büyüktür, Türk milleti büyüktür. Türk milletin çok inanılmaz bir vicdanı vardır. O millet Erdoğan'ı 25 yıl tuttu, Cumhurbaşkanı yaptı. Cezaevine girmesini haksız buldu ve orada bir irade ortaya koydu. Ama ya bugün bu yapılan zulmün toplum nezdinde bir tepkisi olmayacağını mı sanıyorsunuz? Herkesi susturabilirsiniz. Bizim toplumumuz öyle inanılmaz böyle protestolar falan içinde olan bir toplum değildir ama çok son derece gerçekten kamil bir biçimde oturur, sandık gelir, sandıkta o tepkisini ortaya koyar.
1: O zaman
0: Dolayısıyla
1: sizin
0: Cumhuriyet Halk Partisi hani hiç mi bir şey yapmıyor?
1: ya da tamamlayın, yani sizin getirdiğiniz
0: Elbette
1: yerden sözü
0: ki
1: alacaktım. Tamamlayın, buyurun.
0: yani elbette ki bir takım usuller vardır. Onlar denenecektir. Ama karşınızdaki rakibiniz efendim maçın kurallarını, sahanın efendim zeminini, her şeyi kendi belirliyorsa, kurallar istediği zaman, istediği dakikada değiştiriyorsa, ona da ancak ne yapabilirsiniz? Seçimde toplumun, milletin vicdana bırakırsınız. Başka ne yapabilirsiniz?
1: Hasan Bey, maçın kurallarını şu anda iktidar mı belirliyor bu belediye
2: Ya
1: transferlerinde? Burada bir
2: Tamer
1: siyah...
2: Mandelci AKP'ye geçecek misiniz soruma da
1: Tamam,
2: yanıt
1: evet.
2: verdi. Onu da söyleyeyim, Bodrum Belediye
1: Tabii,
2: Başkanı.
1: Bodrum Belediye Başkanı.
2: Şu anda vatandaşlarımıza ve bölgemize en iyi hizmet edebilmek için görevimi yapmaktayım. AKP'ye geçmeyle ilgili bunlar suni gündemler veya dedikodularla meşgul olmayı doğru bulmuyorum. Programda konuklara selamlar.
3: Asla geçmiyorum falan da demiyor.
1: Demiyor,
3: hiç,
1: tam onu
3: siyaset.
1: Diyecektim. Yani şu anda bu
4: Evet,
1: suni gündemi konuşmayı doğru bulmuyorum diyor.
2: Suni gündem ve dedikodular diye.
1: Mandalina Bodrum
4: De
1: Belediye
4: çok
1: Başkanı
4: anlamlı değil.
1: Aytunç
4: Yani
1: Erkin'e şimdi
4: teşekkür ediyoruz başkana.
1: Teşekkürler,
4: En azından
1: cevap da
4: bilgiyi
1: verdiği
4: verdi.
1: için.
4: Ama Cemil Tugay'ın daha birkaç ay önce, aylar önce yaptığı açıklamada parti değiştirmenin ne kadar
1: bu çok
4: kötü
1: utanç
4: bir şey
1: verici bir şey,
4: olduğunu
1: çok ayıplarım,
4: anlatan
1: asla yapmam demişti. Tabii
4: videolarını
1: tabii, yani
4: hatırlıyorum.
1: genel olarak az önce Ali Aydar Bey de dedi ya, önce telefonlar kapanıyor sonra böyle bir durum var. Ne diyorsunuz Hasan Bey bu
3: Şimdi ben Ali Aydar Bey'in ilk konuya başlarken ki demokrasi vurgusunu önemsiyorum ve demokratik kuralların işlemediği diye başlayan eleştirilerine bir şey söylemek istiyorum. Mesela bunu daha önce de seçim yenileme meselelerinde de tartışmıştım. Bir seçimin sonucuna itiraz etmek demokrasinin ve seçim sisteminin bir gereği midir? Öyledir. Ama itiraz edildiği zaman işte seçimi kabul etmiyorsun diye tartışmalar yaşamıştık burada. Şimdi de ben soruyorum. Yani bunun yanlış olduğunu ben de kabul ediyorum ama bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması durumunda ne yapılacak sorusu yasayla belirlenmiş mi, belirlenmemiş mi? Belirlenmiş.
1: Belirlenmiş.
3: Belirlenmişse o gereği yapılıyor. Onun gereği yapılıyor.
1: İBB'deki olası
3: yani bu, ya
1: seçim
3: İBB'yi
1: için
3: konuşacağız
1: diyorsunuz.
3: Ya şimdi evet, İstanbul bir şey. Başka yerlerde biraz önce işte son dakika verildi. Ataşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Üsküdar Belediye, özür dilerim. Eyüp Belediyesi görevden uzaklaştırıldı, belediye başkanı dendi. Oralarda seçim kararı aldı. Valilik ilan

0: ilan etti. O da neye göre ilan ediyor? Kanuna göre ilan ediyor. Şimdi bu da işte hukukun içerisinde olan bir şeyse bizim başka bir şey tartışmamız lazım. Ama Ali Haydar Bey diyor ki kuralları AK Parti veriyor.
1: Hasan Öztürk, şöyle bir örnek vereyim. Çok özür diliyorum. Mesela hukukta şöyle bir şey var mı? Mesela 3. oylama yapıldı Adana Yüreğir'de. 38'in yarısı kaç arkadaşlar? 19. Salt çoğunluk için ne kadar oy gerekiyor? 20 oy gerekiyor. 3. turda 20 oy alırsa ancak AK Parti'ye geçerdi. Defalarca seçim yapıldı. Efendim 19-20'yi bulmamasına rağmen AK Parti'ye verildi. Şimdi bunun neresinde mesela hukuk
2: ayrıca? Mesela Adana Yüreğir'de farklı yaptılar. Yani mahkeme böyle karar verdi diye söylüyorum. Salt çoğunluğu oy kullanamayan meclis üyelerini saymayarak aldı mahkeme orada. Doğrudur yanlıştır bu ayrı ama hani teknik kısmı bu.
0: Yani bu hukuki midir diyorsunuz da işte Ferhat Mat verdi cevabını. Yani benim derdim şu. Yani burada hani tartışmada blok olursun karşı karşıya gelelim diye söylemiyorum. Bu bir takım kurallar konmuş. Bu kurallar işlemeye başlayınca itiraz ediyoruz. Bence işlemeye başlamadan önce varsa itirazlarımızı yapmamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. O neye benziyor? Tıpkı hani bu terörden görevden alınanların yerine kayyumların atanması meselesinde olduğu gibi. Bir düzenleme yapılmıştı terörle mücadele kanunu çerçevesinde. Bu uygulanıyordu. Sonradan biz uygulamaya başlayınca itiraz etmeye başladık. Şimdi de mesela belediye başkanı tutuklanıyor, görevden uzaklaştırılıyor ki kanunen uzaklaştırmak zorunda, İçişleri Bakanı uzaklaştırmak zorunda. Sonrasında mecliste oylama yapılıyor. Meclisteki oylamaya mı karşı çıkıyoruz? Biz şimdi
3: orada tutuklu yargılamaya karşı çıkıyor muhalefet.
0: İmamoğlu'nun
3: almak davasından ya, işte siyasi yasak gelmesi konusu, işte o sürecin alametleşmesi.
0: Tamam ben söylüyorum. O zaman niye biz bunu tartışıyoruz ki?
1: Ya yasak seçimden bir gün önce belediye meclislerini gözaltına alıyorsunuz. Evet. Nasıl?
0: Televizyonlarda biz bunu günlerdir, haftalardır, yani aylardır
3: bu şu anki
0: biz
3: bunu konuşuyoruz. Gerektiriyor.
0: Biz bunu konuşuyoruz. Ahmak davası hala onanmadı. Nasıl evet. Bir şeyse ahmak davası onanacak. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartalım Ekrem İmamoğlu'nu. Ahmak davası onanacak. Ekrem İmamoğlu acaba CHP'nin genel başkanı mı yapalım? Bak bu tartışmalarda yaşadık. Sonra ahmak davası onanacak. Bir an önce Cumhurbaşkanı adayı ilan edelim ki ahmak davasının onanması geciksin. Şimdi de şöyle bir şey. Ahmak davası onanabilir. İBB acaba AK Parti'ye mi geçecek? Bunu tartışıyoruz.
4: Ama bu dediklerin hepsi oldu.
0: Bir dakika dur. Olmadı.
4: Oluyor ama.
0: Olmadı. Nerede? Ahmet yani Dağ onanmadı.
4: Şöyle. Onanmadı. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya yeni partinin olası adayını Ekrem İmamoğlu yoksa dur. Oyun dışında
0: dur.
4: Bu bir.
0: Dur.
4: İBB'deki tartışmayı biz açmadık ki. İBB belediye meclis üyeleri zaten bunu konuşuyor.
0: Bak ben sana başka bir söyleyeceğim. Başka bir hani oldu diyorsun ya. Şimdi anlaşılıyor. Hani onayında hadi hodri meydan onayın bakalım dediği günler vardı ya İmamoğlu'nun. Başına gelecekleri tahmin ettiği için zaten önden yürümeye çalışıyordu. Zaten CHP'liler de başına gelecekleri bildiği için bir önce Cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi biraz da o zaman ben buradan bakarım. Benim yani onlar zaten biliyorlardı. Hani seyyar giyotin diye Akın Bey'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu zaman laf söylüyorlardı ya, sonra parmak sallayıp senin çocuklarını da biz koruyacağız diye parmak sallanıyordu ya. Zaten biliniyormuş ki bunlar geldi başlarına. Şimdi biliyorlarmış. Biz bilmiyorduk. O biliyormuş. Veya onlar biliyorlarmış. Şimdi de o zaman şöyle mi dememiz lazım? Bu tartışmayı başlatanlar yine CHP'liler ve zaten bu oylamanın sonucunda AK Parti'ye geçecek.
4: Hayır, bu CHP'liler değil ki AKP belediye meclisleri de konuşuyordu
0: şimdi,
4: bunu.
0: Şimdi bak.
4: Abi, yok, ben başka Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bir tartışma vardı.
0: Ben başka bir söylüyorum ya.
3: Ekranda
0: ben,
3: da bu arada %53-38 şu anki.
0: Sözümü tekrar hatırlatıyorum. Bir belediye başkanı
3: evet.
0: Tutuklandı. Birazdan. Görevden uzaklaştırıldı. Yeniden bir seçim yapılıyor. Doğru mu?
2: Evet.
0: Seçim yapılıyor. Şimdi bir de ahmak davası onanınca şu an bak şimdi iki tür var. Bir, Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
4: Başkan vekili seçildi.
0: Başkan vekili seçildi. Peki şimdi ne olacak?
3: Başkan seçilecek.
0: Başkan
3: seçilecek.
0: Evet.
3: Yani siyasi başkan vekilini
0: seçilirken nasıl bir oylama yapılıyor?
2: Aynı değişen bir şey yok.
0: Bu oylama var mı?
3: Tabii.
2: Var. Değişen bir şey yok.
0: Şimdi bir daha oylama yapacak. Niye o zaman İBB AK Parti'ye geçiyor gözüküyorsunuz şu anda hemen
3: peşine? Çünkü denge epey değişti ve değişecek gibi de duruyor.

0: Tabii yani şu az önce zaten. Bu arada ben Ali Haydar
1: birincisi DEM grubu DEM grubunun
2: bunların kararsız, demokrasiyle olan ilişkisini sorguluyorum ben.
1: Vallahi demokrasiyle ilişkisi şu. Hı. İstanbul Büyükşehir'de yeniden bir seçim yaparsın, sandığı koyarsın.
2: Hayır, seçim olur. Tamam, kim değiştir kanun, ver teklifini. Hayır, ver teklifini CHP veya Yeni Parti, hangisi artık iç içe geçti yani. Kimin hocası? Ver teklifini, belki geleceklerden biliyorsun.
3: Ben düşüneceğim.
4: Tamam işte da. Bak, ama sen söylüyorsun.
2: Bir şey söylüyorum.
0: Ne dediğinizi duyamadım Hasan Bey.
1: Ver teklifini. Hayır, bana dedi, ben vereceğim teklifini.
4: Kanun değişsin.
2: Ben onu diyorum işte, ver teklifini.
1: Ali Haydar Fırat Ankara'da. Ankara'da olan.
2: CHP, hayır, ilginç olanı. CHP mi teklif verecek, Yeni Parti mi verecek? Ya da sizin hani tasarladığınız 50 artı 1 hikayesi için bir blok, bir muhalefet var, o mu verecek? Verin tekliflerini, vermişler mi bugüne kadar?
4: Ali Haydar yani, Bey düşündüler mi mesela?
2: Soru şu ya, bu olup bitenler hangi demokratik teamüller ya da yasalar çerçevesinde oluyor? Bence hepsi yasal.
1: Ya Murat Güneş dedi ki, ben burada terk etmem dedi. Bir gün sonra gözaltına alındı. Şimdi tutuklandı ya.
0: Ataşehir. Evet.
1: Tamam. Öyle değil mi?
2: Tamam.
1: Yani bu da bir gerçeklik değil mi ama yani ya bak, şimdi?
2: Yani tutuksuz yargılamayı hep beraber hani tutuksuz yargılamayı hep beraber konuşuyoruz.
1: 6 işte o Ataşehir'de 6 kişi istifa etti, AKP'ye geçti. Yani
4: suç yok da mı tutuklanıyor?
1: Ha?
4: Suç yok da mı?
1: Ya bilmiyoruz ki lazım. Yani suç var mı yok mu ne, ama bu dedi ki ben dedi vazgeçmem dedi Cumhuriyet Halk Partisi.
5: Tamam, Cumhurbaşkanı adaylığını da zaten belki seçime 3 yıl, 3,5 yıl varken Ekrem İmamoğlu niye açıkladı? Apar topar. Ben o zaman demiştim olmayan seçimin Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi diye.
1: Ya o olmayan erken seçim tartışma. O yanlış bir şeydi bence.
5: Şundan dolayı.
1: Bence yanlış.
5: Başına geleceği bilen insan bir açıklama yapıp ön alır. Kendine bir zırh oluşturur. Eğer bak basit bir şey söyleyeyim. 19 Mart 2025.
1: Ya Cumhurbaşkanı
5: Ekrem İmamoğlu
1: adayı. Bak bir şey diyeceğim. Cumhurbaşkanı adayıyım ben deyince nasıl bir zırh oluşur?
5: Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Tutuklandım.
4: Siyasi bir şey var mı? Yok ama siyasi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olsaydı bak olurdu.
5: Demek için yaptılar.
1: CHP genel başkanı olsaydı olurdu.
4: Siyasi bir algı.
5: Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiğim için tutukladılar beni. Ben yolsuzluk yaptığım için değil. Emirgan'daki o 2 milyarlık villayı 15 milyona kendi şirketime geçirdiğim için değil. Ya da 143 artı 19 eylemle ilgili
0: ne
5: değil.
0: Dedi Can?
5: Siyasi
0: dedi,
5: demek
0: duyamadım.
5: İçin söylüyor. Bir saniye şu cümleyi bitireyim.
6: Zırh oluşmadı.
0: Ne oluşmadı?
6: Zırh oluşmadı.
0: Zırh oluşmadı.
5: Hatta mağduriyet oluştu. Hatta mağduriyet oluştu. Kendi kitlesinde o %25'lik yolsuzluk bandı. Mağduriyet işlemek ve davalar siyasi diyebilmek için yapılan bir şeydi. İkinci bir mesele. 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapılıyor değil mi? Bundan tam 1,5 yıl sonra bakın böyle bir operasyon yapılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçe belediye başkanı alınmışken onursal adı güzeli biz bir hastanenin ruhsatını vermek için rüşvet aldığı iddialarıyla ve birçok iddiayla görebiliyoruz. Yani 19 Mart'tan sonra gerçekleşen bir hadiseden bahsediyorum. Yani diyelim ki hani o giyotin dedikleri CHP'lilerin o dönemde. Bir Cumhuriyet Başsavcısı gelmiş İstanbul'a ve farlarını CHP'li belediyelere dikmiş. Buna rağmen sizin yolsuzluklarla anılmamanız gerekirken neden yolsuzluklara imza atıp bir takım da deliller ortaya koyuyorsunuz diye sorulur değil mi? Yani hele ki onursal adı güzel de tutuklanmışken imarla ilgili ilave iddiaların arasında hiç anılmamanız lazım. Sonra da çıkıp ben burayı terk etmiyorum demek.
0: Bu arada çok bana şöyle bir 15 dakikamız kaldığı için ben şu olası seçimle ilgili bir rakamlar üzerine de bir şeyler konuşalım istiyorum. Evet. O yüzden Ali Haydar Bey size şunu soracağım. Dediniz ki başlarken şu anda tutuklu bulunan İBB meclisi üyelerinin istifası üzerinden bir hamle yapılabilir. Yani onlar istifa ederlerse İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onların yerine şu an onlar çünkü bu ekrandaki 153'e 138 kişilik şeyde yoklar hesap içinde. O zaman onlar yerine CHP'li yeni meclis üyeleri mi seçilecek gelecek ya da kaç kişiler ayrıca? Yani bu sayıyı biliyor musunuz kaç kişi tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde?
7: Yani yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 10 kişi diye 10 biliyorum kişi. Ama hani bunu Evet.
0: Yani 10 kişi cezaevinde istifa ederse eğer...

0: bu karşımızdaki aritmetiğe, yani CHP'deki 153 üyeye 10 kişi eklenince korda sayı 163'e mi çıkacak? 10 kişi ise.
1: Hayır, başkan vekilleri yani temsil ediyor. Yani
2: operasyonlar yapılmazsa öyle kalır.
0: Kalır.
1: Şimdi şöyle, peki, CHP'den
0: teşekkür
1: de
0: ederim. Başkan, nasıl olur böyle olursa ne olur?
1: Şimdi ben isterseniz ekrana verin, onun üzerinde anlatalım vaktimiz varsa.
0: Ne de verebiliriz bu arada şu ekrandaki görseli. Buyurun Ferhat Bey.
1: Şimdi burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında 153 meclis üyesi gözükse de, bakın altında yazıyor. Dem oylarının toplanmış hali diyor.
0: Evet, doğru.
1: Dem oylarının toplanmış hali. Dem'in 17 meclis üyesi var. Hmm. 7 tanesi kısıtlı.
0: Ne demek
1: buradan
0: kısıtlı?
1: Kısıtlı oy kullanamaz. Şu anda kent uzlaşısı kapsamında yargılamaları devam ettiği için meclise giremez, oylamaya katılamaz. Dolayısıyla bu 153'ten otomatik olarak bizim 7'yi düşmemiz lazım. 146.
0: Tamam.
1: 146. Dem 10 tane meclis üyesi, Dem'in 10 tane meclis üyesinin çekimser kaldığı bir ortamda ne oluyor? 136. Burası kaç? 138.
0: Evet.
1: Şu an itibariyle ki ben CHP'den AK Parti'ye yeni geçişler olacağını da düşünüyorum. Bildiğim bir iki kişi var. Artı hukuken tartışmalı meselelerden bir tanesi.
0: Kayyum.
1: Bağımsız kayyumların, yani şu anda Şişli ve Esenyurt'un belediye başkan vekilliğini yapan isimlerin İBB meclisinde oy kullanıp kullanamayacağı hukuken değerlendiriliyor, tartışmalı bir mesele.
0: Net değil mi ya? Bizim
1: onları
0: her şey
1: eklersek 140 olur ama eklemediğimiz takdirde bile az önce anlattım. Demin çekimser kalması zaten 136'ya 138'lik bir denklemi ortaya koyuyor.
0: Cumhur İttifakı
3: bir şey söyleyebilir miyim?
1: 3 tane de bağımsız var burada.
0: Sor tabii Can.
1: CHP'den Can, şunu da söyleyeyim, hemen sor. 3 tane de bağımsız meclis üyesi var. Bu 3 bağımsız meclis üyesinin de CHP'ye oy verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Bir tanesinin AK Parti'ye oy vereceği kulislerde meclis üyeleri aralarında konuşulduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla burada eğer hüküm kesinleşirse ahmaklar davası ile ilgili, bu arada ahmaklar davasının özüne de indiğimiz zaman seçim kurulu üyelerine ahmaklar demişti Ekrem İmamoğlu. Bundan dolayı bir yargılama içerisine girmesini neden abes karşılıyoruz? Bunu da ben ayrıca soru işaretiyle karşılıyorum.
0: Can, sorunu alalım.
3: Kayyumun, iki kayyumun oy kullanması hukuken, belki o da mahkeme kararıyla kesin olacak, kayyumlar da kullanacak. Hadi mahkeme kararıyla oldu, yasal olarak oldu ama vicdanen nasıl açıklayacaksınız? Siyasetçi bile olmayan iki kişinin, iki kaymakamın belediye meclisinde İBB'nin başkanlığının el değiştirmesinde hangi vicdana sığacak onların oy kullanması? Veya kendileri belediye başkan vekili olarak bir kaymakam, bir bürokrat
4: olarak. Kime oy verecekler acaba Can?
1: Belki CHP'ye oy verecekler. Bir de soruyu bana mı soruyorsun? Yani vicdanen nasıl karşılayacaksınız diye. Ben netice itibariyle ihtimalleri ortaya koydum ve teknik bir bilgilendirme yaptım.
3: Sana sormuyorum. Ya sana sormuyorum tabii ki. Niye sana sorayım?
0: Ya bu kararı alırsa alan otoriteler, kişiler.
3: Siyasi evet, karar olduğu için siyasete soruyorum. Yani bu vicdanen nasıl rahat edilecekler? Ayrıca devletin bürokratı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verirse ne kadar güzel olur. Ben de şöyle derim. Bakın,
1: gizli oynama
3: o zaman
1: zaten.
3: Yok işte açıktan versinler. Ben de şöyle derim. O iklimi, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği barış, kardeşlik, hoşgörü iklimi, böylelikle iki kayyum, burası CHP'nin de biz de CHP'nin adayı oy veriyor derlerse ne kadar da güzel olur. O kardeşlik barış ikliminde burada İstanbul'da başlatmış olurlar.
1: Serap Hanım, burada şöyle bir durum var. Yani işin ilkesel olarak parti değiştirmeleri doğru bulmadığımı ifade etmiş birisiyim defalarca programlarda. Ama işte CHP'nin baba ocağına hoş geldin demesini de tutarlı bulmadığını ifade etmiş birisiyim. Şimdi burada şöyle bir taraf var. Bizim atladığımız mesele, insani mesele. Mesela Üsküdar'da ben belediye meclis üyeleriyle CHP'li, hala da CHP'de olanlar var, AK Parti'ye oy verenlerle konuştum. Mesela bir tanesi dedi ki bana, benim bir cenazem oldu. Cenazemin taziye töreni için, programı için plastik sandalyeleri belediye getirip bana vermedi bile dedi. Yani çok basit, plastik sandalyeden bahsediyoruz. Bir belediye meclis üyesinin, CHP'li bir belediye meclis üyesinin CHP'li belediyedeyken verilmediğini, ya da bugün Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'le oturduk, mevcut durumu bir özetledi.

0: bilgilendirdi birkaç gazeteci arkadaşımıza. Ve dediği enteresan bir şey var. CHP'li belediye meclis üyelerini odaya davet ettim, başkanlık odasına. Ne kadar büyük bir odaymış dediler diye geri dönüş yaptı. Ben de daha önce hiç girmediniz mi? İlk defa mı görüyorsunuz dediğimde evet ilk defa görüyoruz. Yani CHP'li meclis üyelerine de insani olarak çok kıymet verilmeyen bir dönemi geçirdiklerinden bahsediyor.
1: Evet, 10 dakikamız kalmış. O yüzden
0: yıllardır meclisin içerisinde.
2: Yalnız o odayı AK Partili belediye başkanı yaptı ha. O da
0: odanın
2: onda
0: büyüklüğünü,
2: büyük oda,
0: küçüklüğünü, şatafatından bahsetmiyorum. Hiç
2: AK
0: girmemiş.
2: Belediye başkanı yapmıştı yani.
0: Evet,
2: tamam.
0: Evet.
2: Hayır, o şatafatlı, yani büyük
0: ben
2: ya.
0: Ben şatafatlıymış dedi demedim. Ben büyük bir odaymış burası. İlk
2: tamam,
0: defa
2: büyük
0: görüyorum.
2: Odayı AK Parti yaptı, onu söylüyorum. Bir şey demiyorum.
0: Evet, jacuzzi falan yoktu ama onu da söyleyeyim yani. Jacuzzi ya, diye sonradan paylaşanlar oluyor. Duşakabini.
2: Onu bilmiyorum.
0: Ha, onun üzerinden bilmiyorum. Siyaset yapanlar oluyor ama jacuzzi değilmiş herhalde ki öyle söylediler.
1: Mehmet Bey'in de duyalım.
0: Sen Sataşlı'nın için bu cevabı verdim.
1: Artık son dakikalara giriyoruz. Mehmet Bey, ne diyorsunuz yani böyle bir bu oluşan tabloya? Öncelikle ya burada bir satranç da var şimdi, itiraf etmek lazım.
3: Ya tabii
1: yani
3: ki
1: sizin siyasi de ortaya koyduğunuz iki kişi oradan, üç kişi oradan gelirse demde yedi kısıtlı. Yani bütün bu matematik takip ediliyor.
0: Bir de burada yeni parti ayrılırsa ne olur hiç konuşmuyoruz. Ya da CHP
1: siyasi
0: ayrılırsa.
1: Siyasi. Ama herhalde şu aşamada, böyle bir şey
0: konuştuk.
1: Olmaz yani yeni partide, CHP'de
3: olma ihtimali var.
1: Öyle mi?
3: Tabii CHP yeni parti üyeler arasında yani büyük, yani 20'ye yakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen olduğu konuştu veya 25'e yakın. Yani burada bir şey var. Ortaklık yapılabilir mi, yapılamaz mı, görüşülecek.
1: Bu çok enteresan. Şimdi şöyle, böyle bir seçim olursa kim öncelikle CHP'nin adayı olacak? Bu mesela şu anki başkan vekili Rıfat mı olacak gene?
3: Burada ortak bir şekilde masaya oturup bunu karar vermesi gerekiyor. Yani ortak bir şekilde aday çıkarmaları gerekiyor.
1: Ama zaten burada ortaklaşamazsa yeni parti ile CHP zaten hediye etmiş olur. Olmaz mı?
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer Sayın Ekrem İmamoğlu ceza alırsa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeniden bir seçime gidilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin adayı yine de mevcut belediye başkan vekili olacağı yönünde bir kanaat var.
3: Nuri Aslan.
4: Evet.
1: Nuri Aslan, evet.
4: Yani aynı kadronun devam edeceği
0: CHP'de
4: yönü.
0: CHP'de mi devam edecek, yeni partide mi?
4: CHP'de yine.
1: Şu an herkes daha böyle zaten meclis üyeleri de yeni parti yok. Herkes CHP'de diyebiliyorum.
4: Öyle. İstanbul'da
0: İzmir'de çok ayrılan oldu.
4: Onu delmemeye, kırmamaya çalışıyorlar.
1: Bu süreçle ilgili zaten sanıyorum. Hani şu an ayrılan yok İBB'deki denge.
0: Evet, İstanbul'da yok.
4: Yani orada aslında parti artık parti gözetilmiyor. Şimdi ben şeylere bakıyorum. Bürokrasiyle İBB Başkan Vekilinin, Genel Sekreterin bürokrasiyle, iktidarla çok daha yakın bir duruş sergilediklerini, yakın ilişki içinde olduklarını görülüyor. Bunu gizlemiyorlar. Hı hı. Yani burada yani biz artık
1: bu daha çok meclis içindeki diyaloglar, İBB meclisi söylüyorum. Onun dışında da.
0: O zaman mesela CHP belediyesi diye hükümetin buraya bir ters bakışı yok senin dediğine göre.
4: Bana göre de yok. Çünkü eğer olsaydı şu ana kadar çok ciddi bir şey yapılırdı, yani bir hamle yapılırdı.
1: Nasıl öyle bir hamle?
4: Yani İstanbul herkesin beklediği bir yer. Hani benim olsun diye beklediği bir yer. Hani bunu iktidar bunu almak isteseydi, yani böyle cebren ya da işte bir takım usullerle almak isteseydi çoktan yapardı aslında.
1: Ama nasıl yani?
0: Nuri Aslan'a neden operasyon yapılmıyor
4: şu ana kadar yapılabilirdi yani. Operasyon anlamında söylemiyorum. Hı. Yani şu ana kadar iktidar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu kadar dağınık bir yapıda olan partinin elinden çok rahat alınabilirdi. Bunu net olarak söyleyeyim. Ama böyle bir gayretin, böyle bir hedefin olmadığı, kendiliğinden sürecin gelişerek yapının nereye evrileceği ya da tercihin ne yönde olacağı yönünde bir beklenti olduğunu söylemek mümkün. Bu tablo İstanbul'da gözüküyor. Yoksa hani iktidarın gücü var diyoruz. Herkes onu söylüyor. İşte yok operasyonlar yapılıyor diyorlar. İktidarın lehine operasyon yapılıyor. Şöyle alındı, böyle alındı. Niye ilçelerle uğraşsın ki? Madem ki iktidar İstanbul'u ele geçirmek için Üsküdar'la şuradan bundan işte...

0: Maltepe ile Ataşe ile niye uğraşsın? Tepeden kardeşim operasyonu yaptım, aldım İstanbul'u der. Yani bu kadar basit bir şey. Ama böyle bir amacın olmadığını bir defa yine siyasi söylemlerle, siyasi erkleri kullanarak iktidarı bu şekilde suçlamanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Bunu gayet iyi alabilirdi ama böyle bir şeye tevessül etmedi, teşebbüs de etmedi. Şimdi geldiğimiz noktada daha önceden de söylemiştim. Siyasi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday gösterilen belediye başkanı, meclis üyeleri ya da işte ne bileyim partilerin kopuşlar yaşanırken bir defa kendi tercihlerinde aidiyetini sımsıkı bağlı olmayan kişilerden tercih edildiğini görüyoruz. Hani bazıları, mesela tanıdığım kişiler var. Ya ben ne söyleyeyim diyor, tamam mı? Ben diyor tutuklanacaksam tutuklanayım diyor, ayrılmıyor. Bu bir duruştu.
1: Aidiyeti var.
0: Aidiyet bağı var.
2: Mesela duruştu. Sinan Dedetaş için bunu
0: eninde sonunda diyor ki, eninde sonunda adalet tecelli edecek. Doğru ortaya çıkacak. Eğer bana haksızlık yapıldıysa bu haksızlık zaten bir şekilde ortaya çıkacak. Ben tekrar görevime geri döneceğim diyor. Öyle bakıyor. Ama aidiyeti zayıf olan yöneticilerde ya bir an önce ya ben buradan kurtulayım. Ya zaten kimin ne yaptığı belli değil. Herkes birbirine düştü. Parti ikiye bölündü. Ben burada ne tarafta durayım diyerek bir tercih yapma gereği duyuyorsa bu onların sorunudur. İktidarın sorunu değil yani.
2: Bu arada herhalde 2-3 dakikamız kaldı. Az önce Aytun Çerkin'in söylediği konu nedeniyle hemen Ali Aydar Bey'e sorayım. Bu arada İBB başkanlığı için AK Parti'de geçen isimler de var, yani konuşulan kulislerde. Evet. Mesela Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan onlardan biriymiş. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
0: Zeytinburnu
2: Yıldırım.
0: Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın adı geçiyor.
2: Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Orusoy. Öyle mi? Bilmiyorum. Şimdi çok az vakit kalınca
0: ama
2: bir an...
0: Ama şunu söyleyeyim ben mesela,
2: çok kısacık,
0: duyuyorum.
2: Öyle
3: kararı Cumhurbaşkanı sayın, verecek bence.
0: Yok, kararı kimse öyle verecek çıkmıyor. De şimdi Sayın Ergün Turan'ın bir ağabey modeline doğru gittiği, herkesin böyle ağabey tarzı bir yaklaşım sergilediği yönünde genel bir kanaat var, genel bir yaklaşım var. Bunu da Habertürk'te not edeyim.
2: Bu yani, ama bu ağabey pozisyonu böyle bir İBB başkan adaylığını kapsayacak bir şey hani yoktu. Söylüyorsunuz.
1: İsmet abi de var orada.
0: Şu an İsmet herhalde da diyorlar bir şekilde.
3: Göksu da Tevfik
4: Göksu da. Hayır, planı yoktu diyor. Hayır, tabaktan bir anlatıyorum oğlu. Ya. Ama diyor Ergün Turan ağabey olarak kucaklıca geldi.
0: Hayır, ben
4: bana göre de Ergün
0: Turan. Hayır, büyükşehir
4: zaten
0: için.
4: Zaten olma ihtimali hayır, yüksek.
0: Hayır, büyükşehire adaydır anlamında bir iddiam değil. Yok. Bunu genel olarak mesela ben tanımıyordum. Ferhat sayesinde tanıştım. Bir telefonla tanıştım. Yüz yüze bir cenazede bir araya gelmiştik. Samimiyetimiz yoktu. Bir şey için aramıştım. Açıkçası çok böyle yakın, çok böyle samimi, sıcak. Ve benim
2: ya ne kadar de oluştu
0: ne
2: olarak.
0: Kadar dedim, hani böyle sıcak bir insan dedim, benim de kanım ısındı açıkçası.
1: Tabii hemşerisiniz ya, biraz ondan
2: çok az bir dakika kaldı galiba, o yüzden hemen Ali Aydar Bey'e sorayım. Böyle bir durum gelirse bir tablo oluşursa yeni parti ve CHP ortak hareket edecek mi, yoksa az önce Aytun Çerkin'in söylediği gibi orada bir çatlak olabilir mi İBB'deki bir başkan seçimi olasılığında Ali Aydar Bey?
5: Sanmıyorum. Yani şu anda öyle bir tablo ya da öyle bir durum yok. Herhalde sonuna kadar birlikte götürürler bu süreci diye düşünüyorum.
2: Herhalde dediniz. Bir daha alabilir miyim?
4: Sonuna kadar.
2: Yönetmenim süreyi söylerken kulağıma.
5: Tabii yani.
2: Duyamadım cümlemi.
5: Çok özür dilerim. Bir daha tekrarlayayım. Yani ben bir ayrılışma beklemiyorum seçim öncesi. Hani seçim yapılır, seçimden sonra böyle bir şey olabilir ama hiçbir ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de yeni parti kendince böyle bir mesuliyetin altına girmez. Dolayısıyla orada ortaklaşa bir tavır içerisinde hareket ederler. Muhtemeldir ki Nuri Bey'in adaylığı çerçevesinde, onun başkanlığı çerçevesinde bir konsensüs zaten var. O devam ettirilir.

0: Nuri Peki. Bey nerede kalır Ali Haydar? Seçilirse.
1: Yani ben gönlünün Cumhuriyet Halk Partisi'den yana olduğunu düşünüyorum ama hani eğer tabii seçim sonucu ne olur onu elbette ki görürüz ama ben Nuri Bey'in CHP'den çok ayrılacağını düşünenlerden değilim.
2: Peki. İlginç. Ve süremizi de böylece noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum, bu akşam hararetli tartışmaların da olduğu çok tempolu bir program oldu. Tüm konuklarıma, hem uzaktaki konuklarıma hem stüdyodaki konuklarıma programa katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii sonra ben programı noktalayacağım ama önce bir reklam arası.
3: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.

0: 55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.
1: Ve programı burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra gece raporu var. Evren Aydın karşınızda olacak günün gelişmeleriyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 26, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 21, Giresun yer yer yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim iyi geceler, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Gece raporundasınız, Evren Aydın bendiniz. Bu gecede Türkiye'nin ve dünyanın gerçek gündemi gece raporunda olacak. Önümüzdeki 2 saat boyunca günün en kritik başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce gecenin satır başlığına bir özete bakalım. Efendim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok önemli bir çıkış yaptı. Seçimlerin erkene çekilmesini gündeme taşıdı. 2028'de yapılması gerektiğini vurguladı. En kritik sözleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır oldu. Detaylarına birazdan bakacağız. Efendim yarın birçok açıdan kritik fon konusunda atılan adımlara yönelik açıklamalar artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. Bu arada AK Parti'de 10 maddelik bir kanun teklifini sunmaya hazırlanıyor. Detayları önemli, birazdan paylaşacağız. Ve yarının bir diğer dikkat çeken başlığı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi olacak. Tugay'dan bu konuda net açıklamalar gelmese de AK Parti'den akşam saatlerine paylaşılan bir video çok net bir mesajdı. İzmir Marşı eşliğinde yarın işaret edildi. Neler var o görüntülerde? Hepsi gece raporunda, başlayalım. Efendim İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti. 7 öğrencimiz de yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı olayı soruşturmak için 2 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.
1: Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
2: Olay İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulun bahçesinde yaşandı. Bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Saldırıyla ilgili bilgileri İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı.
1: Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor.
2: Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız hastaneye gidip yaralı öğrencileri ziyaret etti.
1: 5 tanesinin durumu hafif yaralı. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta.
2: Ameliyata alınan Eslem Sare Bulut'tan çok geçmeden acı haber geldi.
3: Müessif bir olay yaşadık. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Ümit Hatip Ortaokulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin.
2: Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin velilere seslendi.
3: Lütfen kendi çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım. Hep beraber ailelerin de bu süreçte olması lazım.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bakan yardımcısı başkanlığında heyet oluşturuldu ve İstanbul'a gönderildi. Ayrıca idari soruşturma için 2 eğitim müfettişi, 1 mülkiye baş müfettişi ile 1 polis baş müfettişi görevlendirildi. Olayın gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi.
0: Efendim belediyelere yönelik soruşturmalarda 5 belediye başkanı tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nca Mersin Büyükşehir, Eyüp Sultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. Diğer yandan Eyüp Sultan'da ve Ataşehir Belediyelerinde 10 Ekim'de belediye başkan vekili seçimleri olacak. Ataşehir Belediye Başkan Vekili

0: Murat Güneş ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet almak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Her iki isim de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği Eyüp Sultan ve Ataşehir'de belediye başkan vekili seçimlerinin 10 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Başkan vekili için Ataşehir'deki seçim saat 10'da, Eyüp Sultan'daki seçim ise saat 14'te başlayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok konuşulan açıklamalarıyla devam edelim. Yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısına verdi mesajlarını Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçimlere de değindi ve seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması gerektiğini belirtti.
1: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması, istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
0: Fon soruşturmasıyla yolumuza devam edelim. Yarın kritik bir gün efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. Bu arada AK Parti'nin de fonların tasfiyesi ve geri ödemelere dair hazırladığı o 10 maddeli kanun teklifini de bu hafta meclise sunması bekleniyor.
2: Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, genel görüşme de yapabiliriz. Tercihimiz budur.
3: Fon soruşturması meclis gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da genel kurulda bilgilendirme yapacak.
4: Hem yasamada hem yürütmede.
3: AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmenin açık olarak yapılacağı belirtildi. Ayrıca bir araştırma komisyonu kurulmasına ihtiyaç olmadığı da ifade edildi. AK Parti ise fon krizine ilişkin 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu hafta meclise sunulması beklenen teklifle fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yasal çerçeve çizilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ilk etapta 1 milyon lira altında para yatıranlara ödeme yapılmasına karar vermişti. Meclise sunulacak teklifle bu yatırımcılara ana para dışında ödenecek tutarın nasıl belirleneceği düzenlenecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yatırımcının ana parasının tefe tüfe ortalaması alınacak. Bu miktar ana paraya eklenerek ödeme yapılacak. AK Parti kaynakları taşınmazlar ve değer oluşturan varlıkların nakde çevrilerek kalan kişilere peyderpey ödeneceğini belirtti. Kamu kaynaklarının kullanılmayacağının da altını çizdi. Yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyonun altında. Bu ay içinde ödemelerin başlaması bekleniyor. Fakat 10 maddelik kanun teklifinin hayata geçmesi için yasalaşması beklenmeyecek. Kanun teklifinin ise bu ay içerisinde kabul edilmesi planlanıyor.
0: CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. Tugay hatırlanacağı üzere 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.
3: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor.

0: Tugay katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni Parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına Yeni Parti İzmir milletvekilleri de destek verdi. Öte yandan AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Görüntülerde çöp dağı yeşillenip çiçek açıyor. Sonda ise İzmir Marşı çalıyor.
1: Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de yayına hazırlandığımız dakikalarda bir paylaşım geldi. AK Parti'nin paylaşmış olduğu, az evvel paylaştığımız o videoya tepki gösterdi. İzmir Marşı'na merakları manidar, rehni alan mülke sahibi olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan ifadelerini kullandı. Bunu da paylaşmış olalım ve devam edelim yine Özgür Özel'in açıklamalarıyla. Bildiğiniz gibi yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında da bazı mesajları vardı. Uzun bir süre kürsüde kaldı, yaklaşık 1,5 saat. Gündeminde fon soruşturması vardı. Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar dedi. Özel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yöndeki iddiaları yine burada da değerlendirdi efendim.
2: Fatma Hanım dili döndüğünce üstürüpla şunu söylüyor. Ben yalnız değildim. Elbette yalnız değil. Yavaş yavaş ortaya dökülüyor.
3: Fon soruşturması gündemindeydi. Millet cevap bekliyor dedi.
2: Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. 11 il yıkıldı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar. Millet cevap bekliyor. Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane tövbe hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
2: Deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi.
3: Özel, AK Parti'ye katılacağı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da sert tepki gösterdi.
2: Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. İktidara yürüyüşte esas onlardan arınalım, önümüze bakalım.
3: Özgür Özel, Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
2: Uluslararası anlaşmalar öyle işin içinde asker varsa, silah varsa gelecek bu mecliste onaylanacak. Sen anlaşmayı getirmeden gidip de anlaşmalar imzalayıp Mehmetçiğin oraya konuşlandırılması ile ilgili taahhütte bulunuyorlar. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
1: Fon meselesine dair CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklamalar var. Fon soruşturmasının suç örgütü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özel komisyon kurulmalı dedi. Kılıçdaroğlu bir yandan da siyasi ahlak yasası ve arınma çağrısı da yaptı.
4: Birincisi şu, denetim görevinde bulunan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. İki, 5 milyon lira ve üzerinde fona para yatıran ve paralarını 2026 Ağustos ve Eylül aylarında çekenlerin kimlik, ünvan ve para miktarı bilgileri kamuoyuna açıklanmalıdır. 3. Özel bir komisyon oluşturulmalıdır. 4. Bu soruşturma mutlak anlamda suç örgütü kapsamında değerlendirilerek işlem görmelidir.
0: Fon soruşturmasına ilişkin 4 öneride bulundu. Sözü yeni anayasa üzerinden siyasi ahlak yasasına getirdi.
4: Bir anayasaya ihtiyacımız var dedim. Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyasi ahlak kanunu

0: Getir, hep beraber çıkaralım. Arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
2: Arınma, arınma, bitti.
0: Arınma sadece CHP'de değil, arındık zaten ama hala var. Cumhuriyet Halk Partisi boğazından aşağı haram lokma inmemiş olanların partisidir.
1: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
0: Bir belediye başkanının yargılanması elbette olabilir. Ama belediye başkanının tutuklanmasını doğru bulmayız. Her davanın takipçisiyiz.
3: DEM Parti'nin gündeminde ise süreç var. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran mecliste süreç için kurulacak izleme komisyonunun bir an önce kurulması için çağrı yaptı. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçirmelidir dedi.
4: Meclisin önünde ertelenmeyecek bir görev var. Çerçeve yasanın öngördüğü izleme komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Meclis uygulamayı izlemeli, taraflarla görüşmeli, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmelidir.
5: Mecliste kurulacak süreç izleme komisyonunun kısa sürede kurulması gerektiğini belirtti. Hem Beştepe hem de meclisteki komisyondan beklentilerini anlattı.
4: Artık bu kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Biz de artık sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede silahsızlanma ve stratejik koordinasyon kurulunun etkin çalışması sürecin başarıyla tamamlanması açısından tarihi bir önemdedir diyoruz. Eğer bir sorumluluk isteniyorsa o sorumluluğun yerine getirilebileceği koşullar da oluşturulmalıdır.
5: Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın gündeminde fon soruşturması da vardı.
4: Bu vurgunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunun için de mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebimize acaba iktidar evet diyecek mi, onu da bekleyip göreceğiz.
3: Devam edelim gece raporuna. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Beştepe'de yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gazze'de eğitim öğretim hayatından koparılan çocuklara bir dayanışma mesajı yolladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde fırsat eşitliğine de vurgu yaptı.
6: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
1: İsrail'e bir kez daha tepki gösterdi. Gazze'li öğrencilere dayanışma mesajı verdi.
6: Hayat ve haysiyet mücadelesinden, onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Akademide yolda olmak, kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır dedi. Bilgide ana aktörün insan olması gerektiğini belirtti. Yapay zeka konusunda uyarıda bulundu.
6: Kaynağa giden yollar kısalırken, araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi, suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur.
1: Eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan Erdoğan, her ile bir üniversite açılmasına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.
6: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Zenginin çocuğu okurken Fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından

0: yoksun kalmasın. Hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın. Hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz.
1: Evet, Beştepe'de yeni akademik yılın açılış töreninde bu mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'yi unutmadı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini de Beştepe'de kabul etti. Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hint Recep hayatını kaybetmişti. Beştepe'de anlamlı bir buluşma yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Anlamlı görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gülek fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Paranın iade edilmesi soruşturmanın tamamlandığı anlamına gelmez diye de ekledi. Gündeminde hakemler dosyası ve faili meçhul cinayetlere dair son durum da vardı.
2: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bütün bu mal varlıkları TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak.
3: Fon soruşturmasına dair konuştu. Yurt dışına kaçırılan varlıkların getirileceğini söyledi.
2: Kaçırılan mallar İsviçre'ye gönderilen paranın getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Hakemler dosyasına dair şike ve teşvik primi iddiası olduğunu ifade etti.
2: Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor.
3: Bakan Gürlek, Kuriş soruşturmasında itirafçılar olduğunu söyledi.
2: Özellikle Alihan Kuriş örgütün lideri olarak görünen kişi, onun tutuklanmasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı.
3: Gürlek, faili meçhul cinayetlere de değindi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ'ye işaret etti. Somut deliller var. Hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair kanaat yüksek dedi. Gürlek, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada da Fethi Kabir sonrası adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Adalet Bakanı, süresiz nafaka düzenlemesine de değindi.
2: Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal, ekonomik durumları, kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, bu süreçten dönüş yok. Şu ana kadar iyi gidiyor. Provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacağız dedi.
1: Gözler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'daydı. Mecliste önemli bir sunum yaptı. Fonlardaki çıkışlara değindi ve bunun büyük oranda mevduata yöneldiğini söyledi. Dezenflasyon sürecinin de yeniden ivme kazanacağını ifade etti.
4: Fonlardaki çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini belirtti. Kredi risk primi ve döviz kuru oynaklarında sınırlı bir artış olduğunu ifade etti.
5: Son dönemde para piyasası ve benzer fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TL payı yatırım fonları dahil ve hariç olarak %61 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış yaşandı.
6: Hayırlı olsun.
4: Hayırlı olsun. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar verdi.
5: Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olmuştu. Ancak Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden

0: ivme kazanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
1: Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kalmadığını da belirtti. Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor ifadelerini de kullandı. Karahan, sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Gündemindeki tasfiye sürecine ve finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi. Son günlerde fonlardan çıkış hızında yavaşlama görüldüğünü belirtti. Türk lirasına yönelik güvenin güçlü biçimde devam ettiğini ifade etti.
2: Bekliyoruz Sayın Başkan, çok bekliyoruz.
3: Efendim, Yeni Parti isim benzerliği tartışmasında Anayasa Mahkemesi'ne sunacağı savunmayı hazırladı. Olası bir değişiklik kararına karşı 3 alternatif belirlendi. İsim tartışması Yeni Parti'nin MYK toplantısında da gündeme geldi. Yeni Parti, Anayasa Mahkemesi'ne vereceği savunmada Yenilik Partisi ile seçmeni yanıltacak bir isim benzerliği bulunmadığını anlatacak. Yeni Parti, olası isim değişikliği kararına karşı alternatif isimler de belirledi. Milletin Yeni Partisi, Halkın Yeni Partisi ve Değişimin Yeni Partisi seçenekler arasında bulunuyor. Bu arada savunmanın AYM'ye sunulmasının ardından Yüksek Mahkeme isim benzerliği başvurusunu karara bağlayacak. Genç yaşta aramızdan ayrılan Manisalıların çok sevdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu tamamlandı efendim. İhmallerin teker teker sıralandığı raporda 4 kişi asli kusurlu olarak gösterildi. Detayları Berfin Adıcan'ın haberinden izleyeceğiz.
1: Süs havuzu olarak gösterildi ama yüzme havuzu olarak kullanıldı. Elektrik tesisatı standartlara uygun yapılmadı. Ard arda gelen ihmaller zinciri Ferdi Zeyrek'i hayattan kopardı. Ek bilirkişi raporunda bu ifadeler yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen yıl Haziran ayında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 6'sı kamu görevlisi 16 sanıklı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu istedi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 öğretim üyesinin hazırladığı rapor, kazaya giden süreçteki ihmalleri tek tek ortaya koydu.
4: Rapora göre sitede ruhsatlandırma işlemleri de, havuz işlemleri de doğru yapılmadı. Havuzların tamamı süs havuzu kapsamına alındı, ancak yüzme havuzu olarak kullanılıyordu. Böylece topraklama çalışmalarının da standartlara uygun şekilde yapılmadığı anlaşıldı.
1: Sitenin 2020'de onaylanan tadilat projesinde eklenen havuzların derinliğine ilişkin bilgi verilmedi. Üstelik havuzun proje onaylanmadan önce inşa edildiği belirlendi. Makine odası ise onaylı projelerde hiç yer almadı. Bir diğer ihmal ise elektrik tesisatındaydı.
4: Rapora göre havuzun önündeki topraklama çalışması doğru yapılsaydı Ferdi Zeyrek bugün hala hayatta olabilirdi. Ferdi Zeyrek'in vücudu, eğer çalışmalar standartlara uygun bir şekilde yapılsaydı, 6 voltluk bir elektrik akımına kapılacaktı. Böylece Ferdi Zeyrek için hayati hiçbir risk oluşmayacaktı.
1: Raporda müteahhit, elektrik teknisyeni, motor tamircisi ve montaj elemanı asli kusurlu bulundu. 9 kişiye ise tarihi kusur yöneltildi. Ferdi Zeyrek'in de aralarında bulunduğu 4 kişide ise kusura rastlanmadı. 16 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de görülecek.
3: Girne açıklarına batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmaları devam ederken bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapıldı. Kayıpları arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının da başlatıldığı kaydedildi. Bu arada olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra batmış. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş ve gemide bulunan 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Fransa'yı sallayan öğrenci eylemleriyle

0: devam edelim, bir son duruma bakalım. Yani oradaki durum ulusal bir krize evrilir mi? Şu an için bilmek zor. Ama bugünkü eylemler önemliydi. Veliler, öğretmenler ve sendikalar da yoğun biçimde destek verdi. Ve yine öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar çıktı. İşte o görüntüler.
1: Fransa'daki lise öğrencilerinin protestoları sürüyor. Sendikaların da destek verdiği eylemlere bazı kentlerde polis müdahale etti. Öğrenci eylemleri Paris, Lyon, Marsilya ve Strasbourg başta olmak üzere birçok kentte devam ediyor. Eğitim sendikaları, veliler, çiftçiler ve öğretmenler eylemlere katıldı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 lisenin öğrenciler tarafından kapatıldığı bildirildi.
2: Fransa'da iki hafta önce başlayan lise protestolarının bugün en büyüğü düzenleniyor. Bu protestolara artık sadece liseler değil, üniversiteler de destek veriyor. 30'dan fazla üniversitenin bu protestolara katıldığını söylemek mümkün.
1: Strasbourg ve Lyon'daki gösterilerde olay çıktı. Strasbourg'da eylemcilerle polis zaman zaman çatıştı. Lyon'daki gösteriler sırasında yakılan ateş itfaiye tarafından söndürüldü. Hükümet de öğrencilerin taleplerine karşı harekete geçti. Başbakan Sebastian Lecornu, bakanlardan taleplere ilişkin çalışma başlatmalarını istedi. Devamsız olan öğretmenlerin yerine yenilerinin atanması, okul saatlerinin kısaltılması ve öğle aralarının uzatılması gündemde. Ayrıca okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi de değerlendirilecek. Ancak ekonomisinde zor günler geçiren Fransa'nın buna kaynak bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor. Bunun yanında Sol Parti de eylemlerdeki polis şiddetinin araştırılması için meclise önerge sunacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa sosyal medya paylaşımında öğrenci eylemlerine değindi. Fransa'da yaşananlar kontrolden çıkmış kitlesel göçten başka bir şey değil ifadelerini kullandı. Lise öğrencileri okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesi ve eksik kalan öğretmen sayısının artırılması talepleriyle yaklaşık iki haftadır eylemlerini sürdürüyor. Şu ana kadar 6000'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapılırken eylemlerde 900'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
0: Rusya'da ise Veba Enstitüsü'nde çalışan bir kadının ölümü ülkede yeni bir salgın endişesini beraberine getirdi. Otopsi sonuçlarına bakıldığında vebaya ilişkin bir belirti olmadığı ve ölüm nedeninin kaynağı bilinmeyen bir zatüre olduğu belirtildi. Bu arada Amerikan Başkanı Trump'tan da Moskova'ya yardım eli uzandı.
3: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi. Sibirya bölgesindeki Irkutsk Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova nedeni belirlenemeyen zatüre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirmişti. Şipilova'nın tedavi gördüğü hastane karantinaya alınırken kendisiyle temas eden kişiler de gözlem altına alındı. Rusya İnsan Sağlığını Koruma Servisi, temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakasının belirlendiğini duyurdu. Irkutsk bölgesindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun sakin olduğu belirtildi. Irkutsk valisi Kovzev'de Şipilova'ya yapılan otopside vebaya ilişkin herhangi bir belirti tespit edilmediğini, ölüm nedeninin kaynağı bilinmeyen bir zatüre olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ise temas eden kişilerde herhangi bir belirti bulunmuyor denildi. Rusya'dan olayla ilgili daha çok bilgi talep edildi. Olay ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edilmiş, ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmamıştı.
0: İspanya'da ise özellikle konut krizine yönelik protestolar hız kesmeden devam ediyor. Bu durumda Sanchez, yani Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırıyor. Azınlık sol koalisyon hükümeti geçen hafta meclise reddedilen konut krizine karşı çözümleri de içeren kararnamelerin ardından sorunla ilgili yeni iki kararnameyi kabul etti.
1: Konut krizine yönelik protestolar hız kesmeden devam etti. Erken seçime geri sayım sürerken hükümet iki yeni kararnameyi kabul etti.

0: İspanya'da konut krizi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırmış. Sanchez 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Madrid başta olmak üzere birçok kentte konut krizine karşı protestolar devam etti. Azınlık sol koalisyon hükümeti ise geçen hafta mecliste reddedilen konut krizine karşı çözümleri içeren kararnamelerin ardından bu sorunla ilgili yeni iki kararname kabul etti. Konut krizi ideolojik değil, insani bir meseledir diyen İspanya Başbakanı Sanchez, ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere 50 bin euroya kadar faizsiz kredi sağlamak üzere 10 milyar euro tutarında bir finansman hattı oluşturulduğunu duyurdu.
1: Eğer meclisteki çoğunluk halka sırtını dönerse, halkın yeni bir genel seçimle meclisteki temsilcilerini seçmesi gerektiğine inanıyorum. Bu gerçekleşene kadar hükümet yasama faaliyetlerine devam etmelidir. Halkı savunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Kararnameler 21 başlıktan oluşuyor. Bunlar arasında uygun fiyatlı kiralık konutlara ve ev sahipliğine erişimi kolaylaştırma, yeni ev sahipleri için vergi indirimleri ve teşvik sağlama konuları bulunuyor. Eski kararnamelerde olduğu gibi 2030 yılına kadar zorunlu tahliyelerin yasaklanması, kira sözleşmelerinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılması ve turistik kiralamaların düzenlenmesi maddeleri de yer alıyor.
2: Efendim, Kassam Tugayları Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmeden kısa bir süre önceki yeni görüntülerini yayınladı. O görüntülerde Sinvar'ın Refah'ta Filistinli direnişçilerle olduğu anlar da yer alıyor.
3: Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmeden kısa süre önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Kassam Tugayları tarafından Telegram hesabından yayımlandı. Kayıtlarda Sinvar, Refah'ın batısındaki Tele Sultan mahallesinde yıkılan binalar arasında dolaşırken görülüyor. Kameraların kadrajına yansıyan görüntülerde Sinvar'ın yanı sıra Tele Sultan Tugayı komutanı Mahmut Hamdan ve diğer korumaları da bulunuyor. Kassam Tugayları, Sinvar ve beraberindekilerin İsrail güçlerince kuşatıldıkları evdeki son anlarını da kamuoyuyla paylaştı. Sinvar, 16 Ekim 2024'te Refah'ta İsrail ordusuyla girdiği çatışmada öldürülmüştü. İsrail yönetimi uzun süre Sinvar'ın tünellerde saklandığını ve İsrail'li esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını iddia etmişti. Ancak kayıtlarda Sinvar'ın öldürüldüğü yerde yanında hiçbir İsrail'li esirin bulunmadığı ve birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatıştığı görülüyor. Kassam Tugayları daha önce Sinvar'ın yaralı halde bile İsrail askerlerine karşı çatıştığını ve son anlarına kadar teslim olmadığını gösteren görüntüler de paylaşmıştı. Yeni kayıtlarsa Hamas liderinin Refah'taki son görüntülerine ve çatışma bölgesindeki hareketliliğe dair daha önce görülmeyen kareleri gündeme getirdi.
2: Gece raporuna Hatay'dan dikkat çekici bir görüntüyle devam edeceğiz. Burası Hatay'ın Arsuz ilçesi ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışına tanıklık ettiği ilçe. Şiddetli yağışın ardından taşan derede sele neden oldu. Hal böyle olunca onlarca ev ve araç sudan zarar gördü. İşte o görüntüler.
4: Asma tavanların birçoğu çöktü.
0: Bardaktan boşanırcasına yağdı. Ev, iş yeri ve belediye binasına su bastı. Ceviz büyüklüğündeki dolu toprağa beyaza bürüdü. Meteoroloji Hatay'ın Arsuz ilçesi için sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı. İlçede sabah erken saatlerden itibaren şiddetli yağış başladı. Sağanakla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
5: Baya bir büyük dolu yağdı en başta. Sonra büyük bir fırtınayla birlikte ve şiddetli bir yağmur başladı. Ondan sonra yani her şey bir 5-10 dakikada oldu her şey.
0: Şiddetli dolu yağışı ve yağmurun ardından fırtına çıktı. Madenli mahallesinden geçen dere taştı.
6: Dereye yakın olan yerlerde evler hep zarar gördü.
0: Taşan dere sele neden oldu. Bölgedeki onlarca ev ve iş yerine su bastı. Araçlar çamur içinde kaldı. İlk belirlemelere göre 30 ev selden zarar gördü. Arsuz Belediyesi'nin prefabrik binası da yağışla su içinde kaldı.
4: Şu anda bütün elektronik aletler tamamı kullanılmaz halde, hepsi su doldu.
0: Belediye çalışanları bilgisayarları naylonlara sardı. Ekipler iş makineleriyle sele yön vermeye çalıştı. Bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.

0: Tokat'ta ise bir inşaat alanının yanında bulunan bir yol bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme üzerine iki katlı apartmanda tedbir amacıyla boşaltıldı.
1: Teyze uçuyor bak oralar. Çık buradan git.
2: Üst taraftaki yol ve binalara rağmen kazdılar. Yolun çökmesine, apartmanın tahliye edilmesine neden oldu. Çevredekileri tedirgin eden olay Tokat'ta yaşandı. Kaleardı mahallesinde bir apartmanın inşaatı için temel kazısı açıldı. Kazı alanının üst tarafından yol geçiyordu. İddiaya göre fazla derine inince yük arttı ve yol büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında tesadüf eseri yolda ya da inşaat sahasında kimse yoktu. Yol kenarındaki iki katlı bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Bölge girişlere kapatıldı. Apartmanın ve çevresindeki binaların akıbeti yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Gümüşhane'de direksiyon hakimiyetini bir anda kaybeden sürücü karşı yola geçti ve kaldırımda yürümekte olan üniversite öğrencilerine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan o olayda 4 kişi yaralandı efendim.
2: Hızla gelip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda yürüyen üniversiteliyle birlikte hem kendi hem de arkadaşları hastanelik oldu. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Sümeyye B. yanındaki kişiyle kaldırımda yürüyordu. Bu sırada Enes Furkan Y. otomobiliyle Bayburt istikametine doğru seyir halindeydi. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol ortasındaki refüje çarptı. Daha sonra karşı şeride geçip kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyye B'ye vurdu. Çarpmanın şiddetiyle üniversite öğrencisi yol kenarındaki kaldırım demirlerinin arasına sıkıştı. Kazayı görenler olay yerine koştu. Kazada 3 otomobilin içinde olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Sevgili dostlar, Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 9 ayın bilançosunu açıkladı. Buna göre Ocak-Eylül arasında 44 milyon ürün denetlendi ve kural dışı davranan işletmelere de 2,6 milyar TL ceza kesildi.
2: Piyasa denetiminde 9 aylık bilanço belli oldu. 360 bin firma denetlendi, 2,6 milyar lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 9 aylık piyasa denetim raporunu açıkladı. Ocak-Eylül arasında yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün denetlendi. Kural dışı davranan firmalara toplam 2,6 milyar lira ceza uygulandı. Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv, emlak ve kuyum gibi başlıklardaki denetimlerde uygulanan ceza işlem tutarı 724,7 milyon lira oldu. En fazla ceza ise fahiş fiyattan kesildi. Onu otomotiv, emlak ve kuyum sektörleri takip etti. Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerde denetime dahil edildi. Bu sözleşmelere aykırı hareket eden firmalara 735,3 milyon lira ceza kesildi. Rekabet Kurumu ise 2026'nın ilk 9 ayında 255 firmaya 20,5 milyar lira ceza uyguladı.
0: İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapan şüphelilere operasyon yapıldı. 95 şüpheli gözaltında. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. Yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı, çağrı merkezleri üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi. Şişli ve Beyoğlu'ndaki iki ayrı çağrı merkezine eş zamanlı baskın yapılırken baskınlarda 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şimdi sırada büyük bir altın vurgununun haberi var. İstanbul Kuyumcu Kent'e mağazalara satacağız diyerek firmalardan altın ürünleri toplayan şüpheliler aldıkları altınları eritti ve ödeme de yapmadı. Tam 64 kilogram altını kaptıran firma sahipleri de şikayetçi oldu. Operasyonun detayları Ali Antok ve Fatih Mehmet Coşkun'un haberinde.
3: Müzik Anadolu'da satacağız diyerek altın aldılar. İflas ettik diyerek ödeme yapmadılar. Kuyumcu kentte 16 firmayı milyonlarca lira dolandırdılar.
4: Güvene dayalı bizden bir emanetül altın aldı. Onun neticesinde aldığı altını da geri getirmedi.
3: Olayın adresi İstanbul'da kuyumculuk sektörünün kalbinin attığı Kuyumcu kent. Üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketleri kullanan ve kendileri de kuyumcu olan bir grup esnaftan tek tek altın ürün toplamaya başladı.
5: 20 milyon TL'ye yakın bir ürün aldılar bizden kuyumcu piyasasında. Bu şekilde bir sistem var. Bizden alıp mağazalara götürüp satıyor bu kişiler.
6: İddiaya göre şüpheliler kuyumcu kentte bulunan kuyumculardan Anadolu'da satacağız daha hızlı gidiyor diyerek bilezik, kolye, alyans gibi altın ürünlerini topladı. Ancak o ürünlerin hiç satışa çıkarılmadığı ve şüphelilerin de topladıkları bilezik ve kolyeleri atölyelerde eriterek saf altına dönüştürdüğü öğrenildi.
5: Aslında ürünleri falan satmak falan yok. Direkt alıp potada erittiler hepsini.
3: Ürünleri saf altına yani hızlıca nakde çevirebilecekleri forma çeviren şüpheliler kuyumcuların önce gözlerini boyadı.
6: Şüpheliler aldıkları altın karşılığında kısmi ödeme yaparak güven kazandılar ve kazandıkları bu güvenle kuyumculardan yeniden altın ürünleri almaya devam ettiler.
3: Sonunda iş ödemeye gelince kuyumculara iflas ettik mesajı çektiler.
7: 16 mağdura aynı anda aynı dakikada bir mesaj oluyor. Burada 64 kiloluk bir mağduriyet söz konusu.
5: Altınları biz verdiğimiz işçiliksiz olarak geri getirin dedik. Diyor ki ben diyor Sultanbeyli'deki bir mağazaya ben bunları verdim oradan alamıyorum. Bahsettiği kişi de o çetenin içinde organize olan çetenin içindeki olan kişi.
4: Ürünler ortada yok, yurt dışında kaldı. Malı kaptırdık dediler daha çok.
6: Siz ne kadar kaptırdınız?
4: 200 gram civarı.
3: Dolandırılan 16 firma yetkilisi suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de 45 ev ve 3 iş yeri adresine operasyon düzenlendi.
6: Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin Kuyumcu kentte bulunan bu kapalı dükkanlarında da polis ekipleri arama ve el koyma işlemleri yaptı.
3: Şüphelilere ait 18 adet taşıt, 13 adet taşınmaz ve banka hesaplarına tedbir amaçlı el konuldu. Şüphelilere yöneltilen suçlar örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama.
0: Efendim durum ortada işte. Gerçekten Türk halkı bu dolandırıcılardan bıktı ama bir türlü sonları gelmiyor. Samsun'da görme engelli bir vatandaşımız hastane randevusu almak istemişti ama sahte site üzerinden dolandırıcıların tuzağının tam da ortasına düştüm. Kamu kuruluşunda çalışan 27 yaşındaki genç 53 bin lira dolandırıldı.
8: Dolandırıcılar kopya site olarak oluşturup bir dolandırıcı tuzağına düşmüş bulundum.
3: Hastane randevusu almak için internete girdi. Sahte site üzerinden dolandırılıp 53 bin lirasını kaptırdı.
8: E-Devlet'in de bir fake giriş sayfası oluşturulmuş. Tamamen güvenli giriş yaptım sanarak hani düştüm aslında. Resmi sitenin birebir aynısını kopyalamışlar.
3: Samsun'da yaşayan görme engelli Ali Akkılıç hastane randevusu almak istedi. Arama motoruna MHRS yazıp tıkladı.
8: Arama çubuğuna MHRS'yi yazdığımda yönlendirilen siteye girdiğimde E-Devlet girişiyle giriş yaptım ve karşıma bir ekran çıktı.
3: O ekranda daha önce gitmediği hastane randevuları için 40 lira ceza ödemesi gerektiği yazıyordu. Şüphe etmedi. Kredi kartı bilgilerine girip ödeme yapmak istedi. Dolandırıcıların ağına düştüğünü o an anladı.
8: 40 TL olarak yansıtılan yani gösterilen tutar 40 bin TL olarak banka hesabımdan yani kredi kartından çekildi.
3: Görme engelli nedeniyle banka tarafından gönderilen yüksek tutarlı işlem onaylarını yanlış algıladı. Kredi kartından toplamda 53 bin lira çekildi. Hemen bankayla iletişime geçti ama artık çok geçti.
8: Müşteri hizmetlerini arayarak bu işlemin şüpheli olduğunu, bir dolandırıcılık işlemi olduğunu anlatmaya çalıştım ama onlar sadece kartıma bloke koydular.
3: Hastane randevusu almaya çalışan görme engelli Ali Akkılıç hem 53 bin lirasına kavuşmak istiyor hem de dolandırıcıların yakalanmasını.
8: İşlemi de şüpheli olarak kabul ediyorlar ama benden giden tutarı karşılamayı reddediyorlar. Bununla alakalı yani savcılıkla da alakalı başvurularımı yaptım, bankaya da yaptım ama henüz bir dönüş alamadım.
0: Çok önemli, değerli bir haber. Bir o kadar da kıymetli efendim. Depremzedeler asla unutulmuyor. 6 Şubat depremde

0: Derinden etkilenen 5 ilde eğitim destekleri %35 oranında artırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İstahiye ve Nurdağ ilçelerindeki özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği %35 artırıldı. Buna göre bu yıl ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 44.906 lira, ortaokul 8. ve ortaöğretim 12. sınıf öğrencilerine ise 52.488 lira ödenmesine karar verildi. Türk basın camiası kan ağlıyor. Yıllarca savaş alanlarında haber peşinde koştu ve mesleği içinde pek çok sayısız fedakarlık yaptı. Muhabir Levent Öztürk kalbine yenildi efendim. Haber takibi için katıldığı programda kalbine yenilen Öztürk henüz 56 yaşındaydı.
1: Allahu Ekber.
2: Yaklaşık 40 yıllık meslek hayatında savaşlar gördü, çatışmaları takip etti. Zorlu coğrafyalarda, zorlu şartlarda haber aktarmaya çalıştı. Deneyimli gazeteci Levent Öztürk, 56 yaşında hayata veda etti.
1: Dünya ve ahirete tahrik eden haklarınızı helal eder misiniz?
2: Helal olsun. TRT Haber muhabiri Levent Öztürk mesleğe 1989 yılında başladı. Savaş muhabiri olarak Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yaptı. 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ederken silahlı saldırıda bir gözünü kaybetti. Öztürk son olarak Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki 2. Uluslararası Suluboya Festivali'ni takip ediyordu. Son anonsunu da orada çekti.
3: Düzce'nin tarihi ve doğal güzellikleri sanatçıların paletlerinde hayat buldu. Akçakoca'da gerçekleştirilen festivalde Türkiye'de burada buluşan binlerce ressamlar işte paletlerine bu güzellikleri böyle yansıttılar.
2: Festivalde kalp krizi geçiren Levent Öztürk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazeteci Levent Öztürk için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. 56 yaşındaki deneyimli gazeteci memleketi Düzce'nin Yeşilyayla köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
0: Sevgili dostlar, 2 yıl önce Muğla'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus fenomenin davasında karar çıktı. Fenomenin arkadaşına bakın ne ceza verildi.
4: Dünya turuna çıktı. Yolculuğu Muğla'daki kazayla bitti. Rus fenomenin ölümünde arkadaşına hapis cezası verildi. Çektiği motosiklet videolarıyla tanınan Rus uyruklu Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında 2024 yılında Türkiye'ye geldi. Ona yolculuğunda biri Türk, iki arkadaşı eşlik ediyordu. Muğla'da seyir halindeyken iddiaya göre Tatiana, arkadaşı onu robotun motosikletine çarpıp savruldu. Kazada 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaralanan onu robot tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde Tatiana'nın kendisine çarptığını, bu nedenle kusurlu olmadığını söyledi. Güvenlik kameraları ve tanık ifadelerinin ardından adli tıp raporu hazırlandı. Raporda, seyir halindeki Rus fenomenin önüne çıkan tır nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan robotunsa Ozolina'nın motosikletini arkadan çarptığı yazıldı. Onu robotun kazada asli kusurlu olduğu vurgulandı.
5: Yargılamanın her aşamasında bilirkişi raporları alındı. Tüm raporlarda sanığın asli kusurlu, mütevveffa Tatiana'nın ise kusursuz olduğu belirlendi. Ancak buna rağmen sanık ısrarlı bir şekilde her defasında kusurunu kabul etmedi, pişmanlığını dahi dile getirmedi.
4: Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, onu robotun taksirle ölüme neden olma suçundan önce 3 yıl 6 ay, ardından indirimle 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılması karar verdi.
0: Elon Musk'ın akıl almaz servetine bir bakalım mı? SpaceX ve Tesla hisselerindeki yükseliş vardı ve bunun etkisiyle 3 ay sonra yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Elon Musk'ın serveti bir günde 65 milyar dolar arttı ve 1,04 trilyon dolara ulaştı.
4: Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın serveti 3 ay sonra yeniden 1 trilyon dolar sınırını aştı. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Tesla ve SpaceX hisseleri yükselince Musk'ın serveti pazartesi günü 65 milyar dolar artarak 1,04 trilyon dolara yükseldi. SpaceX hisseleri Ekim ayının başından bu yana %13, Tesla hisseleri ise %6,7 değer kazandı. SpaceX hisseleri sadece pazartesi günü %7,63 yükselerek 171 doların üzerine çıktı. Tesla hisseleri de %2,2 arttı. 55 yaşındaki Musk, Haziran ayında serveti 1 trilyon doları aşan ilk kişi olmuştu. Ancak

0: Son yükselişte hem SpaceX hem de Tesla'ya ilişkin iyimserliğin yeniden güçlenmesi etkili oldu. Morgan Stanley analistleri, şirketi uzay ve istihbarat sektörlerindeki büyümeye yatırım için ucuz seçeneklerden biri olarak değerlendirdi. SpaceX hisseleri Ağustos ayındaki dip seviyesinden bu yana %58 yükseldi.
1: Efendim, geride bırakmaya hazırlandığımız gün Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü. Memleketimizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Gelişmekte olan beynin etkilenmesi sonucu ortaya çıkıyor bu hastalık. Etkilerini soracak olursanız her çocukta farklı. İşte tam da bu sebeple hepsinin ihtiyacı da farklı oluyor. İşte bizler de Habertürk olarak bu anı, bu dakikaları onlar için ayırmak istedik ve serebral palsinde erken tanının önemine dikkat çekmek istedik ve yeşil kurdelemizi de taktık. Şimdi sizleri Ankara'ya götüreceğiz. Bugün özel yapılan o etkinliğe ve habere bir bakalım.
2: Farkındalık ancak davranışa dönüştüğünde anlamlıdır. Erken fark etmek, doğru yönlendirmek, zamanında el uzatmak, bir çocuğun geleceğini bambaşka bir yere eviriyor.
3: Serebral palsi için farkındalık vurgusu yaptı. Erken tanı ve rehabilitasyon süreçlerinde atılan adımları paylaştı.
2: Aile temelli ulusal erken müdahale ile bu desteğin en önemli adımlarını başlatmış olduk. Bu sistemle 0-8 yaş arasındaki çocuklarımıza, aileleri ve ailelerinin ilk günden itibaren yanlarında oluyoruz. Ankara'da bizim 300 kapasiteli 6 gündüzlü merkezimizle vatandaşlarımıza bugüne kadar 52 bin saate yakın hizmet sunduk.
3: Serçev'in düzenlediği 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü'nde Ankara yeşile büründü. Aileler, gençler ve çocuklar farkındalık için Kuğulu Park'ta bir araya geldi.
4: İyi geçiyor. Mutluyum. Birlik beraberlik günü çok iyiydi.
5: Bunlar için yaşıyoruz biz. Yani her şey işte ya bu çocuklar için.
3: Önce kürsüye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çıktı. Türkiye'de her 1000 doğumdan 7 bebeğe serebral palsi tanısı konulduğuna dikkati çekti.
2: Meclisimiz araştırma komisyonu oluşturdu ve bugün geldiğimiz noktada eksik kaldığımız her noktayı daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Daha ilerisini, ailelere nasıl daha fazla destek olabiliriz? Bunları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.
3: Konuşmanın ardından Serçev Korosu sahne aldı. Serebral palsili çocuklar hem çaldı hem söyledi.
6: Ben normal ailelere bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen empati yapsınlar. Sadece bunu diliyorum.
1: Peki, bu görüntülerle çok kısa bir araya gidelim. Günün nabzını tutmaya, yarına ışık tutmaya birazdan devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Yeniden huzurlarınızdayız. Yepyeni bir günü kucaklamaya hazırlanıyoruz. Gece raporunun ikinci dilime başlayacağız. Her zaman olduğu gibi bir satır başlığını aktaralım. Efendim, siyasette gündem yaratan açıklamalar MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi ve seçimlerinde 2028 yılı içerisinde yapılması gerektiğini belirtti. Bu arada CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak devam ettiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı gündemde. Bu arada AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından da bugünü işaret eden bir video paylaşıldı. Gün içindeki gelişmeler şimdiden merak konusu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ise fon soruşturmasına dair bugün Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin hazırladığı 10 maddeli kanun teklifini de bu hafta meclise sunması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise fon soruşturmasına değindi. 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını bildirdi. Paranın iade edilmesi soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmez diye de ekledi. Gürlek'in gündeminde hakemler dosyası ve faal-i meçhul cinayetlere dair soruşturmalar da vardı. Bu arada İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bir lise öğrencisinin bıçaklı saldırısı meydana geldi. Bir öğrenci hayatını kaybederken 7 öğrenci de yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı da olayı soruşturmak için 2 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı. Ve Gazze soykırım maalesef 3 yıldır büyük bir şiddetle devam ediyor. İsrail'in katliamı uluslararası baskılara rağmen durmuyor. 21 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. 10 binlercesi de ne yazık ki sakat kaldı. Açlık tehlikesi ise devam ediyor. Savaşın kara yüzünü yıllardır yaşayan Filistin halkının direnişi de her zaman devam edecek gibi. Bu arada Fransa'da başlayan öğrenci eylemleri tüm hızıyla devam ediyor. Eylemlere veliler, öğretmenler ve sendikalar da destek verdi. Öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında tansiyon bir hayli yükseldi. Efendim, belediyelere yönelik soruşturmalarda 5 belediye başkanı tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nca Mersin Büyükşehir, Eyüp Sultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. Bu arada Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde 10 Ekim'de belediye başkan vekili seçimleri olacak. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet almak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Her iki isim de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği Eyüp Sultan ve Ataşehir'de belediye başkan vekili seçimlerinin 10 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Bu arada başkan vekili için Ataşehir'deki seçim saat 10'da, Eyüp Sultan'daki seçim ise saat 14'te başlayacak. Eyüp Sultan soruşturmasında tutuklanan belediye başkanı Mithat Bülent Özmen ve 13 şüpheliye rüşvet, ihaleye, fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma suçlamaları yöneltildi. İzleyelim.
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tespitlere ulaştı. Başsavcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul'un Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 11 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından karar çıktı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçundan tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
0: Evet, Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmada 3 belediye başkanı tutuklandı. Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu belediye başkanları hakkındaki suçlamalar ne peki? İzleyelim.
1: Rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma. 59 şüpheliye tek tek iddialar soruldu. Mahkemeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2 ilçe belediye başkanı için tutuklama kararı çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 3 belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Onlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de vardı. Şüphelilere toplanan deliller, MASAK ve HTS analizleri soruldu. Adliyeye sevk edilen Vahap Seçer ve iki belediye başkanı ile birlikte toplam 30 şüpheli tutuklandı. Tutuklular arasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 daire başkanı da var. 29 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. İki şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
0: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı davasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını verdi. Katil zanlısı Atilla Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis istendi. Öldürmeye azmettirme suçundan yargılanan şarkıcı sevgilisi hakkında ne talep edildi peki? Detaylar Arzu Kaya'nın haberinde olacak.
2: O davada sona gelindi. Genç futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın katili için istenen ceza belli oldu. Azmettirmekle suçlanan sevgilisine ise hem hapis hem tahliye talebi istendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı 19 Mart akşamı bir dönem sevgili olan rapçi Vahap Canbay ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için Ümraniye'ye gitti. Genç futbolcu, şarkıcının yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Açılan davada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na kasten öldürme suçlaması yöneltildi ve müebbet istendi. Şarkıcı Aleyna ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Bir diğer önemli sanık ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dı. Kadayıfçıoğlu'na yardım ettiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istendi. Yargılama süresince Kundakçı ailesi ağırlaştırılmış müebbet talebini yeniledi. Cumhuriyet Savcısı 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada celse arasında esas hakkındaki mütalasını sundu.
3: Cumhuriyet Savcısı genç futbolcunun ailesinin talebinin aksine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil, katil zanlısının kasten öldürme suçundan müebbet hapsini istedi.
2: Mütalada cinayete azmettirdiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise suçu bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapsi talep edildi. Aynı suçtan yargılanan annesinin ise beraati istendi.
3: Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasında ayrıca aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 5 sanığın hükümle birlikte tahliyesini talep etti.
2: Savcılık mütalasında öldürmeye yardım etme suçundan yargılanan katil zanlısının babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise beraatine karar verilmesini istedi.
4: Allahu Ekber!
2: Davanın 3. duruşması 7 Ekim günü görülecek. Mütalaya ilişkin savunmaların ardından mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor.
0: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Haberini paylaşmıştık. 178 kişi de gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin ise hastaneye sağlık kontrolüne götürülürken diğer çete üyeleri tarafından

0: sözde destek amacıyla takip edildiği ortaya çıktı. Polis ise ekip araçlarını takip eden şüphelileri gözaltına aldı.
1: Suç örgütlerinin bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
2: Polis otobüsünün peşine takıldılar. Peş peşe araçlarla takip ettiler. Amaçları gözaltındaki çete üyelerine destek mesajı vermekti. Ama onlar da gözaltına alınmaktan kurtulamadı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerini kıskaca aldı. Son operasyon İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı yapıldı ve 178 kişi gözaltına alındı.
3: Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne götürülmek üzere polis araçlarına bindirildi. Araçlar yola çıktığı anda da çete üyesi destekçileri tarafından konvoylar halinde takip edilmeye başladı. Amaçları gözaltına alınan çete üyelerine moral mesajı vermekti.
2: Sevk timleri araçların takip edildiğini fark etti. Organize Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Polis araçlarını takip eden 8 şüpheli gözaltına alındı.
1: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerini değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
2: Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha aşağı çekebilmek için yeni politik araçlarını devreye alacaklarını belirtti. Çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedefimiz dedi.
4: İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tekhanil seviyelerde seyrediyor. Ve son açıklanan Ağustos verisinde de %7,8'e gerilemiş durumda.
5: İşsizlik oranındaki gerilemeye dikkati çekti. Yeni politika araçlarının devreye gireceğini işaret etti.
4: Genç işsizlik oranımız %13'e gerilemiş durumda. Ancak bu olumlu tabloyu daha ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz.
5: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin üçlü danışma kurulu toplantısına başkanlık etti. İş gücü piyasasındaki hedefleri anlattı.
4: Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan grupların ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır.
5: Işıkhan, iş gücünü artırıcı düzenlemeler için uluslararası uygulamaları dikkate aldıklarının da altını çizdi.

Bu dünyada vicdan sahibi her insanın sorumluluk hissetmesi gereken bir meseleyle devam edeceğiz. Gazze. Soykırıma uğrayan çocukların hayallerinin, düşlerinin, hayatlarının hep yarım bırakıldığı Gazze'ye bir odaklanalım. İsrail'in katliamları Gazze'de 3 yıldır 10 binlerce can aldı efendim. Geride kalanlar ne oldu? Onları da büyük bir yıkıma uğrattı. Psikolojik yıkımın boyutunu da burada kelimelerle ifade etmem zaten imkansız. Yani dünya daha önce de sayısız savaş gördü ama topyekün bir soykırım savaşına tanıklık etmek de ne yazık ki bizim insanoğlunun kaderiymiş. Elbette ama her savaşta olduğu gibi, her savaşta yaşandığı gibi Gazze'de en büyük acıyı kim çekiyor? Elbette çocuklar. Şimdi bir tablo getireceğiz ekranlara ve neler demek istediğimi herhalde çok daha iyi anlayacaksınız efendim. İşte rakamlar ortada. Aslında bu rakamları telaffuz etmek bizler için çok üzücü ama İsrail Ekim 2023'ten beri Gazze şeridinde göz göre göre dünyanın gözü önünde bir savaş suçu işliyor. İşte 21.745 çocuk hayatını kaybetti son 3 yıllık dönemdeki. Bunların 293'ü yeni doğan, binden fazlası da söylemesi zor ama 1 yaşın altında bebekler efendim. Burada hedef alınan bebekler oluyor bu savaşta. Ve şu anda 300 bin çocuk yetersiz besleniyor. Dünyanın farklı noktalarında birçok çocuk her istediği saatte, her istediği yemeğe ulaşabiliyorken ve bu süreçte 123 çocuk da

0: açlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 46 bin çocuk yaralandı İsrail'in son 3 yıldaki katliamları neticesinde ve bu üzücü süreçte 11 bin çocuk da ampute edilmiş durumda. Son 3 yılı çok kısa bir şekilde bu şekilde özetlemek istedik ama son olarak Gazze'yi yok etmeye çalışanlara bir seslenelim. Onlar henüz tüm dünyanın bir Gazze'ye dönüştüğünün farkında değil. Uyuyanlar kadar dünyada uyananlar da var, merak etmesinler. Uyananlara da selam olsun ve kim ne derse desin ve unutulmasın çocukları, kadınları, masum insanları hedef seçen İsrail yönetimi insanlık karşısında, vicdanlı toplumların isyanı karşısında çoktan yenildi bile. Bunu da tarihe not düşürelim. Biz bunları tarihe not düşürürken İsrail askeri işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihlallere devam ediyor. 10 daireden oluşan 5 katlı bir konut binası daha ruhsatsız inşa edildi bahanesiyle yıkıldı.
1: Filistinlilere ait binanın yıkımına katıldı. Buldozerle poz vererek yeni bir provokasyona imza attı. İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur bölgesinde 10 daireden oluşan 5 katlı bir konut binasını ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıktı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de yıkım sırasında bölgeye giderek binanın çevresinde incelemelerde bulundu ve yıkım çalışmalarını takip etti. Buldozere binip poz veren Ben-Gvir yine provokasyon yaptı. Ben-Gvir son 1,5 yıl içinde 10 bin yapıyı yıktıklarını ve arazilere el koyduklarını, bu arazilerin toplam büyüklüğünün Tel Aviv ve Givatayim kentleri kadar olduğunu da itiraf etti. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
0: Birleşik Devletler'de kritik ara seçimler yaklaşırken Trump'ın gündeminde akaryakıt fiyatları var. Krize Hürmüz'deki durumun neden olmadığını savundu Trump ve asıl meseleden bahsederken Rusya'da vurulan rafineriler olduğunu söyledi. Bu arada Trump tarımda kullanılan kırmızı dizelin de karayollarında kullanılmasına onay verdi.
2: ABD Başkanı Donald Trump benzin fiyatlarının Hürmüz'deki durum nedeniyle artmadığını söyledi. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere düzenlediği saldırılara dikkat çekti. Trump, dünya genelinde artış gösteren benzin fiyatlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Benzin fiyatlarını yukarı çeken artık Hürmüz Boğazı değil diyerek, boğazdan neredeyse her gün rekor miktarda petrolün piyasalara ulaştığını savundu. ABD Başkanı, fiyatların artışında rafinerilerin asıl mesele olduğunu ifade etti. Rusya'dakiler Ukrayna tarafından havaya uçuruluyor. Bizdekiler de demokratlar tarafından kapatılıyor dedi. Trump, ülkesinde artan akaryakıt fiyatlarına karşı bir kararname imzaladı. Tarımda kullanılan ve vergi alınmayan kırmızı dizelin karayollarında kullanımına izin verdi.
3: So tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
2: Yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameyle Tarım Bakanlığı'ndan çiftçilerin de bu yakıta yeterli miktarda erişebilmesini sağlaması talep edildi. ABD'de bir galon yani yaklaşık 3,7 litre dizel akaryakıtın fiyatı 6,5 dolar seviyesine yükseldi. Ara seçime doğru Trump'a destek, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle %32 seviyelerine geriledi. Fiyatları düşürmek için geçtiğimiz hafta G7 ülkeleri 100 milyon varil dizelin piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.
0: Rusya'nın Soçi kenti yakınlarında bir tankerde yangın çıktı. O görüntülere bakacağız. Sirius Federal Bölgesi İdari Başkanı Dmitri Pilişkin'in açıklamasına göre bölgenin açıklarındaki tankerde yangın çıktı. Dumanlar metrelerce yükseldi. Pilişkin tüm plajların geçici olarak kapatıldığını belirtti. Çevre sakinlerine dışarı çıkmama ve evlerinin pencerelerini kapalı tutma çağrısında bulundu. Yangının nedeni

0: hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken yaralı ve can kaybı bilgisi henüz verilmedi. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de bir resmi konutu bulunuyor. Şimdi bahsettiğim Putin'in Soçi'deki o konutunun gizlice yeniden inşa edildiği iddiası da var. BBC Rusça'nın haberi bu. Konut daha geniş ve yüksek güvenlikli bir tesise dönüştürülecek.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki resmi konutu Boçarov-Ruchey gizli şekilde yeniden inşa ediliyor. İddia BBC Rusça'nın araştırmasından geldi. BBC'den Andrei Soshnikov'un ulaştığı uydu görüntüleri, mahkeme belgeleri ve iş ilanları inşaatın detaylarını gözler önüne seriyor. Putin'in başkanlık konutundaki çalışmalar 2024 yılından bu yana giderek yükseliyor. İncelenen uydu kayıtlarında Eylül 2025'teki geniş kazı alanlarının yerini 2026'nın sonbaharında daha geniş binaların aldığı görüldü. Rusya Federal Koruma Servisi ise konut çevresinde 3 kilometre karelik özel bir güvenlik bölgesi oluşturdu. Mahkeme belgeleri inşaatın ana yüklenicisinin Kırım kayıtlı TSI Grup olduğunu ve sözleşmenin 2027 yılına kadar süreceğini ortaya koydu. Açılan iş ilanlarında ise duvar ustaları, demir işçileri, beton uzmanları ve iç mekan işçileri arandığı görüldü. Stratejik tesis için başlangıçta sadece sabıkasız Rus vatandaşları alınırken sonrasında Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan vatandaşlarına da başvuru hakkı tanındı. Ukrayna Savaşı sonrası bölgede artan insansız hava aracı riski Putin'in Soçi ziyaretlerini de belirgin şekilde azalttı. 2021'de 24 kez gittiği Soçi'ye son 2 yılda sadece 2 defa uğradı. Ancak risklere rağmen konutu terk etmek yerine daha yüksek güvenlikli bir kaleye dönüştürülmek istendiği değerlendiriliyor.
0: Suriye ile Suudi Arabistan arasında dikkat çekici bir temas. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenledi. Şara, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de hazır bulundu. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre iki lider bölge güvenliği ve istikrarına katkı bulunmak amacıyla bölgedeki son gelişmeleri masaya yatırdı. Suriye Cumhurbaşkanı 2 Şubat 2025'te ilk resmi yurt dışı ziyaretini yine Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. Avrupa Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını artırıyor. Alman dış istihbaratı Almanya Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebilir uyarısını yaptı. Ve Moskova bizi test ediyor diyen Almanya Başbakanı Merz de ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz mesajını yolladı.
2: Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelebilecek olası saldırıya karşı ayaklandı. Almanya hükümeti Moskova bizi test ediyor açıklaması yaptı. Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Jaeger, Almanya ile Rusya arasında şiddetli bir çatışma tehlikesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma daha tehlikeli bir boyut kazandı diyen Jaeger, ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik patlayıcı yüklü İHA ile yapılmak istenen saldırı girişimine de değinen Jaeger, bu olay tehdit seviyesinin bir örneğiydi. Rusya bize karşı gölge savaşı yürütüyor dedi.
3: In einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
2: Alman istihbaratından yapılan açıklama Almanya Başbakanı Merz'e de soruldu. Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla kendilerini test ettiğini söyledi.
4: Rusya'nın saldırıları uzun zamandan beri sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Biz de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru oluyoruz. Ne bizi korkutmaktadır? Ne de bölmelerine izin vereceğiz.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz dedi. Rusya bu konuda yanılgıya düşmemeli. Zaman onun aleyhine işliyor ifadesini kullanan Macron, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini de söyledi. Avrupa Birliği son olarak Ukrayna'ya 2,9 milyar euroluk mali destek açıklamıştı.
0: Devam edelim efendim gece raporuna. İstanbul Fatih'te gecenin karanlığını yırtan bu alevler iki katlı bir binadan yükseldi. O yangın ne yazık ki can da aldı. Binada yalnız yaşayan bir kişi yangında hayatını kaybetti.

0: Alevler çatıdan yükseldi, binaya yayıldı. Üst katta tek başına yaşayan adam canından oldu.
1: İçeride mahsur kalan var mı acaba? İtfaiye müdahale ediyor da itfaiye baksana Allah aşkına, of, söndürür mü onu ya?
0: İstanbul Fatih'te Ayvansaray mahallesinde iki katlı bir binada gece saatlerinde alevler yükseldi. Durumu fark edenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.
2: Panik yapmayın, sakin olun.
0: İtfaiye ekipleri yolların dar olması ve sokaktaki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine ulaştıklarında ise yangın tüm binayı sarmıştı.
3: Yani biraz uzaktan görüyorum. İnsanlar bayağı burada kaçmaya çalışıyorlar.
0: Çatıda başlayan ve alt kata yayılan yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü. Eve giren ekipler tek başına yaşayan Erdinç Leben'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Erdinç Leben'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
4: Efendim, Trabzon'da da feci bir kaza meydana geldi. Beton mikserine çarpan bir otomobil bir anda alev aldı ve o kazada 83 yaşındaki sürücü kurtarılamadı.
0: Beton mikserini arkadan çarptı, takla atıp alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Ali Sungur, Trabzon'un Maçka ilçesinde otomobiliyle seyir halindeydi. Olan, Kiremitli mahallesinde tünele girdikten sonra oldu. Kontrolden çıkan araç önündeki beton mikserine çarptı. Kazanın ardından alev alan araç takla attı. Diğer sürücüler hemen yardım etmeye çalıştı. Ancak alevler aracın tamamını sarmıştı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldüğünde sürücünün cansız bedeni bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir tatlıcıda büyük bir panik yaşandı. Tatlıcıda kullanılan piknik tüpü adeta bomba gibi patladı. Patlamanın ardından da dükkanda yangın çıktı. Sonrasında neler oldu haberde.
5: Biz uyuyorduk yani sabah. Yandaki esnaf arkadaşlardan haber geldi. Dükkanınızda bir patlama yaşandı diye.
0: Patlayan dükkandaki piknik tüpüydü. Savaş alanına dönen tatlıcı kullanılamaz hale geldi.
6: Termosifon ve soğutucu dolabın tamamı tahrip olmuştu.
0: Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da sabaha karşı yaşandı. Kapalı olan tatlıcıdan patlama sesi geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
5: Esnaf arkadaşlar itfaiyeyi aramış. İtfaiyeci arkadaşlar gelip buradan kepenkli kesip yangını söndürmüşler.
0: Patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığı belirlendi.
5: Geldiğimiz zaman kullanılabilir hiçbir şey kalmamıştı yani. Bütün varımız yoğumuz burasıydı.
0: Patlama sırasında dükkanın kapalı olması olası faciayı önledi. Piknik tüpünün patlama nedeni araştırılıyor.
4: Yaşlı bir çift evlerinde ölü bulundu. Olay Bursa'da yaşandı. Öldürüldükleri ortaya çıkan çiftin katil zanlısı ise hiç de uzakta değildi.
0: İddiaya göre şikayet edilince sinirlendi. Alt kata inip komşularını katletti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Vural ve 60 yaşındaki eşi Asiye Kaya'dan haber alamayan yakınları meraklandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve gitti. Ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya çiftinin kesici alet kullanılarak ve başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis hemen yakın çevrelerini incelemeye aldı. Üst kat komşusu KS şüpheli listesinin bir numarasındaydı. Ekipler şüpheli KS ile apartman sakinleri arasında daha önce gürültü nedeniyle tartışma çıktığını öğrendi. Evde spor yaparken zemine dumbbellları sert bir şekilde bırakan KS ve bina sakinleri sık sık tartışıyordu. İddiaya göre cinayet bu nedenle işlendi. Şüpheli KS'nin kendisini şikayet ettiğini düşündüğü Kaya çiftini öldürdüğü düşünülüyor.
4: Tokat'taki Tural Şeker Fabrikası'nın aralarında işçilerin de bulunduğu 45 kişi kireç ocağından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Zehirlenenler hemen hastaneye kaldırıldı.

0: hastalarımızı ziyaret ettik. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor.
1: Kireç ocağından zehirli gaz sızdı. Rüzgarın ters esmesiyle fabrikaya dolan karbonmonoksit gazı 45 kişiyi zehirledi. Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında çalışan işçiler mesaideydi. Bir süre sonra bazı işçiler fenalaştı. İhbarla çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi fabrikaya geldi. İşçilerin kireç ocağından sızan gazdan zehirlendikleri anlaşıldı.
2: Çıkan karbondioksit ve karbonmonoksit gazlarını biz proseste kullanamıyoruz. Bunu atmosfere salıyoruz. Bu sene yine atmosfere saldığımız bu gaz ters rüzgarın etkisiyle fabrika içerisinde doldu. Maalesef bunu fark edinceye kadar da bazı arkadaşlarımız zehirlendi gazdan dolayı.
1: Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, beraberindeki heyetle birlikte hastaneye giderek çalışanların durumuyla ilgili bilgi aldı.
0: 45 kişi etkilendi. 45 etkilenen kişiden 35'inin durumu iyi düzeyde diyebileceğimiz düzeyde.
1: Gazdan etkilenen bir polis memuru ve itfaiyeci de tedavi altına alındı.
0: İtfaiyecimiz kurumun kendi itfaiyecisi. Polis memurumuz da güvenlik alma esnasında açık havada etkilendi.
1: Zehirlenme sonrası fabrikada geniş güvenlik önlemi alındı.
3: Geçen ay 117 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere de 218 milyon lira ceza uygulandı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Buna göre Eylül ayında 117.360 gıda denetimi oldu. Denetimlerde 218,2 milyon lira ceza uygulanırken 29 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere de göz açtırmamaya kararlıyız notunu paylaştı. Çevre danışmanlık firmalarına yeni kurallar geldi. Artık büro tescil belgesi zorunlu oldu efendim. Çevre aykırılığını gizleyene de cezai yaptırım uygulaması başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeyle çevre danışmanlık firmalarının artık büro tescil belgesi alması zorunlu hale geldi. Ayrıca bir işletmede tespit edilen çevre aykırılığını rapora yazmayan, gerekli resmi süreci başlatmayan danışmanlık firmalarına artık idari para cezası uygulanacak. Danışmanlık hizmet bedellerinin de artırılmasına karar verildi. Adana merkezi 11 ilde yıkamacılar adıyla da bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Aylarca süren teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler 102 şüpheliyi gözaltına aldı.
4: Bir adet tabanca.
1: Kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, nitelikli yağma. Onlarca olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne sabaha karşı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanlığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son operasyon Adana'dan geldi. Liderliğini Tolga Hoşgökdeli'nin yaptığı değerlendirilen Yıkamacılar Silahlı Suç Örgütü bir süredir teknik ve fiziki takibe alınmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aylardır süren çalışmasında deliller tek tek toplandı. Sabaha karşı Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 11 ilde 120 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.
4: Bir adet tabanca.
1: Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerleri tek tek arandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 102'si yakalandı. Aramalarda şüphelilere ait çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle birlikte çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.
3: Efendim gece raporunun sınırları içine yansıyan bir sıcak gelişmeyi paylaşacağız. Çok dikkat çekici bir görüntü. Nereden görüntü? İstanbul Üsküdar'dan. Üsküdar'da bir yolcu vapuru efendim yalıya doğru çarptı. Hemen bakalım o görüntülere. Gece saatlerinde kayıt altına alınan bir görüntü DEA tarafından geçilmiş. Çok kısa bazı detaylar var, hemen paylaşayım. Üsküdar burası, bir yolcu vapuru, iş insanına ait, adı bilinmiyor, iş insanına ait bir yalıya ve hemen önünde bulunan bir tekneye işte bu şekilde çarptı efendim. Gördüğünüz gibi olayda Yalıda ve teknede bir takım hasarlar meydana gelmiş durumda. Tabii kaza anı da bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınmış. Görüntülerde de gördüğümüz üzere çarpmanın ardından bölgeden geri doğru manevra yaptığını da görüyoruz. Vapurun efendim gerçekten çok dikkat çekici bir görüntü. Hem yalıda bir hasar söz konusu, önünde de bir tekne dikkat çekiyor ve kazanın hemen ardından da bir geri çekilme yaşanmış. Hemen arka planda da bazı tekne üzerinde de bazı kişilerin olduğunu görüyoruz. Dikkat çekici bir görüntü. Sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedik Üsküdar'daki bu görüntüyü. Yeni gelişmeler geldikçe de detayları vereceğim, merak etmeyin. Devam edelim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine yer alan 403. Test Filo Komutanlığı ilk uçuşunu yaptı. F-16 uçağıyla yapılan ilk uçuş Ankara'daki Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Uçuşa ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın platform geliştirme ve uçuş test yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla geçen yıl kurulan 403. Test Filo Komutanlığı Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor. Filo'nun F-16 ile yaptığı ilk test uçuşunda TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü de yer aldı. Ayrıca Filo'nun Kaan ve Hürjet gibi geliştirilmeye devam eden milli hava platformlarının bazı test uçuşlarında da yer alması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin gelişen teknolojiyle artık yeni bir boyut kazandığını söyledi. Bu tehditlere karşı devletin kapasitesinin de güçlendirildiğini söyledi.
5: Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kimyasal ajanlardan KBRN tehditlerinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bizzat tecrübe ederek gördü. Genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zeka, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojiler KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendiriyor. İlaç geliştirmek için kullanılan bir teknoloji yanlış ellerde tehlikeli kimyasal bileşiklerin tasarımında kullanılabiliyor.
1: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere dikkati çekti. Alınan önlemleri sıraladı.
5: Tehditlerin niteliği değiştikçe güvenlik anlayışımızı da geliştiriyor. Devletimizin kapasitesini yeni risklere göre sürekli güçlendiriyoruz. Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanıyor. Yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen 4. Uluslararası KBRN Kongresi'nde konuştu. Artan tehditlere karşı teknolojik kapasitenin artırıldığını söyledi.
5: Yapay zeka destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak. Keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump 2009'da Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren Nidal Malik Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladı. Eğer infaz gerçekleşirse Amerikan ordusunda 1961'den bu yana ilk askeri idam, 1945'ten bu yana ise ilk kurşuna dizilme olacak.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladı. Hasan'ın kurşuna dizilerek infaz edilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde 81 yıl sonra bir ilk olacak. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, kararın Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın önerisiyle alındığını açıkladı. İnfazın tarihi ve yeri ise Kara Kuvvetleri Sekreteri belirleyecek. Hasan, 5 Kasım 2009'da Texas'taki Fort Hood askeri üssünde bir sağlık merkezine ateş açtı. Saldırıda 13 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı. Polis tarafından vurulan Hasan kısmen felç kalmış, 2013'te ölüm cezasına çarptırılmıştı.

0: çıktı. Mahkemede Hasan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'daki işgaline karşı çıktığı belirtilmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'deki bir drone saldırısında öldürülen El-Kaideli Enver El-Evlaki ile internetten görüştüğü kaydedilmişti. Hasan'ın infazı gerçekleşirse Amerikan ordusunda 1961'den bu yana ilk kez ölüm cezası uygulanmış olacak. Ancak Trump'ın onayı infazın hemen yapılacağı anlamına gelmiyor. Hasan'ın federal mahkemelerde yapacağı başvurular süreci uzun süre erteleyebilir. Amerikan ordusunun bilinen son kurşuna dizme infazı, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1945 yılında firar suçundan mahkum edilen Er Eddie Slovik'e uygulanmıştı.
1: Almanya'da Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanı August Henning casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltında. Henning'in eski çalışanından yıllar boyu gizli belgeler temin ettiği iddiası var.
2: Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanı August Henning casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Federal savcılık Henning hakkında devlet sırlarını elde etme, vatana ihanete teşebbüs ve yabancı istihbarat için faaliyet yürütme şüphesi bulunduğunu açıkladı. Henning'in eski özel kalem müdürü Manfred D. de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılığa göre Manfred D. 2010'dan 2022'ye kadar Henning'e yaklaşık 2000 belge ulaştırdı. Bu belgeler arasında yalnızca BND'nin iç kullanımı için hazırlanmış devlet sırrı niteliğinde çok gizli bilgilerin de bulunduğu belirtildi. Henning'in bu bilgileri kullanarak yabancı bir istihbarat görevlisi için analiz hazırladığı iddiası araştırılıyor. Ancak bu çalışmanın ilgili kişiye ulaşıp ulaşmadığı henüz tespit edilemedi. Ayrıca Henning'in başka bir yabancı istihbarat mensubuyla yıllar boyunca siyasi bilgi paylaştığı iddia ediliyor. Söz konusu ülkenin hangileri olduğu açıklanmadı. Ancak bu ülkenin Rusya olmadığı belirtiliyor. Henning, 1998 ile 2005 arasında BND başkanlığı yapmış, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev almıştı. Olay, BND'de son yıllardaki ikinci büyük casusluk vakası. 2022'de de başka bir BND yetkilisi Rusya adına casusluk suçlamasıyla yargılanmıştı. Henning ve Manfred D. hakkında suçlamaların kanıtlanması halinde Almanya tarihinin en büyük istihbarat skandallarından biri yaşanmış olacak.
1: Ağustos'ta rüzgar ve güneş elektrik üretiminde rekor kırıldı. 9,9 milyar kilowatt saatli tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşıldı. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Ağustos ayında güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde rekor kırıldığını duyurdu. Bayraktar, yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz mesajını verdi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV'in hayata geçirmiş olduğu Güzel İşler Fabrikası da yeni sezon açılışını Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptı. Gençlerin yeteneklerini, becerilerini keşfetmelerini amaçlayan Güzel İşler Fabrikası 3 yeni merkezi eğitimlerine devam ediyor.
3: Bence GİF gençlerin içindeki cevheri ortaya çıkardığı, kendini keşfettiği bir yer olarak tanımlayabilirim. Yani ben kendimi aslında keşfettim burada.
2: Müzikten resime, yapay zekadan dijital üretime, genç kızlar yeteneklerini keşfediyor, hayallerini üretime dönüştürüyor. Güzel İşler Fabrikası'nda yeni sezon başladı. 3 yeni merkez daha gençlerle buluştu.
4: Bugüne kadar 281 binden fazla genç kız bu kapıdan geçti. Kimi burada kabiliyetini keşfetti, kimi ömür boyu sürecek dostluklar kurdu, kimi kendi gücünün ilk defa farkına vardı.
5: İz bırak olarak belirlediğimiz temamızla da bağlantılı olarak GİF'lerin gençler üzerinde iz bırakması, güzel bir iz bırakması ve gençlerimizin de vatanına, milletine, dünyaya hayırlı bir iz bırakması aslında bizim için önemli.
2: 2017 yılında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV tarafından Güzel İşler Fabrikası hayata geçirildi. Amaç genç kızların yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve üretime dönüştürmelerini desteklemek.
5: GIF'le yolunuz nasıl kesişti? Yaklaşık 2 yıl öncesinde ablamın arkadaşı aracılığıyla aslında kesişti ve adım attıktan sonra da zaten bir daha ayrılmadım oradan. Biz de Ankara'da şu anda hocamız önderliğinde gravür resim eğitimi alıyoruz.
2: GIF 27 ile yeni dönem Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Sezon açılışına Emine Erdoğan, Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Dr. Esra Albayrak, Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.
4: Bu yıl GIF için belirlenen iz bırak teması son derece anlamlı. Hepimiz bizden önce bırakılmış izlerin içinde yaşıyor, o izlerle hayatı anlamlandırıyor ve ardımızda yeni izler bırakıyoruz.
2: Yeni sezonda GIF Şule Yüksel Şenler, GIF Hümeyra Ökten ve GIF Hatay Kapsül olmak üzere 3 yeni merkez daha kazandırıldı. Böylece GIF'in 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
4: Bir merkezin Şule Yüksel Şenler adını taşıması benim için ayrıca anlamlı. Bir zamanlar benim hayatımda iz bırakan bir isim, şimdi sizin hayatınızda iz bırakacak bir kapıya adını veriyor.
5: Hatay bizim için çok kıymetli çünkü ilk defa bir üniversitede bir öğrenci topluluğu olarak oradaki kampüsteki genç kızlarımızla bir araya geleceğiz.
1: 2026 Nobel Fizik Ödülünü 82 yaşındaki bilim insanı Francis Hazen kazandı. Ödüle layık görülen fizikçinin Antarktika'daki Ice Cube Neutrino gözlem evini kurmada ve yönetmede öncülük ettiği vurgulandı.
6: Professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
0: 2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. Ödülün tek kazananı 82 yaşındaki Belçika kökenli Amerikalı Francis Hazen oldu.
7: Energy distribution, the energy pattern of the neutrinos.
0: Nobel Fizik Ödülünün sahibi İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde duyuruldu. Francis Hazen'in Ice Cube Nötrino gözlemevine yaptığı katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü belirtildi. Ödülü tek başına kazanan 82 yaşındaki bilim insanı 1,2 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. Belçika'da 1944'te doğan Francis Hazen, Wisconsin Madison Üniversitesi'nde parçacık fiziği, astrofizik ve kozmoloji alanlarında çalışmalar yürütüyor.
7: We transformed a kilometer cube of ice.
0: Ice Cube Neutrino gözlemevi, Antarktika'daki yaklaşık 1 kilometre küplük buz kütlesinin içine yerleştirilen algılayıcılardan oluşuyor. Gözlemevi uzaydan dünyaya ulaşan nötrinoları tespit ediyor. Nötrinolar buzun içinden geçerken ortaya çıkan ışık algılayıcılar tarafından kaydediliyor. Gözlemevi nötrinoların kaynağı olan uzak kozmik olaylar hakkında bilgi edinebiliyor.
8: Neutrinos have evoked a sense of wonder.
0: Nobel haftası kapsamında çarşamba günü kimya alanında verilen ödülün kazananı açıklanacak. İlerleyen günlerde de edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki kazananlar duyurulacak. Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel'e layık görülenlerin madalyaları 10 Aralık'ta İsveç kralının da katılacağı bir törenle sahiplerine verilecek.
1: İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka ile üretilen içeriklere karşı bir adım attı. Sesini marka olarak tescil ettirmek üzere Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulundu.
2: Yapay zeka ile üretilen içerikleri gerçekten ayırmak giderek zorlaştı. Bu konuda önlem almak üzere harekete geçen İtalya Başbakanı Meloni, sesini marka olarak tescil ettirmek üzere başvuru yaptı.
9: Giorgia, sono una donna, sono una madre.
2: Meloni başvurusunu 5 Ekim'de Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptı. Gönderilen başvuruda Meloni'nin 4 saniyelik bir ses kaydı yer aldı. Kayıtta İtalyan siyasetçinin marka haline gelen "Ben Giorgia'yım" sözünün 2 kez tekrarlandığı belirtildi. Meloni'nin danışmanları da başvuruyu doğruladı. Değerlendirme aşamasındaki başvuruya ne zaman yanıt verileceği açıklanmadı.
9: Giorgia, sono una donna, sono una madre.
2: Meloni, ben Giorgia'yım sözünü ilk kez 2019'daki bir mitingde söylemişti. Daha sonra popüler hale gelen ve dans şarkılarına da çevrilen söz, Meloni'nin otobiyografisinin de başlığı olmuştu.
9: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre.
2: Uzmanlar, Meloni'nin tescile rağmen istediği sonucu alabileceğinden şüpheli. İtalya basınına konuşan uzmanlara göre tescil, sesin yapay zeka ile kopyalanmasını doğrudan engelleyemeyecek. Ancak sesin izinsiz çoğaltılmasına karşı yeni hukuki engeller çıkarabilecek. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni son

0: yıllarda yapay zeka ile manipüle edilmiş görüntülerle mücadele ediyor. Daha önce başbakanı iç çamaşırlarıyla gösteren sahte bir video dolaşıma sokulmuştu. Meloni ayrıca yüzünü kullanarak müstehcen videolar ürettiği iddia edilen bir kişiye 2024'te dava açmıştı. İtalyan mahkemelerindeki dava devam ediyor.
1: Evlerimizi süslüyor, renklendiriyor, yani yaşam alanlarını yeşillendiriyor. Ancak bazı süs bitkilerinin öz suyu özellikle küçük çocuklar için büyük bir risk. Tokat'ta 2 yaşına bir çocuk bitkinin yaprağından bir parça yedikten sonra yoğun bakıma alındı. Peki evde bitki yetiştirirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aslı Ömer Aktaş bu sorunun peşine düştü.

0: Difenbahya çiçeğinin yaprağını yedi, günlerce yoğun bakımda kaldı. Tokat'ta 2 yaşındaki çocuğun başına gelen bu olay, evlerdeki süs bitkilerindeki gizli riski bir kez daha gösterdi.
1: Bu maddeyi de çocuklar çiğnediğinde solunum sıkıntısına kadar gidebilir.
2: Difenbahya evlerde sık gördüğümüz bitkilerden biri. Ancak dikkat edilmesi gereken bitkinin kendisi değil, öz suyu. Özellikle küçük çocukların yaprağını koparıp ağzına götürmesi büyük risk oluşturabiliyor.
3: Difenbahya'da etken madde kalsiyum oksalat kristalleri. Onlar da yutulduğunda ağızda ve boğazda çizikler yarattığından şişmelere, hasarlara neden olabiliyor.
0: Ama çok daha büyük bir risk var. Hafif bir tahrişle başlayan belirtiler solunum sıkıntısı ve yutma güçlüğüne dönüşebiliyor.
1: Astım hastası olan çocuklar daha riskli olabilir. Çünkü onların solunum yolları eğer atak dönemindeyse çocuk ya da tedavi altındaysa daha ödemli oluyor.
0: Peki difenbahya kadar riskli olan başka bitkiler de var mı?
1: Zakkum bitkisi dediğimiz bir bitki var. Bu bitki kalbe toksik etki verebilir.
2: Hocam yani benim evimde bu bitki var. Ben buna güvenle dokunabilirim. Evimde güvenle bunu besleyebilirim. Sadece öz suyuna dikkat etmem gerekiyor.
3: O da yutmamanız gerekiyor.
2: Öz suyunu yutmamam gerekiyor. O da ancak çiğneme yoluyla olabiliyor.
3: Çiğneyerek ya da elinizle dokunduğunuz yerden bir akıntı, bir öz su akıntısı gelip de onu ağzınıza götürdüğünüzde olabilir. Buna benzer bütün bitkilerin de evde kullanımının herhangi bir sakıncası ve zararı yoktur.
2: Çocuklu bir ev için daha güvenilir bitkiler nelerdir?
3: Kurdela çiçeği, bu tür olumsuz etkileri yoktur. Areka palmiyesi yoktur. Dua çiçeğinin Kalatya grubunun çok fazla yoktur. Dağ palmiyesi dediğimiz Shamadora elegansın yoktur. Aşk merdiveninin yoktur. Afrika menekşesinin yoktur.
4: Efendim, milli futbol takımımız son zamanlarda biraz zor günler geçiriyor. Umarız tekrar ayağa kalkacak ama bu zor günlerde aslında son dakikaya kadar gücünü sahaya yansıtan isimlerden biri o Arda Güler. Ve dünya futbolunda piyasa değerlerinin güncellenmesiyle birlikte milli gururumuz Türk futbolunda bir ilke imza attı. 100 milyon euro değere ulaşan ilk futbolcumuz oldu Arda Güler. Helal olsun.
5: Milli futbolcu Arda Güler bir alanda daha Türk futbol tarihine geçti. Real Madrid'in genç yıldızının güncel piyasa değeri güncellendi. Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyon euro olarak belirlendi. Milli Yıldız böylece 100 milyon euro seviyesine ulaşan ilk Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Arda Güler'in önceki değeri 90 milyon euro olarak belirlenmişti. 21 yaşındaki futbolcu Mourinho yönetiminde Real Madrid ilk 11'inin düzenli isimlerinden biri haline geldi. Madrid ekibiyle La Liga'da 7 maça çıkan Arda Güler 1 gol 3 asist üretti. Arda Güler'in Real Madrid'le 2029 yazına kadar sürecek sözleşmesi bulunuyor.
4: Hızı, tutkuyu ve adrenalini bir araya getiren Formula 1'e de bir bakalım. Efendim, İstanbul Park 2027 sezonunda Formula 1'in yanı sıra F2 ve F3 yarışlarına da ev sahipliği yapacak. Bu arada önemli Formula 3'ün final yarışı da ülkemizde.
6: Türkiye önemli motor sporlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Grand Prix'si Formula 1 takvimine yeniden eklenmişti. İstanbul önemli iki yarışa daha ev sahipliği yapacak. 2027 yılında Formula 1'e ek olarak Formula 2 ve Formula 3 yarışları da İstanbul'da düzenlenecek. Her iki yarışta Formula 1 yarışlarıyla aynı hafta düzenlenecek. Cumartesi günü sprint yarışları, pazar günü ise ana yarışlar yapılacak. Böylece motor sporu severler hafta boyunca toplam 5 yarış izleme deneyimi yaşayacak. Bir diğer önemli detay ise Formula 3 sezonunun final yarışının İstanbul'da yapılacak olması. Rekabetin kıyasıya yaşandığı ve her sezon birden fazla pilotun şampiyonluk iddiasıyla son yarışa geldiği Formula 3'te heyecan İstanbul Park'ta son bulacak. İstanbul Park geçmişte de

0: alt seri yarışlarına ev sahipliği yapmış bir pist. Formula 2'nin ardılı kabul edilen GP2 Series 2005-2011 yılları arasında İstanbul Park'ta düzenlenmişti.
1: Memleketin ve dünyanın gündemini gece raporunda paylaştık ve bu gece de sona geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak umuduyla. Ben noktalıyorum. Birazdan Nurdan Üstelik gelişmelerle karşınızda olacak efendim. Habertürk'te kalın. İyi geceler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 26, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 21, Giresun yer yer yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
2: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağladığımız gecede saat 21'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin bugün Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin hazırladığı 10 maddelik kanun teklifini de bu hafta meclise sunması bekleniyor.
1: Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, genel görüşme de yapabiliriz. Tercihimiz budur.
2: Fon soruşturması meclis gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da genel kurulda bilgilendirme yapacak.
3: Hem yasamada hem yürütmede.
2: AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmenin açık olarak yapılacağı belirtildi. Ayrıca bir araştırma komisyonu kurulmasına ihtiyaç olmadığı da ifade edildi.

0: AK Parti ise fon krizine ilişkin 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu hafta meclise sunulması beklenen teklifle fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yasal çerçeve çizilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ilk etapta 1 milyon lira altında para yatıranlara ödeme yapılmasına karar vermişti. Meclise sunulacak teklifle bu yatırımcılara ana para dışında ödenecek tutarın nasıl belirleneceği düzenlenecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yatırımcının ana parasının TEFE TÜFE ortalaması alınacak. Bu miktar ana paraya eklenerek ödeme yapılacak. AK Parti kaynakları taşınmazlar ve değer oluşturan varlıkların nakde çevrilerek kalan kişilere peyderpey ödeneceğini belirtti. Kamu kaynaklarının kullanılmayacağının da altını çizdi. Yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyonun altında. Bu ay içinde ödemelerin başlaması bekleniyor. Fakat 10 maddelik kanun teklifinin hayata geçmesi için yasalaşması beklenmeyecek. Kanun teklifinin ise bu ay içerisinde kabul edilmesi planlanıyor.
1: CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.
0: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Tugay katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni Parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına Yeni Parti İzmir milletvekilleri de destek verdi. Öte yandan AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Görüntülerde çöp dağı yeşillenip çiçek açıyor. Sonda ise İzmir Marşı çalıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel videoya tepki gösterdi. İzmir Marşı'na merakları manidar. Rehin alan mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan dedi.
2: Değerli arkadaşlar hep birlikte siyasi...
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. Millet cevap bekliyor dedi. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarını da değerlendirdi.
2: Fatma Hanım dili döndüğünce üstürüpla şunu söylüyor. Ben yalnız değildim. Elbette yalnız değil, yavaş yavaş ortaya dökülüyor.
3: Fon soruşturması gündemindeydi. Millet cevap bekliyor dedi.
2: Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. 11 il yıkıldı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar. Millet cevap bekliyor. Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane tövbe hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
2: Deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız... suçludan delile gidilmesi.
3: Özel, AK Parti'ye katılacağı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da sert

0: tepki gösterdi.
1: Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. İktidara yürüyüşte esas onlardan arınalım, önümüze bakalım.
0: Özgür Özel, Mekke savunma anlaşmasına yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
1: Uluslararası anlaşmalar öyle işin içinde asker varsa, silah varsa gelecek bu mecliste onaylanacak. Sen anlaşmayı getirmeden gidip de anlaşmalar imzalayıp Mehmetçiğin oraya konuşlandırılmasıyla ilgili taahhütte bulunuyorlar. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fon soruşturmasının suç örgütü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özel komisyon kurulmalı dedi. Kılıçdaroğlu siyasi ahlak yasası ve arınma çağrısı da yaptı.
3: Birincisi şu, denetim görevinde bulunan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. İki, 5 milyon lira ve üzerinde fona para yatıran ve paralarını 2026 Ağustos ve Eylül aylarında çekenlerin kimlik, ünvan ve para miktarı bilgileri kamuoyuna açıklanmalıdır. Üç, özel bir komisyon oluşturulmalıdır. Dört, bu soruşturma mutlak anlamda suç örgütü kapsamında değerlendirilerek işlem görmelidir.
4: Fon soruşturmasına ilişkin dört öneride bulundu. Sözü yeni anayasa üzerinden siyasi ahlak yasasına getirdi.
3: Bir anayasaya ihtiyacımız var dedim. Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyasi ahlak kanunu getir, hep beraber çıkaralım. Arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
5: Arına, arına, arına.
3: Arınma sadece CHP'de değil, arındık zaten ama hala var. Cumhuriyet Halk Partisi boğazından aşağı haram lokma ilmemiş olanların partisidir.
4: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
3: Bir belediye başkanının yargılanması elbette olabilir. Ama belediye başkanının tutuklanmasını doğru bulmayız. Her davanın takipçisiyiz.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mecliste sunum yaptı. Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi dedi. Dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını da ifade etti.
4: Fonlardaki çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini belirtti. Kredi risk primi ve döviz kuru oynaklarında sınırlı bir artış olduğunu ifade etti.
6: Son dönemde para piyasası ve benzer fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TL payı yatırım fonları dahil ve hariç olarak %61 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi, risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış yaşandı.
7: Hayırlı olsun.
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar verdi.
6: Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olmuştu. Ancak Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
4: Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kalmadığını da belirtti. Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor ifadelerini de kullandı. Karahan sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Gündemindeki tasfiye sürecine ve finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi.

0: son günlerde fonlardan çıkış hızında yavaşlama görüldüğünü belirtti. Türk lirasına yönelik güvenin güçlü biçimde devam ettiğini ifade etti.
1: Bekliyoruz Sayın Başkan, çok bekliyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Paranın iade edilmesi soruşturmanın bittiği anlamına gelmez dedi. Gürlek'in gündeminde hakemler dosyası ve faili meçhul cinayetlere dair soruşturmalar da vardı.
3: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bütün bu mal varlıkları TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak.
4: Fon soruşturmasına dair konuştu. Yurt dışına kaçırılan varlıkların getirileceğini söyledi.
3: Kaçırılan mallar İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Hakemler dosyasına dair şike ve teşvik primi iddiası olduğunu ifade etti.
3: Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor.
4: Bakan Gürlek, Kuriş soruşturmasında itirafçılar olduğunu söyledi.
3: Özellikle Alihan Kuriş örgütün lideri olarak görünen kişi. Onun tutuklanmasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı.
4: Gürlek, faili meçhul cinayetlere de değindi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ'ye işaret etti. Somut deliller var. Hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair kanaat yüksek dedi. Gürlek, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada da Fethi Kabir sonrası adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Adalet Bakanı süresiz nafaka düzenlemesine de değindi.
3: Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal ekonomik durumları, kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, bu süreçten dönüş yok. Şu ana kadar iyi gidiyor. Provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacağız dedi.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mecliste süreç için kurulacak izleme komisyonunun bir an önce kurulması için çağrı yaptı. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçilmeli dedi.
5: Meclisin önünde ertelenmeyecek bir görev var. Çerçeve yasanın öngördüğü izleme komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Meclis uygulamayı izlemeli, taraflarla görüşmeli, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmelidir.
4: Mecliste kurulacak süreç izleme komisyonunun kısa sürede kurulması gerektiğini belirtti. Hem Beştepe hem de meclisteki komisyondan beklentilerini anlattı.
5: Artık bu kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Biz de artık sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede silahsızlanma ve stratejik koordinasyon kurulunun etkin çalışması sürecin başarıyla tamamlanması açısından tarihi bir önemdedir diyoruz. Eğer bir sorumluluk isteniyorsa o sorumluluğun yerine getirilebileceği koşullar da oluşturulmalıdır.
4: Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın gündeminde fon soruşturması da vardı.
5: Bu vurgunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunun için de mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebimize acaba iktidar evet diyecek mi onu da bekleyip göreceğiz.
2: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırması soruşturması başlatıldı. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Sayıştay ve MASAK raporlarıyla elde edilen bilgiler ışığında 48 şüpheli isim belirlendi. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla dün sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı. Önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticilerle çalışanlar da var. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

0: Belediyelere yönelik soruşturmalarda 5 belediye başkanı tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nca Mersin Büyükşehir, Eyüp Sultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. Eyüp Sultan ve Ataşehir Belediyelerinde 10 Ekim'de Belediye Başkan Vekili seçimleri yapılacak. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet almak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Her iki isim de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği, Eyüp Sultan ve Ataşehir'de Belediye Başkan Vekili seçimlerinin 10 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Başkan Vekili için Ataşehir'deki seçim saat 10'da, Eyüp Sultan'daki seçim saat 14'te başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını devreye alacaklarını belirtti. Çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden dedi.
1: İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tekhanil seviyelerde seyrediyor. Ve son açıklanan Ağustos verisinde de %7,8'e gerilemiş durumda.
2: İşsizlik oranındaki gerilemeye dikkati çekti. Yeni politika araçlarının devreye gireceğini işaret etti.
1: Genç işsizlik oranımız %13'e gerilemiş durumda. Ancak bu olumlu tabloyu daha ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin üçlü danışma kurulu toplantısına başkanlık etti. İş gücü piyasasındaki hedefleri anlattı.
1: Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan grupların ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır.
2: Işıkhan, iş gücünü artırıcı düzenlemeler için uluslararası uygulamaları dikkate aldıklarının da altını çizdi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gazze'de eğitim öğretim hayatından koparılan çocuklara dayanışma mesajı yolladı. Erdoğan eğitimde fırsat eşitliğine de vurgu yaptı.
3: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
2: İsrail'e bir kez daha tepki gösterdi. Gazze'li öğrencilere dayanışma mesajı verdi.
3: Hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında, bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Akademide yolda olmak, kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır dedi. Bilgide ana aktörün insan olması gerektiğini belirtti. Yapay zeka konusunda uyarıda bulundu.
3: Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman
0: değerli izleyiciler, Ankara'nın

0: Saklar ilçesinde uygulama noktasındaki polislere ateş açıldı. Çatışmada bir polis memuru şehit oldu. İlk bilgilere göre de saldırganlar uyuşturucu madde etkisi altındaydı. Saldırganlardan biri de öldü. İkisi gözaltına alındı. Detaylar geldikçe elbette ki aktaracağız. Ekranınıza geliyor o görüntüler Ankara'dan. Ankara'nın Pursaklar ilçesinden. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasındaki polislere ateş açıldı. Çatışmada da bir polis memuru şehit oldu. Sıcak bilgiler bu şekilde. İlk bilgileri tekrar aktarmış olalım. Saldırganlar uyuşturucu madde etkisi altındaydı. Saldırganlardan biri öldü, ikisi de gözaltına alındı. Detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletelim. Kassam Tugayları Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmeden kısa süre önceki yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Sinvar'ın Refah'ta Filistinli direnişçilerle olduğu anlar yer aldı.
1: Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmeden kısa süre önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Kassam Tugayları tarafından Telegram hesabından yayımlandı. Kayıtlarda Sinvar, Refah'ın batısındaki Tele Sultan mahallesinde yıkılan binalar arasında dolaşırken görülüyor. Kameraların kadrajına yansıyan görüntülerde Sinvar'ın yanı sıra Tele Sultan Tugayı komutanı Mahmut Hamdan ve diğer korumaları da bulunuyor. Kassam Tugayları, Sinvar ve beraberindekilerin İsrail güçlerince kuşatıldıkları evdeki son anlarını da kamuoyuyla paylaştı. Sinvar, 16 Ekim 2024'te Refah'ta İsrail ordusuyla girdiği çatışmada öldürülmüştü. İsrail yönetimi uzun süre Sinvar'ın tünellerde saklandığını ve İsrail esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını iddia etmişti. Ancak kayıtlarda Sinvar'ın öldürüldüğü yerde yanında hiçbir İsrail esirin bulunmadığı ve birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatıştığı görülüyor. Kassam Tugayları daha önce Sinvar'ın yaralı halde bile İsrail askerlerine karşı çatıştığını ve son anlarına kadar teslim olmadığını gösteren görüntüler de paylaşmıştı. Yeni kayıtlarsa Hamas liderinin Refah'taki son görüntülerine ve çatışma bölgesindeki hareketliliğe dair daha önce görülmeyen kareleri gündeme getirdi.
0: Avrupa Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını artırdı. Alman dış istihbaratı Almanya, Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebilir uyarısı yaptı. Moskova bizi test ediyor diyen Almanya Başbakanı Merz'de ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz ifadesini kullandı.
1: Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelebilecek olası saldırıya karşı ayaklandı. Almanya hükümeti Moskova bizi test ediyor açıklaması yaptı. Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Jaeger, Almanya ile Rusya arasında şiddetli bir çatışma tehlikesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma daha tehlikeli bir boyut kazandı diyen Jaeger, ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik patlayıcı yüklü İHA ile yapılmak istenen saldırı girişimine de değinen Jaeger, bu olay tehdit seviyesinin bir örneğiydi. Rusya bize karşı gölge savaşı yürütüyor dedi.
2: In einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
1: Alman istihbaratından yapılan açıklama Almanya Başbakanı Merz'e de soruldu. Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla kendilerini test ettiğini söyledi.
3: Rusya'nın saldırıları uzun zamandan beri sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Biz de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru oluyoruz. Ne bizi korkutmalı ne de bölmelerine izin vereceğiz.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz dedi. Rusya bu konuda yanılgıya düşmemeli. Zaman onun aleyhine işliyor ifadesini kullanan Macron, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini de söyledi. Avrupa Birliği son olarak Ukrayna'ya 2,9 milyar euroluk mali destek açıklamıştı.
0: Almanya'da Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanı August Hanning casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Hanning'in eski çalışanından yıllar boyunca gizli belgeler temin

0: ettiği iddia ediliyor.
1: Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanı August Hanning, casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Federal savcılık Hanning hakkında devlet sırlarını elde etme, vatana ihanete teşebbüs ve yabancı istihbarat için faaliyet yürütme şüphesi bulunduğunu açıkladı. Hanning'in eski özel kalem müdürü Manfred D. de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılığa göre Manfred D. 2010'dan 2022'ye kadar Hanning'e yaklaşık 2000 belge ulaştırdı. Bu belgeler arasında yalnızca BND'nin iç kullanımı için hazırlanmış devlet sırrı niteliğinde çok gizli bilgilerin de bulunduğu belirtildi. Hanning'in bu bilgileri kullanarak yabancı bir istihbarat görevlisi için analiz hazırladığı iddiası araştırılıyor. Ancak bu çalışmanın ilgili kişiye ulaşıp ulaşmadığı henüz tespit edilemedi. Ayrıca Hanning'in başka bir yabancı istihbarat mensubuyla yıllar boyunca siyasi bilgi paylaştığı iddia ediliyor. Söz konusu ülkenin hangileri olduğu açıklanmadı. Ancak bu ülkenin Rusya olmadığı belirtiliyor. Hanning, 1998 ile 2005 arasında BND başkanlığı yapmış, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev almıştı. Olay, BND'de son yıllardaki ikinci büyük casusluk vakası. 2022'de de başka bir BND yetkilisi Rusya adına casusluk suçlamasıyla yargılanmıştı. Hanning ve Manfred D. hakkında suçlamaların kanıtlanması halinde Almanya tarihinin en büyük istihbarat skandallarından biri yaşanmış olacak.
0: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Azınlık Sol Koalisyon Hükümeti geçen hafta mecliste reddedilen konut krizine karşı çözümleri içeren kararnamelerin ardından bu sorunla ilgili yeni iki kararnameyi kabul etti. Detaylara bakalım.
2: Konut krizine yönelik protestolar hız kesmeden devam etti. Erken seçime geri sayım sürerken hükümet iki yeni kararnameyi kabul etti. İspanya'da konut krizi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırmış. Sanchez 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Madrid başta olmak üzere birçok kentte konut krizine karşı protestolar devam etti. Azınlık Sol Koalisyon Hükümeti ise geçen hafta mecliste reddedilen konut krizine karşı çözümleri içeren kararnamelerin ardından bu sorunla ilgili yeni iki kararname kabul etti. Konut krizi ideolojik değil, insani bir meseledir diyen İspanya Başbakanı Sanchez, ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere 50 bin euroya kadar faizsiz kredi sağlamak üzere 10 milyar euro tutarında bir finansman hattı oluşturulduğunu duyurdu.
3: Eğer meclisteki çoğunluk halka sırtını dönerse, halkın yeni bir genel seçimle meclisteki temsilcilerini seçmesi gerektiğine inanıyorum. Bu gerçekleşene kadar hükümet yasama faaliyetlerine devam etmelidir. Halkı savunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
2: Kararnameler 21 başlıktan oluşuyor. Bunlar arasında uygun fiyatlı kiralık konutlara ve ev sahipliğine erişimi kolaylaştırma, yeni ev sahipleri için vergi indirimleri ve teşvik sağlama konuları bulunuyor. Eski kararnamelerde olduğu gibi 2030 yılına kadar zorunlu tahliyelerin yasaklanması, kira sözleşmelerinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılması ve turistik kiralamaların düzenlenmesi maddeleri de yer alıyor.
0: Fransa'da başlayan öğrenci eylemleri devam ediyor. Dünkü eylemlere veliler, öğretmenler ve sendikalar da destek verdi. Öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında yer yer çatışma çıktı.
2: Fransa'daki lise öğrencilerinin protestoları sürüyor. Sendikaların da destek verdiği eylemlere bazı kentlerde polis müdahale etti. Öğrenci eylemleri Paris, Lyon, Marsilya ve Strasbourg başta olmak üzere birçok kentte devam ediyor. Eğitim sendikaları, veliler, çiftçiler ve öğretmenler eylemlere katıldı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 lisenin öğrenciler tarafından kapatıldığı bildirildi.
4: Fransa'da iki hafta önce başlayan lise protestolarının bugün en büyüğü düzenleniyor. Bu protestolara artık sadece liseler değil, üniversiteler de destek veriyor. 30'dan fazla üniversitenin bu protestolara katıldığını söylemek mümkün.
2: Strasbourg ve Lyon'daki gösterilerde olay çıktı. Strasbourg'da eylemcilerle polis zaman zaman çatıştı. Lyon'daki gösteriler sırasında yakılan ateş itfaiye tarafından söndürüldü. Hükümet de öğrencilerin taleplerine karşı harekete geçti. Başbakan Sebastian Lecornu, bakanlardan taleplere ilişkin çalışma başlatmalarını istedi. Devamsız olan öğretmenlerin yerine yenilerinin atanması, okul saatlerinin kısaltılması ve öğle aralarının uzatılması gündemde. Ayrıca okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi de değerlendirilecek. Ancak ekonomisinde zor günler geçiren Fransa'nın buna kaynak bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor. Bunun yanında Sol Parti de eylemlerdeki polis şiddetinin araştırılması için meclise önerge sunacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise sosyal medya paylaşımında öğrenci eylemlerine değindi. Fransa'da yaşananlar kontrolden çıkmış kitlesel göçten başka bir şey değil ifadelerini kullandı. Lise öğrencileri okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesi ve eksik kalan öğretmen sayısının artırılması talepleriyle yaklaşık 2 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Şu ana kadar 6000'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapılırken eylemlerde 900'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
0: İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bir lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı olayı soruşturmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
5: Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
1: Olay İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulun bahçesinde yaşandı. Bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Saldırıyla ilgili bilgileri İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı.
5: Bıçaklamayı yapan, saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor.
1: Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız hastaneye gidip yaralı öğrencileri ziyaret etti.
5: 5 tanesinin durumu hafif yaralı. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta.
1: Ameliyata alınan Eslem Sare Bulut'tan çok geçmeden acı haber geldi.
6: Müessif bir olay yaşadık. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Ümit Hatip Ortaokulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin.
1: Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin velilere seslendi.
6: Lütfen kendi çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım. Hep beraber ailelerin de bu süreçte olması lazım.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bakan yardımcısı başkanlığında heyet oluşturuldu ve İstanbul'a gönderildi. Ayrıca idari soruşturma için 2 eğitim müfettişi, 1 mülkiye baş müfettişi ile 1 polis baş müfettişi görevlendirildi. Olayın gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi.
0: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı davasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını verdi. Katil zanlısı Atilla Kadayıfçıoğlu için müebbet hapsi istendi. Öldürmeyi azmettirme suçundan yargılanan şarkıcı sevgilisi hakkında ne talep edildi? Detayları Arzu Kaya'nın haberinden izleyelim.
2: O davada sona gelindi. Genç futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın katili için istenen ceza belli oldu. Azmettirmekle suçlanan sevgilisine ise hem hapis hem tahliye talebi istendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı 19 Mart akşamı bir dönem sevgili olan rapçi Vahap Canbay ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için Ümraniye'ye gitti. Genç futbolcu şarkıcının yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Açılan davada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na kasten öldürme suçlaması yöneltildi ve müebbet istendi. Şarkıcı Aleyna ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Bir diğer önemli sanık ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dı. Kadayıfçıoğlu'na yardım ettiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istendi. Yargılama süresince Kundakçı

0: ailesi ağırlaştırılmış müebbet talebini yeniledi. Cumhuriyet savcısı 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sundu.
1: Cumhuriyet savcısı genç futbolcunun ailesinin talebinin aksine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil, katil zanlısının kasten öldürme suçundan müebbet hapsini istedi.
0: Mütalaada cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise suçu bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapsi talep edildi. Aynı suçtan yargılanan annesinin ise beraati istendi.
1: Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında ayrıca aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 5 sanığın hükümle birlikte tahliyesini talep etti.
0: Savcılık mütalaasında öldürmeye yardım etme suçundan yargılanan katil zanlısının babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise beraatine karar verilmesini istedi.
2: Allahu Ekber!
0: Davanın 3. duruşması 7 Ekim günü görülecek. Mütalaaya ilişkin savunmaların ardından mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor.
3: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu da tamamlandı. İhmallerin sıralandığı raporda 4 kişi asli kusurlu olarak gösterildi. Detayları Berfin Adıcan'ın haberinden izleyelim.
0: Süs havuzu olarak gösterildi ama yüzme havuzu olarak kullanıldı. Elektrik tesisatı standartlara uygun yapılmadı. Ard arda gelen ihmaller zinciri Ferdi Zeyrek'i hayattan kopardı. Ek bilirkişi raporunda bu ifadeler yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen yıl Haziran ayında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 6'sı kamu görevlisi 16 sanıklı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu istedi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 öğretim üyesinin hazırladığı rapor, kazaya giden süreçteki ihmalleri tek tek ortaya koydu.
4: Rapora göre sitede ruhsatlandırma işlemleri de, havuz işlemleri de doğru yapılmadı. Havuzların tamamı süs havuzu kapsamına alındı, ancak yüzme havuzu olarak kullanılıyordu. Böylece topraklama çalışmalarının da standartlara uygun şekilde yapılmadığı anlaşıldı.
0: Sitenin 2020'de onaylanan tadilat projesinde eklenen havuzların derinliğine ilişkin bilgi verilmedi. Üstelik havuzun proje onaylanmadan önce inşa edildiği belirlendi. Makine odası ise onaylı projelerde hiç yer almadı. Bir diğer ihmal ise elektrik tesisatındaydı.
4: Rapora göre havuzun önündeki topraklama çalışması doğru yapılsaydı Ferdi Zeyrek bugün hala hayatta olabilirdi. Ferdi Zeyrek'in vücudu eğer çalışmalar standartlara uygun bir şekilde yapılsaydı 6 voltluk bir elektrik akımına kapılacaktı. Böylece Ferdi Zeyrek için hayati hiçbir risk oluşmayacaktı.
0: Raporda müteahhit, elektrik teknisyeni, motor tamircisi ve montaj elemanı asli kusurlu bulundu. 9 kişiye ise tarihi kusur yöneltildi. Ferdi Zeyrek'in de aralarında bulunduğu 4 kişide ise kusura rastlanmadı. 16 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de görülecek.
3: İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yeni nesil suç örgütlerine yönelik büyük bir operasyon yapıldı. 178 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin hastaneye sağlık kontrolüne götürülürken diğer çete üyeleri tarafından sözde destek amacıyla takip edildiği ortaya çıktı. Polis ekip araçlarını takip eden şüphelileri de gözaltına aldı.
5: Suç örgütlerinin bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
6: Polis otobüsünün peşine takıldılar. Peş peşe araçlarla takip ettiler. Amaçları gözaltındaki çete üyelerine destek mesajı vermekti. Ama onlar da gözaltına alınmaktan kurtulamadı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerini kıskaca aldı. Son operasyon İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı yapıldı ve 178 kişi gözaltına alındı.
7: Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne götürülmek üzere polis araçlarına bindirildi. Araçlar yola çıktığı anda da çete üyesi destekçileri tarafından konvoylar halinde takip edilmeye başladı. Amaçları gözaltına alınan çete üyelerine moral mesajı vermekti.
6: Sevk timleri araçların takip edildiğini fark etti. Organize Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Polis araçlarını takip eden 8 şüpheli gözaltına alındı.
5: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerini değil, elebaşından yöneticisine

0: finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
1: Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
2: Değerli izleyiciler, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasındaki poliçlere ateş açıldı. Dakikalar öncesinde zaten bilgisini paylaşmıştık. Çatışmada bir polis memuru şehit oldu. Detayları elbette ki Habertürk muhabiri Emre Aytekin'e bağlanacağız, aktaracak bize. Tekrar etmiş olalım. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasındaki polislere ateş açıldı. Çatışmada bir polis memuru şehit oldu. Yine gelen bilgiler arasında saldırganların uyuşturucunun etkisinde olduğu da ifade edilmişti. Bir saldırganın da öldüğü bilgisi de paylaşılmıştı. Çatışmada bir polis memuru şehit oldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşandı bu çatışma. Evet, detaylar şimdi Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre, neler söylersin? Son olarak nedir notların?
3: Evet, Vali Yakup Canbolat'tan da bu olaya ilişkin bir açıklama var. İsterseniz hemen onu anlatmak istiyorum. Olayın nasıl geliştiğine dair bir açıklama yaptı Ankara Valisi Yakup Canbolat. 23-25 sıralarında yaşandığını ifade etti bu olayın ve bir aracın durdurulduğunu uygulama noktasındaki polis memuru ve bir gece bekçisi tarafından, yine bu araç içerisinde 3 kişinin olduğunu söyledi. 3 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı ve orada kimlik kontrolü yapılırken aradan bir kişi arabadan inerek oradaki polis memuruna iki el ateş etti. Polis memuru Ahmet Türkoğlu maalesef ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Yine araçtan kaçtı bu saldırıyı gerçekleştiren kişiler. Araca binerek olay yerinden kaçtı. Tabii olayın ardından da bölgeye çok sayıda polis ekipleri, özellikle özel harekat polisleri sevk edildi ve şüphelilerin kaçtığı nokta tespit edildi. Burada da yine bir çatışma yaşandığı bilgisi var. Yine bu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli de kendi kafasına sıkarak intihar etti. Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın verdiği bilgiler bu şekilde. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise durumunun ağır olduğunu ifade etti. Bir kez daha belirtelim, Ankara'da uygulama noktasındaki polislere açılan ateş sonucu ne yazık ki bir polis memuru şehit oldu. Olay 23-25 sıralarında yaşandı Pursaklar ilçesinde. Uygulama noktasında polis memuru ve bir gece bekçisi uygulama gerçekleştiriyordu ve bir aracı durdurdu. Bu araçtaki 3 kişinin kimliklerine bakıldığı sırada araçtan inen bir saldırgan polislere ve bekçilere ateş açtı ki bu açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Yine olayın ardından da hemen bölgeden kaçan saldırganlar polisin takibiyle kısa sürede yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren bu olayın faili de kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ona da şu anda hastanede müdahale ediliyor. Durumunun ağır olduğunu ifade etti Ankara Valisi Yakup Canbolat. Bölgedeki yaşanan olaydaki son gelişmeler bu şekildeydi.
2: Emre, teşekkürler. Ne yazık ki bir polis memuru şehit düştü. Gerçekten de acı bir olay. Biz de başsağlığı dileklerimizi ailesine iletmiş olalım. Şehidimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Detaylar oldukça elbette ki değerli izleyiciler aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir tatlıcıda kullanılan piknik tüpü bomba gibi patladı. Patlamanın ardından dükkanda yangın çıktı.
4: Biz uyuyorduk yani sabah. Yandaki esnaf arkadaşlardan haber geldi. Dükkanınızda bir patlama yaşandı diye.
1: Patlayan dükkandaki piknik tüpüydü. Savaş alanına dönen tatlıcı kullanılamaz hale geldi.
5: Termosifon ve soğutucu dolabın tamamı tahrip olmuştu.
1: Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da sabaha karşı yaşandı. Kapalı olan tatlıcıdan patlama sesi geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
4: Esnaf arkadaşlar itfaiye.

0: Payı aramış. İtfaiyeci arkadaşlar gelip buradan kepenki kesip yangını söndürmüşler.
1: Patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığı belirlendi.
0: Geldiğimiz zaman kullanılabilir hiçbir şey kalmamış yani. Bütün varımız yoğumuz burasıydı.
1: Patlama sırasında dükkanın kapalı olması olası faciayı önledi. Piknik tüpünün patlama nedeni araştırılıyor.
2: Yıllarca savaş alanlarında haber peşinde koşan, mesleği için birçok fedakarlık yapan muhabir Levent Öztürk kalbine yenildi. Haber takibi için katıldığı programda kalbine yenilen Öztürk 56 yaşındaydı.
3: Allahu Ekber.
4: Yaklaşık 40 yıllık meslek hayatında savaşlar gördü, çatışmaları takip etti. Zorlu coğrafyalarda, zorlu şartlarda haber aktarmaya çalıştı. Deneyimli gazeteci Levent Öztürk 56 yaşında hayata veda etti.
3: Dünya ve ahirete tahrik eden haklarınızı helal eder misiniz?
4: Helal olsun. TRT Haber muhabiri Levent Öztürk mesleğe 1989 yılında başladı. Savaş muhabiri olarak Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yaptı. 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ederken silahlı saldırıda bir gözünü kaybetti. Öztürk son olarak Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki 2. Uluslararası Suluboya Festivali'ni takip ediyordu. Son anonsunu da orada çekti.
5: Düzce'nin tarihi ve doğal güzellikleri sanatçıların paletlerinde hayat buldu. Akçakoca'da gerçekleştirilen festivalde Türkiye'de burada buluşan binlerce ressamlar işte paletlerine bu güzellikleri böyle yansıttılar.
4: Festivalde kalp krizi geçiren Levent Öztürk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazeteci Levent Öztürk için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. 56 yaşındaki deneyimli gazeteci, memleketi Düzce'nin Yeşilyayla köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
2: Bursa'da yaşlı bir çift evlerinde ölü bulundu. Öldürdükleri ortaya çıkan çiftin katil zanlısı hiç de uzakta değildi.
1: Hidaye göre şikayet edilince sinirlendi. Alt kata inip komşularını katletti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Vural ve 60 yaşındaki eşi Asiye Kaya'dan haber alamayan yakınları meraklandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve gitti. Ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya çiftinin kesici alet kullanılarak ve başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis hemen yakın çevrelerini incelemeye aldı. Üst kat komşusu KS şüpheli listesinin bir numarasındaydı. Ekipler şüpheli KS ile apartman sakinleri arasında daha önce gürültü nedeniyle tartışma çıktığını öğrendi. Evde spor yaparken zemine dumbbellları sert bir şekilde bırakan KS ve bina sakinleri sık sık tartışıyordu. Hidaye göre cinayet bu nedenle işlendi. Şüpheli KS'nin kendisini şikayet ettiğini düşündüğü Kaya çiftini öldürdüğü düşünülüyor.
2: İstanbul Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın can aldı. Binada yalnız yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.
1: Alevler çatıdan yükseldi, binaya yayıldı. Üst katta tek başına yaşayan adam canından oldu.
6: İçeride mahsur kalan var mı acaba? İtfaiye müdahale ediyordu. İtfaiye baksana Allah aşkına. Ofluk öndürür mü onu ya?
1: İstanbul Fatih'te Ayvansaray mahallesinde iki katlı bir binada gece saatlerinde alevler yükseldi. Durumu fark edenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.
7: Panik yapmayın, sakin olun.
1: İtfaiye ekipleri yolların dar olması ve sokaktaki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine ulaştıklarında ise yangın tüm binayı sarmıştı.
8: Yani biraz uzaktan görüyorum. İnsanlar bayağı burada kaçmaya çalışıyorlar.
1: Çatıda başlayan ve alt kata yayılan yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü. Eve giren ekipler tek başına yaşayan Erdinç Leben'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Erdinç Leben'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
2: Gümüşhane'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yola geçip kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

0: Hıza gelip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda yürüyen üniversiteliyle birlikte hem kendi hem de arkadaşları hastanelik oldu. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Sümeyye B. yanındaki kişiyle kaldırımda yürüyordu. Bu sırada Enes Furkan Y. otomobiliyle Bayburt istikametine doğru seyir halindeydi. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol ortasındaki rifüje çarptı. Daha sonra karşı şeride geçip kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyye B.'ye vurdu. Çarpmanın şiddetiyle üniversite öğrencisi yol kenarındaki kaldırım demirlerinin arasına sıkıştı. Kazayı görenler olay yerine koştu. Kazada 3 otomobilin içinde olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Trabzon'da beton mikserine çarpan otomobil alev aldı. Kazada 83 yaşındaki sürücü kurtarılamadı.
0: Beton mikserini arkadan çarptı. Takla atıp alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Ali Sungur, Trabzon'un Maçka ilçesinde otomobiliyle seyir halindeydi. Olan, Kiremitli mahallesinde tünele girdikten sonra oldu. Kontrolden çıkan araç önündeki beton mikserine çarptı. Kazanın ardından alev alan araç takla attı. Diğer sürücüler hemen yardım etmeye çalıştı. Ancak alevler aracın tamamını sarmıştı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldüğünde sürücünün cansız bedeni bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Tokat'ta bir inşaat alanının yanında bulunan yol çöktü. Çökme üzerine iki katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
2: Teyze uçuyor bak oralar. Çık buradan git.
0: Üst taraftaki yol ve binalara rağmen kazdılar. Yolun çökmesine, apartmanın tahliye edilmesine neden oldu. Çevredekileri tedirgin eden olay Tokat'ta yaşandı. Kale Ardı Mahallesi'nde bir apartmanın inşaatı için temel kazısı açıldı. Kazı alanının üst tarafından yol geçiyordu. İddiaya göre fazla derine inince yük arttı ve yol büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında tesadüf eseri yolda ya da inşaat sahasında kimse yoktu. Yol kenarındaki iki katlı bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Bölge girişlere kapatıldı. Apartmanın ve çevresindeki binaların akıbeti yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Hatay'ın Arsusu ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İlçede şiddetli yağışın ardından taşan dere sele neden oldu. Onlarca ev ve araç sudan zarar gördü.
3: Asma tavanların birçoğu çöktü.
4: Bardaktan boşanırcasına yağdı. Ev, iş yeri ve belediye binasına su bastı. Ceviz büyüklüğündeki dolu toprağa beyaza bürüdü. Meteoroloji Hatay'ın Arsuz ilçesi için sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı. İlçede sabah erken saatlerden itibaren şiddetli yağış başladı. Sağanakla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
5: Bayağı bir büyükçe dolu yağdı en başta. Sonra büyük bir fırtınayla birlikte ve şiddetli bir yağmur başladı. Ondan sonra yani her şey bir 5-10 dakikada oldu her şey.
4: Şiddetli dolu yağışı ve yağmurun ardından fırtına çıktı. Madenli mahallesinden geçen dere taştı.
6: Dereye yakın olan yerlerde evler hep zarar gördü.
4: Taşan dere sele neden oldu. Bölgedeki onlarca ev ve iş yerine su bastı. Araçlar çamur içinde kaldı. İlk belirlemelere göre 30 ev selden zarar gördü. Arsuz Belediyesi'nin prefabrik binası da yağışla su içinde kaldı.
3: Şu anda bütün elektronik aletler tamamı kullanılmaz halde, hepsi su doldu.
4: Belediye çalışanları bilgisayarları naylonlara sardı. Ekipler iş makineleriyle sele yön vermeye çalıştı. Bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.
1: 2026 Nobel Fizik Ödülünü 82 yaşındaki bilim insanı Francis Hazen kazandı. Ödüle layık görülen fizikçinin Antarktika'daki Ice Cube Neutrino gözlemevini kurmada ve yönetmede öncülük ettiği vurgulandı.
7: He is a professor of the University of Wisconsin.

0: Wisconsin, Madison, USA.
1: 2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. Ödülün tek kazananı 82 yaşındaki Belçika kökenli Amerikalı Francis Hansen oldu.
2: Energy distribution, the energy pattern of the neutrinos.
1: Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde duyuruldu. Francis Hansen'in Ice Cube nötrino gözlemevine yaptı.

0: 1,2 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. Belçika'da 1944'te doğan Francis Halsey, Wisconsin Madison Üniversitesi'nde parçacık fiziği, astrofizik ve kozmoloji alanlarında çalışmalar yürütüyor.
1: We transformed a kilometer cube of ice.
0: Ice Cube Neutrino gözlemevi, Antarktika'daki yaklaşık 1 kilometre küplük buz kütlesinin içine yerleştirilen algılayıcılardan oluşuyor. Gözlemevi uzaydan dünyaya ulaşan nötrinoları tespit ediyor. Nötrinolar buzun içinden geçerken ortaya çıkan ışık algılayıcılar tarafından kaydediliyor. Gözlemevi nötrinoların kaynağı olan uzak kozmik olaylar hakkında bilgi edinebiliyor.
2: Neutrinos have evoked a sense of wonder.
0: Nobel Haftası kapsamında çarşamba günü kimya alanında verilen ödülün kazananı açıklanacak. İlerleyen günlerde de edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki kazananlar duyurulacak. Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel'e layık görülenlerin madalyaları 10 Aralık'ta İsveç Kralı'nın da katılacağı bir törenle sahiplerine verilecek.
3: Bir ara verelim, gelişmelerle saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 26, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 21, Giresun yer yer yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: Habertürk ekranlarınıza saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Detayları şimdi Habertürk muhabiri Emre Aytekin'den alacağız. Emre, söz sende.
1: Nurdan Ütrev, olay 23-25 sıralarında gerçekleşti. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Karacören Tok yolu noktasında uygulama yapıyordu polis ekipleri. Bir polis memuru ve gece bekçisi tarafından gerçekleştiriliyordu bu uygulama. Ve bir araç durduruldu o saatlerde ve aracın içinde 3 kişi vardı. Polisler önce 3 kişinin kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. O sırada kimlik kontrolü sürerken araçtaki bir kişi, arkadaki bir kişi arabadan inerek polis memuru Ahmet Türkoğlu'na iki el ateş açtı ve açılan bu ateş sonucu ne yazık ki Ahmet Türkoğlu şehit oldu ve bu şüpheliler, saldırganlar olayın ardından bölgeden kaçtı. Tabii polis ekipleri saldırganların yakalanması için bir çalışma başlattı ve kısa sürede ele geçirildi bu saldırganlar. Ancak bu saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde

0: zamanda yine bu saldırıyı gerçekleştirilen failin de durumu kritik, hastanede tedavisi sürüyor. Bu bilgileri de Ankara Valisi Yakup Can Bolat paylaştı. Tabii ilk değerlendirmeler de var. Yine bu saldırganların uyuşturucu madde etkisinde olabileceği üzerinde duruyor polis ekipleri. Yine bu da incelenen konular arasında. Vali Can Bolat şeyde Allah'tan rahmet diledi ve başımız sağ olsun dedi. Hastane önünde yaptığı açıklamada da bu ifadeleri kullandı. Bir kez daha belirtelim, Ankara'da uygulama noktasındaki bir polis memuruna ateş açıldı ve açılan bu ateş sonucu ne yazık ki polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliler yakalandı. Şu ana kadar iki kişi gözaltında ve polis memuruna ateş açan diğer fail ise kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu ve bu şüpheliye yönelik de hastanede tedavi sürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Nurdan Üsef.
1: Teşekkürler Emre, kolaylıklar diliyoruz. Bizler de bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Değerli izleyiciler, İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Yolcu vapuru tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Evet, kazanın adresi Kandilli sahiliydi. Boğaz turu yapan bir yolcu vapuru yalıya doğru sürüklendi. Ekranlarınıza yansıyor o görüntüler. Bir iş insanına ait olduğu belirlenen yalıya doğru ilerledi. Önce yalı önünde bulunan yata, ardından da yalıya çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yalının Mermerci ailesine ait olduğu öğrenildi. Tekrar etmiş olalım, İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Yolcu vapuru tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Ve kazanın adresi de Kandilli sahiliydi. Boğaz turu yapan bir yolcu vapuru yalıya doğru sürüklendi. Ve bu yalının da bir iş insanına ait olduğu belirlendi. Önce yalı önünde bulunan yata, ardından da yalıya çarptı vapur. Kazada da şans eseri yaralanan olmadı. Bir iş insanına ait olduğunu söylemiştik. Yalının Mermerci ailesine ait olduğu da özellikle ifade edildi. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bir lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı olayı soruşturmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
2: Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
3: Olay İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulun bahçesinde yaşandı. Bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Saldırıyla ilgili bilgileri İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı.
2: Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor.
3: Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız hastaneye gidip yaralı öğrencileri ziyaret etti.
2: 5 tanesinin durumu hafif yaralı. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta.
3: Ameliyata alınan Eslem Sari Bulut'tan çok geçmeden acı haber geldi.
4: Müessif bir olay yaşadık. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Ümmetip Ortaokulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin.
3: Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin velilere seslendi.
4: Lütfen kendi çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım. Hep beraber ailelerin de bu süreçte olması lazım.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bakan yardımcısı başkanlığında heyet oluşturuldu ve İstanbul'a gönderildi. Ayrıca idari soruşturma için 2 eğitim müfettişi, 1 mülkiye baş müfettişi ile 1 polis baş müfettişi görevlendirildi. Olayın gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi.
1: C Siyasetin gündemiyle devam edelim. CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.
5: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Tugay katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni Parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına Yeni Parti İzmir milletvekilleri de destek verdi. Öte yandan AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Görüntülerde çöp dağı yeşillenip çiçek açıyor. Sonda ise İzmir Marşı çalıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel videoya tepki gösterdi. İzmir Marşı'na merakları manidar. Rehin alan mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan dedi.
6: Değerli arkadaşlar hep birlikte
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması gerektiğini belirtti.
7: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığa seçilmesi mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Paranın iade edilmesi soruşturmanın bittiği anlamına gelmez dedi. Gürlek'in gündeminde hakemler dosyası ve faili meçhul cinayetlere dair soruşturmalar da vardı.
8: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bütün bu mal varlıkları TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak.
9: Fon soruşturmasına dair konuştu. Yurt dışına kaçırılan varlıkların getirileceğini söyledi.
8: Kaçırılan mallar İsviçre'ye gönderilen paranın getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Hakemler dosyasına dair şike ve teşvik primi iddiası olduğunu ifade etti.
8: Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor.
9: Bakan Gürlek, Kuriş soruşturmasında itirafçılar olduğunu söyledi.
8: Özellikle Alihan Kuriş

0: örgütün lideri olarak görünen kişi. Onun tutuklanmasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı.
1: Gürlek, faili meçhul cinayetlere de değindi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ'ye işaret etti. Somut deliller var. Hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair kanaat yüksek dedi. Gürlek, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada da Fethi Kabir sonrası adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Adalet Bakanı süresiz nafaka düzenlemesine de değindi.
0: Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal ekonomik durumları, kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, bu süreçten dönüş yok. Şu ana kadar iyi gidiyor. Provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacağız dedi.
2: Adana merkezli 11 ilde Yıkamacılar ismiyle bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Aylarca süren teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler 102 şüpheliyi gözaltına aldı.
3: Bir adet tabanca.
1: Kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, nitelikli yağma. Onlarca olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne sabaha karşı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanlığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son operasyon Adana'dan geldi. Liderliğini Tolga Hoşgökdeli'nin yaptığı değerlendirilen Yıkamacılar Silahlı Suç Örgütü bir süredir teknik ve fiziki takibe alınmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aylardır süren çalışmasında deliller tek tek toplandı. Sabaha karşı Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 11 ilde 120 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.
3: Bir adet tabanca.
1: Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerleri tek tek arandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 102'si yakalandı. Aramalarda şüphelilere ait çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle birlikte çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: 55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.

0: Evet, merhaba sevgili seyirciler. Bir salı akşamındayız. Ben Serap Belet. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Sıcak açıklamaların ve gelişmelerin olduğu bir akşamdayız. İç siyasetin önemli başlıklarını konuşacağız bugün. Hem siyasette bu transferler, belediyeler konusu, hem de bugün Sayın Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin grup toplantıları da başladı artık. Kürsülerden mesajlar verilmeye başladı. Tam da meclisin çalışmaya başladığı gün, özellikle de seçime ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına yönelik bir çağrısı, bir vurgusu oldu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Bu akşam elbette bunu da konuşacağız. Yarın Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Yani İzmir'in böylece ilk kez böyle bir şey. Yani kesin gibi, eli kulağında gibi, kulis bilgileri bu yönde, her ne kadar resmi olarak duyurulmasa da elbette konuklarımla konuşacağız. Diğer başlıkları da aynı zamanda. O yüzden çok uzatmadan hemen bu akşam konuklarım kimler? Onları bir tanıtıp merhaba demek istiyorum. En başta reklamımızı verelim. Her zaman yaptığımız gibi. Kimler konuklarım? Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhaba.
1: Hoş buldum. Diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Nefes gazetesi yazarı Aytun Çerkin stüdyomuzda. Aytun, hoş geldin. Merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: Ülke TV genel yayın yönetmeni gazeteci Hasan Öztürk de yine bu akşam konuğum. Hasan Bey, hoş geldiniz.
2: Eyvallah,
0: merhaba.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda. Ferhat Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Uzaktan da konuklarım var. İletişim bilimci doktor Ali Haydar Fırat Ankara stüdyomuzdan bizimle. Ali Haydar Bey, merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar efendim, iyi akşamlar konuklara ve izleyenlere, saygılar.
0: Çok teşekkür ederim. Not1.com yazarı gazeteci Can Özçelik de bu akşam uzaktan bizimle. Can, merhaba, sen de hoş geldin.

0: 55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.
1: Evet, tekrar merhaba. Olaylar ve görüşlere hemen başlayalım ve bu sabah grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimle ilgili açıklamalarıyla başlayalım. Hatta ne dedi Sayın Bahçeli? Erdoğan üçüncü kez aday olsun dedi yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır dedi. Kısaca tabii konuşmasının bir bölümünü sizle paylaşıyoruz ve 2028'de yapılsın dedi seçim. Biliyorsunuz özellikle şu son bu sene yaz aylarında baskın seçim olabilir mi diye dahi sorulmuştu. 2027 sonbaharında seçim olabilir diye de konuşuluyordu. Yine daha önce Devlet Bahçeli bunu söylemişti. İdeal tarihin Nisan ayı 2028 olduğu yönünde açıklamaları olmuştu ama bunu bir kez daha tekrarladı. 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır dedi. En uygun zamanda en geniş mutabakatla en geniş mutabakatla seçim yenileme kararı alınmalıdır dedi. Elbette başka açıklamaları da var. Bugün kürsüde yaptı. Mehmet Müftüoğlu ile başlamak istiyorum. Şimdi bu yeni bir açıklama değil ama meclis açıldı yeni. Birçok bu seneye ilişkin beklenti var. Seçim de ara ara konuşuluyor. Neden bugün bu mesajı verdi? Bir nevi bu çağrıyı yaptı Sayın Bahçeli.
2: Şimdi tabii ki yeni yasama yılı geçen hafta Perşembe günü açıldı meclis. Bugün de ilk grup konuşmalarının başladığı gün. Aslında meclisin açılmasından sonra meclis kapandı. Bugün yeniden grup konuşmaları yapılarak başlamış oldu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli özellikle ilk grup konuşmalarını gerçekten her konuşması önemli. Ama bugünkü konuşması hem Türkiye'ye yön veren, hem siyasete yön veren, hem de belirleyici, artık bir takım şeylerin belirleyici olması gerektiği, Türkiye'nin bazı şeylerle meşgul edilen bir Türkiye değil, kafası rahat bir Türkiye olması açısından önden bir açıklama diyebiliriz buna. Çünkü sürekli tartışılan husus nedir? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? Seçimler 2028'de mi olacak yoksa 2027'nin işte Kasım'ında ya da Ekim'inde mi olacak tartışmaları? Evet. Bugüne kadar devam ediyordu yani.
1: Bu açıklama ya da çağrı bitirir mi sizce bu tartışmayı ya da bitirmeyi mi hedefliyor?
2: Bu çağrı bence tartışmayı da bitirir. Şu açıdan bitirir. Onun için söylüyorum. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin zaten yani önceden beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olması gerektiği noktasında açıklamaları vardı. Meclis iradesinin, Milliyetçi Hareket Partisi olarak meclis iradesinin önemine vurgu yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2028 Nisan ayına çekilebileceği ifade etmişti. Bunu artık resmileştirdiği bir tarih oldu bence. Yani 2028'de genel seçimler yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üçüncü kez aday olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır şeklinde net bir mesaj olmuş oldu. Bunun için mecliste bu iradenin olduğunu ifade etti. Bu irade var. Bu imkan da var diyor.
1: Kolaylıkla
2: Sayın Bahçeli.
1: Sizce uzlaşılabilir mi? Evet. Kolaylıkla mutabakat sağlanır mı sizce bu konuda?
2: Özellikle Sayın Bahçeli yağmur stratejisinden bahsetti. Bu yağmur stratejisi nedir?
1: Nedir?
2: Bütün siyasi parti, yani yağmur yağdığı zaman her yere yağar. Toprak ayrımı yapmaksızın. Hani bir yere yağmur yağdığında

0: her yer eşit oranda istifade eder. Sayın Bahçeli de bu siyasi bir mesaj içerdiği için yağmur stratejisini vurgu yaptı. Bunun ne anlama geldiğini de tabii ki izahatını yaptı. Sadece Cumhur İttifakı ortakları değil, muhalefetin de yani parlamentoda, parlamento içinde ve dışındaki siyasi partilerin de istifade edebileceği bir yapıdan bahsediyor.
1: Nasıl bir yapı?
0: Bir çalışmadan bahsediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yağmur stratejisiyle bereketleneceğini, herkesin eşit oranda yaklaşım sergileneceğini ve parlamento çatısı altında bir ayrım olmaksızın bir arada Türkiye'nin geleceği için ortak noktada buluşulabileceğinin mesajını verdi. Şu an mesela Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışında da önemli gelişmeler oluyor. Ve bu gelişmeler ışığında bazen Türkiye'yi sıkıntıya sokacak, bazen Türkiye'nin lehine olacak gelişmelerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani şu an Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle bir yönetim anlayışı ortaya kondu. Ve önümüzdeki dönem itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tecrübesi, Cumhur İttifakı'nın tecrübesi ve gücünü birleştirerek bir 5 yıl daha, önümüzdeki 5 yılın daha Türkiye için daha yararlı olacağı mesajını veriyor. Ki bugünkü şartlarda muhalefet partilerinin bir araya gelerek iktidar olma olasılığının tartışıldığı bir ortamda kendi içlerinde ciddi problemler yaşanıyor. Kendi içlerinde bir ayrışmanın yaşandığı muhalefet partilerinde iktidara geldiklerinde ya da iktidar olasılığını şu an itibariyle görmemekten beraber iktidar olabilme ihtimalini doğduğunu varsayalım. Şimdi bunların Türkiye'ye bu tür iktidar yapısının Türkiye'ye kazandıracağı ya da Türkiye'ye verecek olduğu hizmet mi daha faydalı olur? Yoksa şu an mevcut bir yapının her şeyi bilen, her şeyi vakıf olan ve adeta Türkiye'nin yükselişi için önemli adımlar atıldığı bir dönemde bunun değişime uğrayarak sekteye uğramasına mı?
1: Uğramaması gerektiğini düşünüyor Sayın Bahçeli.
0: MHP'de Sayın Devlet Bahçeli bunu düşünerek böyle bir adım attı ve bu adımın da ben parlamentoda karşılık bulacağını düşünüyorum. Şöyle ki herkes seçim istiyordu, doğrudur. Ama muhalefetin daha önceki yıllarda Erdoğan olmasın da ne olursa olsun mantığının artık bu böyle bir siyasi üslubun Türkiye'yi bir yere götürmediğini gördük. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel teşkil edecek iradenin ya da siyasi partilerin kendilerine de zarar vereceklerini, halk nezdinde ya bırak kardeşim olsun neden korkuyorsun ya da neden engelliyorsun anlayışının ortadan kalkması gerektiğini de altını çiziyor.
1: Peki.
0: Bundan sonraki süreçte daha net olarak seçimlerin artık 2028'de olacağı, halkın da bir beklentisi olmaması açısından ekonominin, işte sosyal yaşantının her alanda oturan bir yapının olması açısından, bir tedirginliğin yaşanmaması, bir şüphenin olmaması açısından hem seçimlerin hem de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin, önceden belirlenmesinin ülke için yararlı olacağını düşündüğü
1: peki
0: için böyle bir mesaj verdi.
1: Şimdi ben Ali Haydar Fırat'a döneceğim. Elbette burada partilerin tutumu önemli. Çünkü siz diyorsunuz ki herkes ortaklaşsın aynı yağmurun altında. Ama tabii bu siyaset, herkes kendi adayının iktidar iddiasında olmasını ister. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı seçim yenilemesiyle ilgili.
0: Bu Cumhur İttifakı için bir ortaklaşma değil. AK Parti için ya da Sayın Cumhurbaşkanı
1: tabii,
0: Recep Tayyip Erdoğan için bir ortaklaşma
1: ülke
0: değil.
1: Ülke için ortaklaşma.
0: Ülke için bir ortaklaşma.
1: Peki. Bu arada şimdi birazdan konuşacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Yarın rozetin takılacağı. Az önce birazdan konuşuruz ama bahsedeyim istedim. Az önce AK Parti bir paylaşım yapmış.

0: Şöyle bir paylaşım. Hatta sesini duyabiliyorsak altında da İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını, melodisini duyuyoruz. Birazdan bunu konuşuruz. Yani bu da aslında üzerinde de tarihi göreceğiz. 7 Ekim 2026 diyor. Bir resmi açıklama yoktu. Sadece konuşuluyordu. Yarın artık bu rozet takılacak diye. Ve bu AK Parti'nin yaptığı bu paylaşımda her ne kadar üzerine bir seslendirme, bir not olmasa da artık açık açık bunun olduğunu söylüyor. Ali Haydar Bey, bunu konuşacağız. Yani bunu daha detaylı konuşacağız İzmir konusuna. Ona ayrı bir başlık açacağız. Evet. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani seçim yenileme kararıyla bir kez daha aday olması. Bu konunun bildiğim kadarıyla bir 90 gün öncesinde ancak bir seçim yenileme kararı alınıyor. 90-45 gün arasında. Yani bugünden toplanıp da 2028 yılı için bir seçim tarihi belirleyelim bildiğim kadarıyla hukuki olarak mümkün değil. Ama bugünden bakarak o gün geldiğinde siz ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ne olur? Tamam, o zaman seçimi yenileyelim ve atıyorum Mayıs'ta değil de Nisan'da yapalım der mi? Partiler ortak bir mutabakatı kolaylıkla sağlar mı?
1: Elbette iyi akşamlar diliyorum tekrar herkese. Sayın Bahçeli'nin, Devlet Bey'in bugün yapmış olduğu açıklama hem önemlidir. Bence de sadece bu değil, konuşmanın bütünü. Türkiye siyaseti açısından da, Türkiye'nin barışı açısından da bence son derece yerinde ve önemli tespitler içeriyor. Elbette ki Sayın Bahçeli yaşanan süreçten kaynaklı olarak nedir bu süreç? Terörsüz Türkiye meselesi, o sürecin herhangi bir aksamaya, bir olumsuzluğa sürüklenmemesi adına, ki ben de bu sürecin çok yaşamsal bir süreç olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrardan aday olması gerektiğini savunuyor ve seçiminde 2028'in Nisan ayında olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla aslında evet, yani 2028'de bir mutabakat sağlanmış görünüyor. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Sayın Mehmet Uçum da benzer bir ifade kullanmıştı. Bu bütün partiler herhalde hazırlıklarını buna göre yapacaklardır ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar adaylığı konusunda partileri nasıl bir tutum alacağı, elbette ki yani bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, diğer partiler de kendi yetkili kurullarında, kendi genel başkanlarıyla bu süreci tartışacaklardır. Bir milli mutabakat oluşur mu Erdoğan üzerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde? Yani şu koşullarda bu çok mümkün görünmüyor. Şundan dolayı yani yaşanan işte bu operasyonlar, işte diğer meseleler, işte fon meselesi, yolsuzluk süreçleri vesaire falan, bunlar belki de böyle bir iklimin oluşması önünde şu anda bir engel teşkil ediyor olabilir. Ama elbette ki hiçbir siyasi parti şundan kaçmayacaktır. Yani biri aday olmak istiyor ya da seçim kararı alınıyor. O seçim kararı alınmasın diye uğraşmaz. Sonuçta seçimden kaçmak gibi kamuoyunda bir algı oluşur. Ama elbette ki buradaki mesele, her parti kendi adayını çıkaracaktır ya da ittifaklar kuracaktır. O ittifakların adayları olacaktır. Temel sorun şu, millet buna ne diyecek? Yani yaşanan süreç, 25 yıllık AK Parti iktidarı ya da işte Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'de gerçekten toplumu rahatlatan, toplumun ferahını, huzurunu arttıran, yaşam kaygılarını, efendim hayat kaygılarını, bunları azaltan bir başarılı bir süreç izlenmiş midir? Toplum bundan memnun mudur? Millet bundan memnun mudur? Yoksa ben yeni bir siyaset, yeni bir kadro istiyorum talebinde bulunur mu?
0: Bu Sayın elbette Bahçeli ki diyor milletin ki, vereceği karardır. Önünde Türkiye'nin çok kadar ciddi fırsatlar var. Bu fırsatları kaçırmamak için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir 5 yıl daha devam edilmeli. Bu gerekli diyor. Ne dersiniz?
1: Yani ben Devlet Bey'in, ben hakikaten canı yürekten söylüyorum bunu. Sayın Bahçeli gerçekten kendisini düşünen ya da partisini düşünen bir isim olmamıştır. Her zaman Türkiye'nin önceliklerini düşünen bir siyasetçidir. Bunlar elbette ki konuşulacaktır. Bunlar elbette ki müzakere edilecektir. Her parti kendi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi de bunu kendi içinde tartışacaktır, konuşacaktır. Öyle bir iklim oluşur mu? Liderler bir araya gelir mi? Birlikte karar verirler mi? Bundan sonra birazcık bence bir siyasi diplomasi ortaya çıkacak. O siyasi diplomasinin sonucunda böyle bir karar ortaya çıkabilir de buna hani

0: şu an kendi kişisel görüşüm olarak hayır demiyorum ya da bu kesin olur da demiyorum.
1: Yani
0: Bu
1: siyasi
0: bence ilerleyen süreçte
1: diplomasiden tam olarak kastınız nedir?
0: yani partiler görüşecektir birbiriyle bir görüş alışverişi olacaktır. Bu kamuoyuna açık olarak da yapılabilir. Bu efendim arka kapı diplomasi şeklinde de olabilir. Ama nihayetinde ben Devlet Bey'in hassasiyetini anlıyorum şundan dolayı. Yani hem bu yeni anayasa süreci, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla hazırlanma süreci, hem öncesinde terör örgütünün silah bırakması ve Türkiye'de hem ülkede barışın hem bölgede barışın sağlanması, hem Türkiye'nin devletin ulaştığı kurumsal kapasitesinin boyutu ve o boyutun dünyadan belli ülkeler açısından çok yaşamsal bir nitelik taşıdığını, yani Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak, hatta bölgesel bir gücü aşan bir nitelikte uluslararası güç dengeleri içerisinde kendisini konumlandıran bir yeni güç olarak formüle edilmesi Sayın Bahçeli tarafından aslında toplumun önüne bir seçenek olarak getiriliyor, sunuluyor. Bu büyük bir sorumluluk elbette ki. Yani çok önemli bir meseledir. Benim gördüğüm şey şu: Devlet Bey ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin aslında bir mutabakatla seçime gidilmesi konusunda bir yaklaşım içindeler. Ama bugün için hani daha bir yılı aşkın bir süre var. Hatta 16-17 aydan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bu bence tartışılacaktır. Siyaset kurumu kendi içerisinde buna bir takım çözümler üretecektir. Şimdiden hani elbette ki ben Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşamam ama yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi yetkili kurullarında Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu ve parti yetkili kurulları bunu tartışacaktır, bunu görüşecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Hasan Bey, yani siz bu olasılığı, yani ortak mutabakat olasılığı nasıl görüyorsunuz? Bir dönem, ya 2 yıl önceye gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi bölünmediğinde, hem de ya 2 yıl öncesine göre elbette pek çok önemli gelişme oldu siyasette. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme de yaşandı. Tekrar bir seçim yenileme kararı gelse buradaki partilerin tutumu sizce nasıl olur? Yani şöyle deniyordu, belki de Cumhuriyet Halk Partisi tutumuyla böyle bir süreci kilitleyebilir. Ya anahtar biraz onların elinde gibi, ama şu an öyle görünmüyor sanırım meclis. Bu arada meclis aritmetiğini de getirebiliriz rica edeyim yönetmen arkadaşımız Gökhan'dan. 14 numaralı LED'i. Orada da sandalye dağılımını görürsek Sayın Bahçeli'nin bugün itibariyle, yani işte 15'ten 6 ay öncesinden buna vurgu yapmasını nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Birincisi, Mehmet Müftüoğlu da söyledi, siz de söylediniz ilk başta. Sayın Bahçeli'nin bu ilk çıkışı değil. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olsun.
1: Tabii daha önce söyledi
2: Hatta
1: aynısını.
2: ilk söylediğinde şöyle demişti: Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Böyle bir cümleyle başladı. Ve önümüzdeki seçimde de Cumhurbaşkanı adayı olsun, Erdoğan
1: Evet.
2: tekrar aday olsun, bizim adayımız da Erdoğan'dır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. Daha sonrasında o sürecin sonunda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bizim adayımız Erdoğan'dır cümlesini kurdu.
1: Evet.
2: Şimdi o günle bugünün arasındaki benzerlikleri de konuşmamız lazım ki niye işte meclisin açıldığı hafta ilk grup toplantısında Sayın Bahçeli bu meseleyi açtı sorusuna cevap da bulalım.
1: Tabii.
2: Şimdi buraya not aldım, isimleri söylemeyeceğim ama Sayın Bahçeli'nin ilk bu tartışmayı da Erdoğan görevinin başındadır, Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır ve önümüzdeki seçimlerde aday olsun cümlesini kurduğu dönemde şöyle bir tartışma başlamıştı, suni bir tartışma. Erdoğan sonrası AK Parti kimi aday yapacak, kimler aday olabilir diye isim isim tartışmalar böyle servis ediliyordu, konuşuluyordu,
1: Doğru.
2: böyle bir şey konuşuluyordu.
1: Doğru.
2: Ve Bahçeli, Sayın Bahçeli inisiyatif alarak, yani ki hani biraz önce Ali Aydar Bey de söyledi, yani önce devlet, önce millet, sonrasında da partimin çıkarları diyen bir siyasetçiden bahsediyoruz. Burada o tartışmayı bitiren bir çıkış yapmıştı. Bugün belki yine konuşacağız, belki başka bir saat diliminde, işte fon meselesi üzerinden yine işte erken seçim diye bir şey. Hani baskın seçim mi olacak, sonbaharda seçim mi olacak, yok baharda, ilkbaharda seçim mi olacak tartışması alevlendirilmek üzereyken Sayın Bahçeli bir çıkış yaptı. Ve bu çıkışı da 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı, meclisteki yaptığı konuşmanın bir benzeriyle yaptı. Nedir o? Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki o toplantı,

0: yaptığı konuşmada dedi ki ya kutuplaştırma siyaseti Türkiye'nin enerjisini alıyor. Artık bırakalım bu kutuplaşma siyasetini. Türkiye İttifakı'nda buluşalım diye bir cümle kurmuşlar. Uzun bir konuşma. Çok özet söyledim. Bu.
1: Ama nasıl olacak? Şimdi, dur, o, mesele o zaten.
0: Dur, yani, söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Dur. Ya, sabır.
1: Bu kadar yaşanan şeyden sabır, sonra sabır. Nasıl birleşilecek ki?
0: Sabır sabır.
1: Yo, ben sabırlıyım. İşte,
0: hayır. Yağmur stratejisi dedi. Biraz önce Mehmet Mithoğlu anlattı. Şimdi bir ahenkten söz ediyor yine Sayın Bahçeli. Yani bir, yani bu erkler arası ahenke vurgu yaparak yağmur stratejisini anlatıyor.
2: Yasama yürütme konusu.
0: Tabii yani o bir ahenk olsun ve biz bir yerden süreçten geçiyoruz ve bu süreci tamamlayalım
2: istiyor. O ahenk istiyor. Cumhur İttifakı içinde bir ahenk mi mecliste?
3: İzin olursa bir araya katkı sunmak tabii, için estağfurullah. Söylüyorum. Şimdi bu şeyle ilgili, yağmur stratejisiyle ilgili bolluk, huzur, kardeşlik şeyini veriyor. MHP yağmur stratejisiyle yasama, yürütme ve yargıda temekkuz edecek güçlü devlet kurumsallığında bolluk ve bereketin, huzur ve refahın, kardeşlik ve dayanışmanın, milli birlik ve bütünleşmenin milletimizin üzerine yağacağı bir rahmet iklimi öngörmektedir. Devlet ebed müddet, millet ebed müddet gayemizdir diyor.
0: Evet. Şimdi
3: bu ya, demek ki herkesi kapsıyor.
0: Tabii tabii yani. Tabii. Şimdi nasıl olacak sorusuna evet, kısmen Arjantin, bir cevap verelim. Aslında oldu. Evet. Oldu. Mesela biz teröristsiz Türkiye, ki senin çok yakından takip ettiğin ve sıklıkla yazmaya çalıştığın bir mesele, takip ediyorum. Orada mecliste olağanüstü bir mutabakat oluştu mu olmadı mı?
2: 467 ile kabulü söylüyorsunuz.
0: Evet evet.
2: Evet.
0: Sonra o süreçte bugüne kadar karşı karşıya konumlanan, yani hem ideolojik olarak hem siyaset yapma biçimi olarak bir kamplaşma varken o kamplaşmadan çok daha başka bir şey çıktı ve 467
2: diye hatırlıyorum ben.
0: 467
2: ya da 8.
4: 478.
1: 67.
2: 67
0: el havaya kalktı. Havaya kalktı ve teröristsiz Türkiye için evet dedi. Bu yolda yürüyelim dedi. Bakın bu bence o Türkiye ittifakı açısından önemli. Sayın Cumhurbaşkanı yine o,
2: evet 467.
0: Evet evet. O meclis konuşmasındaki yaptığı şey de öncelik sıralaması yaparken partilerin kendi aralarındaki rekabetinden önce bir hedef birliğine de işaret etti. Sayın Bahçeli de aynısı söylüyor.
2: Doğru ama orada şimdi, Aytunç'un dediğinde şöyle bir şey, orada terörün bitmesi için herkesin ortaklaşması, yani siyasi işte kutuplaşmalar, pozisyonlar, rekabet bir yana ortak terör de. Burada
0: Erdoğan'ın adaylığı.
2: Için bir kez daha tamam, Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Tamam, buraya
2: orada notlandı. Belki şeyler tamam, ortaklaşmak daha şimdi, zor olabilir partiler tamam, arasında.
0: Şimdi o zaman şöyle söyleyeceğim. Yani bir kere yani çok iddialı bir şey söylemek istemem. Ben öyle iddialı laflar söylemeyi de sevmem. Fakat şu anki tabloda bile oradan Erdoğan'ın seçime girebilmesi için meclisin seçim kararı alması çok kolay. Yani o, 400,
2: o tabloyu o zaman göre bir daha 410. Hatta şurada bir bakalım. Yani referandumsuz bir değişiklik için 400 oy gerekiyor mecliste. Referandumlu değişiklik için 360 oy. Hasan Bey böyle de gelebilirsiniz bu yok, arada. Ben her zaman konuklarını davet ediyorum. AK Parti'nin 280 sandalyesi var. Yeni Parti'nin 91. Dem burada.
0: Ya topluma çıkartmayı kim çabuk yapabilir?
1: Hayır. AKP, MHP 326.
2: Evet.
1: Demle eklendiği zaman 382 yapıyor.
0: Tamam
1: zaten.
0: Bitti.
1: Yani
0: 360 gerekiyor.
1: Yani hiçbir artı, şey yapmadan
0: seçim kararı almak için 360 gerekiyor.
2: Ama 360'ta referandumla alınmıyor.
0: Hayır hayır.
2: 360'la alınıyor yani.
0: Seçim kararı 360'ta.
1: Seçim yenileniyor.
2: Anayasa 360'da. Anayasa.
4: Hüdapar kararı. Ve DSP'yi de unutmamak lazım. 5 milletvekili yapıyor.
2: Mesela
4: yani Cumhur İttifakı'nı şu an itibariyle 331 milletvekili olarak net bir şekilde ifade edebiliriz. Artı şunu da ifade etmem lazım.
2: Evet.
4: Bağımsız 11 tane milletvekili var şu anda mecliste. 2 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin istifa etmiş. 1 tanesi de AK Parti'nin istifa etmiş. Kendisiyle veya ailesiyle onlar ilgili hukuki süreçler nedeniyle. Bunların da artı 3 olarak eklendiğinde 334 yani 26 kişilik seçimlerin yenilenmesi için 26 milletvekilinin oyuna yani ihtiyaç
2: yani
4: var diyebiliriz.
2: Yani topyekün bir olur vermese dahi Dem topyekün bir olur vermese dahi işte CHP ya da yeni parti 26 her halükarda
0: ben
2: bulunur
0: diyorum bak,
2: diyorsun.
0: Burada sorun olmaz ama Sayın Bahçeli'nin işaret ettiği geniş bir mutabakatla diye ifadesi var ya
1: evet.
0: Onu da önemsiyorum ben geniş bir mutabakatla Erdoğan'ın tekrar aday olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önü açılır.

0: Ben bir şey engel görmüyorum. Fakat şöyle bir mesele var. Hani Özgür Bey'in sözünü hatırlatıyorum. Özgür Özel erken seçim çağrılarını yaparken şöyle diyordu. Çık karşımıza.
1: 2025 için hatta diyordu. Bir vade koymuştu o dönem.
0: Önce hemen istemişti.
1: Evet.
0: Sonra iki yılları dolsun. Bütün millettekiler özlük haklarını alsın. Sonra yani yarıyı geçelim sonra seçim yapalım. O zaman da çık karşıma diyordu. Yani sürekli çık karşıma. Şimdi ben buraya kocaman bir cümle yazdım. Dedim ki Erdoğan'ın bir daha seçilmesi için ne olması lazım? O sandıktan çıkması lazım değil mi? Yani o milletin, halkın, milletin, seçmenin ona oy vermesi lazım. İstiyorlarsa oy verecekler, istemiyorlarsa başkasına
1: oy verecekler. Orada şöyle bir şey vardı Hasan Bey. Sizin getirdiğiniz yerden Aytunç'a sorayım. Orada şöyle bir şey vardı yani argüman olarak deniyordu ki 2028'de olursa zaten seçimin yapılacağı yıl. Bir de o zamana kadar hani enflasyon ve başka verilerde de düzelmeler olur, iktidarın lehine bir tablo olur. O yüzden ne kadar erken? Biz daha erken bir yani seçim yenilenecekse daha erken bir seçim bir istiyoruz. 2028 zaten seçimin yapılacağı yıl. Niye onaylayalım ki gibi bir söylem var.
2: Şöyle bir durum da var. Şu an MHP lideri Devlet Bahçeli aslında muhalefete de muhalefet partilerine de bir imkan sunuyor.
3: Toparlanma
2: imkanı sunuyor. Toparlanın. 2028'e kadar toparlanın.
1: Adayını belirle. Yani sadece rotalı planını belirle diyor yani.
4: Tartışmaları
1: var. Böyle davet edeyim mi? Sonra Serhat Bey'de.
5: Muhalefetin toparlanması Allah aşkına ekonominin durumu ortada. Fon soygunu ortada.
0: Hocam.
5: Ya şimdi seçim saniye. Şimdi şu anda.
0: En son hakemeye sen yayınlıyorsun.
2: Seçim kararı alsalar. 90 gün sonra seçim olduğunu düşünelim.
5: Evet.
1: Tamam.
2: Hangi muhalefet partisi bir araya gelip de seçime girecek?
4: Yeni parti seçime giremeyecek mesela.
1: Sonra Aytun.
2: Yani bunu niye göz ardı ediyorsunuz? MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli muhalefeti düşün. Bakın bu ben Sayın Bahçeli yağmur stratejisini boşuna metne koymadı. Açıklamasına boşuna koymadı.
5: %50+1.
0: Başka bir şey söylüyorum.
5: Bak %50+1.
0: Anketleri sen yayınlıyorsun. Diyorum ki şu anda en değerli topluluğu ve %30'un üzerine oy alan parti hangi parti?
5: Adalet ve Kalkınma Partisi. Tamam. %30'larda 32'lerde gözüküyor. Tamam. Evet.
1: Yeni parti nerelerde?
5: 21 ile 24 arası gidip gelen bir şey var.
1: 21-24 arası.
5: Tamam. Daha kendileri anket yaptırmadı.
0: Doğru söylüyor Mehmet Müftüoğlu. Sayın Bahçeli muhalefete de ya işte
5: tamam,
0: toparlanma
5: evet, güçlü bir şey. Ya ben de diyorum ki tamam böyleyse durum yapılsın seçim. Alınsın şimdi karar. 90 gün sonra olsun.
1: Ha, niye avantajlıysa bu
0: olsun. Bunlarda.
5: Olsun.
0: Niye?
5: Niye olmasın? Niye? Ya hayır, böyle bir şey var zaten.
4: Hayır, maksat muhalefetin toparlanmamasının önüne geçmek. Maksat memleketin refahını ya da memleketin selayetini ortaya koymak.
5: Refah ile ilgili bir durum yok. Memleket şu anda memleket.
4: Hayır seçim yapıldığında refaha kavuşmuş olacak mı yani?
2: Cumhur İttifakı'nın yöneteceği bir ülkede seçimi 1,5 yıl erkenden yapmanın ne anlamı var?
4: Hayır, nereden ya da biliyorsun soruyu ki? Şöyle soralım.
2: Bugünden belli.
4: Nereden Mehmet Müftüoğlu.
1: Seçim sonucu mu?
2: Evet.
1: Bugünden
2: ya, bu, soruyu, bugünkü şartlarda
5: bir o zaman tamam seçimi yarın soralım.
2: Yarın seçim yapsak bu böyle olacak.
1: Hasan Bey öyle mi?
0: Yani şu anki görünen anketlerde
2: şimdiki görünen tablo için diyorum ben.
5: O zaman şöyle bir şey
1: söylemiyorum. Bugünden bakarak tahmininiz öyle mi sizin?
0: Yok ben öyle bir tahmin değil. Yani
2: hayır Serap Hanım şu anda, bugünkü şu şartlarda anda, bu tablo bunu gösteriyor bugünkü şartlar ya için
5: yok
2: diyorum.
5: Göstermiyor bu tablo bugünkü
2: niye göstermiyor
5: şartlarda?
2: Canım ya
5: gösteriyor ki.
0: Bir dakika ekonomi bir dakika, ortada. Yine hesap makinesinde
2: azar nasıl seçime girecek?
0: Aytunç
2: nereden girecek yeni parti?
1: Hasan Bey bir sesleniyor Aytunç sana.
0: Aytunç Bey hesap makinesi eline al. Şu anki tabloya göre sendeki son anketlere göre.
5: Ya son anket bak ben
0: topla çıkart ne çıkacak?
5: Anketler seçim sürecine girdi değişir. Bak değişir
6: Hasan
5: o işte.
6: Abi,
5: o iş değişir.
6: 2024'te de hesap makinesiyle yapıyorlardı da.
0: Yok. 2024'te yani. CHP'nin bangır bangır yani. Geldiğini AK Parti'de gördü.
2: Herkes
0: ve hatta
2: gördü.
0: Cevdet Yılmaz'ın bir sözünü sözcüde bir arkadaş yazdı. Yazdı dedi ki.
6: Hasan abi yapma ben de
0: meclis, Beştepe'de yapılan toplantıda. En son tablo çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı döndü. Ne yapıyoruz? Cevdet Yılmaz dedi ki partiyi mi kurtaralım? Ekonomiyi mi kurtaralım? Tamam siz bırakın partiyi dedi diye yazdı bir arkadaşımız. Ben de tekrar yazdım. Deniz Zeyrek'ten bahsediyorum. Deniz Zeyrek'in yazısını hatırlatıyorum.
6: Ekranlarda
0: yani biliyordu. Bangır bangır geldiğini biliyordu yani. Hem Erdoğan biliyordu hem de
1: yani ekranlardaki söylemi hani arada kaynamasın
6: bak,
1: diye.
6: Bir dakika hayır şimdi ekranlarda gümbür gümbür İstanbul'da alıyordu AK Parti Ankara'yı da alıyordu. Öyle hani eline hesap makinesi alarak olmuyor. Yani
0: hocam
6: sandık,

0: tam onun karşılığı değil.
1: Hocam ben bak bir realiteden bahsettim. Denizli'yi de en yazısına da atıf yaptım.
2: Can, bugünkü şartlarda 3 ay sonra seçime gidilse ne olur? Yani muhalefet mi seçiyor?
3: Muhalefetin adayı kim olur? Sen Mansur Yavaş olmayacak diyorsun.
2: Hangi muhalefet iktidara girecek? Ben onu soruyorum işte.
0: Bu başka bir tartışma Mehmet abi.
2: Tamam, ben ona vurgu atıfta bulundum. Yani Aytunç bana itiraz etti de. Kendisi anketleri kendisi açıklıyor.
4: Tamam da ben seçim sürecinde...
2: Bana eleştiri getiriyor.
4: Anketler değişiyor seçim sürecinde.
0: Ben şunu söylüyorum.
2: Ya şu an toparlanamayan bir muhalefetin 3 ay içinden nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?
4: Vallahi ya İstanbul 3 yıldır toparlanamayan yani ekonomi var ortada.
2: İzmir'e sahip çıkamayan bir muhalefet.
4: İzmir'e sahip çıkamamak Allah aşkına gözünü seveyim. Sen de biliyorsun neden olduğunu, ben de biliyorum. Şimdi burada konuşmayalım onu. Yani İzmir'de ne yaşandığını biliyorum.
2: Ne yaşandı?
4: İzmir'de İzbeton'la işte gelen sekreter yardımcıları tutuklandı. Ondan sonra Veli Ağbaba'nın kardeşi tutuklandı belediyede. Artık Cemil Tugay da pes etti. Ben girmiyorum bu işlere dedi.
5: Teftiş geldi buraya. Bence böyle. İmzasını kim attı? Bu. Yani soruşturmayı kim başlattı? İzbeton mevzusuyla ilgili soruşturmayı teftiş kurulunda kim başlattı?
4: Hayır, ben ya başlatabilirim.
5: Cemil Tugay başlatmasın. Bir soruşturma yani.
4: Kendisiyle ilgili
5: pes edeceği bir sürecin imzasını kendisi niye atsın ilk önce? O anlamda biraz tutarlı olmayabilir yani.
3: Bunu birazdan konuşacağımız için çok dağılmadan kaldığımız konuda. Can, sen söz almışken ne diyorsun? Evet. Yani seçim yenileme kararında herkes uzlaşır mı dedik ya. Yani böyle cepte bir şey mi bu? Meclise sorulur ve herkes seçim yenilenme kararı alır. Yani herkes derken bir çoğunluk mutabakatı olur mu?
0: Ben öncelikle 2024'te de yerel seçimlerden sonra bu tartışma başladığında, erken seçim olsun tartışması başladığında şunu hep söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasının önündeki engelin kaldırılması gerektiğini ve sağlığı el veriyorsa, her siyasetçi açısından sağlığı el verdiği sürece ve kendisi de siyaset yapmak istiyorsa bu siyasete bir sınır koyulmaması gerektiğini söylüyorum. Umarım bu yönde bir aşılma olur. Yani mecliste ortaklaşa bir karar mı alınır onu bilmiyorum. Veya işte muhalefet içinden oraya destek mi verilir, ama bu sorun Türkiye'nin önünden kalkmak zorunda. Yani 3 dönem 5 dönem değil, siyaset yapmak istiyorsa herkes istediği kadar yapabilmelidir. Burada 1 Ekim konuşması çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı 1 Ekim konuşmasında çatışma ve kutuplaşma artık bırakmalı, yeni bir siyaset tarzı belirlemeli ve işte Türkiye uzlaşma ve hoşgörü siyaseti kazanmalı diye bir çıkış yapmıştı. Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu yağmur stratejisi tam da bunun karşılığı. Yani bu benim anladığım kadarıyla bir Cumhur İttifakı'nda o ahenk diye söylediği, Mehmet Müftüoğlu'nun söylediği şey aslında Cumhur İttifakı'nın bir ahengi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı hoşgörü kutuplaşma olmasın, yeni siyaset tarzı belirlenmeli, yeni işte Türkiye yüzyılında işte terörsüz Türkiye süreciyle başlayan bu kardeşlik vurgusu siyasette de olsun, dış politikada ve Türkiye'yi ilgilendiren konularda birlik, beraberlik mesajı, içeride de tabii ki herkes tek ses olmasın, farklı seslerin çıktı ama siyasetin temiz yapıldığı vurgusu. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin de çıkışı tam da bunun paraleli. O yüzden burada bir uzlaşı ve ahenkten bahsettiği şey de benim anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı işaret etti. O yeni siyaset tarzı.
3: Peki bu muhalefet partilerini de içine alacak şekilde bir uzlaşı ya da işte ahenk sağlanabilir mi sence?
0: Bu aşamada pek o gözükmüyor. Çünkü malum hem yeni partinin durumu, belediyelerin işte AK Parti'ye transferi, belediye operasyonları, muhalefetin operasyonlara karşı mücadelesi, sonuçta burada muhalefet bunun siyasi bir operasyon olduğunu altını çiziyor ısrarlı bir şekilde yapılan bütün operasyonlar. İşte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı, işte Eyüp Belediye Başkanı tutuklandı ve bu operasyonlar da hala devam ediyor. Burada yeni parti, yani Türkiye'nin ana muhalefet partisini bu ahenkli siyasetin içine girmesi çok mümkün gözükmüyor bugün itibariyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından ben aynı şeyi söyleyemem. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu yeniden mahkeme kararıyla genel başkanlığı aldıktan sonra ısrarlı bir şekilde şunun altını çizmişti. Biz dış politikada, ki attığı tweetlerle de bunu karşılıyor. Evet. Sevgili Ayla Aydar daha detaylı anlatacaktır bu konuda zaten.

0: O da altını çiziyor ısrarlı bir şekilde. Daha Türkiye Partisi olacağı ve bu ahengin içine dair olacağı izlenimin veriyor. Açıkçası ben seçimler öncesinde mi veya sonrasında mı bilmem, Cumhuriyet İttifakı'nın içine bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de en azından Cumhur İttifakı içinde olmasa da dışarıdan
1: destek
0: en
1: mi ya da
0: azından
1: seçim
0: dış
1: işbirliği
0: politikada
1: yapacağını mı
0: bir
1: düşünüyorsun?
0: seçim işbirliği olmayabilir ama seçimlerden sonra böyle bir işbirliği ve o Türkiye İttifakı diye tarif edilen işte hoşgörü, barış, kardeşlik unsurlarının yer aldığı bir geniş tabanlı bir Türkiye hükümeti kurulma ihtimali yüksek olarak görüyorum. 1 Ekim itibariyle yapılan çağrı, Cumhurbaşkanı'nın çağrısı, ardından bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı. Zaten ben de 2028'de yapılacağı görüşündeyim. Nisan ayında ben orada hem AK Parti'nin hem MHP'nin geri adım atmayacağı görüşündeyim. Çünkü ekonomide henüz o istenilen düzeyde değiller ki fon krizi bütün planları da alt üst etmiş durumda. Belki hükümet bir baskın seçim hazırlığında olabilirdi ama bu fon krizi onları tamamen farklı bir alana itti. O yüzden orada tamamen 2028 stratejisinde birlik o stratejiyi beraber yürüteceklerini
1: 90 gün
0: düşünüyorum. Seçimden
1: sonra
0: sonra
1: seçim
0: da
1: olsa konusu oldu ya az önce Mehmet Bey ile
0: evet.
1: Aytunç arasında. Yani madem muhalefet çok dağılmışsa
0: Bir
1: bugün
0: dakika
1: seçime niye gidilmesin sence? Sen ne düşünüyorsun yani bu konuda?
0: şöyle tamamlayayım da oraya geçeyim. Yani seçim sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence o geniş kapsamlı hüküm eğer kazanırsa tabii AK Parti ve Cumhur İttifakı seçimleri kazanabilirse o seçimlerden sonra kurulacak hükümette veya bakanlar kurulunda veya işte o külliyenin oluşturacağı hükümet sisteminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden de isimlerin olma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. 90 gün sonra seçim olur olmaz ama ben çok zannetmiyorum. Yani sandık
1: Hayır,
0: konsa bugün
1: 90 günde
0: ben
1: seçim olur
0: sandık
1: mu
0: konsa
1: demiyorum. Yani hani bir şu anki siyasi iklim açısından böyle bir cümle kuruldu diye yani. Bugün seçim olsa, yarın seçim olsa hep konuşuruz ya 90 gün sonra
0: evet.
1: seçim olsa. Siyasi dengeler
0: Evet.
1: açısından ne diyorsun?
0: Şöyle bugün sandık konsa ben AK Parti iktidarının kazanma ihtimalini düşük görüyorum. Ama bugün itibariyle çünkü bu fon krizi gerçekten tüm Türkiye'yi etkileyen bir ekonomik sonuç doğurdu. O yüzden söyledim yani bu baskın seçim belki düşünülüyordu ama bu fon krizi tamamen bu planları alt üst etti. O yüzden bugün seçim olsa ben Hasan abi ve Mehmet abi gibi düşünmüyorum. İktidarı kaybetme ihtimalini çok yüksek görüyorum ama seçimde olmayacaktır. 2028 yılında ve Nisan ayında büyük bir ihtimal
1: Muhtemelen
0: Nisan veya
1: olacak.
0: işte
1: Peki.
0: Mayıs ayında veya işte Mart ayında ama 2028 yılında olma ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Hasan Bey bu arada ben bir tahminde bulunmam dedi. Onu da onun adına not düşeyim hani arada. Ferhat Bey siz gelirsiniz. Sizi böyle alalım. Bir de siz ne düşünüyorsunuz canın söylediği yerden? Gerçekten bu seçim planlarını son yaşananlar etkiledi mi ya da değiştirdi mi yoksa?
2: Yani şöyle söyleyebilirim. Zaten seçim planı ile ilgili hem hükümet kanadına baktığımızda hem de Milliyetçi Hareket Partisi kanadına baktığımızda ki bugün tescillendi.
1: Farklı bakış
2: 2028
1: yok.
2: yılı hep zikredilen ve Nisan ayında
1: Evet.
2: da teknik olarak olabileceği açıklanan bir noktadaydı. Zaten bakıldığında 2028 Nisan'da seçimin yapılabilmesi için seçimden 60 gün önce ve ilk pazar günü bunun alınması yeterli oluyor. Yani Ocak ayının son haftasında ya da Şubat ayı içerisinde Nisan ayı içerisinde bir seçim gerçekleştirilmek istenirse bunun kararını meclis alır. 360 tane milletvekili de buna kabul oyu verirse
1: Evet.
2: zaten teknik olarak bu gerçekleşmiş olur. Zaten AK Parti'nin de Milliyetçi Hareket Partisi'nde meseleye bakışı hep resmi kanallardan yapılan açıklamaları da göz önünde bulundurduğumuzda 2028 Nisan işaret ediyor. Yani benim şahsi kanaatim hükümetin fon krizi öncesi veya sonrası seçim tarihiyle ilgili herhangi bir değişiklik göstermediği yönünde.
3: Evet,
2: En
3: çok
2: azından
3: önemli
2: bunun
3: bir
2: bir
3: hatırlatma
2: etki.
1: bu. Efendim?
3: Yani çok önemli bir hatırlatma. Fon krizi oldu da 2028
2: Evet.
3: konuşuluyor değil.
1: Önceden de
2: Yani evet.
1: vurgulanmıştı
2: Yani
1: zaten.
2: herhangi bir
3: Tabii
2: değişiklik
3: canım.
2: yok.
3: Hatırlarsanız İstanbul Belediyesi Başkanı'na dönük operasyon yapıldığında da işte AK Partisi'nin seçime gidemez, gitse kesinlikle kaybeder. İşte bu
2: Evet.
3: geri tepti diye tartışılıyordu. Şimdi de fon üzerinden tartışılmıyor. Ama başından beri çok özür dilerim. Sözünü kestim. Başından beri Mehmet Uç'u hatırlamak lazım.
2: Evet.

0: Sayın Uçum'un
1: evet,
0: sözünü ve Sayın Bahçeli'nin de aramızda saat farkı yok dediği tartışmaya bakmak lazım. Evet. Hep 2028'in Nisan ayına atıf var. Yani.
2: Kastettiğim evet. Tam da
1: burada
2: o açıdan.
1: Burada hep bu zaten başlangıçta da bu meclis dengeleri açısından hep çok konuşuldu. Az önce buradaki tabloya baktık. Siz dediniz ki 334
2: 331 artı 3 bağımsız milletvekili de Cumhur İttifakı'ndan istifa eden kendi hukuki süreçleri için partilerinin kurumsal koruması adı

0: gelirse, böyle bir oylama geldiğinde de ben o üç ismin de Cumhur İttifakı'nın lehinde oy kullanmasını bekliyorum işin açıkçası. Artı bağımsız diğer 8 milletvekilinin de nasıl hareket edeceğini bilmiyoruz ama şu an kağıt üzerine baktığımızda partileri tek tek toparladığımızda AK Parti 280, MHP 46, Hüdapar 4, Demokratik Sol Parti 1 milletvekiliyle toplamda 331 yapıyor. Artı 3 bağımsız eklediğimiz zaman 334, geriye ne kalıyor? 26. Şimdi buradan şunu diyebilir miyiz? DEM Parti'nin içerisinden 26 milletvekili seçimlerin yenilenmesi kararını verebilir mi? Mümkün. Bana göre İyi Parti'nin 27 milletvekili içerisinden de seçimlerin yenilenme kararı verilebilir.
1: Yeni partiden de gelir.
0: Yeni partiden de CHP'ye kaymalar olacağı söz konusu ama hiç olmadığını düşünelim. Şu gün 44 milletvekili olan Cumhuriyet Halk Partisi de en azından bu konuda kararını serbest bırakırsa... Buradan da bir 26 milletvekiline ulaşmak bence çok zor değil.
2: Yani işte 5 oradan, 10 oradan vesaire gibi olsa da 26 çok yeni tamamlanması yol. Zor. Ya bir ara burada, çünkü yeni yoldan olur mu? Çünkü daha bloktu Cumhuriyet Halk Partisi 130'dan fazla vekili.
1: Bu çok yani seçim yenileme kararı meclisten çıkar.
0: Artı o zaman rahat çıkar. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının 331 artı 3 bağımsız ile sınırlı kalacağını da ben düşünmüyorum. Yani hala AK Parti'ye geçme talebinde olan bazı milletvekillerinin olduğunu biliyorum.
2: Bunu böyle konuşuyoruz ama diyelim ki meclise geldi bu konu ve beklentilerin dışında çıkmadı. Bu bir kere mi getirilebiliyor?
1: Hmm.
2: Yani ben yani
0: tarih bu, önemli. Burada yani bunu, getirilen
2: bunu Sayın Cumhurbaşkanı getirirse kendisi aday olamaz. O yüzden partisinin ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin
1: seçimleri yenileme iki türlü oluyor. Birinde Cumhurbaşkanı yani aslında fesih yetkisini kullanmış.
2: Tabii tabii ama orada kendisi
1: alırsa
2: aday,
1: kendisi aday olamıyor. Meclis fesih yetkisini kullanırsa bu kez Cumhurbaşkanı aday olabilir.
2: Bir parti öncülük edecek o zaman örneğin Milliyetçi Hareket Partisi bir teklif olarak getirecek ve bu oylamaya sunulacak. Tabii. Böyle. Bu bir kere mi yapılabilir?
1: Benim bildiğim bir kez.
0: Şöyle bir kez. Aslında oldu. Hayır, birden fazla da yapılabilir ama burada önemli olan zamanlama. Şimdi mesela Ocak ayının son haftasında getirdiniz ya da Şubat ayının ilk haftasında 60 gün artı ilk pazar. Şimdi bu Şubat'ın sonuna kaydığında 60 gün artı ilk pazar dediğimiz mesele gündemden düşeceği için zamanlaması önemli. Yani bu işte Kasım ve Aralık ayında getirilir, test edilir, bir karar alınır alınmaz buna bakılması gibi bir risk siyaseten ben alınabileceğini düşünmüyorum.
2: Yok.
0: Netice itibariyle
2: ben sadece
0: bu teklif
2: hani onaylanmadığında belli bir süreden sonra bu tekrar getirilebilir bir şey mi onu merak ettim.
0: Meclis eğer seçimlerin yenileme kararı alacaksa, daha doğrusu bu karar meclise getirilecekse, oylamaya sunulacaksa bunun yeter sayısına ulaşmadan ben bu teklifin geleceğini zannetmiyorum.
2: Bu yıl için anayasa konusu da konuşuluyordu. Yani çerçeve yasadan alınacak sonuca bağlı olarak belki yeni anayasa süreci bile başlardı ama sanıyorum o artık seçim öncesinde zayıf ihtimal.
0: Şundan dolayı netice itibariyle 2028 Nisan ya da Mayıs diyelim şu günkü görüntüyle seçimlerin yapıldığını dikkate aldığımızda bizim yeni anayasanın 360 artı referandum ya da 400 kabul oyuyla doğrudan geçmesi durumunda ne olması lazım teknik olarak? Seçimlere en az bir yıl kalmış olması lazım. Yani 2027 Nisan ayına kadar anayasanın teknik olarak geçmesi gerekir ki seçimler zamanında yapılabilsin. Yani şu anda sıkışmış bir takvim var. 15-16 aylık bir
2: yani
0: zaman diliminde.
2: Orada da örneğin Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir şey alınırsa onun geçerli olabilmesi için bir yıl önünde olması lazım seçime kadar.
0: Şu olabilir. Yani bunu tamamen teknik olarak ifade ediyorum. Anayasayı geniş bir katılımla ki şu anda meclisin temsil oranı en yüksek oranlardan bir tanesi bu dönem. %97 ile temsil ediliyor. Anayasa yapmak için uygun bir ortam var temsiliyet bakımından. Eğer biz hep birlikte bu anayasayı yapalım denirse ne olur? Yeni anayasada yeni seçim takvimini öne koyan bir madde ilave edilebilir. Cumhurbaşkanı'nın adaylığının önü açılabilir. Dolayısıyla 2028'in Nisan'ında Mayıs'ında değil de bu 2028'in Kasım'ında da teknik olarak tırnak içerisinde ben siyaseten bu konuşuluyor böyle kulisler var anlamında söylemiyorum. Yapılabilir mi? Yapılabilir.
2: Ama hatırlıyorum çok kısa zaman önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız demişti ki biz anayasa konusunu 590 küsür evet olsa bile halka götürmeden geçirmeyiz. Yani yaklaşımımız bu. O zaman bir referandum
0: her halükarda halkın önüne çıkma meselesi söz konusu dendi. Ancak tabii ki